Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak 15 bin liralık konut projesinde inşaatlar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edileceğini söyledi. İlk konut teslimlerinin ise bu ay başlayacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa edildiğini söyledi. Bütün yatırımların buna göre şekillendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde bakış açısının üretim alanı yerine ürün miktarı ve kalitesi olarak değiştiğini kaydetti. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında hakkında işlem yapılan korsan taksici, polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu. İstanbul'da kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 24 avukat, 31 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapanların yanına kar kalmayacak dedi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Antalya ve Kayseri'de yürütülen soruşturma kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüyle ilgili 46 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısı davasına ilişkin yargılama başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası ve annesi ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İddianamede saldırganın babası Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürme suçundan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olası kastla yaralama suçundansa 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli'nin de bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Göktaş'ın 3 ayrı suçtan 9 yıl 8 aya kadar hapiste cezalandırılması isteniyor. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröriste yardım ettiği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladić'in cenazesi Sırbistan'da askeri törenle karşılanması tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi, Mladić için hüküm giymiş bir savaş suçlusu dedi. Sırbistan'a yapacağı ziyareti iptal etti. Hırvatistan ve Avrupa Birliği kapılarının Sırbistan'a kapanacağını duyurdu. İngiliz ordusu mali kriz gerekçesiyle büyük çaplı tatbikatlarını durdurma kararı aldı. Galler'de planlanan 6 haftalık tank ve helikopter tatbikatı iptal edildi. Gelişme emekli askerlerden skandal nitelemesiyle sert eleştiriler aldı. Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tüneldeki yüzden fazla işçiye de ulaşılmaya çalışılıyor. Can kaybının 1280'i aştığı ülkede kayıp 5000'den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Ölüm Bu Sesi. İkinci Bölüm. Yazan İral Evin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Bud Collins Erhan Yazıcıoğlu, Dori Kingship Celile Uysal, Ellen Kingship Tijen Par, Leo Kingship Kamran Yüce, Annabella Güzin Özyağcılar, hizmetçi Uğur Altıntak, santral kız Vildan Balçın, adam Metin Çeliker.
1: Dori, ünlü bakır şirketi sahibi Leo Kingship'in küçük kızıdır. Stuttgart Üniversitesi'nde okuyan Dori, flört ettiği delikanlıdan gebe kalır. Ancak bir servet avcısı olan delikanlı, Dori'nin çocuğu doğurmasını istememektedir. Bunun için genç kıza çeşitli ilaçlar vererek çocuğunu düşürmesini ister. Fakat ilaçların bir faydası olmaz. Bu arada Dori de sevgilisine kendisiyle evlenmesi için baskı yapmaktadır. İşlerin kötüye gittiğini gören delikanlı, Dori'yi öldürmek için bir plan kurar. Genç kıza içinde arsenik bulunan haplar verir ve bu hapların çocuğu mutlak düşüreceğini söyleyerek Dori'yi kandırır.
2: Gelmedi. Oysa çoktan gelmesi lazımdı Dori'nin. Demek ki ilaçları kullandı. Eğer kullandıysa işi bitmiştir. Muhakkak bitmiştir hem de. Ablasına yazdığım intihar mektubu da muhakkak eline geçmiştir. Herkes onun intihar ettiğini sanacak. Ne yapalım? Kabahat bende değil ki Dori. Dikkat edip de hamile kalmasaydın. Öbür dünyaya benden selam söyle sevgilim.
3: Merhaba.
2: Sen ama...
3: Niye öyle sarardın birdenbire? Hasta mısın yoksa?
2: Ben... Belime bir ağrı girdi de ondan Dori. Niye geç kaldın?
3: Banyo yapmıştım da ondan. İstersen dışarı çıkalım ha?

0: Evet. Çıkalım, belki daha iyi gelir.
1: Hadi. Belin hala acıyor mu?
0: Yok yok. Yani biraz. Dori.
1: Efendim?
0: İlaçları kullandın mı?
1: Evet ama pek bir faydası olmadı.
0: Demek bir işe yaramadı ha.
1: Ne zaman gideceğiz?
0: Nereye?
1: Evlendirme dairesi.
0: Ah şu mesele. Tabii bugün öğleden sonra gideriz. Dori.
1: Efendim canım.
0: Evlendirme dairesi şu karşıdaki büyük bina mı?
1: Evet, alt katı evlendirme dairesidir. Orta katı belediye, en üst katı ise radyo istasyonudur.
0: Dori.
1: Efendim?
0: Niye akşamüstünü bekleyeceğiz evlenmek için? İstersen hemen gidip evlenelim.
1: Sevgilim, biliyor musun? Seni çok seviyorum.
0: Ben de seni sevgilim. Hadi bakalım, sen şimdi yatakhanene git hazırlan. Ben seni sonra telefonla arar, geleceğim saati bildiririm.
1: Sevgilim, bir tanem benim.

0: Alo, buyurun evlendirme dairesi.
1: Özür dilerim, bir şey soracaktım. Daire bugün hangi saatlerde açık söyler misiniz?
0: Öğlene kadar ve saat 1'den 5.30'a kadar efendim.
1: Yani 12 ile 1 arası kapalı mı?
0: Evet efendim, kapalı.
1: Teşekkür ederim. Güzel. Demek ki 12 ile 1 arası kapalıymış. Şimdi hemen Dori'ye telefon açayım.

0: Bari buyurun.
1: Doğru sevgilim, dinle beni.
0: Sen misin? Söyle hayatım.
1: Saat şimdi 11. 12'de hazır olabilir misin?
0: Bilmem ki, daha banyo yapacaktım.
1: Peki öyleyse 12 çeyrek geçe nasıl?
0: Olur, hazırlanırım.
1: Öyleyse saat 12 çeyrek geçe seni yatakhanenin önünde bekleyeceğim, tamam mı?
0: Tamam damat bey.
1: Şimdilik hoşça kal gelin hanım.

0: kadar heyecanlıyım ki sevgilim.
1: Ben de. Özür dilerim, nikah dairesi açık mı?
2: 12-1 arası kapalıdır beyim. Biraz bekleyeceksiniz.
1: Hay aksi, görüyor musun sevgilim?
0: Ne oldu?
1: Öğle tatiliymiş, bir daha açılacakmış. Keşke gelmeden önce telefonla açıp sorsaydım.
0: Önemi yok hayatım, biz de biraz bekleriz, ne olacak?
1: Öyle olacak artık. Daha yarım saat var açılmasına.
0: İstersen aşağı inip biraz dolaşalım ha?
1: Aa, tekrar o kalabalığın içine mi gireceğiz? Allah korusun.
0: Ne yapalım? Öyleyse biz de burada bekleriz.
1: Bak, benim daha iyi bir fikrim var.
0: Nedir?
1: Çatıya. Çatı katına çıkalım mı? İster misin? O kadar güzel ki bütün kent ayağının altında.
0: Bilmem ki. Hem izin verirler mi?
1: Kimse yolumuzu kesmezse çıkarız tabii. Hadi gel.
0: Peki sevgilim.

0: Rüzgar çok esiyor burada.
1: O kadar olacak tabii. Ama manzara nasıl sevgilim?
0: Ay çok güzel, çok insanı ürpertiyor.
1: Bak bak, ilerideki yüksek binayı görüyor musun?
0: Evet.
1: Orası üniversite binası.
0: Şu bahçeli olanı değil mi?
1: Aha.
0: Evet evet, bizim okul orası. Ne kadar da şahane bir binaymış. Buradan her şey daha bir başka görülüyor sevgilim.
1: Aha. Sık sık gelirim buraya. İnsanların gürültüsünden uzaklaşmak ve başımı dinlemek için gelir saatlerce kalırım burada. Dori, sana söylemek istediğim bir şey var sevgilim.
0: Evet.
1: Hani şu bizim ilaçlar hakkında.
0: İlaçlar hakkında mı? Yoksa gene...
1: Yok, tekrar kullanmanı istemeyeceğim. Diyeceğim çünkü iyi ki o ilaçlar bir işe yaramamış. Çok sevindim.
0: Sevindin mi?
1: Aha.
0: Doğru mu söylüyorsun?
1: Tabii doğru söylüyorum. Dün akşam bir ara telefon açıp sana o ilaçları kullanmamanı söyleyecektim ama... ...vakit geç olduğu için sonradan vazgeçtim.
0: Peki neden fikrini değiştirdin?

0: değiştirdin. Oysa ilaçları almam için ısrar eden sendin.
1: Sonradan düşündüm. Belki de evlenmeyi senin kadar ben de istedim. Hem sonra ayrıca böyle bir şey yapmak günah da.
0: Sevgilim, sana şükürler olsun Tanrım.
1: Ne oldu Dolly?
0: Bak sevgilim, kızma ama sana bir itirafta bulunacağım.
1: İtiraf mı? Ne gibi?
0: Eğer evlenirsek seninle mutlu olacağımı biliyordum. Hem sonra sen bir gece işi bulmak için ilan verdiğini söyleyince kazancımızla geçinebileceğimizi düşündüm ve ben o ilaçları almadım. Bana kızmadın ya.
1: Tabii kızmadım yavrum. Dedim ya, ilaçları almamana sevindim.
0: Sana yalan söylediğim için vicdan azabı çekiyordum. Ama şimdi kurtuldum artık.
1: Peki ilaç kapsüllerini ne yaptın Dori?
0: Attım.
1: Nereye?
0: Tuvalete.
1: Çok şükür.
0: Sevgilim, saat 1:10 var.
1: Senin saatin 5 dakika ileri. Benimki daha çeyrek var.
0: Ne yapalım, öyle olsun. Demek ki daha 15 dakikamız var.
1: Gel şöyle oturup kenti seyredelim. Öyle güzel.
0: Dikkat et, düşersin sonra.
1: Merak etme, düşmem, alıştım ben. Hem sen niye ayaktasın öyle? Gelsene yanıma. Korkma canım, bir şey olmaz. Yanında ben varım. Kocam var.
0: Madem ki yanımda kocam var, ben de korkmadan oturabilirim. Ama elbisem kirlenecek.
1: Kirlensin, yıkarsın, olur biter. Aşağı bakma, başın döner sonra.
0: Evlendiğimizi annene bildirecek misin?
1: Evet, telefon açıp söyleyeceğim.
0: Ben mektup yazacağım. Şöyle ayrıntılı bir mektup. Bat, artık gitsek iyi olacak. Daha aşağıda da bir sürü işimiz var.
1: Birkaç dakika sonra ineriz. Üstündeki bluz yeni mi?
0: Evet, geçen gün almıştım.
1: Ama fiyongu yana kaymış. Şöyle dur da düzelt.
0: Dikkat et de kopartma.
1: Dur bir şöyle.
0: Bat, ne yapıyorsun öyle? Bat, itme canım. İtme Bat, şakanın sırası değil. Bat, bırak beni. Bırak beni Bat.
1: Başka çaren yoktu sevgilim.

0: Allah kahretsin bu gazeteleri. Dorne'nin intiharından bu yana tam 6 ay geçti. Hala dedikodusunu yapmakta devam ediyorlar.
1: Boşuna öfkelenme baba. Gazetelere hükmedemezsin.
0: Ya, rezil olduk millete. Sanki bu Dorne de niye intihar etti bilmem ki. Paraysa para, arabaysa araba, istediği her şeyi verdim ona. Durup dururken niye intihar etti acaba?
1: Dedim ya, öfkelenmen bir şeyi değiştirmez. Dorne öldü. Bir daha geri gelmez artık.
0: Bak kızım, anlayamadığım bir şey var. Dorne'nin intihar etmesi için ortada belirli bir sebep var mı? Yok. İşte ben bunu anlayamıyorum.
1: Dorne hamileydi baba.
0: Ne? Hamile miydi?
1: Evet baba. 2 aylık hamileymiş öldüğü zaman. Otopsi raporunda yazılıydı. Senden ve basından bu gerçeği gizlemek için neler çektiğimi ben bilirim.
0: Fakat niye bunu benden gizledin Ellen?
1: Senin ahlak kurallarına ne denli bağlı olduğunu iyi bilirim baba. Ölümünden sonra bile Dorne'ye bu yaptığını ödetmek için onun hamile olduğunu gazetecilere söyleyebilirdin.
0: Fakat Ellen yavrum, ben bu kadar kötü bir baba mıyım ki hakkımda böyle şeyler düşünebiliyorsun? Bütün servetimi sizin önünüze sermedim mi?
1: Para. Bildiğin tek şey bu baba. Parayla insan her zaman mutlu olmaz. Bize para yerine belki biraz daha ilgi gösterseydin, Dorne'ye para göndereceğine şefkat gönderseydin, belki de zavallı kardeşimin başına bunlar gelmezdi.
0: Yani şimdi Dorne hamile olduğu için mi intihar etti demek istiyorsun?
1: Belki de zavallı Dorne.
0: Ama neden? Utandığı için mi yoksa? Saçma! Dünyada hamile bir sürü kız var. Onlar niye intihar etmiyor?
1: Dorne belki de senden korktu. Senden korktuğu için.
0: İntihar etti diyorsun ha? Saçma! Söylediğin her şey saçma!
1: Dorne babasız bir çocuk doğursaydı senin affetmeyeceğini biliyordu. Biliyordu ki annemizi bile küçücük bir hata yüzünden hasta bir haldeyken boşamıştın. Yalan mı?
0: Fakat ben doğru annenizi boşamıştım. Çünkü o bunu hak etmişti. Ama Dorne hakkında söylediklerine yanılıyorsun Ellen. Belki de Dorne'yi böyle bir şey yaptığı için affetmeyebilirdim. Ama gene de Dorne kendisini affetmeyeceğim diye öldürmüş olamaz.
1: Niye baba?
0: Bak Ellen, sen kızlarımın içinde en akıllı olanısın. Dorne bana 40 paralık saygı duymazdı, bunu iyi bilirsin. Dilediği gibi yaşardı ve karar...

0: verirdi. Aklını eseni yapmaktan ve bana kafa tutmaktan büyük bir zevk alırdı.
1: Orası öyle.
0: İşte bu yüzden benim korkumdan veya utancından kendisini öldürmüş olması olanaksız. Ama o sana gönderdiği intihar mektubu, İşte benim aklımı karıştıran o.
1: Doğru. Eğer o mektup olmasaydı ben de Dorian'ın intihar ettiğine inanmayacaktım.
2: Bayan Ellen, bir bayan sizinle görüşmek istiyor.
1: Ne istiyormuş? Kimmiş?
2: Bilmiyorum efendim. Ama galiba bayan Dorian'ın o da arkadaşıymış.
1: Dorian'ın arkadaşı mı? Çabuk buraya getir onu.
2: Peki efendim.
0: Dur bakalım, belki bir şeyler anlarız.
3: Bayan Ellen, adım Annabel Coe. Dorian'ın, zavallı Dorian'ın o da arkadaşıydım.
1: Hoş geldiniz. Buyurun oturun.
0: Bayan Coe, ben Dorian'ın babasıyım. Adım Leo Kingship.
3: Resminizi gazetelerde görmüştüm efendim.
1: Kardeşimden söz edeceksiniz herhalde.
3: Evet Bayan Ellen. Daha doğrusu kendime göre bir takım ön seziler bunlar. Belki de söyleyeceklerimi saçma bulabilirsiniz.
1: Rica ederim.
3: Dorian'ın o da arkadaşıydım. Ama gene de birbirimizle pek samimi olduğumuz söylenemezdi.
0: Niye?
3: Dori içine kapanık bir kızdı Bay Kingship. Derdini ve sevincini kimseyle kolay kolay paylaşmazdı. Birbirimize sadece iyi geceler veya merhaba derdik. Hepsi o kadar.
1: Anlıyorum.
3: İntihar ettiği sabah, daha doğrusu gazetelerin ve polisin söylediğine göre intihar ettiği o sabah beraberdik.
1: Niye polisin söylediğine göre diyorsunuz? Siz Dori'nin intihar ettiğine inanmıyor musunuz?
3: Hayır, inanmıyorum. Dedim ya, belki de size saçma gelecek ama gene de inanmıyorum onun intihar ettiğine.
0: Anlatın Bayan Coe, sizi dinliyoruz.
3: O gün çok sevinçli bir hali vardı. İlk kez onu böylesine güler yüzlü ve hoş sohbet görüyordum. Sanki uçarcasına dans ediyordu odada.
1: Yani intihar etmeye giden bir insanın hali yoktu demek istiyorsunuz.
3: Evet, hiç öyle bir görünüşü yoktu. O gün öğleye doğru yeşil elbisemin kemerini istedi benden. Oysa aynı yeşil kemerden onun da vardı. Söylediğine göre kemerinin tokası biraz aşınmıştı.
0: İntihar etmeye giden bir insan kemerinin güzel olup olmadığına bakmaz demek istiyorsunuz değil mi?
1: Sakin ol babacığım. Bayan Coe'u dinleyelim.
3: Ona kemerimi verdim. Sonra da karşılıklı oturup birer içtik. İlk kez Dory ile böylesine birbirimize yakın oluyorduk. Daha önce hiç içmemiştik. Sonradan düşündüm de sanki o gün Dory bana bir şeyler anlatacakmış gibiydi.
1: Nasıl yani? Böyle bir kanıya nasıl vardınız?
3: Size başında da dedim ya, fazla samimi değildik. Ama Dory o gün çok mutluydu. Sanki sevdiği insanla evlenecekmiş gibi bir hali vardı. Ve bunu da bana söylemek ihtiyacıyla kıvranıyor gibiydi.
1: Evlenecekmiş gibi mi dediniz?
0: Dory kendisini evlendirme binasının çatısından attı aşağıya.
1: Neyse, devam edin Bayan Coe.
3: Giderken benim yeşil eldivenlerimi de aldı. Bir ara kendisine nereye gittiğini sorduğumda gülerek sonra anlatırım şekerim dediğini de hatırlıyorum. Sonra da gitti.
0: Çok garip. Dünya üzerinde hiç kimse intihar etmeye böyle davete gider gibi gitmemiştir. Sana söyledim ya Ellen, bu işin içinde bir iş var. Dory intihar etmedi.
1: İyi ama ya bana gönderdiği intihar mektubu?
0: Ona da bir anlam veremedim ya. Gelişi güzel bir kağıda yazılmış. Doğru dürüst bir anlamı da yok zaten.
3: Belki bana inanmayacaksınız ama Dory'nin intihar ettiğine inanmıyorum. Kriminoloji tahsil eden bir arkadaşımla görüştüm bu olayı. İntihar etmeye giden insan bunları yapmazdı dedi.
1: Peki bize anlattığınız bu ayrıntıları polise anlatmadınız mı?
3: Anlattım ama intihar edecek insanın ruh halinin karmakarışık olduğunu, daha önceden veya sonradan ne yaptığını bilmediğini söyledi.
0: Saçma! İnsanın bir derdi olsa bunu daha önceden belli eder. Derdi olmayan bir insan sanki bir baloya davete gider gibi giyinip kendisini öldürmez.
1: Bana kalırsa Dory evlendirme dairesine evlenmek için gitti baba.
0: Evlenmek için mi? Bunu da nereden çıkardın?
1: Dory evlendirme dairesinin çatısından attı kendini aşağıya.
0: Olabilir. Bu onun evlenmeye gittiğini kanıtlamaz ki.
1: Kanıtlar da kanıtlamaz da.

0: değiştirip intihar etti yani?
1: Bilmiyorum, etti veya biri onu oradan aşağı attı.
0: Neyse Bayan Koh, bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz.
2: Rica ederim efendim, bunu kendime vazife bildim. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Bayan Koh.
0: Güle güle.
1: Baba, ben kararımı verdim. Stottard'a gideceğim.
0: Ne yapacaksın orada? Ne yapabilirsin ki? Bırak dedektif tutayım, onlar çözsün bu işi.
1: Hayır, sonra gazeteler öğrenir. Bu arada katil de daha tedbirli davranır. Dorin'in intihar ettiği sanıldığı için rahat hareket ediyordur. Onu kıskıvrak yakalarım.
0: Yavrum, sen bir kızsın, bir katili nasıl yakalarsın?
1: Dorin'in bir cinayete kurban gittiğini kanıtlasam yeter baba. Gerisini nasıl olsa polis halleder.
0: Ya ama yavrum, katilin nasıl birisi olduğunu bile bilmiyorsun daha.
1: Dory önceki mektuplarından birinde sevgilisinin kuzenimiz Lynn Vernon'a benzediğini yazmıştı. Bu demektir ki Dory'nin adı bilinmeyen sevgilisi uzun boylu, yakışıklı, sarışın, mavi gözlü bir genç.
0: Sen bilirsin kızım. Yalnız Stottard'a gitmene sevgilin Bat ne diyecek bakalım, izin verecek mi?
1: Umurumda değil. Ona bir mektup yazıp durumu bütün ayrıntılarıyla bildireceğim.
0: Nasıl istersen Alan. Yalnız kendine dikkat et. Dory gibi senin de başının derde girmesini istemem.
1: Merak etme baba.

Fikri vaslın ile ağlar gece gündüz didelerim. Seni bir an göremezsem tükenir neşelerim. Selanikli Ahmet Efendi'nin Uşak makamındaki şarkısını Hasan Eylen'den dinledik bugün programımızın başında. Eserin başında da Ankara Radyosu saz sanatçılarından Akın Özkan'ın Uşak Beşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sizlere sesleneceğiz. TRT Antalya Radyomuzdan programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Uşak ve Şehnaz makamında eserler yer alacak programımızda. Dinleyeceğimiz ikinci Uşak eser Mahmut Celalettin Paşa'nın bir bestesi. Mülkiye Topel'in yorumundan sunuyoruz. Göstermedi bir gün bana bu bahtı siyahım, seddetti gamı firkati hicran ile rahım.

Meral Mansuroğlu'nu Supi Ziya Özbekkan'ın Uşak eserinde dinliyoruz. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu.

Sıradaki uşak eser yine Şerif İçli'nin bir bestesi. Bu kez güfte Mesut Kaçar Alp'e ait ve Sevim Deran'dan dinliyoruz. Gittin, bu gidiş bence ölümden de beterdi. Gönlüm geri dönmez o giden sevgili derdi. Hicrinle solan gam dolu ufkumda her akşam rüzgarlar elem şarkısı söyler de geçerdi.

Serap Mutlu Akbulut'u Bahriyeli Vasıf'ın dizelerine Şevki Bey'in Uşak şarkısında dinliyoruz. Esiri zülfünüm ey yüzüm ahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım. Güzel gün görmeye var iştibahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım.

Sıradaki uşak eser yine Şevki Bey'in bir bestesi. Güfte yine Bahriyeli Vasıf'a ait. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Hastasın zannım, vefa mahzunusun. Söyle gönlüm, sen kimin meftunusun?

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Şehnaz makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Neyzen Salih Dede'nin Şehnaz Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Metin Everes'i Rifat Bey'in Şehnaz şarkısında dinleyeceğiz. Zülfüne baktıkça ey şuhi cihan, eylerim bahtı siyahımdan fegan, nalevü feryattır kârım hemen, eylerim bahtı siyahımdan fegan.

Bekir Sıtkı Sezgin'i Yahya Nazım Efendi'nin Şehnaz Ağır Semai'nde dinliyoruz. Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne Didem, kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem. Deldi ciğerim gamzen, gamzen ciğerim deldi, bilmem nice olur halim, halim nice olur bilmem.

Sırada Kara İsmail Ağa'nın Şehnaz makamındaki Yürük Semai var. Asuman Aslım Görgün'ün yorumundan dinliyoruz. Demi visal o şuha itabı neylersin, nükûd-i eşki nisaret hesabı neylersin?

Güftesini Nigar Hanım'ın yazdığı, Tamburi Cemil Bey'in Şehnaz eserini Oya İşboğa'dan dinliyoruz. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok. Efsus ki gamdan beni azat edecek yok.

Fehmi Tokay'ın Şehnaz şarkısı var sırada. Bir kez daha Bekir Sıtkı Sezgin'in sesine, yorumuna kulak vereceğiz. Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var. Binlerce elem çizgisidir bilse bakanlar. Onlar bana sırdaştır, onu anlayan anlar. Bir çizgi ve bir gözyaşıdır şimdi kalanlar.

Bayburtlu Zihni'nin dizelerine Nevres Paşa'nın bestelediği Şehnaz makamındaki divanı İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Vardım ki yurdundan ayağı göçürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş ayağı.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Yunus Emre'nin şiirine Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Şehnaz makamındaki ilahisi, Erkekler Korusu'ndan dinliyoruz. Yörük değirmenler gibi dönerler, el ele vermişler, Hakk'a giderler. Gönül Kâbesini tavaf ederler, Muhammed'in kösü çalınır bunda. Hoşça kalınız.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Saat 13.50'ye dek buradayız sevgili dinleyenler. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Abdullah Tombuloğlu ve Ataman Kılıç teknik yönetmenlerimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Biliyorsunuz okullar açılacak artık ve aslında ilkokul içinde ders zili biraz daha erken çalacak. Haftaya ilkokul 1'e başlayan öğrenciler merhaba diyecekler okullarına. Ve onlar için çok önemli olan konulardan biri de duruş bozuklukları ve taşıdıkları ağır çantalar aslında. Onlarla ilgili yapılabilecek çok şey var. Çünkü çocukların gelişimleri özellikle bu yaşlarda çok önemli. Eğer ki bir duruş bozukluğu varsa ve o dönemde belki bu işle ilgili bir çalışma yapılmazsa sonrasında düzeltmekle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Kas ve iskelet sistemi etkilenebiliyor. Erken fark edilmezse bu duruş bozuklukları büyük sorunlara yol açabiliyor. Biz de işte bu konudan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Biz de teşekkür ediyoruz, sağolunuz, vakit ayırdığınız, geldiğiniz için. Son derece önemli bir konu bu. İlerleyen yaşlardaki belki problemlerin temeli de bu çocuklukta yaşanan sıkıntılardan kaynaklanabiliyor. Hazır okullar açılacakken özellikle küçük yaşlar için konuşacağız ama büyükler için de aslında ipucu niteliğinde bir takım sorular ve konular ortaya çıkmış olacak bu şekilde. Ne dersiniz özellikle ilkokul çocukları için, anaokuluna gidenler için bu duruşla ilgili nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Büyüme çağının en hızlı olduğu özellikle anaokulu ve ilkokul çocukları kas iskelet sistemleri, omurgaları ve buna bağlı olarak kalça, diz ve ayak eklemleri yoğun bir büyüme ve buna bağlı olarak da şekil değiştiriyor. Evet. Bizim bu dönemde çocuklarımıza doğru yürüme, doğru basma, doğru oturma, yük taşırken doğru taşıma ile ilgili verdiğimiz bilgiler ya da alışkanlıklar aslında onların bir yürüme paternlerinden başlayarak vücutlarını, beden algısını da gelişmesine ve bu şekilde en sağlıklı şekilde oturmaları, yürümelerine zemin hazırlıyor. Bu nedenle biz yürüme bazında alırsak karakteristik yürüme ergenlikle beraber herkesin işte göz rengi, saç rengi ya da ne bileyim konuşma sesi gibi yürümeleri de herkesin karakteristik ve farklı. Hı hı. Bunun temelleri aslında ilkokul, anaokulu çağında atılıyor. Çocuğun basması ile ilgili, ayağının içe basması, dışa basması, taban basması gibi bazı alışkanlıkları varsa, herhangi bir bozukluk varsa bunun önceden tespiti ve doğru basma teknikleri, yürürken postürü, en önemlisi de işte okula başladığında masa başındayken yazma, işte resim çizme gibi aktiviteler nedeniyle masada düzgün, sandalyede düzgün oturma ya da masanın ve sandalyenin boylarını ayarlama ilerideki kas iskelet sistem sağlığı için son derece önemli.
0: Evet, çok önemli hakikaten ve aslında küçük yaşlarda önlem alınırsa çok daha kolay olabiliyor bazı şeyler. Nasıl önlem alınabilir? Ne yapılabilir?
1: Mesela en basiti çocuğun kullandığı, giydiği ayakkabı ve ayakkabının içindeki tabanlık son derece önemli ve oradaki minik dokunuşlarla siz çocuğunuzun daha az yorulmasına, düzgün basmasına, taban çöküklüğü varsa ya da o tabanın iç arkının gelişmesinde herhangi bir gecikme ya da iç arkı bizim istediğimiz kadar gelişmediyse yapacağınız minik bir tabanlıkla aslında çocuğun çok rahat yürümesini ve ayağının düzgün gelişmesini, ayak basısının parmak ucuna metatars dediğimiz bu tarak kemiklerine içine basmasıyla ilgili uygun bir pozisyon almasını sağlıyoruz. 5-6 yaşlarında, hatta 4,5 yaşında bir ayak muayenesi son derece önemli. Ayakkabısının, çocukların ayakkabısının nasıl eskidiğine bakmak lazım. Ayakkabıyı alacağız, anneler babalar bir tabanına bakacak. Ucuna mı basıyor, yani ucumu eskiyor, yanlarımı eskiyor, topuğumu eskiyor. Buradan çocuğun basışıyla

0: ilgili zaten görsel olarak da hani içe basmasını ya da dışa doğru çok basmasını, çok düşmesini fark ettiğimizde bu konuyla ilgili mutlaka bir danışmanlık, bir fizik tedavi uzmanı ya da ortopedi uzmanına göstermek ve buna uygun önlemleri almak çocuğumuzun hem ayak gelişimi hem de duruşuyla ilgili önlemlerin hızlıca alınmasını sağlıyor. Hatta ve hatta çok ilginç gelecek, dişleriyle ilgili kapanma defektleri, yani çenesi, alt çenesi, üst çenesi, bu dönemde biliyorsunuz çocukların süt dişleri de dökülmeye başlıyor.
1: Evet.
0: İlkokul 1-2'de ve burada da çene yapıları ve çıkan dişin, alt çene ve üst çenenin düzgün kapanmaması çocuğun postürünü de olumsuz etkiliyor.
1: Aa, ne kadar
0: Evet. Evet,
1: enteresan. Evet.
0: literatür bize skolyoz ya da postür bozukluğu ya da aksiyel iskeletle ilgili bozukluklarda aslında tüm bedenin kafadan ayak tabanına kadar incelenmesi gerektiğini, eğer bir çenede kapanma defekti varsa, dişlerde bir oklüzyon dediğimiz, yani dişlerin birbirine temasıyla ilgili bir problem varsa, bu çocuğun boyun, omurga ve ayak basışına kadar bir o düzensizliği ayağına kadar devam ettiriyor. O yüzden bir diş muayenesi bu yaş grubunda son derece önemli. Çıkan dişlerin gerçekten alt çenede ya da üst çenede düzgün yer bulup rahat çıkıyor mu, bunların bakılması. Bir de en kolayı, dediğim gibi, ayakkabılarının uygun olup olmadığını, düzgün basıp basmadığını mutlaka ailelerin bir tık daha dikkatli bakması ve sonrasında varsa kendileri bir farklı bastığını düşünüyor, dişlerinin farklı çıktığını düşünüyorsa, bu konuda bir destek alması
1: Yani
0: gerekir.
1: bir ortodonti tedavisinden sonra
0: Evet.
1: sadece çene ve diş yapısı değil,
0: Evet.
1: basış ve
0: Tabii.
1: postür de
0: Tabii,
1: düzeliyor. Bu
0: tabii.
1: çok önemli bir bilgi bence.
0: Evet.
1: Şimdi aklımızdan birçok şey geçiyor olabilir. Aa, gerçekten
0: Evet.
1: işte dişinde de böyle bir sorun var. Basışı da bence değişik görünüyor. Demek ki bu bununla alakalı olabilir. Ne kadar
0: Kesinlikle.
1: bütüncül bir bakış açısı ve
0: Evet.
1: aslında vücudumuz ne kadar enteresan, değil mi?
0: Evet.
1: Hepsi birbiriyle bağlantılı.
0: Yani şöyle, biz anatomik olarak şöyle benzetme yapabiliriz. Omurgayı, yani tüm aksiyel iskeleti, boyundan başlayarak çene ve
1: Evet.
0: kafatası, kafayı bir yuvarlak bir top gibi düşünün. Oradan çıkan omurga, boyun omurgası, gövde ve işte bel, kalçaya kadar gelen omurga ve sonra artık ayaklar, diz, ayak bileği. Bunu bir böyle çadırın orta direği gibi düşünün. Orada çadırın orta direğinde milimetrik farklar sizin çadırın simetrisini nasıl bozduğunu biz bunu dışarıdan görebiliyorsak, aslında aynısı. Sizin işte azı dişinizde ya da ne bileyim ön dişlerinde bir kapanma defekti olduğunda, o milimetrik fark çocuğun
1: Vücuduna
0: ayak
1: yansıyor.
0: tabanındaki basışını da olumsuz etkiliyor.
1: Evet. Diyelim ki bunlar kontrol edildi. Bununla ilgili sorunlar giderildi ya da yok böyle bir sorun. Ama çocuğun öne basması ya da dışarı doğru basması devam ediyor. Ayakkabıları inceledik ama belki çok sağlıklı bilgi edinemedik. Ne yapılır? Nasıl düzeltilir? Neler yapmak lazım bu süreçten sonra?
0: Şimdi burada aslında bir motor davranış, bir motor hafıza da gelişiyor.
1: Hı.
0: Hani yürümeyi dedim ya, herkesin yürümesi
1: Tabii.
0: karakteristiktir. Ses tonu gibi. Herkesin yürümesi de kendine özeldir. Şimdi burada çocuğun bir karakter gelişimi gibi bir motor davranış gelişimi de oluyor. Burada bizim doğru yürüme, doğru oturmayla ilgili herhangi altta bir problem yok. Sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi dişleri normal, işte ayak basışı normal. Yani anatomik olarak bir problemi yok ama çocuk öne eğilerek duruyor. Oturduğu yerde işte kaykılarak oturuyor. Vücudunu hizalamıyor.
1: Evet.
0: Ve böyle bir davranışı varsa, bununla ilgili de çocuğun oturma paternine, yürüme paternini düzeltici egzersizler öneriyoruz. Şimdi bazı altta skolyoz dediğimiz, kifoz dediğimiz bazı anormal durumlarda mutlaka o duruşu düzeltmek için uyguladığımız egzersizlerin biraz daha farklı formunu, çocuğun beden algısını daha iyi yapabilmesi, omurgasını işte vücudunu daha iyi pozisyonlamasıyla ilgili

0: ilgili egzersizler veriyoruz. Şunu iyi bir hepimizin gözlemlediğini düşünüyorum. Küçük yaşta spora başlayanların, bu yüzme olur, bu jimnastik olur, bu başka hani sporun farklı alanları olur. O çocukların beden algısı, omurga, işte sırt algıları normal diğer herhangi bir egzersiz yapmayan, spor yapmayan çocuklara göre çok daha yüksek. Çocuk kendini hizalar, farkına varmadan duruşu, oturması, yürüyüşü daha sistematiktir, daha istediğimiz gibi anatomik bir yürüme pozisyonlaması vardır. Bu manada bütün velilere söylenebilecek bir mesaj varsa, mutlaka erken dönemde çocuklarımızı ilgi duydukları bir spora yönlendirmek gerekir. Bu işte 4-5 yaş bunun için en uygun yaşlar. Kreş anaokulu geçişinde çocuk o sporla beraber eklemlerin farkındalığı, bedeninin farkındalığını ve ona uygun kas aktivitesiyle de kas hafızası oluşuyor. Duruş hafızası oluşuyor. Altta hiçbir neden, hiçbir anatomide bir patolojik bir şey olmasa bile çocuk gerçek istediğimiz bir oturma, duruş şeklini öğrenmiş oluyor. Çünkü bu da bir öğrenme. Kasınızın, ekleminizin propriosepsiyon dediğimiz uzaysal alanda farkındalığını ya da algısını sağlayan reseptörler var. Siz eğer egzersiz yaptırarak, işte bir yüzmedir, bir jimnastiktir, bu tarz egzersizlerle çocuğun hem kasta hem eklemdeki duyu algı becerisini artırıyorsunuz. O daha iyi fark ediyor ve vücudunu daha iyi hizalıyor. Bunları önlem olarak mutlaka yaparsanız çocuğunuz artık daha düzgün oturur, daha iyi yürür ve ilerleyen dönemlerde de karakteristik yürümesi gelişirken tam istediğimiz eklemlere gerçek uygun basıncı uygulayacak şekilde bir yürüme ve oturma paternini kazanır.
1: Hı hı. Özellikle sınıfta oturma konusu da son derece önemli bu açıdan. Çocuk çünkü bilmiyor, evin içerisinde belki kendi masası var ya da yok. Hı hı. Ona özel dizayn edilmiş malzemeler olabilir vesaire. Sonuç olarak topluca oturacağı bir sınıfa giriyor ve daha önce olmadığı sıralarda eğitim almaya başlıyor. Hem anaokulu için, kreş için, hem de özellikle sonrasında ilkokul için. Orada bir yazı yazma durumu olacak, belki öne eğilecek biraz, kitap okumalar olacak, belki yazı yazmaya çalışırken biraz bunalacak, iyice eğilmeye başlayacak, evet, vesaire. İşte orada aslında yine duruş bozukluklarının temeli atılmaya başlıyor. Orada nelere dikkat etmek lazım hocam?
0: Şimdi bizim nihai hedefimiz daha ergonomik oturma sıraları, daha ergonomik masalar.
1: Evet.
0: Bunlar tabii ki, bunlar sosyoekonomik düzeyle, kaynakla alakalı, gönderdiğiniz okulun size sunacağı imkanlarla. Çok uzun boylu bir çocuğu çok küçük bir, tabii, sıraya oturttuğunuzda, hı-hı, mecburen çocuk eğilmek, gövdeden eğilmek, fleksiyon, evet, yapmak zorunda kalacak, bacakları sıraya değecek, bacaklarını uzatarak oturmak zorunda kalacak. Şimdi okulların düzenlemesi gereken bir şey aslında, hani sıranın boyu, oturduğu masanın boyu, bunlar düzenlenmesi gerekir. Çünkü çok uzun süreler buralarda, tabii, kalıyorlar. Tabii. Çocuk sabah 8:30-9 gibi okuluna gidip işte öğleden sonra 3-4'lere kadar bu sırada oturmak, aktivite yapmak zorunda kalıyor. Bu manada daha belki okul yönetiminin, belki Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani daha ergonomik ya da ayarlanabilir, çünkü bazı şu anda da erişkinler için yapılan, çocuklar için belki vardır, ayarlanabilir masalar, ayarlanabilir sıralar da yapılarak çocuğun boyuna uygun, kilosuna uygun, daha onu dik pozisyonda ve rahat yazmasını, çalışmasını sağlayacak masalar sağlanabilir. Bunlar tabii ki biraz maliyetli işler. Onun haricinde de öğretmenlerimiz çok uzun süre, işte 40-45

0: ve aynı kontraksiyonda, aynı pozisyonda durmadan kaynaklı olarak o postürün, o kasın yorulmasına sebep oluyor. Aynı şekilde biz çocuklarımızda da, kreş çocuğu, ilkokul bir çocuğu, her teneffüste mutlaka o sıradan kalkmalarını, mutlaka işte teneffüse çıkmalarını, yürümelerini öneriyoruz. Onun dışında da çocuklara genellikle taşımalı eğitim, işte servis kullanılıyor, işte sırt çantaları vesaire kullanarak bütün okul malzemelerini çocuklar götürmek zorunda kalıyor. Milli Eğitim'in de bu konuyla ilgili projeleri ya da bu konunun önemiyle ilgili geliştirdikleri politikalar olmakla birlikte çocuğun o sırt çantasının gereksiz yüklenmesi,
1: Değil mi?
0: evet, omuzlarına, özellikle dediğim gibi boy gelişiminin, uzamanın, kas hafızasının geliştiği o dönemde çok yoğun ağır sırt çantaları da aslında bizim istemediğimiz, çocukların taşımasını önermediğimiz çantalar. Taşıyacaksa da sırtında simetrik, işte omuz askısıyla taşımasını öneriyoruz. Tek eliyle, yani bütün çantayı sağ eli, sol eliyle
1: Evet.
0: asimetrik taşımaları da önermiyoruz. Ya çekçekli bir çanta olacak, hani tekerler vasıtasıyla
1: Evet,
0: o
1: çanta
0: ağırlığı,
1: seçimini
0: evet,
1: soracaktım ben de
0: o
1: şu an.
0: yükünü daha çok teker sayesinde kendisi almayacak, ya da simetrik bir şekilde çantayı omzunda taşıyacak, sırtında taşıyacak. Sırtında taşırken de o askı, çok fazla kalça, sakrum dediğimiz o belin aşağısına inmeden daha yukarıda olacak şekilde de askılarının boylarını ayarlamalarını velilere tavsiye ediyoruz.
1: Evet, mutlaka sadece çocuklar bazen üzerinde işte şu figür var, işte bunu şunu diye o çantaları almak istiyorlar. İşte aileleri de kıyamıyor, alıyor ama o çanta aslında çok kalitesiz ve o duruşunu etkileyecek çantalar olabiliyor. Mutlaka onun sağlığı açısından uygun bir çantayı seçmek lazım, değil mi?
0: Evet, şimdi yeni böyle çok süspansiyon sağlayan, sırtıyla ağırlık arasında böyle süspansiyon yapan çantalar, askılarını çok daha kalın, hani ince askı olduğunda omzuna binen ağırlık daha fazla hissediliyor.
1: Evet.
0: Daha kalın askılar ve o askıların ayarları, hatta bel destekli çantalar, bu manada çocuğun sanki bedeninin ağırlığıymış gibi dizayn edilen çantalar daha uygun. Vücudundan daha uzakta olan, askıları ayarlanmayan, ince askı, bel desteği olmayan askılarda da, yani çantalarda da, eğer illa çocuk öyle bir şey istiyorsa içini mümkün mertebede az
1: Az
0: doldurmak
1: doldurmak.
0: gerekiyor. Bir de dediğim gibi tek böyle James Bond çantaları gibi ya da tek eliyle taşıyacağı çantaları önermiyoruz. Özellikle lise çocukları, bir miktar özellikle kız çocukları, daha havalı olsun, daha güzel olsun diye yani omuzuna, tek omzuna takılan
1: Evet.
0: çantaları tercih ediyorlar ve onun içine inanılmaz tabii ki kitaplar, defterler, ağır okul içeriklerini koyuyorlar. Bunları da çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü tek bir
1: Ergenlikte
0: omuzda,
1: de önemli
0: evet,
1: değil mi? Tabii.
0: ergenlikte de çok ciddi bir boy sıçraması oluyor. Zaten orada beden, özellikle kız çocuklarında meme gelişimiyle beraber o postür daha öne doğru eğiliyor.
1: Evet.
0: Postür öne eğilirken siz bir de tek omzuna taktığı ağır bir okul çantasıyla daha postürü daha çok bozuyorsunuz. Yük aktarımını asimetrik hale getiriyorsunuz. Sırt ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısının zemin hazırlıyorsunuz. Tabii kızlarımız da böyle hani ilkokul çocuğu gibi iki omzuna simetrik bir sırt çantası
1: Ama
0: takmayı da
1: çok şık
0: çok
1: çantalar da
0: tercih
1: var
0: etmiyorlar.
1: aslında.
0: Ama evet, bunların daha belki tasarım dünyası bu gençlere daha cazip gelecek,
1: Evet.
0: daha farklı şeyler yaparak onu teşvik etmek lazım. Çünkü simetri son derece önemli. Sağ ele ne kadar yük biniyorsa, sağ omuza ne kadar yük biniyorsa sola da aynı. Sağ ayağa ne kadar yük biniyorsa sol ayağa da aynı yükü aktaracak şekilde taşımayı biz çocuk, erişkin, ergen, herkes de bu şekilde öneriyoruz. Tercih yaparken de, işte çanta tercihi yaparken de simetrik taşımaya uygun çantaları özendirmelerini
1: Evet,
0: velilere tavsiye
1: kesinlikle.
0: ediyoruz.
1: Çünkü moda diye bazı şeyler bir dönem sürekli kullanılabiliyor. Şimdi siz de hatırlarsınız belki. Benim dönemim için öyleydi. Ne kadar saçmaymış şimdi düşününce. Hiçbir şekilde kullanışlı olmayan böyle kartondan bir dosya.
0: Evet.
1: Hiç kullan

0: yanlışlıydı ama kesinlikle hemen yırtılır, hemen dökülüverir içindekiler. İçerisine kitapları doldurursun ve onu böyle zar zor taşımaya çalışırsın. Evet. Ne kadar kötüymüş
1: çok
0: aslında.
1: Çok havalı, üstüne böyle sticker falan yapıştırdık dershaneye giderken.
0: Evet, evet.
1: Öyle tabii, yani o trendler aslında tasarımcılar biraz daha ergonomiyi, bu konuyla farkındalığı olan kişilerin tasarımları açıkçası daha güzel oluyor. Fakat sadece hani almaya yönelik, daha böyle cazip gelmeye yönelik, çocuğun konforunu, çocuğun kas iskelet sistemini düşünmeden yapılan tasarımlar maalesef zarar veriyor. Çocukların bel ağrısı, boyun ağrısı, kol ağrısı, omuz ağrısı çekmelerine sebep
0: kesinlikle
1: oluyor.
0: Kesinlikle. Ayakkabı da öyle değil mi hocam? Evet. Son olarak şöyle kısa bir vaktimiz kaldı, ondan da bahsedelim isteriz.
1: Ayakkabı seçimi son derece önemli. Erişkinde de önemli. Hele ayağının büyüme dönemi, basma döneminde son derece önemli. Ben özellikle pediatrik rehabilitasyon, çocuk hasta takip eden bir hekim olarak söylüyorum. Çocuğun performansını etkiliyor. Ya, zaten biliyorsunuz işte basket, voleybol takımlarında da süspansiyonu fazla ayakkabılar neredeyse bazen dopinge giriyor. İşte o ayakkabıları kullanmaları müsabakalarda izin verilmiyor. Aynen o şekilde çocukluk çağında giydiği ayakkabının süspansiyonu, tabanlığın ergonomik, o iç arkını destekleyen, tarak kemiklerini destekleyen tabanlıkların kullanımı çocuğunuzun akşam eve geldiğinde ay bacaklarım ağrıyor, yoruldum demesini önler. Çocuğunuzun düzgün basmasını sağlar. Artı ayakkabının da düzgün, simetrik eskidiğinden fark edersiniz. Uçlarının, topuğunun, tabanının benzer bir eskime. Eğer uygun basmıyorsa, eğer uygun tabanlığı yoksa çocuk sürekli işte içini eskir ya da yan tarafı eskir ya da topuğu eskir. Bunu bence şıklığından ziyade tabanlıklarla kesinlikle mutlaka ailelerin dikkat etmesi gerekir.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Abdullah Tombuloğlu ve Ataman Kılıç'tı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz size. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezinde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Konuşuyoruz.
2: Konuşuyoruz ama nasıl?
3: Hakan, efendim? Yeni Zelanda ve Venezuela'ya gittin mi hiç?
2: Yeni Zelanda'ya ve Venezuela'ya gitmedim. Sen büyük bir ihtimalle yanlıştan yola çıkarak doğrusunu vurgulamak istedin. Tabii ki her ikisi de tek L ile yazılan ve söylenen ülke isimleri Yeni Zelanda ve Venezuela.
3: Yeni Zelanda ve Venezuela iki ülke bu isimle var da Yeni Zelanda ve Venezuela adıyla yok.
2: Değil, evet. Her ikisi de tek L ile söylenir.
3: Evet. Bunun dışında bir de bir kıtadan söz edelim. Antarktika kıtasından.
2: Genellikle hem söylemedeki zorluk nedeniyle hem de belki bilgi eksikliği nedeniyle Antarktika denip geçiliyor. Halbuki Antarktika diye bir yer yok, bir kıta yok. Antarktika diye bir kıta var. Dünyanın güney ucunda yer alır. Meşhur o penguenlerin olduğu yerdir. Ama ne yazık işte orada da buzullar eriyor. Antarktika kalacak mı kalmayacak mı? O buzlar eriyince altından ne çıkacak? Bilim adamları onun merakı içinde. Antarktika'da çok sayıda ülkenin orada kurdukları bir takım tesisler var. Ne güzel ki Türkiye'de bu ülkeler arasında yer aldın.
3: Evet, 50'den fazla ülke araştırma yapıyor orada. Gözlemde, bilimsel çalışmalarda bulunuyor.
2: Kuzeydeki yerin adı ne? Arktik Denizi.
3: Evet.
2: Orada bir kıta yok.
3: Antarktika, Arktika'nın karşısı. Doğrularını hatırlatalım bir kez daha dinleyicilerimize. Antarktika değil.
2: Antarktika.
3: Yeni Zelanda değil.
2: Yeni Zelanda.
3: Venezuela değil.
2: Venezuela.

0: Zuhra.
1: Öyleyse
0: konuş ki
1: seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: İnsanoğlunun en büyük derdi zaman vermiş dede. Nehir gibi.
1: Hayat devam ediyor. Bir bakmışsın, karşına yarın biri çıkmış.
2: Senin! Senin!
1: Ayaklarını yerden kesmiş. Peri mi desem, melaike mi?
2: Ramazan Reçel!
1: Bu düğün var ya, çok güzel olacak.
3: Çok. Gönül Dağı yeni sezonuyla yarın TRT 1'de.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
5: Sporun unutulmayanları.
3: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Galatasaray'ın frikik ustası Cevat Prekasi. 1957'de Kosova'da doğan Prekasi profesyonel futbola Yugoslavya'nın 1. lig ekibi Partizan'da başladı. 1985'te transfer olduğu Galatasaray'da 1986-87 ile 1987-88 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı. Frikik golleri ve asistleriyle taraftarların beğenisini kazanan Prekasi 1988-89 sezonunun Şampiyon Kulüpler Kupası'na adeta damga vurdu. Çeyrek finale yükselen Galatasaray'ın rakibi Fransız ekibi Monaco'ydu. Deplasmanda ilk maçı 1-0 kazanan Sarı Kırmızılılar 15 Mart 1989'daki ikinci maça ceza sebebiyle İstanbul yerine Almanya'da çıktı. İlk yarı golsüz bitmiş, ikinci yarı Galatasaray rakip kaleyi zorluyordu. 51. dakikada Tanju Çolak'ın yerde kalmasıyla hakem düdüğü çaldı ve sahneye Prekasi çıktı. 35 metreden kullandığı serbest vuruşu rakip ağlara gönderen usta futbolcu, sarı kırmızılı takımı yarı finale taşımasının yanı sıra bu golüyle Türk futbol tarihine geçti. 1991 yılında Galatasaray'a veda eden Cevat Prekasi, Altay ve Bakırköy spor formalarını giydikten sonra ülkesine döndü. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
5: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ABD-İran krizine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. En büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamit'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Silivri'de yaşanan gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde inşaatlar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edileceğini söyledi. İlk konut teslimlerinin ise bu ay başlayacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa edildiğini söyledi. Bütün yatırımların buna göre şekillendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde bakış açısının üretim alanı yerine ürün miktarı ve kalitesi olarak değiştiğini kaydetti. Hakimler ve Savcılar Kurulu bazı mahkemelerle infaz hakimliklerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz, dedi. Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye alışverişi hızlandı. Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle 81 ilde denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, fiyat etiketi ve ürün güvenliğini kontrol ediyor, aykırılık tespit edilen ürünlere cezai işlem uygulanıyor. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında hakkında işlem yapılan korsan taksici, polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. İstanbul'da kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 24 avukat 31 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapanların yanına kar kalmayacak, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, kameralara yansıyan kız arkadaşına şiddet görüntüleri sonrası görevinden istifa etti. Şimşek, yargıya intikal eden süreçler sonuçlanana kadar başkan yardımcılığı görevini ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmeme kararı aldığını belirtti, parti üyeliğinin ise devam edeceğini söyledi. Sosyal medya platformlarında yayın yapan Oya Lale Arslan tutuklandı. Soruşturmada Arslan'a halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçları yöneltiliyor. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenazesinin Sırbistan'da askeri törenle karşılanması tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Mladic için hüküm giymiş bir savaş suçlusu, dedi. Sırbistan'a yapacağı ziyareti iptal etti. Hırvatistan da tepki olarak Avrupa Birliği kapılarının Sırbistan'a kapanacağını duyurdu. Dünya haritasındaki kıta ölçüleri değişiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada haritanın güncellenmesi kararı ezici çoğunlukla kabul edildi. Mevcut haritada ABD, Rusya ve Grönland orantısız derecede büyük, Afrika ise çok daha küçük gösteriliyordu. Kararla birlikte Birleşmiş Milletler kurumları ve üye ülkelerin haritalarını güncellemesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ABD-İran krizine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altına çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nde konuştu. En büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi, kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Silivri'de yaşanan gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde inşaatlar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edileceğini söyledi. İlk konut teslimlerinin ise bu ay başlayacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa edildiğini söyledi. Bütün yatırımların buna göre şekillendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde bakış açısının üretim alanı yerine ürün miktarı ve kalitesi olarak değiştiğini kaydetti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek'in oğlu ve gelinini de pazartesi günü ifade vermeye çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyledi. O bölgede hareketlilik olursa gereğini yaparız dedi. Trump, İran'ın ABD için önemsiz bir mesele olduğu iddiasında da bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise Hürmüz'deki saldırılar durana kadar Tahran'la görüşmeyeceğiz diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'sının Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi merkezine isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa bölgesindeki saldırılardaysa bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Dünyanın gözü Ukrayna ve Orta Doğu'dayken Atlas Okyanusu'nun güneyinde eski bir gerilim yeniden tırmandı. Falkland Adaları krizi. Adalar üzerindeki egemenlik tartışmaları İngiltere ile Arjantin arasında savaşa neden olmuştu. Savaş sonucu Arjantinliler adadan ayrılmışlardı. Şimdi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İngiliz kontrolündeki Falkland Adaları çevresinde devam eden petrol arama faaliyetlerine karşı sert adımlar atılacağını açıkladı. Genel açıklamalara Londra cephesinden yanıt gecikmedi. İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Falkland Adaları İngilizdir açıklaması yaptı. Dünya haritasındaki kıta ölçüleri değişiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada haritanın güncellenmesi kararı ezici çoğunlukla kabul edildi. Mevcut haritada ABD, Rusya ve Grönland orantısız derecede büyük, Afrika ise çok daha küçük gösteriliyordu. Kararla birlikte Birleşmiş Milletler kurumları ve üye ülkelerin haritalarını güncellemesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ile 1,5 metre. Görüş iyi olacak. Ege Denizi az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde güneyi yer yer 3 metre. Görüş iyi olacak. Akdeniz az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Sarıyer Müftüsü Sayın Faruk Güneş Hocamız. Faruk Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, sizinle bu sabah sabır ve imtihanı konuşmak istiyorum. Sabır ciddi bir imtihan, kendisi bir imtihan. Yani sabır, evet, göstermek çok büyük bir olgunluk. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala birkaç yerde bahsediyor, tavsiye ediyor. Bizden de sabrı tavsiye etmemizi istiyor. Bir giriş yapalım.
2: Siz
1: bu konuya.
2: Siz de girişte zaten Asr Suresinden, o dua cümlelerinden,
1: evet,
2: başlayarak.
1: Programın açılışında. Evet,
2: açılışı, evet, yapıyorsunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: programın açılışında.
1: Açılışı yapıyorsunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezine amenu ve aminu salihati ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bis sabr. Asra, zamana, yüzyıla, Hazreti Peygamber çağına, insan ömrüne, ikindi vaktine andolsun ki insan da küsrandadır, ziyandadır. Ancak iman eden, ameli salih işleyen, insanlara faydalı işlerde bulunan ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Cenab-ı Mevla cümlemize kamil bir manada iman nasip eylesin.
0: Amin, amin.
1: Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edip Allah'ın rızasını kazanan, cennetine dahil olan, cemalullah'a temaşa eden kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Dünya hayatında her şey zıttıyla iç içedir. Sevinç ve mutlulukları yaşarken bir musibet ansızın bizi bir imtihana gark edebilir. Bu dünyanın nimeti olduğu gibi külfeti de vardır. Rabbimiz Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ant olsun ki, yemin olsun ki biz sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmeyle imtihan ederiz, deneriz buyuruyor Cenab-ı Allah. Biz bazen varlıkla, zenginlikle, bazen fakirlikle, yoklukla, hastalıkla, sevdiklerimizi kaybetme gibi zor imtihanlarla sınanabiliriz. Marifet, musibeti karşılama şeklimizdedir. Yunus'un dediği gibi, hoştur bana senden gelen, ya hil atu yahut kefen, ya gonca gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Önemli olan lütfu da, kahrı da hoş görebilmek ve sabredebilmek. Yüce kitabımızda Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Ve ya eyyühellezine amenü isteinu bis sabri ve salah. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Asıl zorlu imtihanı peygamberler yaşadı. Yakup aleyhisselam oğullarıyla imtihan edildi. Yusuf aleyhisselamı kaybetti. Eyüp aleyhisselam hastalıkla, Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam ile sınandı. Sevgili peygamberimiz Mekkeli müşriklere İslam'ı anlattığında ve kendisinin peygamber olarak gönderildiğini söylediğinde hakarete uğradı, hor, hakir görüldü, üzerine deve işkembesi bırakıldı, baskılar artmış, Mekke daralmıştı. Sevgili peygamberimiz kölesi, azatlısı, evlatlığı Zeyd bin Harise ile birlikte Taif yolculuğuna çıkar bir teselli bulmak amacıyla. Sabrın özü sebat ve dayanmaktır. Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulüne bir gün, ya Resulallah, Uhud savaşından daha fazla daraldığın gün oldu mu diye sorar. Uhud, varoluş, yok oluş berzahı gibi bir ortam. Allah Resulü'nün yaralandığı, İslam'ın dağ gibi yiğitlerinin, Resulullah'ın amcası, Allah'ın aslanı Hamza gibi, Medine'ye İslam'ın nurunu taşıyan Musab bin Umeyr gibi yıldızların söndüğü bir ortam. Acaba ondan zoru yaşanmış mıydı? Allah Resulü işte bu Taif darlığını hatırlar. Taif çıkışında üzüm bağlarının olduğu bir bahçeye sığınır. Köle Atlas'ın Müslüman olması ile teselli bulur. Sevgili peygamberimiz Mekke'ye dönerken karn-ı sealip mevkiine gelince başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. Buluta dikkatlice bakınca içinde Cebrail aleyhisselamın bulunduğunu fark ettim. Cebrail aleyhisselam bana, ya Muhammed, Allah kavminin dediklerini işitti. Seni korunmaktan çekindiklerini gördü. Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi. Emrindedir. Kavmin hakkında ne yapılmasını dilersen emredebilirsin dedi. Bunun üzerine dağlar meleği seslenip bana selam verdi ve sonra, ya Muhammed, Cebrail doğru söyledi. Ne emredersen yerine getirmeye hazırım. Eğer Ebu Kubeys ve Kaynakan denilen şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine çökerek birbirine kavuşmasını dilersen emret, hemen bu iki dağı birbirine kavuşturayım da şu azgın milleti helak edeyim.

0: Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz şöyle dua etti. Allah'ım, güçsüz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü ancak sana arz ve şikayet ederim. Ey merhametlerin merhametlisi, herkesin zayıf görüp de dalına bindiği biçarelerin Rabbi sensin. Sensin Rabbim benim, beni kime bıraktın? Huysuz ve yüzsüz yabancıya mı, yoksa bu işimde bana hakim olacak düşmana mı? Allah'ım, eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim sıkıntılara, belalara hiç aldırmam. Fakat senin esirgeyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Allah'ım, gazabına uğramaktan, rahmetinden uzak kalmaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahireti esenliğe kavuşturan ilahi nuruna sığınırım. Rızanı dilerim, sana iltica ederim. Bütün kuvvet, her kudret ancak sendendir ya Rabbi. Zorluklardan selamete çıkabilmek, kulluk imtihanımızı kazanabilmek, günah karanlıklarından kurtulabilmek, dünyanın geçiciliğine aldanmadan rızayı ilahiyi kazanabilmek hep sabırla mümkündür. İmkan ile imtihan arasında sabır ve şükür ölçeğinde bir ömür sürebilmek, ömrümüzün kalan kısmının her anının hayırlı, bereketli geçmesi ve ahiretimizin, akıbetimizin bayram olmasını temenni ediyorum.
1: Hocam, müzik arası verelim, devam edelim inşallah. Tamburi Büyük Osman Bey'in Sabah Peşrevini TRT sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Hocam sabrı konuşuyorduk, sabır ve imtihanı konuşuyorduk. Birinci bölümü bitirdik, şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Tekrar size bırakıyorum sözü.
1: Sabır, insanın iradesi dışında tecelli eden hadiseler karşısında insanı ayakta tutan, besleyen manevi bir enerjidir. Üç yerde sabretmek önemli. Bir, musibetlere, belalara karşı sabırlı olmak. Bu konuda en güzel örnek, Rabbim kimsenin başına vermesin, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz.
0: Ya, evet.
1: O savaş ortamında gösterdikleri metanet, sabır hakikaten bütün insanlığın örnek teşkil etti. Rabbim onlara yardım eylesin,
0: amin,
1: imdad eylesin.
0: Amin.
1: İkincisi, kullukta sabır, ibadetleri yaparken, namazı kılarken, sabahın erken saatlerinde sabah namazına kalkmak, secdeye varmak, gidip abdest almak, bu nefse ağır gelir. İbadetleri yaparken, kulluk yaparken Allah'a sabırlı olmak gerekiyor. Üçüncüsü de günah işlememekte, haramlardan kaçınırken sabretmek. Tabii kolay değil. Her şey insanın nefsine hitap ederken, o bütün lezzetleri terk edip, şehvi arzuları, dünya nimetlerini terk edip, Allah'ın rızası doğrultusunda hayat yaşamaya gayret etmek, çaba sarf etmek, bütün bunlar sabrı gerektiren olaylar. Kısacası sabır, nefsimizin, heva ve heveslerimizin isteklerine boyun eğmemektir. Aslında yakın tarihimizde, geçmişimizde bununla ilgili çok güzel örnekler var. Mesela tekkelerde nefis terbiyesiyle ilgili hemen, evet, aklıma gelen mesela Tapduk Emre'nin Yunus Emre'ye bir vazife vermesi. 40 yıl boyunca dergaha
0: odun,
1: budaksız eğri odun getirmemesi. Ona özen göstermesi.
0: Onun da ihtimamı çok ama soruyorlar da,
1: evet,
0: diyor ki Tapduk'un kapısından içeri eğri odun bile giremez diye cevap veriyor,
1: evet,
0: biliyorsunuz.
1: Öyle bir... Yine mesela İstanbul'umuzun önemli manevi şahsiyetlerinden, büyük şahsiyetlerinden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin Bursa kadısı iken Üftadi Hazretlerine intisap edip, Üftadi Hazretlerinin onun nefsini kırmak amacıyla Bursa sokaklarında ciğer sattırması, o kaftanıyla, o makamı, mevkisiyle, o da her,
0: evet,
1: bir baba yiğidin,
0: tabii, tabii,
1: herkesin
0: tabii,
1: yapacağı
0: tabii,
1: bir hadise, olay değil.
0: Kesinlikle.
1: Hakikaten Rabbim onları örnek alabilmeyi bizlere nasip eylesin.
0: Amin inşallah.
1: Buna benzer örnekler çok tasavvuf tarihimizde, geçmişimizde. Tabii Rabbim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe me'as-sâbirîn, Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor.
0: Evet.
1: Ve ya eyyühellezine âmenü istaînû bis sabri ve salâ. Namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyin.
0: Evet.
1: Tabii sabredersek Cenab-ı Allah birçok kapılar açıyor. Bazen bunu kendi hayatımızda da görebiliyoruz. Bir takım olumsuzluklar yaşıyoruz. Eğer onu sabırla, metanetle karşılarsak Cenab-ı Allah birçok kapıları bize açıyor. Başka nimetler, diyelim ki işinden olmuş, işinden çıkmış bir insan eğer sabredemeyip başka yollara başvurarsa bütün her şeyi kaybedebiliyor. Ama sabrederse Cenab-ı Allah başka bir kapılarda
0: kesinlikle
1: açabiliyor.
0: Kesinlikle hocam.
1: Yani sabreden kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin.
0: Amin. Tabii bu dönemde, bu devirde şöyle bir bahanemiz var. Artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki insan sabrı buna direnemiyor. Sabır gösteremiyoruz gibi şeyler var. Galiba hocam bu biraz hani insanda sabrın bu denli zayıflamasının sebeplerinden bir tanesi iman zayıflığı olsa gerek.
1: Evet, tabii.
0: Yani iman kuvvetli olduktan sonra sabır da, ona bağlı şeyler de kuvvetli olur diye düşünüyorum.
1: Hani açılışta siz de o duayla başlıyorsunuz ya, Asr Suresi'ndeki,
0: evet,
1: baştan da onu okuduk. İnsanlık hüsrandadır, ancak Allah'a iman eden, salih amel işleyen, birbirlerine hakkı ve sabır tavsiye edenler. Sabır hem Cenab-ı Allah tavsiye ediyor, hem de sevgili Peygamberimiz tavsiye ediyor. Tabii sabredebilmek, sabrın karşılığında da onun mükafatlarını, ecrini görebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin.
0: Amin. Sabrın sonu selamettir diye bizim halk arasında bir sözümüz
1: sabreden
0: var.
1: Sabreden derviş muradına ermiş.
0: Muradına ermiş gibi. Evet, evet. Yani siz de dervişlerden örnek verdiniz. Gerçekten sabır çok büyük bir fazilet hocam. Gerçekten. Allah-u Teala bunu kavramayı bize nasip eylesin. Zorda kaldığımızda sabır imtihanı da çok önemli.
1: Evet.
0: sabredenlerden eylesin bizi diye dua ederek bitirelim. Amin. Faruk Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ederim. Allah ilminizi bereketlendirsin. Amin. Allah bizi her zaman sabredenlerden eylesin. Amin. İnşallah. Efendim Sarıyer Müftüsü Faruk Güneş Hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Hacı İbrahim Çelik var, ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Mehmet Özbey'in derlediği Nida Tüfekçi.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekim Nur Evkuran konuğumuz olacak. Kendisiyle kedi köpeklerde kimliklendirme ve kayıt altına alma konusunu konuşacağız. Ardından ejderha miti üzerine bir anlatımımız olacak. Programımızın ilerleyen dakikalarında Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı Cemal Kıvanç Külah'la ağız ve diş sağlığı üzerine yaptığımız söyleşiye yer vereceğiz. Şimdi Şahin Gültekin'i Ali Rıza Zorlu'dan alınan Muğla yöresine ait Bağlamam Var 3 Telli isimli türküde dinleyelim. Ardından arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekim Nur Evkuran'da kedi köpeklerde kimliklendirme ve kayıt altına alma üzerine yaptığı söyleşiye kulak vereceğiz.

0: Değerli dinleyenler, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekim Nur Ev Kur'an'la birlikteyiz. Kendisiyle bugün kedi köpeklerde kimliklendirme ve kayıt altına alma üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben bugün sizlerle evet kedi köpekli kimliklendirme, kayıt altına alma ve mikroçipleme işlemleri hakkında konuşacağım. Öncelikle mikroçipleme ne demek? Mikroçipleme kedi köpeklerin deri altına yerleştirilen pirinç tanesi büyüklüğünde bir elektronik tanımlamadır. Kedi köpek bilgilerinin, hayvan sahibi bilgilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı kedi köpek kayıt sistemi olan PetVet sistemine kaydedilmesi işlemidir. Her hayvana özeldir. 15 haneli numaradan oluşur. Ama kimliklendirmeyi sadece yasal zorunluluk olarak görmemeliyiz. Sevdiğimiz can dostumuzu, aile bireyimiz olarak görüyoruz artık ve ona karşı yasal sorumluluğumuzu yerine getirmenin en önemli adımlarından biri olarak değerlendirmeliyiz.
0: Peki kimliklendirme neden bu kadar önemli?
1: Kimliklendirme ve mikroçipleme sayesinde kaybolan hayvanların sahiplerine çok kolayca ulaşabiliyoruz. Sağlık bilgileri, aşı kayıtlarının takibini sağlanıyor bu sayede ve sorumlu hayvan sahipliliği destekleniyor. Terk edilmelerin önüne geçiliyor. Mikroçiplemenin önemini özellikle sahada çok şahit oluyoruz. Bazen dış kapının açık kalması ya da tasmanın çözülmesi gibi küçük dikkatsizlikler sonucu can dostlarımız kayboluyor. Eğer mikroçipli ise kedi köpeğimiz veteriner hekim tarafından ya da belediye ekipleri tarafından mikroçipi okunduğu takdirde hemen sahibine ulaşılıyor. Ve bu sayede biz çokça ailenin mutluluğuna şahit oluyoruz.
0: Peki mikroçip hayvana zarar veriyor mu, verir mi?
1: Hayır, bazen böyle düşünen dinleyicilerimiz var, hayvan sahipleri oluyor ama mikroçiplemenin hayvana hiçbir zararı yoktur. Mikroçipleme veteriner hekim tarafından yapılır steril enjektörle. Aynı aşı gibi bir uygulamadır. Steril enjektörle deri altına iki kürek kemiğin arasına yerleştirilir. Birkaç saniyelik bir işlemdir. Hiçbir zararı yoktur.

0: Ama bazen GPS gibi düşünebiliyor. Hayır, GPS gibi bir uygulama değildir. Sadece tanımlamadır. Mikroçipleme okuyucusuyla okunduğu takdirde bütün bilgiler, sahibinin ve hayvana ait geçmiş bilgileri ve şimdiki bilgileri hepsi sistemde kayıtlıdır bu numara sayesinde.
1: Kimliklendirme hangi yaşta yapılmalı?
0: Mikroçipleme işlemi öncelikle hangi mevzuata göre yaptığımızdan bahsedeyim. Kedi köpeklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında bu işlemleri yapmaktayız. Biz il Tarım Orman Müdürlüğü, ilçe Tarım Orman Müdürlüklerinde ya da serbest veteriner hekimler tarafından şu anda 0-6 aylık kedi köpeklerin mikroçipleme işlemleri yapılmaktadır. Ama ben sokakta 3 yaşında bir kediyi sahiplenmek istiyorum ya da bir 5 yaşında köpek sahiplenmek istiyorum. Bu sahiplenme işlemi ancak belediyelerin bakım evleri, barınaklar tarafından sahiplenme işlemleri olmaktadır. Sadece biz 0-6 aylık kedi köpeklerin mikroçipleme işlemini yapmaktayız şu an.
1: Peki bu kayıt

0: Daha önce sahip değişikliği olduysa ya da kullandığı bir ilaç varsa bunların bütün bilgileri çıkar. Bazen vatandaşlarımız şunu atlıyor. Mesela barınaktan aranıyor. Sokakta bir hayvan bulunmuş. Belediyenin barınağına gitmiş. Ama ben o hayvanı 3 sene önce sahip değişikliği yaptım. Yani ben başkasına sahiplendirdim. Ama barınak 72 saat içinde barınaktan almazsanız terk edilmiş sayılır ve idari para cezası var. O yüzden sahip değişikliğinde ben verdim gitti değil. Sistemde eğer yeni sahibin üzerinde olması gerekiyorsa veteriner hekime gitmeniz gerekiyor. Eski sahibi ve yeni sahibin imzası olması gerekiyor ve resmiyette PetVet sisteminde yeni sahibine devretmeniz gerekiyor. Bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Yasal sorumlulukları çünkü sistemde kimin üzerine ise yasal sorumluluklar da onun üzerine oluyor.
1: Diyelim ki evde kedi köpeğimiz var, besliyoruz. Yurt dışına çıkmamız gerekiyor. Belki seyahate, belki de iş için uzun süreli kalacağız orada. Yanımızda bu hayvanlarımızı da götürmek istiyoruz. Neler yapmalıyız? Ne gibi işlemlerden geçmeli?
0: Seyahat işlemlerimizde zaten mikroçiplemin önemi burada hemen kendini belli ediyor. Çünkü yurt içinde seyahatte de yurt dışı seyahatlerimizde de hayvanımızı yanımıza götürmek istiyorsak mikroçiplemesi olması gerekiyor. Karnesi olması gerekiyor Tarım Bakanlığı onaylı. Pasaportu olması gerekiyor. Ve son bir yıl içinde kuduz aşısının olması gerekiyor. Velev ki götüremeyeceğiz bir kedi köpek oteline bıraktık. Bunun için de mikroçiplemesi olması gerekiyor. Kuduz aşısının olması gerekiyor. Ya da bir veteriner hekime götürdük aşı mikroçipsiz hayvana gene aşı yapılamıyor. Çünkü veteriner hekimin de stoğundaki aşısını düşebilmesi için sistem üzerinden mikroçip üzerine kaydının girilmesi gerekiyor. Hepsini hallettik. Yurt dışına da köpeğimizi götürmek istiyoruz. Bunun için de her ülkenin istediği istekler farklı. Avrupa Birliği ülkesine götürüyorsak yolcu beraberinde kedi köpeğimizi kuduz aşısı yapıldıktan sonra en az 3 ay bekleme süresi var ve bir kuduz titrasyon testi almamız gerekiyor. Bu kuduz titrasyon testinin üzerine de 3 ay bir bekleme süresi var. 4 aylık o süreci geçirdikten sonra mikroçipli hayvanımızı sağlık kontrolünü yaptıktan sonra il ilçe tarım müdürlüklerinden sertifikasını aldıktan sonra yurt dışına götürebiliriz.
1: Diyelim bir aile bir hayvan mı götürebilir, yoksa diyelim 3-4 hayvanına bakıp hepsini de götürebilir mi?
0: Ticari olmayan yolcu beraberinde kedi köpek 5 hayvana kadar.
1: Her ülkenin kendine ait cins köpekleri, kedileri, hayvanları vardır. Ülkemizde de bunlar mevcut. Diyelim Van kedisi. Onlar yurt dışına çıkarılabiliyor mu, evcil bile olsa?
0: Çıkarılamıyor. Genleri korumamız, bu mevzuatımız var. Van kedisi, Kangal köpeği ve kendimize ait ırklar korunması amacıyla saf ırklar çıkmıyor. Yasaklı ırkların çıkması yasak. Van kedisini, Ankara kedisini, Kanga ırkımızı, Anadolu çoban köpeğini çıkarması yasak.
1: Peki melezlenmiş olan bir ırk?
0: Melez de yasak.
1: O da yasak.
0: Hı.
1: Bazen de yurt dışından hayvanlar geliyor. İşte görüyoruz Sibirya kurdu gibi. Bu hayvanlar nasıl geliyor?
0: Normalde orada da aynı bizim ülkemiz ne istiyorsa, Avrupa bizden ne istiyorsa bizim ülkemiz de aynı şeyleri istiyor. Sağlık sertifikasıyla gelmesi gerekiyor. Kuduz aşısının olması gerekiyor ve titrasyon. Kuduz aşısının olduktan sonra da kanında o titrasyona bakılması gerekiyor. Ve belli bir süre geçtikten sonra biz kabul ediyoruz ülke olarak.
1: Yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geliyoruz. Ben son olarak eklemek istedikleriniz var mı diye sormak isterim.
0: Mikroçipleme sadece bir kimlik numarasının olmadığını ben eklemek istiyorum. Yani can dostumuz kaybolduğunda onu yuvasına kavuşturabilecek, ona ait bilgileri güvenle koruyabilecek küçük ama en değerli bir güvencedir. Ve hayvanlarımız bize emanettir. Onları sevgiyle koruyalım ama bu sevginin yanında da yasal sorumluluklarımızı yerine getirelim. Sadece 2 günlük hevesle kedi köpek sahiplenmeyelim. Ve son olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer bir can dostu hayatınıza katmak istiyorsanız lütfen satın almak yerine sahiplenmeyi tercih edelim. Barınaklarda sıcak yuva bekleyen çok sayıda can dostumuz var. Her can çok değerli, belki de onların hayatını kurtaracak dinleyicilerimizden biri. Ben teşekkür ediyorum size.
1: Nur Evkuran, çok teşekkür ederiz.

Dök zülfünü meydana gel, sür atını ferzana gel. Güler Tacer, güftesi Aşık Hıfzi ve bestesi Tanburi Mustafa Çavuş'a ait olan Hisar Buselik makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye, Hicaz bir şarkıyla devam ediyor. Bestesi Saadettin Kaynağı'a ait olan eseri Gökhan Sezen'den dinliyoruz. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Geçmedim, boynum büktüm, başka yar seçer diye.

Masalların, efsanelerin vazgeçilmez ögelerinden ejderha, eski Türkçe metinlerde büke, lu, nek, köklu, abırga, acırga, indelendek isimleriyle de bilinir. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugatit Türk adlı eserinde ejderhaya yilbüke denilmektedir. Ejderha kelimesinin kökeni Farsça'da ajdahak veya ajdaha kelimelerinden türetilerek Türkçe'ye girmiştir. Modern Türkçedeki anlamı ise evrendir. Ejderha toplumların yaşadıkları coğrafya ve inanç yapısına göre farklı şekillerde betimlenmiştir. Çin mitleri suda yaşayan pullu bir canlı olarak anlatırken Fars mitlerinde ejderha kanatlı, dört ayaklı, yedi başlı, ağzından alevler püskürten bir varlık olarak anlatılır. Genellikle üç başlı olarak betimlenen ejderhalarla mücadele İran mitolojisinin ana konularından biridir. Göğün ve yerin niteliklerini üstlenen ejderha tıpkı kaos ve kozmos gibi ikilem ortaya çıkarır. Gökteki ejderha iyi özellikleri, yerdeki ejderha ise kötü özellikleri temsil eder. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig eserinde zaman çarkını bir ejderhanın çevirdiğini söyler. Ejderhanın yer altındaki yüzü bir Türkçe Budist metninde günahkarları yutan ölümle tasvir edilmiştir. Ayrıca bu motif Türklerin ritüellerinde de iz bırakmıştır. Yad taşı, kurban kanı ve ejder tasviriyle yapılan ayinin Türklerde eskiden beri bulunduğu da bilinir. Bu ayinlerle bağlantılı olarak Alman etnolog Wolfram Eberhard, kuzeyli göçebelerin ejder şeklindeki yıldız gökte belirince dağdaki yeşillikleri yaktıklarını aktarır. Türk halk anlatılarında, özellikle efsane ve masallarda da ejderha motifiyle karşılaşılmaktadır. Ejderha, bir Türk destanı olan Saltukname'de şeklen tavusa benzer, kanatları horoza, ayakları aslana, kuyruğu horozunkine benzer, cüssesi dahi bir deve kadar var cümleleriyle betimlenir. Birçok kaynağa göre Türkistan'ın doğusunda yaşayan Türk kavimlerinde ejderha su kaynaklarını ve yağmur bulutlarını temsil etmektedir. Uygur ve Çin kozmolojisinde doğumun, baharın, gök renginin ve ağacın simgesi bir ejderha vardır. Moğol mitolojisinde Lu, suyun sahibi ve gök tanrılarından biri olarak bilinmektedir. Kıpçak Türklerinde ise aile ocağının koruyucusudur. Doğu Hun hükümdarı Mo Tun'un soyunun ejderhaya dayandığına inanılmaktadır. Ayrıca Türk topluluklarında askerlerin ejderhayı simgeleyen kurdeleleri atlarının yanına asmaları, aslında suyun koruyucusu olarak algılanan ejderhanın halk anlatılarındaki önemini de ortaya koymaktadır. Doğada yılanların bedenin kendi etrafından dönmeleri, onların mitolojide evrenle simgeleşmesini sağlamıştır. Sebebi ise birçok mitte evren sonsuzdur ve bir döngüdür. Bazı mitlerde evren hiçlikten doğan bir ejderhadır. Ejderha bazı anlatılarda yılanı andırır. Kendi etrafında dönen yılana gönderme bu sebepledir. Hiçlikten doğan evren sonsuza dek kendini tekrar etmektedir. Bu figürün bir adı Ouroboros'tur ve kendi kuyruğunu tutan yılan ejderha anlamına gelir. Birçok toplumun ikonografisinde ejderha yılan olarak da tasvir edilmiş, bu nedenle bu toplumlar ejderhayı yılan, yılanı da ejderha olarak bilmişlerdir. Fakat doğudan batıya doğru yaklaştıkça ejderha kötü, felaket habercisi gibi olumsuz ifadelerle anılır. Batı inançlarında insanları yutan ejderha yeraltı dünyasıyla ilişkilidir. Kışı yerin altında geçiren ejderha ilkbaharda dışarı çıkar ve yazın göğe yükselir. Kısacası Batı inançlarında ejderha kışın yerin altında yaşayan, yazınsa yeryüzünde hüküm süren kötü bir varlıktır. İnsanlık tarihine birçok katkıda bulunan Sümerlerin Enuma Elish adlı yaratılış destanlarında Tanrı Marduk, ejderha Tiamat'ı öldürerek evreni yaratır. Gılgamış destanında

kahraman Gılgamış, Ejder Hubaba'yı öldürerek ülkesini bu korkunç yaratıktan kurtarır. Anadolu'da güçlü bir devlet kuran Hititlerin gök tanrısı Teşup'sa, kötülüğün simgesi ejderha İlluyanka'yı öldürerek Purili şenliğini başlatır. Mısır mitolojisinde güneş tanrısı Ra, güneşin doğmasını engelleyen devasa ejderha Apep'i yenerek her sabah güneşin doğmasını sağlar. Hint mitolojisinde Indra, dünyaya kötülük yayan ejderha Vritra'yı yenmiştir. Türk mitolojisinde diğer inançların aksine tanrılar ejderhalarla savaşmamış, bunun yerine masal ve destan kahramanları ejderhalarla savaşmıştır. Bazen de ejderhalar birbirleriyle iyiliğin ve kötülüğün sembolü olarak savaşmıştır. Bu örneklerin hepsinde görülmektedir ki karakterler aynı fakat birbirleriyle savaşma sebepleri farklıdır. Ejderha görünüm açısından çoğu zaman çok başlı, devasa bir vücuda sahip olan, ağzından alevler çıkarabilen, kanatlı ve uçabilen uzun bir kuyruğa sahiptir. Derisi zırh gibi pulla kaplıdır, dişlerinden asit akıtır. Bazen tanrıların emrinde, bazen de kendi başına hareket ettiği görülür. Genellikle sularda, göklerde yaşarlar ve yağmurun yağmasına sebep olurlar. Ayrıca mağarada yaşayıp hazinelerini korurlar. Evren çarklarının dönmesini de ejderhalar sağlar. Yılan görünümünde de olabilen ejderha, Doğu Hun Türklerinin bayrağında kendisine yer bulmuştur. Ayrıca Türklerin 12 hayvanlı takviminde de ejderha bir yılı temsil etmiştir. Bu yılda doğanların şans sahibi, güçlü, kuvvetli, yiğit olduğuna inanılır. Toplum ve konum olarak birbirlerinden farklı olsalar da antik çağ toplumlarının benzer şekilde ejderha simgesine sahip olmaları coğrafi, dini, ticari ve kültürel etkileşimden kaynaklanmıştır. Bu sebepledir ki sadece antik dünyanın kutsal saydığı mitolojilerde değil, günümüzde de halen var olan anlatılarda ve onların tamamlayıcısı durumunda olan efsanelerde benzeri figürlere rastlamak mümkündür.

Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ü Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı Cemal Kıvanç Külah'la ağız ve diş sağlığı üzerine yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'ye müzikle devam ediyoruz.

0: Değerli dinleyenler, Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı Cemal Kıvanç Külah'la birlikteyiz. Bugün ağız ve diş sağlığı üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Evet, ağız ve diş sağlığı çok yaygın bir konudur. Bunun öneminden söz etmeden geçmek istemiyoruz. Ağız ve diş sağlığı nasıl yapılmalı? Çocukluktan itibaren bize anlatır mısınız acaba?
1: Sağlığımızın önemi ağızda başlıyor aslında. Toplumumuzda işte ağız sağlığını tabii çocuk yaşlardan ilk dişlenme 6 ay döneminde başlıyor çocuklarımızın. O dönemden süt dişlenmenin bitimi olan 2-3 yaşa kadar ailelerin desteğiyle çocuklara yapılan bakımın yardımla başlaması lazım. Bu yüzden tabii ebeveynlerin bu konuda kontrol onlarda olması lazım çocuklardan ziyade. Bu bakımda tabii ilk başta ilk dişlerde daha çok diş macunuyla değil de temiz bir ıslak bir bezle belki silme şeklinde yapılabilmektedir. Sonrasında yaş ilerledikçe, dişlenmeler devam ettikçe çocuklar için uygun olan diş macunlarını kullanarak yine ebeveynlerin desteğiyle veya çocuklar artık kabiliyetleri geliştikçe kendilerine de göstererek bu temizleme yöntemini diş fırçalamaya da yavaş yavaş geçerek bu şekilde bilinçlendirmemiz lazım çocuklarımızı. Çünkü ağız bakımı bu bir alışkanlık. Her gün yapılması gereken, günde 2 kez mutlaka yapılması gereken bir alışkanlık, bir hijyen. Bunu yapmadığımızda, beslenmemize de çok dikkat etmediğimizde çok rahat çürük oluşabilecek bir duruma gelebiliyoruz.
0: Evet, şimdi çocuklarda çürük oranları artıyor. Bunun nedeni nedir?
1: Söylediğim ağız hijyeni, ağız bakımı maalesef o kadar iyi durumda değil ve beslenmemizde de uyguladığımız diyetlerde de maalesef daha çok çürük yapıcı besinler tüketilmekte. Özellikle çocuklara daha şekerli gıdalar diyebiliriz. Bunların verilmesi, sonrasında da tabii ki bu temizlik durumunu sağlanamamasından ötürü gayet yüksek bir çürük oranımız var. Küçük yaşlardan başlıyor. Bu durum tabii daimi dişlenmeye de aksediyor. Daimi dişlenme de yaklaşık 6-7 yaşlarında başladığını düşünürsek 12 yaşa kadar devam etmekte. Bu süreçte zaten ağız içinde belli bir çürük ortamı varsa diyeyim, asidik bir ortam varsa bu daimi dişlenmeyi de ve o dişlerin de 6 yaşında o alışkanlığın kazanmış olması lazım çocuğun. Bu dönemde de yoksa bu alışkanlık o çıkan dişlerin de çürümesine ve kaybına sebep olabiliyor.
0: Daha çok anne ve babalara düşüyor bu görev.
1: Tabii
0: çünkü
1: gözle.
0: 6 yaş dediniz.
1: Evet, evet.
0: 6 yaşında çocuk ilkokula başlasa
1: çok bilinçli olmuyorlar bu konularda.
0: Evet, ilkokulda da bunun eğitimini alıyor, öğretmenlerinden dinliyor ama iş evde başlıyor.
1: Evet, tabii ilk eğitimler genelde her konuda olduğu gibi ağız hijyeni konusunda da aileden verilmesi gereken bir eğitim, bir alışkanlık. Bu konuda çok iş düşüyor.
0: Peki bir de şunu görüyorum, flörür uygulaması. Bu uygulama nasıl bir şeydir? Çocuklara yapılmalı mı ya da kaç yaşından itibaren yapılmalı?
1: Flörür uygulamasını öneriyoruz. Flörür aslında bir dişlerin güçlenmesini sağlayan bir mekanizmayı tetikliyor ağız içinde. Her yaşta daha yeni dişlenmeden sonra genelde çocuklar için bazı bizim preparatlarımız oluyor ağız içinde kullanılan. Küçük yaşlarda daha seyreltilmiş şekilleri, o ileriki yaşlarında bir tık daha yoğun kıvamlı olanlarıyla yardımcı oluyor dişlerin güçlenmesi için. Bu daimi dişlenme ve karışık dişlenme dönemlerinde de yapabiliyoruz bunları. İleriki dönemlerde de diş macunlarındaki flor miktarıyla dişlerimizin mineralizasyonunu güçlendirmesini gerçekleştirebiliyoruz. Şehir şebekelerindeki flor miktarıyla da bunu sağlayabiliyoruz ama daha çok tabii kişisel kaynaklarla bunu yapmamız mümkün olabiliyor.
0: Eskilerde şöyle şeyler yaparlardı. Dişlerin beyazlaşması için karbonat ya da tuzla böyle dişleri ovalamak. Bunların faydası var mı?
1: O şekilde preparatları çok önermiyorum. Çünkü dişlerde mikro çizikler oluşturabiliyor bu kullandığımız. Belki temizleyecektir o lekeleri. Ama sonrasında diş yüzeylerinde mikro çiziklere veya aşınmalara neden olacağı için sonrasında daha kolay yine renklenebilecek.

0: üretmiş olmayacağız aslında. O yüzden diş hekiminize gelip bu temizliği ve asıl beyazlatma yapacağımız prosedürleri ona sormanız daha doğru olacaktır. Daha farklı preparatlarımız var. Aşındırma yapmadan ağartıcı ajanlar dediğimiz ajanlarımız var. O şekilde biz aslında beyazlatma yapabiliyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, hani dişim beyazladı artık daha renklenmeyecek gibi bir durum pek olmuyor. Yine siz çay, kahve kullanmasını kimsenin tavsiye etmiyorum ama tütün mamulleri kullanmaya devam edecekse kişiler, bu renklenmeler çok kolay tekrardan olacaktır. Ya bir hafta içinde yeniden olabilir yani. Temizlik, beyazlatma yapıldıktan sonra.
1: Evet, dediniz ki hekimler yapsın bunun beyazlatmasını, evet, evet, temizliğini. Evet. Bunun için de tabii ki en az yılda bir defa da diş hekiminize ya da diş hastanesine, evet, gelmeniz lazım.
0: Ya bunu öneriyoruz. Ya hiçbir sorunumuz olmasa bile yılda bir yapacağımız röntgenle ve klinik muayeneyle, radyolojik muayeneyle yapacağımız kontrollerde kişinin fark etmeyeceği, hissetmeyeceği bazı sorunları

0: diş taşlarının temizliği ileriye daha büyük sorunla neden olmadan çözebiliyoruz bu konuları. O yüzden senede bir. Zaten geldiğinizde hekimle olan o muayenede, konuşmada eğer durumunuz gayet iyiyse, gayet güzel gidiyorsa her şey, bunu süreyi uzatabilir hekim. Belki yani bir senede değil, belki 1,5 senede, 2 senede görüşebiliriz der. Öncelik verilmesi gerekiyorsa, bir durumlar, sorunlarınız varsa 6 ayda bir gelin gibi o süreci hekimle koordineli bir şekilde planlayabilirsiniz.
1: Peki şöyle oluyor mu? Mesela geldiniz, diş tedavisine başlayacaksınız. Size ilaç veriyor. İşte bunu bir hafta 10 gün kullanın. Bir antibiyotik veriyor. Hı-hı. Tabii ki ister istemez o ağrı geçiyor. 10 evet. gün sonra. Evet. Sonra diyor ki ya nasıl olsa geçti, bir daha gelmeyeyim.
0: Maalesef. Maalesef bu durum çok oluyor. Ya hastalarımız arasında da bu oldukça yaygın bir bilgi oldu artık. Antibiyotik de geçti. Benim sorunum çözüldü gibi bir düşünce hakim. Aslında böyle olmuyor. Antibiyotikler oradaki enfeksiyonu sadece baskılıyor, yayılmasını, semptomlarını hafifletiyor, yayılmasını önlüyor. Ama bu süreç devam ediyor. Kaynağını yok etmiyor antibiyotik. Kaynağı yok olmadığı için, orada baki kaldığı için durum, ileriki dönemde tekrardan aktive olabiliyor bu. Her seferinde antibiyotik kullanmak aslında çok sakıncalı bir durum. Bu bilinçsiz bir antibiyotik kullanımına giriyor. Vücudumuzdaki bu bakteriler direnç kazanabiliyor kullandığımız antibiyotik türlerine. Biz diş hekimliğinde genelde geniş spektrumlu antibiyotikler kullanıyoruz. Pek çok durumda kullanılması gereken türler oluyor. Vücudumuzdaki bakteriler de buna direnç kazandığında, maalesef başka sorunlar yaşadığında hastalarımız, etkisi azalıyor kullanacağı antibiyotiklerin. O yüzden en ufak bir ağrı hissettiklerinde, bir sıkıntı hissettiklerinde, ağız içerisinde veya diş ve çevre dokularında bir sorun gördüklerinde muayene olmak için gelmelilerdir. Vakit ayırarak, kendilerine uygun randevuları oluşturarak hastanemize veya dediğiniz gibi çeşitli kliniklerde diş hekimleriyle iletişim kurmalılardır.
1: Hastanede neler yapıldığına geçeceğim. Biraz sonra bu soruyu soracağım ama aklıma hemen şu geldi. Hala böyle hangi macunu alayım, hangi diş fırçasını alayım, hangi özellikli diş fırçasını alayım ki diş ipi kullanımımız bile çok az. Bu durumda söyleyecekleriniz var mıdır?
0: Kendim için konuşacak olursam, çeşitlerinden daha çok günde 2 kere en az yapmamız gereken o fırçalamayı mutlaka yapmalıyız. Bunu bir düzen haline getirebilmemiz çok önemli. Onun haricinde eğer ki çok diş eti sorunları olan kişilerimiz varsa, diş renklenmesi gibi durumları olan kişiler varsa, onlara özel, diş eti hassasiyetine özel diş macunları olabiliyor. Bu tür hani diş eti bir çeşit ilaç gibi oluyor aslında, o macunlar onlar için. O türleri kullanabilirler. Fırçalara gelirsek de daha çok orta yumuşak seviye fırçalar genel kullanım için uygundur. Ama diş eti problemi olanlar da daha çok yumuşak başlı diş fırçalarını kullanabilirler. Diş ipi kullanımı önemli oluyor. Genelde kürdan kullanmayı seçiyor hastalarımız ama bu diş ve çevre dokular için zararlı aslında. Çok biz tavsiye etmiyoruz bunu. Doğru düzgün bir fırçalama yöntemini de hekiminden öğrenebilirse daha etkili bir temizlik yapacaktır hastalarımız.
1: Evet, artık söyleşimizin sonuna doğru geliyoruz. Evet. Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ndeyiz.
0: Evet.
1: Bu hastanede hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor diyelim?
0: Tabii ki hastanemizde ağız ve diş sağlığı açısından genel çoğu tedavi yapılmakta. Çocukluk yaşlarından itibaren hekimlerimiz bu diş eksikliklerini gidermek ve daimi dişlenmeyi yönlendirmek açısından preparatlar, dolgu, diş eti tedavileri, kanal tedavileri gibi tedavilerimiz, protez tedavilerimiz, ortodontik tedavilerimiz, diş eksikliğinde yetişkin hastalarımızda implant üstü ve implant protetik tedavilerimiz de yapılmaktadır. Bunlar haricinde hastanemize tabii engelli bireylerimiz için özel bir kliniğimiz de bulunmaktadır. Onların randevu ve tedavileri ayrı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Hastanemizin cerrahi bölümünde, ameliyathane kısmımızda gömülü diş operasyonları, kist operasyonları, normal tedavisini gerçekleştiremeyen hastalarımız için genel anestezi altında bu diş işlemleriyle ilgili yardımcı olabilmekteyiz. Ayrıca hastanemizde

0: hastaneye gelemeyecek hastalarımız için veya herhangi bir şekilde buraya ulaşamayacak hastalarımız için evlerinde onlara çoğu diş hekimliğiyle ilgili işlemler yapabilecek bir ekibimiz de bulunmaktadır. Evde sağlık ekibimiz de bulunmaktadır. Bunlar kişilerin evlerine giderek çoğu diş hekimliğiyle ilgili tedavileri gerçekleştirebiliyorlar. Onlara yardımcı olabiliyoruz bu şekilde de.
1: Diş sağlığı önemlidir. Lütfen kontrollerimizi ihmal yapalım. Etmeyelim.
0: Evet, diyelim. Evet.
1: Cemal Kıvanç Külah, çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Hacı İbrahim Çelik vardı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Kuş Öyküleri.
1: ...19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı... ...şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Brun tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede... ...bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken... ...şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Brun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonla görüştü. Girne ve Silivri açıklarında yaşanan gemi kazalarına ilişkin arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde ilk teslimat bu ay başlayacak. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasına ilişkin yargılama başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya haritasındaki kıta ölçülerinin değişmesi oylaması ezici çoğunlukla kabul edildi. Washington-Tahran hattında karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Bosna kasaba olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenazesinin Sırbistan'da askeri törenle karşılanması tepki çekti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlama planına Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. En büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti.
2: Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ABD-İran krizine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin yeri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın tarafından tespit edildi. Kayıp 10 kişilik mürettebatın aileleri ve yakınları sahilde ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Kazaya ilişkin soruşturmada da Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların yaptıklarının yanlarına kalmadığını söyledi. Bulundukları ülkelerden getirilerek Türk adaletine hesap verdiklerinin altını çizdi. Bakan Çiftçi, son 8 ay

da Gürcistan'dan 438 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Gerekli görülmesi halinde yeni önlemlerin sinyalini verdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimi içinse takvime yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde inşaatlar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edileceğini söyledi. İlk konut teslimlerinin ise bu ay başlayacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa edildiğini söyledi. Bütün yatırımların buna göre şekillendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde bakış açısının üretim alanı yerine ürün miktarı ve kalitesi olarak değiştiğini kaydetti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralardaki psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti. Son 2 ayda 2034 sosyal hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Dijital alan sahipsiz değildir diyen İletişim Başkanı, Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin verilmeyeceğini belirtti. İstanbul'da kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 39 avukatlık bürosuna operasyon düzenlendi. 24'ü avukat, 31 şüpheli gözaltına alındı. 16 avukatın yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapanların yanına kar kalmayacak dedi. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizolgun'un mezarının açılması sonrası yapılan ön inceleme de tamamlandı. Bulgular cinayet şüphesini destekler nitelikte olduğu için ölüm nedeninin yeniden incelenmesi ve müşterek değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında hakkında işlem yapılan korsan taksici polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren sürücü de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısı davasına ilişkin yargılama başladı. Saldırgan İsa Aras Mersel'in tutuklu babası ve annesi ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada tutuklu iki sanık savunmalarını yaptı. İddianamede saldırganın babası Uğur Mersel'i hakkında olası kastla öldürme suçundan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olası kastla yaralama suçundansa 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli'nin de bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Üsküdar Belediyesi'ne yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı Mithat Özdemir, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılırken diğer belediye başkan yardımcısı Emine Cansu Çelik'in ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek'in oğlu ve gelinini de pazartesi günü ifade vermeye çağırdı. Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı.
Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Göktaş'ın 3 ayrı suçtan 9 yıl 8 aya kadar hapiste

cezalandırılması isteniyor. Davanın ilk duruşması 28 Eylül'de görülecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, kameralara yansıyan kız arkadaşına şiddet görüntüleri sonrası görevinden istifa etti. Şimşek, yargıya intikal eden süreçler sonuçlanana kadar başkan yardımcılığı görevini ve MYK üyeliğini sürdürmeme kararı aldığını belirtti, parti üyeliğinin ise devam edeceğini söyledi. Sosyal medya platformlarında yayın yapan Oya Lale Arslan tutuklandı. Soruşturmada Arslan'a halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçları yöneltiliyor. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröriste yardım ettiği belirlenen 10 şüpheli İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Dünya haritasındaki kıta ölçüleri değişiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada haritanın güncellenmesi kararı ezici çoğunlukla kabul edildi. Mevcut haritada ABD, Rusya ve Grönland orantısız derecede büyük, Afrika ise çok daha küçük gösteriliyordu. Kararla birlikte Birleşmiş Milletler kurumları ve üye ülkelerin haritalarını güncellemesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları bağlayıcı değil, tavsiye niteliğinde. Dolayısıyla ticari harita şirketleriyle teknoloji platformlarının harita arayüzlerini değiştirmesi yasal bir zorunluluk taşımıyor. Ancak kararla birlikte Birleşmiş Milletler kurumlarının, resmi uluslararası kaynakların ve üye devletlerin haritalarını güncellemesi bekleniyor. Eğitim alanında ise kararı destekleyen ülkelerin ders kitaplarında ve coğrafya materyallerinde yeni haritaya geçeceği tahmin ediliyor. Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükseliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere ellerinde yeterince mühimmat olduğunu ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten İran'ı sorumlu tuttu. İran'dan savaşı başlatan sizsiniz yanıtı geldi. Karşılıklı açıklamalar peş peşe gelirken Amerikan basınındaki bir iddia dikkat çekti. Wall Street Journal gazetesi ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a karşı bölgede konuşlandırılan

ABD askerlerinin görev süresini uzattığını öne sürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus İHA'sının Kiev'teki Ukrayna Güvenlik Servisi Merkezi'ne isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa bölgesindeki saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kiev'teki saldırı ABD'li temsilciler Steve Witkoff, Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev'e yapması beklenen ziyaretlerin hemen öncesinde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Witkoff ve Kushner'in savaşı sona erdirmeye yönelik bir öneri sunacağını açıkladı. ABD Başkanı'na Almanya'da bir havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA nedeniyle Berlin yönetiminin Moskova'yı suçlaması da soruldu. Trump, Rusya'nın NATO topraklarına saldırmayı düşünmediği değerlendirmesinde bulundu. Dünyanın gözü Ukrayna ve Orta Doğu'dayken Atlas Okyanusu'nun güneyinde eski bir gerilim yeniden tırmandı. Falkland Adaları krizi. Adalar üzerindeki egemenlik tartışmaları İngiltere ile Arjantin arasında savaşa neden olmuştu. Savaş sonucu Arjantinliler adadan ayrılmışlardı. Şimdi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İngiliz kontrolündeki Falkland Adaları

Lerde planlanan 6 haftalık tank veya helikopter tatbikatı iptal edildi. Gelişme emekli askerlerden skandal nitelemesiyle sert eleştiriler aldı. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenazesinin Sırbistan'da askeri törenle karşılanması tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Mladic için hüküm giymiş bir savaş suçlusu dedi, Sırbistan'a yapacağı ziyareti iptal etti. Belçika Dışişleri Bakanı cenaze törenini mağdurlara ve ailelerine karşı utanç verici ve saygısızca bir davranış olarak niteledi. Hırvatistan'dan da tepki olarak AB kapılarının Sırbistan'a kapanacağını duyurdu. Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tüneldeki 100'den fazla işçiye de ulaşılmaya çalışılıyor. Can kaybının 1280'i aştığı ülkede kayıp sayısı ise 5000'den fazla. Sel ve toprak kaymasında sınırın Çin tarafındaki can kaybı da 31'e yükseldi. 531 kişi de kayıp. Her iki ülkede arama çalışmaları sürüyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yeni planı Filistinlileri göçe zorlamak. İsrail'in katil bakanı Ben Gvir'in skandal planına göre Filistinliler 7 yıl içinde bölgeden sürülecek. Plana Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Gazze'de demografi veya toprak değişikliğine yönelik tüm girişimlerin reddedildiği vurgulandı. Dünyadan gelen çağrılara kulaklarını tıkayan soykırımcı İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 4 Filistinliyi katletti, biri çocuk 7 Filistinliyi yaraladı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınında da bir Filistinli öldürüldü. İsrail, Batı Şeria'daki Nablus kentinde iki mülteci kampına da baskın düzenledi. İki Filistinliyi alıkoydu. Katil İsrail ateşkesi rağmen Lübnan'a saldırılarını da artırdı. Ülkenin güneyine düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonla görüştü. Girne ve Silivri açıklarında yaşanan gemi kazalarına ilişkin arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde ilk teslimat bu ay başlayacak. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasına ilişkin yargılama başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya haritasındaki kıta ölçülerinin değişmesi oylaması ezici çoğunlukla kabul edildi. Washington-Tahran hattında karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenazesinin Sırbistan'da askeri törenle karşılanması tepki çekti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlama planına Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir Futbol Kulübü konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Program şöyle: saat 17 Erzurumspor Futbol Kulübü Tumosan Konyaspor, saat 20 Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: saat 16 Bandırma Spor Bolu Spor TRT Spor'dan, saat 20 Keçtaş Ankara Keçiören Gücü SMS Grup Sarıyer TRT Spor'dan, saat 20 Orfa Yapı Pendik Spor Eminevim Ümrani Spor TRT Türk'ten. Türkiye'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi. 2026-2027 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran'da başlamıştı. Ara transfer dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. A Milli Kadın Basketbol takımımız Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlılar C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 kaybetti. Millilerimiz ikinci maçında yarın saat 12.30'da Avustralya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda final için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Sırbistan'la Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 16'da başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle, Hatay'ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle: Ankara ve Antalya 31, İstanbul 32, İzmir 34, Bursa 33, Adana 35, Kayseri 30, Samsun 29, Trabzon 27, Diyarbakır 37, Malatya 33, Erzurum ve Van 28, Kars 26 derece.
0: Yol durumu.
1: Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatıldığı için trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunda Kırşehir bağlantı yolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Ankara-Niğde istikametinin sağ şeridi kapatıldığı için trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. 2017 yılında yapılan bir araştırma, sürücülerin dikkatini dağıtan en büyük faktörün cep telefonu ile konuşmak veya mesaj yazmak değil ama navigasyon sistemi olduğunu gösteriyor. Aynı araştırma, navigasyon sistemine yeni bir adres yazımının ortalama 40 saniye sürdüğünü ve buna ek olarak sürücünün dikkatini tekrar toplamak için 13 saniyeye daha ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Navigasyon sistemine adres giriş yapan sürücü gözlerini yaklaşık 53 saniye boyunca yoldan alıyor. Değerli arkadaşlarım, gözünüzü 2 saniye bile yoldan almak tehlikelidir. Ayrıca müzik dinlemek amacıyla sesi kısan navigasyon sistemine sürücü sürekli bakmak zorunda kalıyor. Araştırma, navigasyon kullanan sürücülerin %51'inin yol tarifini dinleyerek değil de telefonun ekranına bakarak takip ettiğini gösteriyor. Navigasyon sisteminin yarattığı belki de en büyük tehlike sürücülerin son anda verdiği kararlar. GPS sistemi karışık yollarda güncellemede gecikebiliyor. Son anda güncellenen sistem sürücünün ani ve tehlikeli hareketler yapmasına neden olabiliyor. Peki navigasyon sistemini nasıl güvenli kullanabiliriz? Riski aşağı çekmek için gideceğiniz adresi araç park halindeyken girin. Sistemin sesli yönlendirmesini kullanın. Ve araçta yolcu varsa navigasyon sorumluluğunu ona verin. Navigasyon sisteminin riskini komple ortadan kaldırmak mümkün değildir. Sadece risk aşağı çekilebilir. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

Günaydın sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de gündem hafta sonuna hoş geldiniz. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Program boyunca sizinle olacağız. 5 Eylül Cumartesi sabahında değerli konuklarımızla hem aktüel hem de kültür sanat haberleriyle sizinle olacağımız gündem hafta sonu günlük gazete haberleriyle başlıyor.

Günlük gazete haberlerine Türkiye gazetesiyle başlıyoruz. Manşette şantajcı avukatlar başlığı var. Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın. Tahliye borsacısı avukatların ardından panelci hukuk bürosuna da operasyon yapıldı.

yasa dışı yolla mahrem bilgileri elde edip milleti dolandıran 24 avukat gözaltına alındı diye alt başlıkla haberleştirilmiş, Hukuk BIS ve Asist BIS adı verilen yasa dışı panel sistemlerini kullanarak vatandaşları adınıza borç, haciz ve suç isnat edildi diyerek dolandıran avukatlara baskın düzenlendi. 29 hukuk bürosunda arama yapıldı. 24 avukat gözaltına alındı. Bilgisayarlara el konuldu ve dolandırıcılıklara dair yazışmalar, çok sayıda sorgulama modülü deşifre edildi denmiş Türkiye Gazetesi'nin haberinde. Bir de YÖK harekete geçti başlığı var Türkiye Gazetesi'nde. Sınırı aşan üniversiteye inceleme başlığıyla haberleştirilmiş o da. Üniversitelerin eğitim ücretlerini en fazla %25 artırabileceklerine yönelik karar alınmıştı. YÖK'e şikayet yağdı. Zamda sınırı aştığı belirtilen 23 üniversite hakkında inceleme başlatıldı denmiş Türkiye Gazetesi'nin haberinde. Milliyet gazetesine geçiyoruz. 9. gün mucizesi başlığı atılmış. Nepal'de 1300'den fazla kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin ardından arama kurtarma ekipleri 9 gündür ulaşılamayan Trishuli 3A hidroelektrik santralinin tünelinden 2 kişiyi sağ çıkardı. Sanjay Asah ve Kabir Maharjan çamur, dev kayalar ve suyla dolu tünelde yürütülen zorlu operasyonun ardından kurtarıldı. Tünelde en az 42 kişinin daha bulunabileceği düşünülüyor denmiş. Mercek altına alınan bir başka haber var. 7 ceddimize aramışlar başlığıyla İstanbul'da bazı hukuk bürolarında kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağladığı değerlendirilen dijital panel sistemleri mercek altına alınmış. Panellere de vatandaşlara ait kişisel ve özel nitelikteki bilgiye erişim sağlayabilecek modüller yerleştirilmiş. Bu modüllerde vatandaş aramada kimlik, aile, yerleşim yeri, sosyal güvenlik kurumu kayıt, çalışan GSM bilgisi sorgulama, kimlik bilgisinden telefon sorgulama, tapu sorgulama, mükellef sorgulama, ada parsel sorgulama özellikleri bulundu. Panellerin kullanımına ilişkin mali hareketler de mercek altına alındı. Bu soruşturma büyüyecek diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Haydi kızlar final size yakışır manşeti atılmış. A milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün Sırbistan'la karşılaşıyor. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak ve TRT1'den yayınlanacak. 8. kez yarı finale kalan ve son şampiyon unvanıyla parkeye çıkacak olan Atatürk'ün kızları rakibini yenerse tarihinde 4. kez finale yükselecek ve şampiyonluk için yarın Polonya-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak. Türk Hava Yolları'nda rota en büyük 100 başlığı atılmış Hürriyet gazetesinde. THY Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Ahmet Olmuştur, şirketi dünyanın en değerli 100 markası arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi. Genel Müdür Olmuştur'un verdiği bilgiye göre bugüne kadar hiçbir havayolu şirketi en büyük 100 marka arasına giremedi. Dünyanın en değerli havayolu şirketi bile 120'li basamaklarda. Hedeflerinin oldukça iddialı olduğunu belirten Olmuştur, dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyoruz dedi. Hürriyet gazetesinin ardından Akşam gazetesine geçiyoruz. Tüm suçu oğluna yıktı manşeti atılmış. Ebeveyn kusurlu sayılmaz alt başlığıyla haberleştirilen bu haberde Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen olayla ilgili ilk kez savunma yapan eski polis baş müfettişi Uğur Mersinli, çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez, silahlar çalınmıştı dedi. Mersinli, İsa Aras manifestosunu önceden hazırlamıştır. Sevdiğim için onu poligona götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum, oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim ifadelerini kullandı. Akşam gazetesinde bir güzel haber de var. Kiralık konut müjdesi başlığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Bakan Kurum, konutlarımızı bitirdik, son şartlarını bu hafta sunacağımız Sayın Cumhurbaşkanımız kabine sonrası açıklayacak dedi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz günlük gazete haberlerine. Parayı bastıran kaptan oluyor manşeti atılmış. Akdeniz'deki gemi faciasının baş

Sorumlusu kaptanın da sahip olduğu şaibeli Honduras ehliyeti ile ilgili şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Türkiye'nin de geçerli saymadığı Honduras ehliyeti skandalını Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut anlattı. Türkiye'de uzak yol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık üniversiteyi bitirmek, staj yapmak şart. En az 10 yıl çabalamadan kaptan olunmuyor. Honduras'ta ise denizcilik eğitimi olmayan bir kişi 5 kurs karşılığı 3000 doları ödeyip ülkeye bile gitmeden ehliyet alabiliyor. 3 kat düşük maaşa çalıştıkları için bazı firmalar Honduras ehliyetli kaptanları tercih ediyor. Niteliksiz bu kaptanlar facialara davetiye çıkarıyor denmiş. Sabahın ardından Yeni Şafak'a geçiyoruz. Karadeniz'de ağır fatura manşeti atılmış Yeni Şafak'ta da. Rusya ile Ukrayna arasında süren ve her geçen gün daha fazla belirsizleşen savaş bölgede hava ve deniz trafiğini vurdu. Yüzden fazla gemi Karadeniz'deki liman ve tersanelere sığındı. Sadece son birkaç gün içinde Türkiye ile Rusya arasında planlanan 29 sefer iptal edildi denmiş. Bir başka haberde de daha fazla soykırım vaat ediyorlar başlığı atılmış. İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi partiler seçim vaatlerini daha fazla soykırım üzerine yoğunlaştırdı. Bir din okulunu ziyaretinde Netanyahu'nun Filistinlilerin adları silinsin şeklindeki slogana katıldığı görülürken Ben-Gvir iktidara gelmeleri durumunda 7 yıl içinde tehcirin tamamlanacağını vaat etti. Koalisyon ortağı Bezalel Smotrich ise Batı Şeria'da 1516 konutluk 3 yeni istilacı birimin kurulması için onay vererek seçim kampanyasına başladı. Sevgili dinleyiciler, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. 100 milyon tutarında olan yatırımlara da finans desteği geliyor manşeti atılmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine ilişkin uygulamada önemli değişikliklere gitti. 1 milyarın altında kalan yatırımlar için de yeni bir finansman mekanizması oluşturuldu denmiş Ekonomi Gazetesi'nin haberinde. Günlük gazete haberlerinin sonuna geldik. Kısa bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından konuklarımızla birlikte sizinle olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, gündem hafta sonuna devam ediyoruz. İlk konuğumuz bizimle olacak şimdi. Gazeteci Gül Gündüz haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını aktaracak. Merhaba Sayın Gündüz.
1: Günaydın Hakan Bey. Güzel bir cumartesi diliyorum hem size hem tüm dinleyenlere.
0: Teşekkürler. Aslında maalesef iki elim kaza yaşadık denizlerimizde. Girne'deki feribot faciasıyla başlayalım. Son gelen bilgiler neler, gelişmeler neler?
1: Evet, aslında bu hafta gerçekten hızlı ve bir o kadar da üzücü haberler aldık Hakan Bey. Gözümüz kulağımız hem Girne'de, peşinden Silivri'deydi. Girne'ye dair bilgileri verirken bir yandan da aslında durumun en korkutucu, en vahim sonuçlarını da artık bilirkişi raporuyla görmüş olduk. Kıbrıs'tan Mersin'e gelen bir feribot aynı zamanda kısa bir süre içerisinde su alıyor ve batıyor. Vatandaşların video kayıtları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Uyarılara rağmen, pek çok uyarıya rağmen hiçbir şekilde dinlemeyip ilerleyen bir mürettebat. Aslında durumun en vahim kısmı da bu. Tutuklanan isimler var. Bir yandan o soruşturma devam ediyor ve kaptan ehliyetini Honduras'tan almış bilgisi yine kısa sürede bugünlerde artık bilgilerimiz arasında. Süresi dolmuş ehliyetinin süresi ve mesleğe 10 yıl ara vermiş. Daha sonra Türkiye'den ehliyet almanın zorluğu sebebiyle de Honduras'tan aldığı yine ifade ediliyor. Başbakan Ünal Üstel son duruma dair bilgi de verdi. Ulaşılan iki kadın naaşının kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Bu haliyle de son bilgilere göre de kazada hayatını kaybeden sayısı 12, kayıp insanlarımızın sayısı 16 olarak teyit edildi diyerek bilgi verdi maalesef. 7 gün 24 saat boyunca da arama yapıldığına dair de bilgiyi aktardı. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Umarız ki bundan sonrasında bulunan kişiler için de yaşam belirtisi olur. Bizim de gözümüz kulağımız Girne'deki bu feribot faciasında.
0: Evet Sayın Gündüz, aslında araştırmalar devam ediyor. Ancak bugün Honduras

0: Ehliyetli kaptan haberleri çıktığında aklımıza şu da geldi tabii ki. Sadece kaptan üzerinden okunmayacak değil mi bu süreç? İhmalleri olan başka mevkiler de vardır muhtemelen.
1: Tabii mutlaka soruşturma detaylı bir şekilde ilerliyor. Sadece belgesi ve eğitiminin olmaması vesaire gibi detaylar değil. Pek çok aslında sonuç incelenmiş oluyor. Girne'deki kaza ile ilgili buna dair soruşturma sürüyor ve bilgiler geldikçe de aslında hızla da yetkili isimlerden açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
0: Evet, Silivri açıklarında çarpışan gemileri de konuşalım. 10 mürettebat hala kayıp. Neler söylerseniz o konu hakkında son gelişmeler neler?
1: Evet, yine aslında canımızı yakan olaylardan biriydi bu hafta. Çok üzücü bir olay. Yine bilirkişi raporu geldi ama ne oldu onu da söyleyelim. Birkaç gün önce hem gece yarısı saat 03'ü gösterdiğinde al su tankeriyle kuru yük gemisi Tuberk İmamoğlu gemisi Silivri açıklarında ortalama kıyıya 18 mil uzaklıkta çarpışıyorlar ve kazadan sonra da Tuberk İmamoğlu gemisinden bir daha haber alınamıyor. Çok ilginç bir olay, hayatımızın aslında ne kadar kısa sürelere de bağlı olduğunu gösteren bir olay Hakan Bey. 11 dakika, çünkü bu hafta bu 11 dakikayı çok konuştuk. Kaza sonrası Tuberk İmamoğlu gemisi 11 dakika gibi kısa bir sürede batıyor. 10 mürettebat için hemen hızlıca anında arama çalışmaları başlıyor havadan denizden. Bir yandan ekipler al su gemisinde incelemeler yapıyorlar ve oradaki mürettebatın hemen ulaşıp ifadelerine başvuruyorlar. Bir bilirkişi raporu çıktı. Ve o bilirkişi raporu aslında o tüm ihmal zincirini bir kez daha göstermiş oldu bize. Tuberk İmamoğlu gemisi iskele tarafından darbe almış ve süratle batmış, o bilirkişi raporuna göre dışsal bir faktörün olmadığını da söylüyor aynı zamanda bilirkişiler. Al su gemisinde köprü üstünde gözcü ve dümenci bulunmuyor. Bu inanılmaz bir detay. İstirahatteler ve sadece üçüncü kaptan var. Yani bir gemi gözcü ve dümenci olmadan köprü üstünde ilerlemeye çalışıyor. Bu sırada ise kaptan kamerada uyuyor ve işin ilginç kısmı sadece üçüncü kaptan var o sırada aynı zamanda görevde bulunan, ama o üçüncü kaptan da bir gün önce gemiye binmiş. Yani o hakimiyete dair, neler yapıldığına dair, gemiye dair henüz tam olarak bir bilgisi de yok. Haliyle yine Tuberk İmamoğlu'nda bulunan bulunması gereken bir cihazın kapalı olduğu, arızalı olduğu ya da bu haliyle de yine hayalet gemi olarak da ilerlediği ifade ediliyor. Maalesef üzücü bir olay. Detaylar inceleniyor. Soruşturmanın detayları aynı zamanda inceleniyor. Nasıl bir sonuç çıkacak? Biz de takip ediyoruz Silivri'deki bu acı olayı.
0: Evet, aslında Girne'deki facia daha açıkta gibi görünüyor. Ancak burada değişik bir şey var. Arama çalışmalarında hangisinin daha zor olacağını genelde merak ediyor vatandaşlar. Aslında Silivri açıklarında batan geminin araştırması çok daha zor. Çünkü neredeyse iki kat daha derinlikte değil mi? Milli Savunma Bakanlığı ekipleriyle beraber araştırmalar daha da derinleştirildi.
1: Tabii yani derinlik sebebiyle orada gemiye ulaşmak, inceleme yapmak hepsi daha zor. Bir de bizim kıyılarımız aynı zamanda zor kıyılarda, buna da aynı zamanda uzmanlar dikkat çekiyor. Bu yüzden de o arama çalışmaları, gemiye ulaşma, orada inceleme yapma, tüm bu faaliyetler daha zorlu. Tabii görüş mesafesinin gittikçe daha da daraldığı, artık deniz içinin daha karanlık gözüktüğü noktalar var. Bu haliyle de aslında tüm yetkili organlar bu konuda teyakkuza geçmiş durumda. Tüm incelemeleri yapıyorlar. 7/24 aynı zamanda Kıbrıs'taki acı olay gibi buna dair de aslında o tüm incelemeleri yapmayı sürdürüyorlar. Bu sırada tabii tutuklu isimler var. Aynı zamanda incelemelerin sürdüğü noktalar var. Bizler de bugünlerde o gelişmeleri takip ediyor olacağız.
0: Evet, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Girne'deki vatandaşlarımıza da Silivri'dekide de rahmet diliyoruz. Aynı rahmet zamanda diliyoruz, geride kalanlara, hatta arama kurtarma çalışmalarını bekleyen insanlara da metanet diliyoruz. Gerçekten zor bir süreç, zor günler
1: geçiriyorlar. Çok zorlu Hakan Bey. Yani yakınlarını beklemek, o sırada...

0: Yani aynı zamanda bir ufak haber, bir küçük haber bekliyorsunuz. Çokça da aslında bizim kameralarımıza da yine habercilerin kameralarına yansıyan görüntüler oluyor. Çok acı bir bekleyiş. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmamış olur. Peş peşe iki acı olay görmüş olduk. Umarım bundan sonra büyük bir ders olur herkese.
1: Evet, biraz da iç siyaset konuşalım istiyoruz. Özel'den yeni parti mesajı var. İktidar olacağız dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni mesajları?
0: Evet, aslında hem yeni partiye dair mesajlar, bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşması, bu hafta Özgür Özel'in de aynı zamanda hem yeni parti hem CHP cephesinde hareketli bir haftaydı. Hem cenazeler, peşinden adli yıl açılışları ve mutlak butlan kararı sonrasında aslında ikilinin görüştüğü törenler çokça konuşuluyor. Bir yandan Özgür Özel mesajlarını verirken aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışması da siyasetin sıcak başlıklarından biri. Ama Özgür Özel katıldığı bir programda buna dair bir açıklık da getirdi. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış dedi. Ama bir yandan da cenazelere dair bir vurgu yaptı. Gerilim yaratmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Bu haliyle benim dünyamda, benim tabiatımda böyle bir şey yok. 80 yaşında biri size el uzatıyor dedi ve bu haliyle de tokalaşmayı da aslında açıklamış oldu. Bir yandan adli yıl açılış töreninde ayağa kalktı mı, tokalaştı mı, pek çok konu bu hafta konuşuldu ama affetmem diye bir ifade kullandı yeni parti genel başkanı Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'na dair sözleri bu anlamda ağırdı. Affedilir bir mesele değil. Bana yapılanı kolay affederim ama memlekete yapılanı affetmem diyerek bir kez daha görevi kabul etmesine dair de mesaj vermiş oldu.
1: Sayın Gündüz, ay, Cumhuriyet Halk Partisi defterinin kapandığını söyledi Özel. Siz gazeteci olarak kulislerde duyduğunuz ve kamuoyundan gördüğünüz geri bildirimlerde özellikle neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce kamuoyuna olumlu mu yansıdı, seçmene olumlu mu yansıdı bu kadar net bir Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti ayrımı, yoksa olumsuz mu yansıdı?
0: Aslında hem bir yandan bu hafta seçimlerin de olduğu, bir yandan Üsküdar'a gözlerin çevrildiği bir tablo da var. Haliyle hem kendi seçmenleri bu durumdan rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Yeni Parti ve CHP'nin bu ayrılığı kendi seçmenlerine dair de pek olumlu yansımış gibi gözükmüyor. Haliyle biz bugün Üsküdar'da başkan vekilliği seçimi var. Saat 10 itibariyle 2 saat sonra artık başlayacak. Burada da yeni parti CHP biz ortak hareket edeceğiz dedi. Çünkü artık seçmeni de bu haliyle bir tepki gösteriyor her iki tarafa da. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde il başkanlarını bir araya getirdi. Orada da yine aynı zamanda tepki gösterdi. Mutlak butlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun görev almasına dair de bir tepki gösterdi. Biz tarihin doğru tarafında durduk ifadesini kullandı ve yine aynı zamanda ittifak konusunda da yine yeni parti ve Türkiye ittifakı anlayışı içinde bütün demokratların ortak çatısı olacak diyerek bir ifade kullandı. Bundan sonrasında nasıl bir durum olur, bir ittifak olur mu? Yani şu anki CHP yönetimiyle pek de yan yana gelecek gibi görünmüyor. Tabii belediye seçimleri, başkan vekilliği seçimleri haricinde ama olası bir artık kurultay süreçlerinin tamamlanması halinde CHP ile yan yana gelebileceğine dair de yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var. Bu haliyle de aslında her bir gelişme CHP ve yeni parti için kritik.
1: Evet, aslında CHP için bir başka önemli başlık hafta içinde Berhan Şimşek olayıydı. Neler söylersiniz o konu hakkında?
0: Evet, kısa bir görüntü yayınlandı aslında Hakan Bey. Başını sonunu tam olarak da bilmediğimiz bir görüntü. Bu notu düşmekte de fayda görüyorum. Çünkü tam görüntülerin başını ya da sonunu tam bilemediğimiz bir görüntü. Ama Berhan Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda MK kadrosunda olan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana kadrosunda olan bir isim Berhan Şimşek ve

0: 10 yıllık hayat arkadaşına o kısa bir videoda şiddet uyguladığına dair bir görüntü var. Zaten öncesinde bir aynı zamanda koruma kararı da çıkartılmış. Mahkeme tarafından 6.284 sayılı kanun kapsamında bir koruma kararı da varmış. Aynı zamanda şikayetçi olan 10 yıllık hayat arkadaşının başvurusuyla. Şimdi o görüntüler sonrasında Berhan Şimşek bir açıklama yaptı. Ama şunu vurgulayayım Hakan Bey, CHP'den istifa etmedi. CHP üyeliğinden istifa etmedi. Sadece Merkez Yönetim Kurulu'nda, yani artık ana kadroda bundan sonra Berhan Şimşek'i görememiş olacağız. Genel Başkan Yardımcısı değil artık. Dava bitene kadar, bu hukuki süreç bitene kadar da MK'nın kadrosunda olmayacağını söyledi kendisi ve ayrıldı. Bu haliyle de aslında hem o görüntüler çok konuşuldu, hem de bundan sonrasında o dava nasıl ilerleyecek ve CHP yönetimi nasıl bir karar alacak kendisine dair, bunu görmüş olacağız.
1: Evet, konu artık kadına şiddet, taciz olayları olduğu zaman kamuoyunun, toplumun çok büyük tepkisini çekmeye başladı. Bu olayla birlikte aynı zamanda Ankara Çankaya'da bir eczane

0: Evet, inanılır gibi bir olay değil. Bir kadın müşteri eczaneye giriyor ve bir şeyler almak istiyor, alışveriş yapıyor ve sonrasında da kendi görüntüsünün muhtemeldir ki çekildiğini hissediyor ve etek altı görüntüsü ve bu fotoğrafın çekildiğinden sonra da dönüyor. Cüzdanımı kaybettim. O yüzden görüntülere bakalım diyor ve aslında orada hem eczacı hem eşi orada artık durumun kendisini görüyorlar. Fotoğrafın çekildiğini aynı zamanda görmüş oluyorlar. İnanılır gibi bir olay değil. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde ortaya çıkıyor. Adli kontrolle serbest bırakıldı ama Ankara Eczacı Odası da bir açıklama yaptı bu konuda. Ve Ankara Eczacı Odası olarak olaydan haberdar olunmasından sonra da gerekli disiplin sürecinin başlatıldığını söyledi. Tabii yeri konumu itibariyle Ankara'da çok merkezi bir noktada bu eczane, Çankaya'da. Bu haliyle de vatandaşların da oradan bir daha alışveriş yapar mı, bir daha o eczaneye girer mi? Sosyal medyada da bu konu çok konuşuldu. Hatta geçtiğimiz akşam bir yazı da asılmış, bu eczanede tacizci var diyerek. O yüzden vatandaşların da özellikle kadınların da büyük tepkisiyle karşılaşıldı. Üzücü, hiç olmamasını dilediğiniz bir olay maalesef.
1: Evet, aslında bir başka kötü haber vardı. Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi ve hastaneye yatması biraz magazinel başlıklarla ortaya çıktı Sayın Gündüz. Hem Cem Yılmaz'ın kulağındaki çizgi, hem hastaneden çıktıktan sonra önünde börek olması gibi şeyler çok konuşuldu medyada, hem geleneksel hem sosyal medyada. Bunun gerçekliği nedir? Kulak çizgisini insanlar çok merak ediyor. Bir gerçeklik payı var mı?
0: Neyse ki sağlık durumu iyi. Buna dair taburcu oldu aynı zamanda komedyen Cem Yılmaz ama tabii sizin de söylediğiniz o iki kare çok konuşulmuş oldu. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmıştı ve bir anjiyo yapıldı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi Cem Yılmaz ama o fotoğrafta kulak memesindeki çizgi, Frank çizgisi olarak da tarif ediliyor. Çok tartışma konusu oldu. Acaba o çizgi derinleştiğinde kalp krizi riski daha mı artıyor? İlerleyen yaşlarda kulağımızdaki o kulak memesindeki çizgi daha da derinleşiyor. Bu bizim kalp krizi riskimizi mi yükseltiyor? Sosyal medyanın da çok gündemindeydi. Ama buna dair uzmanlar, kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor mesela Bingür Sönmez de bu konuda bir şey yaptı, değerlendirme yaptı ve bu iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulunanlarla ilgili de böyle bir ilişkinin olmadığını aslında söyledi. Hiçbir kardiyoloji kılavuzunda böyle bir şey yok. Yıllar önce Frank isminde bir bilim insanı böyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi hangi 60 yaş üzerinde insanın kulağına bakarsanız böyle bir kıvrık görebilirsiniz dedi. Yani yaşın ilerlemesiyle aslında o kıvrıklığın da arttığını söylüyor Bingür Sönmez Hoca. Bu haliyle de bu illa bir koroner kalp hastalığının işareti değildir dedi. Bize de bilimsel olarak bu durumu açıkladı ama sosyal medyada inanılmaz şekilde bu konu çok konuşulmuş oldu bu hafta.
1: İyi ki uzmanlar var. Yani sosyal medyaya göre yaşasak ne kadar kaygı ve kaos içinde yaşayacağımızı tahmin bile edemiyoruz.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın Gündüz.
0: Ben teşekkür ederim. Güzel yayınlar olsun Hakan Bey. Güzel bir cumartesi diliyorum tekrar hem size hem bizi dinleyenlere.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, gazeteci Gül Gündüz bizimleydi. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını aktardı. Kısa bir ara veriyoruz. Ardından sizinle olmaya devam edeceğiz gündem hafta sonunda.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.24'ü gösterirken TRT Radyo 1'de gündem hafta sonuna devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizimle tarihi eserlerin, şehirlerin ve semtlerin isimlerinin nereden geldiğini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Kuley'in.
1: Hoş bulduk Hakan Bey.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, çok iyiyim, sağ ol.
0: Biz de sizi konuk ettiğimiz için çok mutluyuz gerçekten. Gaziantep konuşacağız bugün. Gaziantep'in isminin nereden geldiğini
1: geçen hafta konuştuk. Ama ilçelerini konuşmamıştık Hakan. Onu bugün ilçelerini konuşuruz herhalde.
0: O zaman hangi ilçeden başlamak istersiniz?
1: Vallahi önce merkez ilçelerden başlayalım istersen. Bunlar ilk ünlü bir kahramanı var biliyorsunuz. Aslında Antep direnişi 11 ay süren bir direniş. Ve bu direnişte de çok önemli kahramanlar var. Bunlardan birisi Şahin Bey, birisi Doğan Bey, Selim Bey, Karayılan falan gibi böyle çok önemli kahramanlar. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Bu kahramanların tümünün isimleri takma. Kılıç Ali, Doğan Bey, Şahin Bey, Karayılan, bunların hepsi takma. Şahin Bey'in adının bir ilçe adı olarak verilmesinin çok önemli bir nedeni var. Bu ordu içinden gelip direnişi koordine edenlerin ilk kaybı, aslında ilk şehidimiz bizim şeydeki Antep direnişinde. Direniş başladıktan 2 ay sonra 28 Mart 1920'de yaşamını kaybediyor. Atlar takma demiştim. Asıl adı Mehmet Sait. Orduya er olarak giriyor. Fakat sonra çok şey olduğu için önce çavuş rütbesine falan geliyor. Fakat sonra
0: başarılı bir
1: daha
0: yani.
1: Başarılı birisi. Sonra muazzaf subay olduğunda aslında 4-5 tane önemli muazzaf subay görevlendiriliyor şeyde. Mustafa Kemal tarafından doğrudan görevlendirilen insanlar bunlar. Bir tanesi işte Doğan Bey diyoruz ama Doğan Bey aslında o takma adı. Asıl adı İstanbul'dan işte ilk çıkan Bandırma vapurunda yer alan isimlerden bir tanesi.

0: katılıyor. Fakat bu isimler çok enteresan. Bunların bu kahraman Gaziantep kahramanlıklarında sürdürdükleri isimler sonradan hayatlarını da etkilemiş. Hakan şöyle olmuş. Mesela Kemal Bey sonradan Kor Generalliğe kadar yükselen bir komutan olmuş Türk ordusunda ve soyadını Doğan almış. Kemal Doğan olmuş. Mesela Salim Bey'miş, Selim Bey takma adıyla şey yapmış, mücadele etmiş. O da mesela adını ona göre düzenlemiş. Kılıç Ali çok önemli bir şeylerden bir tanesi. Sonradan işte Ali Kılıç olarak meclis başkanlığı, yani çok bakanlıklar falan yapmış birisi. Onun da adı mesela Said Tevfik. O da adını değiştirmiş. Sonradan Kılıç adı Ali Kılıç olarak yaşamını sürdü. Bunların hepsi bu kahramanlıklardan gelen şeyleriyle, ama 11 ay süren direniş sonucunda da en işte kaybettiği kişi adına Şahin Bey adını vermişiz. Bir direniş kenti Antep. Şehit Kamil de öyle. Mesela ikinci merkez ilçelerinden bir tanesi de
1: Evet.
0: Şehit Kamil. Bu olayı hepimiz biliriz. İlkokul kitaplarımızda çizgi şey olarak da anlatılır. İşte annesiyle birlikte yolda yürürken annesinin peçesini açmaya çalışan Fransız askerlerine karşı Mehmet Kamil diye küçük bir çocuk tekme atar, direniş gösterir falan, onu süngüleyerek öldürürler. Fakat bu olay büyük bir feveran yaratır. İşte isyanın başlangıcı odur zaten. 21 Ocak tarihinde isyan başlar. Bu olayın peşi sıra halk ayaklanır. İsyanı bastırmak için Fransızlar babası Ökkeş Bey'e 200 altın teklif ederler. O da der ki hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Siz bizim kanımızı aldınız. Biz de sizi burada şey yapmayacağız ve direniş başlar. 11 ay süren açlık ve yoksu şeyle mücadeleyle süren bir şey. Burası en önemli merkez ilçelerinden birisi. İki merkez ilçeden bir tanesi Şehit Kamil. Büyük merkezlerin olduğu bir yer, ama bir de burayı önemli kılan, senin de ilgi alanına girdiği için bunu söylüyorum arkeoloji ile ilgili olarak. Dülük diye bir mahalle var. Çok eski biri, Dolikis'te geçmişteki adı. Şu anda dünyada içinde yaşam süren en eski antik kent. Şehit Kamil,
1: Harika.
0: evet, yani yaşam sürüyor. Çünkü bu antik kentlerde şöyle bir şey oluyor biliyorsunuz. Ya deprem oluyor, ya da kıyı antik kentlerinde alüvyonlar denizde şeyin arasına giriyor ve şehrin liman olma özelliği kayboluyor ve yaşam bitiyor. Bir sürü terk edilmiş antik kent var. Ay, biliyoruz, geziyoruz şimdi, gidiyoruz. Hiç kimse yok oralarda. Ama burası yaşayan, dünyanın yaşanan, içinde yaşanan en eski antik kenti. Ve Şehit Kamil sınırları içerisinde enteresan bir...
1: Evet, Dolikis'te ismi.
0: Evet, Dolikis'te ismi de
1: Evet,
0: öyle.
1: listelere eklendi.
0: Evet, şeyi yani emin değilim ama UNESCO Dünya Mirası'na bile girmiş olabilir. Yani çok önemli bir kent çünkü. Çok önemli antik eserler bulunmuş burada.
1: Evet, bir başka ilçe mi saymıştın?
0: Araban var. Araban eski adı Kale-i Zerre'miş. Altın Kale olarak bilinirmiş adı. Şimdi Raban olduğu söyleniyor ismin. Raban'ın değişik yorumları var. Çok böyle bilimsel açıklamayla şudur denmiyor ama enteresan Hakan, Rabban'dan geldiği söyleniyor. Yani inananların kenti gibi. Fakat işte adını değiştirmeye çalışmışlar. Öyle olmuş, böyle olmuş. Fakat sorun da değişmemiş. Araban ismi kendini kabul ettirmiş şehirde ve öyle olmuş. İlçelerimizden bir tanesi şey de böyle. Durmadan adını değiştirmeye çalışıyoruz ama Trilya hala hep Trilya olarak devam ediyor. Böyle bazı eski isimlerin kendini zorla kabul ettirmek gibi bir şeyleri var. Araban da böyle yapmiş aslında.
1: Evet, Araplar şehri ele geçirdikten sonra Kale-i Zerrin diyor, Altın Kale.
0: Altın
1: Bu kalenin
0: güneşten kaynaklanan bir şey.
1: Olduğu yerden dolayı değerinden değil yani,
0: değil.
1: güneşten.
0: Güneşin ilk vurmasıyla parlayan bir yapısı var. Taşlarıyla da ilgili bir özellik zannediyorum. Dolayısıyla Altın Kale diyorlar ki.
1: Evet, biz de aslında Türkiye'de alıştığımız örneğiyle isminde altın geçen şeylerin altından yapıldığını değil, genelde çok değerli, ya mekan olarak değerli ya da güneşin vurduğu açıdan kaynaklı değerli olduğunu biliyoruz. Kyoto'da gezerken Kinkakuji'yi, altın köşkü görünce dedim herhalde bu da değeri içindir. Sonra baktık, üç katlı altın bir yapı, her toplumda değişik oluyor
0: Evet.
1: gerçekten.
0: Bir de şöyle bir şey var Türkçe'de, altın

0: sarı karşılığı
1: Evet.
0: merkezlerdeki şeylere altın denir.
1: Altuni deniyor.
0: Hayır,
1: Altın
0: altın desin.
1: deniyor.
0: Ankara'nın merkezi neresi? Altındağ.
1: Altında.
0: Çünkü Türklerde yön var, renk, yani altın dediğimiz zaman biz aslında merkezleri, sarı da öyle. Sarı dendiği zaman da mesela Sarıkaya bir böyle şeye göre merkez ifade eder. Altında da böyle bir şey var ama burada ben daha çok güneşin doğuşu ve onun yarattığı etkiden dolayı böyle söylendiğini düşünüyorum. İslahiye'nin de enteresan bir şeyi var, hikayesi var. Hakan, şöyle çok eski bir kent burası. Burada da Nikeapolis deniyor buraya. Nikeapolis zafer kenti demek. Aslında çok sayıda Nikeapolis var. Bir tanesini de hep biliriz. Niğbolu'da mesela Nikeapolis'tir. Yani zafer kenti diye şehirlere böyle Romalılar döneminde çok isim konmuş. Bunlardan bir tanesi. Fakat burası o kadar eski ki Hititler dönemindeki o fırtına tanrısı var Hititlerin. Fırtına tanrısı. Kimileri Taşyup diyor, kimisi Taşyup diyor. Teşyup da deniyor. Teşyup'un heykeli bulundu burada ve müzeye kaldırıldı. Adana Müzesi'ne kaldırıldığı belirtiliyor. Çok ünlü bir yerleşim yeri. Çok büyümüş, gelişmiş. Bunun bir nedeni var. Buralarda çok fazla şey olunca, isyan olunca Osmanlı'da ilçeler kurulma karar verilmiş. Hassa, Reyhanlı ve İslahiye ilçeleri böyle kurulmuş ve bunlar da şeyi sağlamak için ne derler?
1: Güvenliği.
0: Güvenliği, huzurlu bir yaşamı sağlamak için Osmanlı tarafından Fıkra-i İslahiye diye bir birlik kurulmuş. Ve bu Fıkra-i İslahiye, yerleştiği için şehrin adı bu birliğin gücünden kaynaklanan çok önemli bir şey olmuş. Gene tabii tarih biliyorsun hep şey. Senle konuşunca da hep böyle arkeolojik şeyleri yani seni karşımda görüp anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Burada çok önemli bir şey var. İslahiye ilçesinin 22 kilometre güneydoğusunda Yesemek diye bir bölge var. Yesemek. Yesemek 4000 yıl önce heykel eğitim merkezi, heykel yapım eğitim merkezi olarak kurulmuş. Yani düşünsenize orada taş ustaları bütün Anadolu'daki şeylere ustalara eğitim verirlermiş. Ve böylece şimdi Yesemek'e gittiğinizde bir yandan bitmiş heykeller var ama bir yandan da yarım kalmışlar var. Yani eğitimin hala devam ettiği bir dönemde zannederim ya bir askeri saldırı ya da bir şey, bir herhangi bir afet nedeniyle Yesemek'te şey azalmış, nüfus azalmış ve ama şimdi de görmekte yarar var. Kocaman bir alan, öğren yeri ve gerçekten de çok sayıda yontulmuş taş heykelin orada bulunduğu
1: Hala duruyor.
0: hala duruyor. Evet, şu anda şey Turizm Bakanlığı tarafından resmi öğren yeri olarak ilan edilmiş yerlerden bir
1: Zaten
0: tanesi.
1: 2012 yılında da UNESCO Dünya
0: Yani
1: Miras
0: müessesesine
1: Listesi'ne.
0: girmiş. Evet, biliniyor. Çok ünlü de bir yer Yesemek. Bu açıdan önemli bir ilçesi şeyin.
1: Evet, bir diğer ilçemize geçelim isterseniz.
0: Karkamış mesela. Karkamış halk arasındaki rivayete göre bunlar diyorlar ki bu yerin adını fazla araştırmaya gerek yok. Karkamış'ın adı Gılgamış'tan gelir diyor yöre halkı. Fakat tabii bu Karkamış meselesinde iki tane önemli, bu da çok eski bir şey. Yani milattan önce 10. yüzyıl, 9. 10. yüzyılda bir yerleşim başlamış burada yani. Düşünsenize 3000 yıllık falan
1: Evet.
0: bir yer Karkamış. Ta Tunç Çağı'na kadar uzanan bir yaşam belirlenmiş vaziyette. Karkamış'dır eski adı diyen bir bilim adamı topluluğu var. Karkamış'ın adının da Kamis'in iskelesine yani Kamis onların bir tanrılarından biri, Kamis'in iskelesi anlamına geldiğini iddia
1: Evet,
0: eder.
1: eğer bir taraf tutulacaksa ben ikinci taraftaki bilim insanlarının tarafını tutuyorum. Çünkü Türkçe'de L'nin R'ye dönüştüğü, hani
0: Ya
1: Gılgamış'tan geldiğine dair çok bir kanıt yok.
0: yok.

0: Bir daha bir şey daha var tez. O da şu. Karka'nın Doruk Mis'in de ana tanrıçı olduğunu söylüyor Bilge Umar. Dolayısıyla diyor ki buranın adı ana tanrıçanın tepesidir diyor. Yani Karkamış adı biz aslında çok enteresan şeyler yaşıyoruz böyle konuşurken de ortaya çıkıyor. Mesela Çorum'da 30 Çorum'un adı ile ilgili 30 ayrı yorum var
1: Evet.
0: biliyor. Şimdi bu Karkamış'ta 3 tane bereket 3 tane 3 tanesinden yırtıyoruz. Şey diyor Bilge Umar. Karka mis şey anlamına gelir diyor. Ana tanrıçanın tepesi anlamına gelir diyor. Böyle bir yaklaşımı var. Nurdağ diye bir ilçesi var şeyin.
1: Evet.
0: Nizip diye ilçesi var ama Nizip'in ilçesi konusunda şöyle bir durum var. Nizip'in adı konusunda bilim adamları hiçbir kaynağı yakalamış değiller. Bu da aslında araştırılması gereken bir şey. Bu kadar eski bir ilçe adının kökeninin bulunamıyor olması bende bir rahatsızlık yaratmış vaziyette. Yani ben de bunu mutlaka bulmamız gerektiğini düşünüyorum ve çalışıyorum bu konuda da. Şimdi Nurdağ diye bir şey var. İlçesi var Antep'in. Nurdağ çok enteresan. Türkçe'de mesela şeyler var. Viran kelimesiyle biten ilçeler varmış eskiden. O viranları hep biz Ören yapmışız. Karacaviran'ı Karacaören yapmışız. Sarı Viran'ı Sarıören yapmışız. İşte şeyi bir tek Viran şehir kendini korumuş bu arada. O adını değiştirmesine engel olmuş. Şimdi o yörenin adı eskiden Gavur Dağı'ymış. Hatta bir adı da Kafir Dağı. Fakat yörenin halkı demiş ki ya bu nedir bu bizim ne alakası var yani biz burada yerleşik burada da gayet iyi bir biçimde yaşıyoruz. Buna Gavur Dağı, Mavur Dağı denmenin bir anlamı yok. Bizim ilçemizin adı Nur Dağı olsun demişler. Cumhuriyet
1: Evet.
0: döneminde alınan bir kararla ilçenin adı Nur Dağı yapılmış. Aslında iki ilçemiz kaldı. Onları da bir şey yapalım,
1: Tabii
0: bitirelim
1: tabii lütfen.
0: hızlıca. Şimdi bunlar biri Oğuzeli, biri Yavuzeli. Çok eski bir yer burası. Eski adı Kızılhisar'mış. Kızıl'da da böyle bir şey var. Kızıl genel olarak Doğu Kalesi anlamına gelir. Şey dedi. Kızılhisar böyle
1: Evet.
0: bir yer. Hat
1: Türklerde yönlendirmeler, yönler böyle olur
0: yönlendirmeler.
1: zaten.
0: Yani
1: Karadeniz, Akdeniz ismi, Kızıldeniz ismi.
0: evet,
1: Evet.
0: Kızılhisar işte doğudaki kale anlamına geliyor ve ama bunun aslı şeymiş. Kızılhisar ve Fevkani, yukarıdaki Kızılhisar. Fevkalade çok üst demek ya. Fevkani de üstteki demek. Üstteki Kızılhisar. Demek ki bir de alttaki Kızılhisar var. Öyle bir şey, o kayıp bir kale olabilir. Fakat sonradan adı şey demişler. Bunun adını da Oğuzeli yapalım. Cumhuriyet'ten sonra değişen ilçe adlarından bir tanesi. Şimdi Yavuzeli diye bir ilçesi var şeyin Antep'in. Yavuzeli, Yavuz Sultan Selim buradan geçerken çok kendisini iyi misafir etmişler. Misafir ettiklerindeki adları Cingife'ymiş. Cingife, Cingile'de olduğu söyleniyor geçmişten gelen. İki tane yorum var. İki yorumu da anlatacağım. İkisi de çok güzel aslında. Biri Cingile sınır anlamına geliyor. Biri de Cingife, Çingene Kemeri anlamına geliyor. Bu orada Rum Kale diye bir kale var. Kale şimdi eskiden bu kadar değil ama şimdi baraj sularından dolayı böyle bir göletin içinde kalmış bir yarımada gibi. Ama kalenin çevresi de bir işlenmiş bir kemer gibi aslında kalenin sırtları. Bundan dolayı acaba Cingife mi diyorlar diye düşünmüyor değilim. Ama Cingille diye çok eski Bizans kayıtlarında adı var.
1: Evet.
0: Onun da sınır anlamına geldiği söyleniyor. Yavuz Sultan Selim kendisine böyle çok fazla şey olunca ilgi gösterilince şey demiş. Buranın adı Yavuz'un ili olsun demiş. Sonradan işte adlar değiştirirken Yavuzeli olarak koymuşuz adını. Böylece Antep'teki bütün ilçeleri de konuşmuş olduk.
1: Bu keyifli bilgiler için çok teşekkürler
0: Ben de
1: Sayın Kuley'in.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, tarihi eserlerin, şehirlerin ve semtlerin isimlerinin nereden geldiğini araştırmacı yazar Nezih Kuleyin'le konuştuk. Bu hafta Gaziantep'e dair bilgiler verdi bize ve programımıza devam edeceğiz ancak önce kısa bir ara veriyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.42'yi gösterirken gündem hafta sonunun 3. ve son bölümüne geçiyoruz. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç hattımızda. Merhaba Sayın Tomaç.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: İyiyiz. Sizi konuk ettiğimiz için mutluyuz. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Bu hafta yine geleneksel sanatları, zanaatleri ve somut olmayan kültürel mirasları konuşacağız. Kutnu kumaşını konuşmak istiyoruz sizinle. Nedir kutnu kumaşı?
1: Evet, hazır Gaziantep'ten konu açılmışken kutnu kumaşından bahsedilmeden olmaz diye düşündük. Tabii Gaziantep denince akla çok fazla geleneksel sanat ve zanaat unsuru geliyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Antep İş Nakışı'ydı. Antep İş Nakışı'nı daha önce bir programda ele almıştık. O yüzden de kutnu kumaşıyla devam edelim. Gaziantep'le özdeşleşmiş geleneksel bir dokuma kumaş aslında. Dokuma demek daha doğru olur kutnuya. Çünkü kutunun birçok çeşidi var ve hepsi beraber kutnu dokumalarını oluşturuyor. Tabii ilk bakışta diğer kumaşlardan ayıran çok önemli özellikleri, net özellikleri var. Çok canlı renklere sahip kutnu kumaşları ve özellikle boyuna uzanan renkli çizgileriyle tanınıyor. Tabii ama kutnuyu özel yapan şey sadece görüntüsü değil, arkasında oldukça uzun ve emek isteyen bir üretim geleneği var. Geçmişte baktığımız zaman Osmanlı döneminde çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz kutnu kumaşının. Özellikle saray kıyafetlerinde kullanılan değerli kumaşlardan biri olmuş. Padişahların kaftanlarında kullanılmış, önemli kişilere hediye edilmiş.

0: Tabii sadece kıyafetlerde de değil, döşemelik olarak da değerlendirilmiş. Yani geçmişte yalnızca halkın kullandığı sıradan bir kumaş değil, oldukça değerli ve prestijli bir dokum olarak da karşımıza çıkıyor. Temel özelliği ise kutlunun renkli çözgü iplikleri. Biz dokumalarda atkı ve çözgü kelimelerini kullanırız. Atkı dikey çizgileri bize söyler. Pardon, çözgü dikey
1: Sayın Tomaç, bize
0: anlatır.
1: Sayın Tomaç, siz detaylara inmeden aslında bir şey sormak istiyorum. Tarihte evet. Çok fazla görünmemiş bir şey değil mi bu? Hem halkın hem de sarayın ortak kullandığı bir kumaşın olması.
0: Kesinlikle öyle. Aslında Gaziantep

0: çalışmalarda bir çözgü de atkı iplerinden olduğundan söz etmiştik. Çözgü ipleri dikine ilerleyen aslında taslağını, dokumanın taslağını oluşturan iplerdir. Atkı ipleri de aslında daha çok şekil veren desenleri oluşturan iplerden oluşur. Çözgü iplerin oluşturduğu çizgili görünümle de bilinir kutlu kumaşı. Geleneksel olarak da bu ipler genelde çözgü ipleri ipekten yapılır. Atkı ipleri de pamuktan yapılır kutlu kumaşında. Günümüzde ise ipek yerine bazen floş kullanıldığını görüyoruz. Atkı ipleri ise hala ipek pamuk olarak devam ediyor. Tabii kutluyu ilk gördüğümüzde dikkatimizi deken çok canlı ve boyuna uzanan çizgileri oluyor. Bu çizgiler farklı genişliklerde ve farklı renklerde hazırlanıyor. Dolayısıyla her kutlu aynı görünmüyor. Hatta kullanılan renk ve çizgi ve desene göre de farklı kutlu çeşitlerinden söz edebiliyoruz biz. Örneğin Hindiye, Mecidiye, Şahiye, Meydaniye gibi farklı çeşitleri var. Başka bir ilginç tarafı da bazı desenlerin kumaş dokunduktan sonra üzerine yapılmaması. Yani iplikler daha dokumaya başlamadan önce bağlanıyor, boyanıyor ve desen dokuma sonrası sırasında kumaşın üzerinde kendiliğinden oluşuyor. Bu bağlama tekniğine de biz batik tekniği diyoruz. Tabii burada Gaziantep ilişkisine de değinmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Tabii aslında siz bir girizgah yaptınız, ancak Gaziantep'le özdeşleşmesinde tarihi seyir nasıl gelişmiş?
0: Tabii şimdi Gaziantep'in Kutlu'yla ilişkisini anlamak için biraz şehrin tarihine bakmak lazım. Tabii Nezih hocamız bizim ilçelerin değinirken isimlerini biraz bahsetti aslında. Gaziantep tarih boyunca önemli ticaret yollarının üzerinde bulunan bir şehir. Özellikle İpek Yolu güzergahındaki konumu buradaki ticaretin farklı üretim ve el sanatlarının da gelişmesine zemin hazırlamış. Kutlu'da bu geleneksel üretim kültürünün en önemli parçalarından biri olmuş. Aslında Kutlu tarih boyunca sadece Gaziantep'te görülmüyor tabii. Halep'te, Hama'da, Humus gibi farklı merkezlerde de üretimle yapılmış. Ancak zaman içerisinde Gaziantep'te bu üretim geleneğinin devam etmesi ve burada kendi ustaları, kendi üretim yöntemleri ve kendi kullanım alanlarının olması ona çok güçlü bir kimlik kazandırmış. Kutlu'nun 1900 yılların başında üretime geçtiğini görüyoruz Gaziantep'te tarihi kaynaklara baktığımız zaman. Sonrasında da şehir kutlu dokumacılığının önemli bir el sanatı olarak varlığını sürdürüyor. Tabii burada Gaziantep'te başka özelliği de önemli. Şehirde sadece kutlu üreten bir yerde değil, aynı zamanda çok güçlü el sanatlarının olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakır işlemeciliği, sedef, Yemeni, Antep işi gibi farklı geleneksel üretimler de var ve aslında Kutlu'da burada farklı geleneksel el sanatlarının içerisinde de yer almış. Yani burada disiplinler arası bir çalışma da olmuş. Örneğin biz baktığımız zaman Antep işi nakışlarının kutlu kumaşlarının yapıldığını da görüyoruz biz günümüzde. Tabii bir de en önemlisi de Gaziantep'te coğrafi işaretle işaretlenmiş. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kutlu'nun şehrin geleneksel el sanatları arasında göstermiş ve coğrafi işaret almış durumda.
1: Aslında Sayın Tomaç, bunu da mutlaka sormak gerekiyor. Çünkü zaman içinde teknoloji değişince, zaman ilerleyince, ticaret yolları gelişince bazı üretim teknikleri gelişmiş. Kutlu hangi malzemelerle nasıl üretiliyor açıkladınız. Tarih içinde hiç değişmemiş değil mi? Bugün hala ilk günkü gibi üretiliyor.
0: Şimdi şöyle, tarih içerisinde tabii ki de malzemenin, ham maddenin, teminin üzerinde bazı sıkıntılar oldukça sanatlar ve zanaatlar değişir ve dönüşürler. Aslında bunlar zanaatın ve sanatın doğasında vardır. Bu değişim ve dönüşüm yaşamazsa kaybolmaya meyilli hale gelir. Kutlu'da biz bunu görüyoruz. İpek üretiminin azalmasıyla beraber floş denilen bazı maddelerin, bazı ipliklerin kullanıldığını görüyoruz. Ya da işte çift kat ipek kullanılırken atkıda artık tek katın kullanıldığı ya da farklı pamuk çeşitlerinin kullanıldığını görüyoruz. Ama genel anlamda yapım aşamaları tekniğe değişmemiş durumda. Yani o geleneksel tekniklerin hala uygulandığını görüyoruz biz. Tabii şimdi özellikle kutunun temelindeki çözgü ve atkı iplikleri dediğim gibi bunlar kayısı ağacından elde edilen doğal kitre zampla ve çineyle güçlendiriliyor. Yapım aşamalarından bahsedecek olursak eğer kutunun çok teferruatlı bir yapım aşaması var. İplikler hazırlandıktan sonra boyama aşamasına geçiliyor. Kutunun en karakteristik özelliği de boyasındaki renkli çizgiler. Burada ortaya çıkması için farklı renklerdeki çözgü iplikleri kullanılıyor. Daha sonrasında batik tekniğinden bahsettik, bağlama tekniğinden. Bu en önemli kutlu tekniklerinden biri. Boyama bittikten sonra iplikler dokumaya hazırlanıyor. Çözgü iplikleri düzenleniyor, sağlam.

0: karşılaştırılıyor ve tezgaha. Şimdi tezgaha geçeceksek de eskiden ahşap kamçılı çekme tezgahlar kullanılıyordu kutlu kumaşı dokumakken. Bugün daha gelişmiş armüllü ve rekarlı tezgahların kullanıldığını görüyoruz. Ama tezgahın değişmesi tabii işin ustalık tarafında ortadan kaldırmıyor. Çünkü
1: tabii.
0: Hangi renklerin nasıl bir araya getirileceği, çizgilerin nasıl oluşturulacağı ve özellikle bağlama batik tekniğindeki iplerin nerelerinin nasıl bağlanacağı ciddi bir deneyim gerektiriyor. Dokuma bittikten sonra da iş tamamlanmış olmuyor. Kumaş önce tavlama, sonra nişeleme, cendereleme ve mengenden geçirme gibi son işlemlerden geçiriliyor. Bunların da aslında amacı düzgünlük, parlaklık ve istenen dokuya ulaşması için gerekli adımlar. Yani kutluya baktığımızda gördüğümüz o renkli parlak kumaşın arkasında iplik hazırlama, boyama, bağlama, dokuma gibi çok teferruat işlerin olduğunu ve bu tekniklerin hala günümüzde de uygulandığını görüyoruz.
1: Peki Sayın Tomaç, son olarak şunu da sormak gerekiyor. Kutluyu biz somut olmayan kültürel miras açısından neden önemli görüyoruz?
0: Şimdi aslında şöyle bakmamız gerekiyor. Kutlu somut olmayan kültürel miras açısından düşünüldüğünde sadece elimizdeki kumaştan söz edemeyiz bu durumda. Çünkü kumaşın kendisinde fiziksel, yani somut bir nesne. Asıl korunması gereken şey ise burada o kumaşı üretimi bilgisi, becerisi ve deneyimi. Ve bu bilginin de gerekecek kuşaklara aktarılması. Yani ustanın kutunu üretmesi için yalnızca tezgahın nasıl çalıştığını bilmesi yeterli değil. Hangi ipliğin kullanılacağını bilmesi gerekiyor. İpliğin nasıl hazırlanacağını, renklerin nasıl oluşturulacağını, çözgünün nasıl düzenleneceğini, dokumanın nasıl yapılacağını bilmesi gerekiyor. Bu bilgiler de çoğu zaman kitaplardan öğrenilmiyor. Yaparak ve deneyimlenerek usta çırak ilişkisiyle ediniliyor. Zaten kutun üretiminde farklı aşamalarda deneyimli ustaların görev aldığını da görüyoruz. Boyamada farklı, dokumada farklı, kumaşın son işlemlerinde ayrı ayrı deneyim gerektiren yanları var. Özellikle kutunu korumak için tabii bu eski örneklerini, eski kumaşlarını müzelerde saklamak çok önemli ve değerli. Ama ustaların bilgisinin de kaybolmaması lazım. Yani ustaların yetişmesi ve üretimin devam etmesi gerekiyor ki bu açıdan değerlendirildiği zaman da somut olmayan kültürel miras değerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz biz kutlu kumaşının.
1: Sayın Tomaç, Nezih Kuley'in hocamızı ve sizi dinleyen dinleyicilerimiz bugün Gaziantep'e ilgi duydular ve öğle saatlerinde Gaziantep'teler diyelim ki. Kutnu kumaşını görmek için, en güzel örneklerini görmek için özellikle bir yere gitmeleri mi gerekiyor, yoksa Gaziantep'in her yerinde bu güzel örnekleri görebilirler mi?
0: Şimdi şöyle, Gaziantep'te aslında son yıllarda yapılan çok değerli projeler var. Özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki hakkını ödememiz gerekiyor. Çünkü hem geleneksel sanatlar alanında antik iş nakışı olsun, kutlu kumaşı olsun, yemeği neyse def kalkma olsun, hepsine ayrı ayrı çok önemler vermiş ve çeşitli projelerle bu geleneksel sanat ve zanaat unsurlarının bölgede canlanmasına da vesile olmuşlar. Çeşitli projeler geliştirmişler. Bugün siz Gaziantep'te gezdiğiniz zaman pek çok yerde özellikle kutma ile ilgili dükkanların olduğunu, ustaların çalıştığını ve çok çeşitli örneklerini de görebiliyorsunuz. Bugün kutma sadece geleneksel kıyafetlerde de görünmüyor. Fular, yelek, gömlek, kravat, çanta gibi giyim aksesuar ürünlerinde, perde, döşemelik ve çeşitli dekoratif ürünlerde de kullanılıyor. Böylece geleneksel kumaş günümüzde hayatına kendisine yeni alanlar bulmuş ve devam ediyor. Bugün Gaziantep'te çarşıya çıktığınız zaman merkezinde pek çok kutlu ustasının dükkanına girip oradan kutlu seçebilirsiniz. Kendiniz aksesuar alabilirsiniz. Direkt kumaşın kendisini edinebilirsiniz. İnceleyebilirsiniz. Bu açıdan gerçekten hem ustaların hem de yerel yönetimlerin çok büyük bir katkısı var. Tabii coğrafi işaret ilan edilmesinden de bahsetmiştim. Bu çok önemli,
1: evet,
0: bir şey. Çünkü coğrafi işaret dediğiniz şey aslında bu sanat Gaziantep'te yapılıyor. Ve Gaziantep'te sadece yapılması için de bu ürünlerin, bu malzemelerin Gaziantep'ten yapılması gerekiyor.
1: Gaziantep'te
0: ustaların yapılması gerekiyor demek. Yani tam bir el emeği, göz nuru olarak değerlendirmek gerekiyor. Hatta Gaziantep Belediyesi'nin de bir belgesel çalışması oldu geçtiğimiz 2025 yılında.
1: Harika.
0: El emeği, göz nuru kutlu belgeseli gösterimi yapıldı ve ustalara saygı programı düzenlendi. Bu alanda yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi aslında görünür kılmak sanatı.
1: Çok güzel bilgilerdi. Çok teşekkürler Sayın Tomaç.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları dilerim.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizimleydi. Kültürel miraslardan kutnu kumaşını anlattı bize. Kısa bir şarkı arası vereceğiz. Ardından sizi...

0: Sevgili dinleyiciler, gündem hafta sonunun ilk bölümünde gazeteci Gül Gündüz vardı. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını aktardı. Ardından araştırmacı yazar Nezih Kuleyin'le tarihi eserlerin, şehirlerin ve semtlerin isimlerinin nereden geldiğini Gaziantep özelinde konuştuk. Ve programımızın sonunda Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bize Kutnu kumaşını anlattı. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Program boyunca sizinleydik. Programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde yaptığı konuşmada 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Erdoğan bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri İran krizine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Giorgia Meloni'yi kutladı. Erdoğan, sosyal medyada Türkiye ve İtalya'nın güçlü ilişkilerine de değindi. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum dedi. İtalya'da yaklaşık 4 yıl önce düzenlenen erken genel seçimleri kazanan Giorgia Meloni, liderliğindeki sağ koalisyon 1413 günlük görev süresiyle 1946 yılından bu yana kurulan 68 hükümet arasında en uzun ömürlü yönetim unvanını elde etti. Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçiliklerinde görev değişikliği yapıldı. Kararlı Filipinler Büyükelçiliği görevine Kaan Esener, Finlandiya Büyükelçiliğine de Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancak Tutan da Bahreyn Büyükelçisi oldu. İki büyükelçinin ise merkeze alındığı atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik uygulaması çerçevesinde hakkında işlem yapılan korsan taksici polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis Mehmet Ali Topa'dan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bir tankerle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin yeri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma gemisi TCG Akın tarafından tespit edildi. Kayıp 10 kişinin bulunması için çalışmalara devam ediliyor. Orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkındaki yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle orman yangınlarının önlenmesi ve müdahalesindeki kurallar yeniden belirlendi. Bu çerçevede yangınla mücadelede yapay zeka ile insansız hava araçları ve erken uyarı sistemleri daha etkin kullanılabilecek. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik insansız hava aracı saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının başkent Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi Merkezi'ne isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa'da düzenlenen saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir Futbol Kulübü konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Süper Lig'de bugün de 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor'u, saat 20'de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'li Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
0: Reklamlar.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evdesiniz, iştesiniz. Belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Ümit Şahin. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizinle olacağız. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat Radyo'da başlıyor.

Masal. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde diye tekerlemelerle başlar. Masalların kahramanları bazen insan, bazen hayvan, bazen de olağanüstü varlıklar olur. Bilinmeyen bir zaman ve mekanda meydana gelen olaylar anlatılır. Masallar dinleyenleri hem eğlendirir hem de eğitir. Yaşar söylüyor. Masal.

içimi bir sızı. İçim boğulur sanki peri padişahının kızı. Bu kadar naz, sabır kalmaz, etme ne olur. Sarkar içime bir hasret, içimde durur. Sanki anka kuşu musun mübarek,

Bir varmış, bir yokmuş diye başlar. Heyecan içinde anlatıcının gözünün içine bakılır. Uykuya geçişin en güzel ritüeli masallar. Anlatıcısı o maceraları, hayal dünyasını görmüş geçirmiş kişi. Bilmediğimiz diyarlara, macerası bol dünyalara taşır bizi masallarla. Cüneyt Ergün, Teleften Bir Gece şarkısını söylüyor sizler için.

hakikati bir telaş gibi olunca insanın sıra kadem basıyordu dikkati.

0: yaşamaktan.
1: Gerçekle hayalin sarmaş dolaş olduğu bir dünyada iyilerin her zaman kazandığını, kötülerin de cezalandırıldığını masallardan öğrendik. Öyle bir dünya kuruldu ki bizlere, mutluluğumuz, heyecanımız oldu. Grup Model söylüyor, Yalnızlık Senfonisi.

Çocukken dinlediğimiz masallar hala aklımızda. Binbir Gece masalları ve Anadolu masalları. Karanlık gecelerin ışığı olur adeta. Binbir Gece masallarında Şehrazat'ın Şehriyar'ı anlattıkları, Sinbad, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Alaaddin'in sihirli lambası gibi masallar dilden dile aktarılarak bize kadar ulaştı. 80'li yıllarda masallar Adile Naşit'le televizyona taşındı. Uykudan önce programında Adile Naşit kuzucukları, yani çocukları uykularına uğurladı. İlgün, masal diyorlar.

Masallardaki mutlu sonlar hayatınızdan eksik olmasın. Mucizeyi gerçekleştiren aktörler kuşkusuz biz insanlar. O mucizeler de emekle, çalışmakla gerçek olacaktır. Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Unutmayın, Hayat Radyo'da, radyonuzda, yanı başınızda.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya

0: herkes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: Arkası yarın.

0: Ölüm bu sesi. Üçüncü bölüm. Yazan İral Evin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Alan Kingship, Tijen Par, Santral Kız, Dildan Balçın, okul müdürü Kemal Bekir, Bayan Plet, Betül Alabora, Bayan Arkuet, Nezahat Tanyeri, Gordon Gent, Erdoğan Ersever, Dwight Powell, Orhan Alkan, kadın Fethiye Sezer.
1: Ünlü iş adamı Leo Kingship'in küçük kızı Dory, flört ettiği Bud isimli delikanlıdan hamile kalır. Ancak genç kızın kendisiyle evlenmek için yaptığı baskılar sonucu Bud, Dory'yi öldürmeye karar verir. Bir plan kurarak Dory'yi evlenme vaadiyle belediye binasının çatısına çıkartarak oradan aşağıya atar. Ancak polis dahil herkes bu olayı intihar sanmaktadır. Ne var ki Dory'nin ablası Ellen Kingship, kardeşinin ölümünden şüphe ederek olayı araştırmak için

0: Giriniz. Ah, o Bayan Elin. Buyurun, buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: İnanın kız kardeşinizin ölümüne çok üzüldüm Bayan Elin.
1: Öyle efendim. Zaten buraya gelişim de onunla ilgili.
0: Sizin için yapabileceğim bir şey varsa emredin efendim.
1: Rica ederim. Ben burada okuyan bir öğrencinin adresini arıyordum.
0: Kimin? Adını anımsıyor musunuz?
1: Hayır. Bu öğrenci ölümünden önce kardeşime büyük bir miktarda borç para vermiş. Zaten Dori de önceki mektuplarında bunu yazmıştı bize.
0: Evet efendim, evet, anlıyorum.
1: Ancak zavallı kardeşim borcunu ödemeden öldü. Bu yüzden onun borcunu ödemek istiyorum.
0: Anlıyorum tabii sizi. Çok kötü bir şey tabii insanın borçlu ölmesi.
1: Yalnız işin zor tarafı, bu delikanlının adını anımsayamıyorum. Bildiğim tek şey, Dori bu öğrenciyle aynı İngilizce şubesine devam etmekteydi. Sizden ricam, bu öğrencinin kimliğini bulmakta bana yardımcı olmanız.
0: Derhal efendim, derhal. Bana bir saniye izin verin. Bayan Plett, İngilizce şubesinde okuyanların listesini getirir misiniz?
2: Getireyim efendim.
0: Şimdi buluruz onun kim olduğunu. Hey Bayan Elin, herhalde buraya kadar bunun için gelmediniz.
1: Hayır efendim, aynı zamanda arkadaşlarımı da ziyaret ediyorum.
0: Çok güzel. Girin.
2: Listeleri getirdim Müdür Bey. Bütün öğrencilerin isimleri burada.
0: Teşekkür ederim, masaya bırakabilirsiniz. Evet Bayan Elin. Şimdi bana bu öğrenciyi biraz tarif edebilir misiniz?
1: Tabii. Dori'nin yazdığına göre şöyle uzunca boylu, hı-hı, sarışın, yakışıklı bir gençmiş.
0: Uzunca boylu, sarışın, yakışıklı, anlıyorum. Bu listede sarışın, uzun boylu iki öğrencimiz var.
1: İsimlerini ve adreslerini rica edebilirim.
0: Tabii, yazın efendim. Birinin adı Gordon Gant. Acaba bu isim olabilir mi?
1: Kim bilir, belki de olabilir. Diğerinin adı?
0: Diğerinin adı da Dwight Powell. O da sarışınmış.
1: Evet. Ben gerekli notları aldım. Çok teşekkür ederim efendim. Bana çok kolaylık gösterdiniz. Bunu babama bilhassa söyleyeceğim.
0: Aman efendim, ne demek. Bay Leo Kingship'e saygılarımı söyleyin lütfen.

0: kendisini gelen mektupların hattı hesabı yoktur.
1: Demek ki genç kızlardan yana çok şanslı kuzenim ha.
0: Hem de ne şanslı. Her gün kızlara cevap vermekten bıktım usandım.
1: Gordon acaba hala geçen yıl bana yazdığı kızla mı dolaşıyor?
0: Hangisi o?
1: Sarışın, kısa boylu, güzel bir kız. O kızı gerçekten seviyormuş.
0: Aa, vallahi ben Gordon'un gözlüğü kızları hiç tanımam. Zira buraya hiç kız arkadaşını getirmedi. Ben ev sahibesiyim, olsa görürdüm. Hem burası namuslu bir pansiyondur. Buraya hiçbir erkek kız arkadaşını getiremez. O kızın adını anımsıyor musunuz?
1: Peki anımsayamayacağım ama siz birkaç isim söylerseniz belki de aklıma gelir.
0: Bir Laura vardı. Onun adını anımsıyorum çünkü o isimde bir görümcem vardı. Sonra bir de Barbara vardı. Ay. Evet. Lola da vardı ve başka da pek yoktu.
1: Aa, anımsadım. O kızın adı Dory'ydi.
0: Dory?
1: Evet.
0: Dory. Hayır, bu isimle bir kızla dolaştığını anımsamıyorum. Yahut da son birkaç ay zarfında böyle bir kızın adını hiç duymadım.
1: Peki ya daha önce Gordon'un böyle bir kız arkadaşı var mıydı?
0: Bilmiyorum kızım, bilmiyorum daha doğrusu.
1: Affedersiniz, sizden bir ricam olacaktı bayan. Adınız neydi acaba?
0: Arquette, teyze de deseniz olur. Burada bütün gençler öyle der.
1: Bayan Arquette, acaba Gordon'un odasını görebilir miyim?
0: Neden?
1: Bizim oralardayken çok dağınık bir çocuktu. Şimdi öyle merak ediyorum ki acaba nasıl oldu? İntizamlı mı?
0: Şu mesele. Gel. İntizamlı mı değil mi görün bakalım.
1: Teşekkür ederim.
0: İşte Gordon'un odası burası.
1: Girebilir miyim acaba?
0: Girin tabii, nasıl olsa kuzenisiniz. Nasıl? İntizamlı mıymış?
1: Biraz düzelmiş. Eskiye göre gene iyi.
0: Duvarlarda ne arıyorsunuz?
1: Kız resmi arıyordum. Öyle ya, belki de Gordon dolaştığı kızların resimlerini saklar diye düşündüm.
0: Şu mesele. Vallahi sizin de gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.
2: Hey! Teyze neredesin?
0: İşte Gordon da geldi. Sizi görünce kim bilir nasıl şaşıracak.
1: Ben gitsem iyi olacak.
0: Deli misiniz siz, nereye gideceksiniz? Gordon'u beklemiyor muydunuz?
2: İşte geldim bayan Arquette. Nasılsınız bakalım? Bu genç kız da kim?
0: Kim olacak, kuzeninmiş. Yoksa değil mi?
2: Hay Allah, birden tanıyamadım. Bu benim kuzenim Esther ya. Gel seni bir öpeyim, ne kadar da özlemişim.
1: Bir dakika, ben
0: de az kalsın kuzenini tanımadım mı diyecektim.
2: Ne de olsa birkaç yıl geçti aradan. Ne kadar da büyümüşsün Esther.
1: Büyüdüm tabii. Artık gideyim, sonra gene görüşürüz.
2: Hiç öyle şey olur mu canım? Bir akşam yemeği yemeden bırakır mıyım seni sevgili kuzenim?
1: Başka zaman, başka bir gün yeriz. Çok acele işim var da.
2: Olsun, dur beraber çıkarız. Teyze, ben birkaç saat sonra gelirim. Kuzenime kenti gezdireyim biraz ha. Haydi hoşça kal.
0: Güle güle. Ne şirin çocuk bu yarabbim.

0: Anlat bakalım güzel kız. Önce kimsin?
1: Adım Ellen. Kendimi kuzeniniz diye tanıttığım için bağışlayın beni.
0: Bağışlamak önemli değil. Ama niçin bu oyuna başvurdum?
1: Bakın Bay Gordon. Beni hiç tanımamış olun.
0: Yo, öyle kolay kolay kurtulamazsın elimden Ellen. Anlat bakalım beni niye görmek istedin ve niye kuzenim oldun?
1: Size peşimi bırakın diyorum. Yoksa polis çağıracağım.
0: İsterseniz çağırın. Ben de polise odama girmek için kendisini kuzenim diye tanıttığını söyler. Hırsızlık suçundan tutuklattırırım seni.
1: Ama ben odanıza hırsızlık için girmedim ki.
0: Madem hırsızlık için girmediniz de odamda ne arıyordunuz? Ha?
1: Ben...
0: Hadi canım, sıkılma da anlat. Görüyorsun ya, elimden kurtulamazsın artık. Ha? Bugüne kadar hiçbir güzel kız elimden kurtulamadı zaten.
1: Yani çapkın biri mi olduğunuzu söylüyorsunuz?
0: Öyle de denilebilir ama inanın bana, sizin gibi güzel bir kızı ömrümde ilk kez görüyorum.
1: İltifatınıza teşekkürler Bay Gordon.
0: Yo, öyle bay may laflarını bırakın rica ederim. Bana sadece Gordon deyin yeter.
1: Öyle olsun, Gordon.
0: Peki Ellen, o halde anlat bakalım, benden ne istiyorsun?
1: Ben Dory'nin ablasıyım Gordon.
0: Dory mi? Dory. Kim bu Dory Allah aşkına?
1: İngilizce şubesine devam ederdi. Hani şu senin çalıştığın radyo istasyonunun bulunduğu binanın çatısından kendini aşağı atan kız.
0: Tamam, şimdi anımsadım. Zavallı kız. O da senin gibi güzeldi. Peki ne olmuş?
1: Dory'yi tanır mıydın?
0: Derste görürdüm ara sıra. Kimseyle konuşmayan, samimi olmayan bir tipti. Ama bana bak, anlayamadığım bir şey var. Yoksa Dory'nin ölümüyle benim aramda bir bağ kurmaya mı kalkıyorsun ha?
1: Evet.
0: Ama Dory intihar etmedi mi? Bütün gazeteler böyle yazmıştı.
1: Hayır Gordon, Dory intihar etmedi. Öldürüldü.
0: Öldürüldü mü? Yani bir cinayete mi kurban gitti demek istiyorsun? Öyle mi? Ama neden?
1: İşte ben de bunu öğrenmek istiyorum Gordon. Bu yüzden buradayım.
0: Kız kardeşinin katilini arayan bir bayan dedektif. Hayatta böyle şeylerle karşılaşacağım hiç aklıma gelmemişti doğrusu.
1: Demek Dory'yi tanımıyorsun Gordon.
0: Canım dedim ya, şöyle böyle tanırdım. Aslında çok hoş ve tatlı bir kızdı. Ama diğerleri gibi zıp çıktının biri değildi. Bu yüzden de onunla kimse dostluk kuramamıştı.
1: Ama biri kurmuştu.
0: Kim?
1: Ben de bunu öğrenmek istiyorum. O kimse, adı neyse, Dory'yi öldürdü.
0: Fakat çok feci bir şey bu Ellen.
1: Evet Gordon. Hayatım bahasına da olsa bulacağım o katili.
0: Bak Ellen, eğer sana bir yardımım dokunursa...
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Gene de unutma. Eğer bana ihtiyacın olursa bulacağın yeri biliyorsun. Bayan Arquette'e kuzenim olduğunu söylersin.
1: Peki Gordon, unutmam. Benim de senden bir ricam olacak.
0: Nedir Ellen?
1: Bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Rica edeceğim. Kimseye bir şey söyleme.
0: Merak etme Ellen, söyleme.
1: Çünkü katil şu anda kendinden emin dolaşıyor. Dory'nin intihar ettiğine herkesin inandığını sanıyor. İşte bu yüzden onu ele geçireceğim.
0: Doğrusu senden korkulur Ellen. Azimli bir kızsın sen.
1: Hoşça kal Gordon. Eğer yardıma ihtiyacım olursa ilk arayacağım insan sen olacaksın. İnan bana.
2: Alo buyurun.
1: Dwight Powell orada mı?
2: Hayır yok.
1: Ne zaman gelir?
2: Kesin bir şey söyleyemem. Boş zamanlarında Folgers büfesinde çalışıyor. Fakat kaça kadar çalıştığını bilmiyorum.
1: Siz ev sahibi misiniz?
2: Yok hayır. Ben temizlik yapmaya gelmiştim. Eğer Powell'a bir not bırakacaksanız kendisine bildiririm.
1: Hayır teşekkür ederim, gerekmez. Nasıl olsa onu göreceğim.
2: Nasıl isterseniz.

0: Bakar mısınız biraz?
1: Buyurun, ne istemiştiniz?
0: Bir hamburger, bir de portakal suyu lütfen.
1: Tabii, şimdi. Özür dilerim. Sizi ilk kez görüyorum. Stortat'ta mı okuyorsunuz?
0: Hayır, ya siz?
1: Ben orada okuyorum.
0: Ha, iyi.
1: Buraya daha önce gelmiş miydiniz?
0: Hayır, sadece birkaç gündür buralardayım.
1: Ya, çok kalacak mısınız yoksa hemen gidecek misiniz?
0: Belli olmaz. İş bulmama bağlı.
1: Demek iş arıyorsunuz.
0: Evet.
1: Nasıl bir iş?
0: Sekreterlik filan.
1: O halde mesele yok, hemen bulabilirsiniz.
0: Niye?
1: Çünkü sizin gibi güzel bir kızı kim olsa sekreter olarak alır da ondan.
0: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
1: Burada akrabalarınız filan var mı?
0: Hayır, kimsem yok. Bu kentte kimseyi tanımıyorum.
1: Ya, bakın ne diyeceğim. Sinemasında güzel bir film var. Gitmek ister miydiniz?
0: Neden olmasın?
1: Güzel. Benim iş çıkışımdan sonra nerede buluşalım?
0: Otelinde kalıyorum. Giriş salonunda buluşuruz.
1: Tamam. Saat 8 iyi mi?
0: İyi.
1: Benim adım Dwight. Dwight Powell. Ya sizinki?
0: Benimki de Eveline Kittredge.
1: Tanıştığımıza sevindim Eveline. Merhaba.
0: Merhaba Powell.
1: Fakat... Hayır. Olamaz.
0: Ne oldu? Niye şaşırdın birdenbire?
1: Gülüşün... Gülüşün tanıdığım bir kızın gülüşüne o kadar benziyor ki.
0: Hayret. Kime benziyor ki?
1: Tanımazsın. Adı Dory'di.

0: Şu yüksek bina radyo istasyonunun bulunduğu yer mi?
1: Evet.
0: Çok yüksek. Kaç kat biliyor musun?
1: Tam 14 kat.
0: Niye konuşurken başını önüne eğiyorsun Pavel?
1: Sebebini söylersem güleceksin bana. Yükseğe bakamam da hemen başım döner.
0: Çok ilginç doğrusu. Hem sen de ilginçsin biliyor musun?
1: Evet öyleyimdir. Beni tanıyan bütün kızlar ilginç bulduklarını söylerler.
0: Demek ki üniversiteden çok kız arkadaşın var senin ha?
1: Var olmasına var, hem de çok var. Ama inan bana üniversiteli kızlardan bıktım Evlay.
0: Niye?
1: Hepsi de sanki sözleşmişler. Bir kızla bir iki kez gezdin mi hemen evlenmek istiyorlar.
0: İyi ama hakları yok mu yani?
1: Bir de üniversiteli olacaklar. İleri görüşlü olmaları lazım.
0: Peki sence nasıl olmaları gerekir?
1: Ne bileyim, insan evlenmeden de gezebilir, dolaşabilir. Hatta beraber bile yaşayabilir. Ama bunlar öyle değil ki. Gezdikleri her erkeği hemen evlendirme dairesine götürmek istiyorlar.
0: Her kızın görüşü seninki gibi değildir. Kimi serbest yaşamayı sever, kimi de son derece ciddidir.
1: Biliyor musun, insanı en çok sıkan bir erkeğe bağlanan tiplerdir. Her neyse, vakit geç oldu, istersen kalkalım.
0: Yani beni bir başka yere mi götüreceksin?
1: Eğer istersen.
0: Yok, sence bir sakıncası yoksa bu gece gitmeyelim. Ama başka bir zaman memnuniyetle gelirim istediğin yere.
1: Evlay, biliyor musun sen çok tatlı bir kızsın.
0: Bu gece için çok teşekkür ederim Pavel. Film bir harikaydı.
1: Evlay, seni öpebilir mi?
0: Ama görenler olabilir Pavel. Rica ederim böyle bir şey yapma. Hem sonra sana hala o kızı mı anımsatıyorum?
1: Kimi? Hangi kızı?
0: Hani o gülüşünü bana benzettiğin kızı. Neydi bakayım adı?
1: Doruyu mu diyorsun?
0: Evet. Onunla uzun süre arkadaşlık ettiniz mi?
1: Evet, uzunca bir süre. Yarın buluşuyor muyuz?
0: Tabii, sen nasıl istersen.
1: O halde yarın aynı yerde aynı saatte.

0: Buyurun.
1: Bayan Kingship sizi Bay Gordon arıyor. Bağlayayım mı?
0: Gordon. Tabii bağlayın.
2: Alo. Ellen. Ellen sen misin?
0: Benim. Nasılsın Gordon?
2: Bakıyorum da geç saatlere kadar eğleniyorsun.
0: Kiminleydin biliyor musun?
2: Kiminle? Yoksa kız kardeşinin katiliyle mi ha?
0: Belki inanmayacaksın ama öyle.
2: Doğru mu söylüyorsun Ellen?
0: Tabii.
2: Peki kimmiş?
0: Tanırsın. Sizin İngilizce şubesinden bir öğrenci.
2: Bizim şubeden mi? Kim Allah aşkına?
0: Dwight Powell.
2: Powell mı? Emin misin Ellen?
0: Tabii. Dory ile arkadaşlık yaptığını kendi söyledi.
2: Peki başka?
0: Bir erkeğe askıntı olan ve işi

0: ciddiye alıp evlenmek isteyen kızlardan nefret edermiş.
1: Vay canına, bu ne surat yahu? Kente gelir gelmez her şeyi bir anda öğrenivermişsin.
0: Sana söylemiştim Gordon, kardeşimin katilini ne bahasına olursa olsun yakalayacağım.
1: Ama bak Ellen, çok dikkat et. Bu işlerin şakaya gelir tarafı yoktur. Eğer Powell senin Dorian'ın ablası olduğunu sezerse başın derde girer.
0: Gerçek adımı söylemedim ona. Beni bir başkası sanıyor. Beni tanısaydı bütün bunları anlatmazdı zaten.
1: Sen gene de dikkatli ol Ellen. Ve fırsat bulursan beni durumdan haberdar et, olur mu? Başına bir şey gelmesini istemem.
0: Neden?
1: Bilmiyorum ama bende apayrı bir duygu bıraktın sen. Belki de diğer kızlardan farklı olduğun için. Neyse, iyi geceler yavrum.
0: İyi geceler Gordon.
2: Ölüm Bu Sesi adlı sürekli oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde yaptığı konuşmada 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamit'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Erdoğan bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri İran krizine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu bazı mahkemelerle infaz hakimliklerinin yargıç çevrelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Yardımcısı Mithat Özdemir, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan Belediye Başkanı Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in emniyetteki birimlerindeki işlemlerine ise devam ediliyor. Sosyal medya platformlarında yayın yapan Oya Lale Arslan, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yaymak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından tutuklandı. Oya Lale Arslan hakkında sosyal medya platformlarında yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle iki ayrı suçtan soruşturma açılmıştı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada saldırganın babasının tutukluluk halinin devamına, annesinin ise tahliyesine karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması 4 Aralık Cuma gününe ertelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kaybolan 16 kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 7 gemi ve 6 hava aracıyla çalışmalara destek verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirterek o bölgede hareketlilik olursa Kazma Dağı'na vurabiliriz dedi. Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için önemsiz bir mesele olduğu iddiasında da bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Hürmüz'deki saldırılar durana kadar Tahran'la görüşmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları artırdı. Ülkenin güneyine düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 12 bini aşkın kişinin de yaralandığı bildirildi.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamlar.

Değerli dinleyenler, 10 haberlerinin hemen ardından takvim yaprağımız 5 Eylül Cumartesi gününü gösterirken TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz başladı. Bugün programımızı sizler için Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Saatlerimiz 11'i gösterinceye kadar Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün programımızın içeriğinde neler var? Hep birlikte göz atalım. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Sivas'talar efendim ve konuklarıyla birlikte bizlere Sivas'tan seslenecekler. Selma Atalar, Emre Fidan, Muharrem Bilen ve Ömer Ergedik. Hava durumu diyeceğiz ve Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak tahminleri kendilerinden dinleyeceğiz. Ve ardından durağımız Van olacak. Van ilimizde öne çıkan başlıkları TRT Van muhabiri Gülşen Günay bizlerle paylaşacak.

0: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: TRT Erzurum Radyosu Stüdyo Dışı canlı yayın ekibimiz Selma Atalar, Ömer Ergedik, Emre Fidan ve Muharrem Bilen Sivaslılar ve konuklarıyla birlikte bizlere Sivas'tan seslenecekler. Ömer Ergedik, merhaba.
2: Merhaba Yıldıray Yıldız, teşekkür ediyoruz. Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Erzurum Radyosu Stüdyo Dışı canlı yayın ekibi olarak milli mücadelenin yol haritasının çizildiği, milli iradeyi hakim kılmak esastır anlayışının güçlü biçimde ortaya konulduğu şehir Sivas'tayız. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederken şimdi şehrin bugünü ve yarınını da konuşacağız. Konuğumuz Sivas Valisi Sayın Doktor Yılmaz Şimşek. Sayın Valim merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, elimize. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz şehrimize.
2: Hoş bulduk efendim. Sivas ilinde çok önemli bir organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapılıyor. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında. 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü artık geride kalıyor. Sivas'ın milli mücadeledeki tarihi rolünü düşündüğümüzde bu yıl şehirde gerçekleştirilen kutlama programları, halkın katılımı ve düzenlenen etkinlikler hakkında neler söylersiniz?
3: Evet, ben öncelikle tekrar sizlere hoş geldiniz diyorum ve bu yayın fırsatını bizlere verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Radyomuza, TRT'ye teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Sivas Selçuklu'nun izlerini, Osmanlı'nın kokusunu hissettiğimiz bir şehir ama aynı zamanda sizlerin de belirttiği gibi milli mücadelemiz için de çok önemli bir şehir. Bir anlamda Cumhuriyet'e can suyu veren bir şehir Sivas. Çünkü Sivas milli mücadelenin adeta karargahı olmuş o dönemde. 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan kongrede Türk milletinin tam bağımsızlığı vurgulanmış ve bu kararlılık tüm dünyaya ilan edilmişti. Sivas işgal altındaki Anadolu'ya o zaman umut olmuş ve bağımsızlık ve milli irade fikri ortaya konmuştu. Bu anlamda da aslında misak-ı millinin de bir anlamda temelini teşkil etti burada alınan kararlar. Yine Sivas Kongresi yerel bir kongre değildi bildiğiniz üzere. Erzurum evet. Kongresi'ne baktığımız zaman Sivas milli bir kongreydi ve 38 delege katılmıştı bu kongreye. O gün vatan toprağının her yanından gelen delegelerin kararlılığıyla önemli adımlar atılmıştı milli mücadele anlamında. Bugün Cumhuriyetimizin temel harcı olarak görüyoruz bu kongreyi ve bir anlamda Cumhuriyet'in temellerinin burada atıldığını ifade ediyor buradaki alınan kararlara baktığımızda. Burada alınan en önemli karar ise bence manda ve himayenin kesin bir dille reddedilmiş olması ve tam bağımsızlık fikrinin ortaya konulmuş olmasıydı. Bu yönüyle bu kongre gençlerimize ilham vermesi gereken şehrimiz için değil sadece ülkemiz için, milletimiz için de çok önemli bir kongreydi. Bu yıl milli mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan bu kongreyi Sivas'a yakışır bir şekilde 107. yıl dönümünü bu kongrenin coşkuyla kutladık. Kutlamaya da devam ediyoruz. Aynı ruhu, aynı heyecanı tekrar Sivas sokaklarında, caddelerinde yaşadık aslında. 31 Ağustos'ta başlayan ve tüm haftaya yaydığımız etkinliklerimizle 4 Eylül ruhunu şehrimizin dört yanında yaşattık. Konserlerden halk danslarına, geleneksel aşıklar bayramından sportif faaliyetlere kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok programı gerçekleştirdik. Bu kapsamda geleneksel aşıklar bayramına bir para

0: Ben tez açmak istiyorum. Bu Aşıklar Bayramı'nın ilki 1931 yılında gerçekleşmiş. 1960'lı yıllarda da aslında bir Aşıklar Bayramı yapılmış. Ancak ondan sonra da 2000'li yıllara kadar düzenli bir Aşıklar Bayramı yapılmamış. Biz bunu artık düzenli hale getiriyoruz ve her yıl programlarımızın bir parçasını içinde Aşıklar Bayramı'na yer veriyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu Aşıklar Bayramı'nda aslında bu Aşıklar Bayramı'nın ilk düzenlediği bayram Aşık Veysel'in de keşfedildiği bir etkinlikti.
1: Evet.
0: Bu etkinliğimizde farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen halk dansları topluluklarının gösteriyle de meydanlarımızın kültürünün buluşma noktasına dönüştürdük. Etkinliklerimizin en güzel görüntülerinden biri hiç şüphesiz Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 hemşerimizin aynı anda halaya durması oldu. Meydanı dolduran vatandaşlarımızla ortaya çıkan bu tablo Sivas'ın birlik ve beraberliğini, yine milli mücadele ruhunu çok güzel bir şekilde yansıttı. Yine Mustafa Kemal Paşa ve heyeti temsilcilerinin Sivas'a gelişini temsili olarak canlandırdık. Karşılamada Kongre Müzesi'ne kadar gerçekleştirilen programla 107 yıl önce Sivas'ta yaşanan tarih heyecanı yeniden hatırladık ve hemşerilerimizle birlikte o atmosferi yaşadık. 4 Eylül günü ise, yani dün, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla programlarımız başladı. Atatürk Kongre Müzesi'ni ziyaret ettik. Kongre Müzesi'nin de temsil olarak bir tiyatral gösteri sunuldu. Bu etkinliklerimize tabii devlet büyüklerimiz de eşlik etti. Tarım Bakanımız buradaydı. Yine Meclis İdari Amirimiz buradaydı. AK Parti Grup Başkanımız buradaydı. Siyasilerden bürokratlara kadar birçok kişi katıldı. Tabii halkımız büyük ve yoğun bir ilgi gösterdi tüm bu etkinliklerimize. Ve bu etkinliklerimizde Sivas Kongresi'nin taşıdığı tarihi anlamı ve milli irade açısından önemini bir kez daha vurgulamış olduk. Gün boyunca etkinliklerimiz farklı programların ardından akşam saatlerinde düzenlediğimiz kortej yürüyüşü, mehter ve halk dansları gösteriyle 4 Eylül coşkusunu caddelerimizde ve sokaklarımızda hissettik ve oralara kadar taşıdık. Ferhat Göçer konseriyle de tüm bu programlarımız aslında güzel bir şekilde finale erişmiş oldu ve bu güzel konserle de taçlandırmış olduk. Tabii aslında bugün de bir programımız var. Çünkü bu etkinlikleri biz sadece tarih ve kültür etkinlikleriyle sınırlı tutmadık. Bugün de Muhsin Yazıcıoğlu Kara Kucak Güreşleri Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor şehrimiz. Biraz sonra da ben bu programa katılacağım. Böylece atasporumuz güreşi yaşatan pehlivanlarımızı Sivas'ta ağırlayarak hem spor kültürümüze hem de geleneklerimize sahip çıktığımızı da göstermiş olduk. Tüm bu programlarda en büyük mutluluğumuz hemşerilerimizin etkinliklerimize gösterdikleri yoğun ilgi ve katılım oldu şüphesiz. Çocuklarımızdan gençlerimize, büyüklerimizden hemşerilerimize kadar tüm misafirlerimizi geniş bir katılımla 4 Eylül'ün coşkusunu onlarla birlikte yaşamış olduk. Çünkü 4 Eylül bizim için yalnızca geçmişte yaşanmış tarihi bir hadise değil. 4 Eylül milli iradenin, bağımsızlık kararlılığının, birlik ve beraberliğimizin Sivas'tan bütün Anadolu'ya yükselen sesi oldu. Bu vesileyle etkinliklerimize katılan tüm hemşerilerimize ben sizler aracılığıyla, sizlerin vasıtasıyla teşekkür ediyorum. Yine programımıza teşrif ederek bu gururu bizlerle paylaşan misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü bir kez daha ben kutluyorum. Bu büyük tarihi mirası gelecek nesillere inşallah aynı gurur ve kararlılıkla aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet Sayın Valim, tabii şüphesiz en güzel gösterilerden birisi de helikopterle Mehmetçiğimizin gökyüzünde süzüldüğü anlardı. O anlara dair de bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Evet, onu da aslında biz yeni başlattık. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Sağ olsunlar Emniyet Genel Müdürlüğümüz bir helikopter tahsis etti. Biz öncesinde de bu helikopterle Sivas'ı bir dolaştık. Sivas'ı havadan da seyrettik. Ve o gün yani dün bu gösteriyle, helikopter gösterisiyle taşlandırmış olduk bir anlamda. Halkımızdan da büyük bir beğeni ve yoğun ilgi gördü. Daha
1: Evet.
0: önceden de gelmişti aslında. Bu yoğun ilgi nedeniyle tekrar getirdik. İnşallah bundan sonra da getirmeye bu gösteriyi devam edeceğiz.
1: Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarında da çok güzel bir karşılığı vardı. Biz de videoyu izledik de herkes adeta o videoyla birlikte Sivas'ın ne kadar önemli bir organizasyon yaptığını da bir kez daha şahit olmuş oldu. Çok güzel bir organizasyondu efendim.
0: Evet, bizler daha görkemli hale getirmeye çalışıyoruz. Bir haftaya yayıyoruz. Daha geniş bir zaman dilimine yaymaya çalışıyoruz programlarımızı. Belirttiğim gibi halkımızın katılımına da çok önem veriyoruz ve halkımız da böyle gösterilere çok ilgi duyuyor, konserlere çok ilgi duyuyor ve milli mücadele ruhunun ortaya çıktığı aslında gösterilere çok büyük ilgi gösteriyor. O nedenle bu tür etkinliklere ağırlık veriyoruz.
1: Evet. Sayın Valim, Sivas'ta turizmi konuşalım şimdi. Sivas'ı konaklanan ve sürdürülebilir bir turizm merkezine dönüştürmek amacıyla hazırlanan Turizm Master Planı hangi adımları kapsıyor?
0: Evet, aslında Sivas'ta her türlü turizm var. Sivas önemli bir turizm potansiyeline sahip. Çünkü Sivas 7.000 yıllık bir şehir. Burada birçok medeniyette Sivas ev sahipliği yapmış. Burada birçok medeniyet yaşamış ve bu medeniyetin izlerini her yerde görüyorsunuz. İşte daha geçen gün ziyaret ettiğimiz Samuha Antik kenti Hititlerin önemli bir yerleşim merkezi. Buradaki kazılarımız Koç Üniversitesi tarafından yürütülüyor ve önemli bulgulara rastladık. İnşallah bunu ben şimdi söylemeyeyim ama inşallah Turizm Bakanımızı şehrimize davet ettik. Burada bulunan önemli bulguları o açıklayacak. Yani bu Hititlerden tutun da işte burada Mengücek Beyliği, Eratna Devleti, yine Kadı Burhanettin Devleti, Danışmentliler birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor. Selçuklular, Osmanlı Devleti. Bununla bu medeniyetlerin burada izlerini görebiliyoruz. Cumhuriyet'in aynı şekilde burada önemli yapıları var. İşte biz bu turizm değerlerini bir master plan çerçevesinde artık bir plana oturtmak istedik. Sivas'ın sahip olduğu tarih ve kültüre birikimi, doğal güzellikleri, termal kaynakları, kış turizmi potansiyelini, gastronomisini, yaşayan mirasını turizm açısından daha güçlü bir değere dönüştürmek amacıyla Sivas Turizm Master Planı ve Turizm Geliştirme Eylem Planı'nı hazırladık. Yani sadece tarih turizmi yok, kültür turizmi yok. Aslında doğa turizmi var, gastronomi var, kış turizmi var Sivas'ta. Ve belirttiğim gibi bir master plana dönüştürdük tüm bu çalışmaları. Bu çalışmayı masa başında hazırlanan bir plan olarak görmedik. Süreci mümkün olduğunca geniş bir katılımla yürüttük. 6 Ocak 2026 tarihinde 270 katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştayla başlayan süreçte kamu kurumlarımızı, yerel yönetimlerimizi, sektör temsilcilerimizi, akademisyenlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve turizm paydaşlarımızı bir araya getirdik. Sivas turizminin güçlü yönlerini, sorunlarını, fırsatlarını ve önceliklerini ele aldık bu master planla birlikte. Ardından şehir merkezimizde ve ilçelerimizde kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirdik. Doğal ve kültürel varlıklarımızı yeniden inceledik. Sektör temsilcilerimizle birebir görüşmeler yaptık. Mevcut verileri analiz ederek gelecek projeksiyonlarımızı oluşturduk. Eylemlerin önceliklendirilmesi aşamasında ise 850 katılımcının görüşünden yararlandık. Dolayısıyla ortaya çıkan çalışma sadece uzmanların hazırladığı bir belge değil, aynı zamanda Sivas'ın ortak fikri, ortak bir akılla ortaya kondu tüm bu çalışma. Yaklaşık 400 paydaşın katkısıyla 9 tematik çalışma grubunda yürütülen çalışmalar, anketler, saha incelemeleri ve bilimsel analizler sonucunda 54 politika ve 281 eylem den oluşan kapsamlı bir turizm master planı, yani aslında bir turizm anlamında bir yol haritası ortaya konulmuş oldu. Tekrar vurguluyorum, tüm bu çalışmalarla 54 politika ve 281 eylem planı ortaya konulmuş oldu. Planımızın en önemli tarafı burada ortaya çıkıyor bence. Artık yalnızca Sivas'ın turizm potansiyeli var demekle yetinmeyeceğiz. Hangi değerimizi nasıl bir turizm ürününe dönüştüreceğimizi, nasıl tanıtacağımızı, ziyaretçilerimizin Sivas'ta daha uzun süre konaklamasını nasıl sağlayacağımızı, çünkü aslında Sivas'a turist geliyor, özellikle gurbetçilerimiz geliyor. Ama
1: Evet.
0: bunlar otelde kalmadığı için bunlar gecelemeli turist olarak yansımıyor verilere. Yani mutlaka o kişinin, ziyaretçinin konaklaması lazım ki biz onu turist olarak kabul edelim.
1: Ki bir istatistik çıksa Sivas dışında Sivaslıların daha çok yaşadığını biliyoruz. Türkiye'deki en çok gurbette yaşayan
0: Evet. Yani
1: vatandaş.
0: gerçekten nüfusumuz iki katına, belki üç katına çıkıyor yazın. Çünkü gerek Avrupa'da gerekse İstanbul, İzmir, Ankara gibi
1: Evet.
0: büyük şehirlerde çok fazla Sivaslı var ve yazın hepsi gelip köyünü ziyaret ediyorlar, şehrini ziyaret ediyorlar. Burada vakit geçiriyorlar. Burada belki de ortalama bir ay kalıyorlar. Ama belirttiğim gibi bunlar turizm verilerine yansımıyor. Hazırladığımız planı, biz bu turizm master planı Kültür Bakanlığımızın değerlendirmesine sunduk. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızla Ankara'da bir görüşme yaptık ve bu master planımızı ona arz ettik. Onların da görüşlerini aldık. Gelen değerlendirmeler doğrultusunda gerekli revizyonları yaparak çalışmalarımıza son şeklini verdik. Master planımızın ilk somut uygulamalarından biri de aslında ilk somut dönüşü alıyoruz. Sivas Weekend diye bir proje hazırladık. Yüksek hızlı trenin sağladığı ulaşım avantajlarından yararlanarak Sivas'ı özellikle hafta sonları Ankara'dan gelecekleri için tercih edilecek konaklamalı bir turizm destinasyonuna dönüştürmeyi hedefliyoruz biz bu Sivas Weekend projemizde. İlk etapta şehir merkezimiz ile UNESCO Dünya Mirası Divriği'yi kapsayan 2 günlük bir program oluşturduk. Böylece ziyaretçilerimizin Sivas'ın tarihini, kültürünü, gastronomisini ve yaşayan mirasını bir bütün olarak tecrübe etmelerini amaçlıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu modelli termal turizmimiz, kış turizmimiz ve ilçelerimizin sahip olduğu diğer değerlerle de daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Temel hedefimiz açık aslında. Sivas'ı yalnızca günübirlik ziyaret eden bir şehir olmaktan çıkararak konaklanan, deneyimlenen, yeniden ziyaret edilen ve turizmden daha fazla ekonomik değer üreten güçlü bir turizm destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü turizmi

0: Yalnızca ziyaretçi sayısı olarak değerlendirmiyoruz. Doğru planlanan ve yönetilen turizmin istihdamı, yerel üretimi, esnafımızın gelirini ve şehrimizin ekonomik kalkınmasını güçlendiren bir proje olarak değerlendiriyoruz ve öyle görüyoruz turizmi. Sivas Turizm Master Planı'nda bu anlayışla şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyeli somut projelere ve sürdürülebilir bir turizm ekonomisine dönüştürecek uzun vadeli bir yol haritası niteliği taşıyor aslında.
1: Evet, Sayın Valim, tabii Sivas'a biz de davet edelim. Kültürel zenginliği, coğrafi güzellikleriyle tüm dinleyenlerimizi bu şehri kesinlikle görmeden geçilmemeli. Hakikaten çok önemli ve özel bir şehir. Bir de Şemsi Sivas'ı İl Halk Kütüphanesi var efendim. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kütüphanelerinden biri olma özelliğini taşıyor. İl Halk Kütüphanesi'nde devam eden onarım ve modernizasyon çalışmalarında son durum nedir? Proje tamamlandığında kapasite ve kullanım alanlarında ne gibi yenilikler sağlanacak?
0: Evet, ben de geçtiğimiz günlerde bu kütüphanemizi ziyaret ettik. Sivas'ımızın kültür ve eğitim hayatında önemli bir yere sahip Şemsi Sivasi Halk Kütüphanemiz. Öncelikle ben Şemsi Sivasi'den bahsetmek istiyorum.
1: Evet.
0: Şemsi Sivasi Sivas için değil sadece aslında Türk İslam kültürü açısından çok önemli bir şahıs. Bir mutasavvıf ve din adamı, alim, aynı zamanda şair. Meydan Camisi'nde de metfun kendisi. Çok fazla ziyaretçi de alıyoruz bu türbeyi ziyaret anlamında. İşte onun adını taşıyan bu kütüphaneyi biz kapsamlı bir onarımdan geçirdik. Kütüphanemiz özellikle gençlerimizi ve öğrencilerimizin çok ilgi gösterdiği önemli bir kütüphane. Nitekim Türkiye'nin en çok ziyaret edilen üçüncü kütüphanesi olma özelliği taşıyor. Mevcut yapıda tespit ettiğimiz bazı yapısal sorunlar vardı. Öğrencilerimizden de bu anlamda çok şikayet aldık. İnşallah bu kapsamlı onarımla bu müzemizdeki bu sıkıntıları gidereceğiz. Bununla birlikte kütüphanemizin fiziki şartlarını daha da iyileştirmiş olacağız. Kullanım alanlarını daha da modern, daha işlevsel ve nitelikli hale getirmiş olacağız. Şu an itibariyle çalışmalarda %20'lik bir ilerleme söz konusu. Hedefimiz gelecek yılın Nisan ayında buradaki onarım çalışmalarını bitirmek. Bu onarımla birlikte aslında bir de kapasite artışı söz konusu olmuş oluyor. 600 kişilik bir kütüphanemizde inşallah bu onarımla birlikte buranın kapasitesi 1000 kişiye ulaşmış olacak. Bizim için buradaki temel amaç yalnızca binayı yenilemek değil, özellikle gençlerimizin daha rahat ders çalışabilecekleri, araştırma yapabilecekleri, kitapla ve bilgiyle daha güçlü bir bağ kurabilecekleri nitelikli bir ortam, nitelikli bir mekana ve kütüphaneye dönüştürmek. Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen kütüphanelerden birinin Sivas'ta bulunması bizim için tabii çok önemli. Bu nedenle Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanemizin artan kapasitesi, modern kullanım alanları ve yenilenen fiziki yapısıyla şehrimize yakışır bir kültür ve eğitim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz bu kütüphanemizi.
1: Evet, Sayın Valim, tabii Hamidiye Millet Bahçesi'ndeki atıl yapıların değerlendirilmesiyle hayata geçirilen Nuri Demirağ Havacılık ve Gökbilim Merkezi projesinin detaylarını da sormak istiyorum. Bu alanda gençlik kamplarına yönelik yürütülen diğer kapasite artırma çalışmaları ne aşamada?
0: Evet, şimdi aslında Hamidiye Millet Bahçesi'nin ne olduğunu önce anlatmak istiyorum. Burası 1800'lerin sonunda aslında Abdülhamit tarafından at yetiştirmek üzere kurulan bir çiftlik. Yarış atları burada yetiştiriliyor. Yine savaş atları burada yetiştiriliyor. Burasını öncelikle biz millet bahçesi haline getirdik. İçinde de birçok yapı var. Bu yapıların bazılarına fonksiyon verilememişti, boş duruyordu. Bizler de bunları teker teker bir fonksiyon, bu yapılara bir fonksiyon veriyoruz. Burada bulunan belli bir bölgeyi gençlik kampı haline getirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği halinde. Şu anda burada yaklaşık 250 öğrenci kalıyor haftada. Ama bu kapasite inşallah daha da artacak ve aylık 3000

0: kişinin kamp yapacağı bir mekana dönüşüyor. Buradaki boş binalardan birisi de aslında orada ikiz binalar dediğimiz iki bina vardı. Burayı da Nuri Demirağ Havacılık ve Gökbilim Merkezi'ne dönüştürüyoruz. Projemizi TÜBİTAK'ın yaklaşık 65 milyonluk bir hibe desteği ve İl Özel İdaremizin işbirliğiyle yürütüyoruz. Merkezimize de Türk Havacılık Tarihi'nin öncü isimlerinden bildiğiniz üzere bu Sivas'ın da önemli bir değeri, aynı zamanda ülkemizin de bir değeri ve havacılığın Türkiye'de ilk başlatan isimlerden birisi Nuri Demirağ'ın ismini veriyoruz buraya. Evet. Böylece hem onun hatırasını yaşatacak hem de havacılık alanındaki öncü vizyonunu yeni nesillere aktarmış olacağız. Vaktimiz varsa buradaki yapılacak merkez hakkında daha detaylı bilgi verebilirim.
1: Efendim, vaktimizin sonuna geldik aslında. Biz sizden bir de Sivas'a dair son olarak mesajınızı almak istiyoruz. Dinleyenlerimizi belki Sivas'a da davet etmek isterseniz neler söylersiniz?
0: Evet, ben öncelikle bizi dinleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum bu fırsatı bizlere verdiğiniz için. Çünkü 4 Eylül ve Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü Sivas için çok anlamlı bir gündü. Biz de bu anlamlı günü anlamına ve ruhuna yakışır bir şekilde her yıl kutluyoruz. İnşallah bundan sonra da kutlamaya devam edeceğiz. Bu

0: çok şey var, yaptığımız çok çalışma var. Şehrimizin görülmesi gereken, bilinmesi gereken çok turizm değeri var. Çünkü Sivas geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir şehir. Dinleyicilerimizi Sivas'ın tarihini, doğasını, kültürünü ve insanını yerinde yaşamaya, yani bu şehri yerinde yaşamaya davet ediyorum. Geldikleri zaman hem bu güzellikleri yerinde görecekler, hem bu gastronomide öne çıkan değerlerimizin lezzetlerine bakacaklar ve geldikleri zaman Sivasların, Yiğidoğuların o güler yüzünü görecekler ve bu şehrin havasını hissedecekler. Güzel hatıralarla ve mutlu bir şekilde inanıyorum ki şehrimizden ayrılacaklar. Bu vesileyle ben tüm dinleyicilerimizi Sivas'a davet ediyorum. Bu güzellikleri yerinde görmek üzere.
1: Evet, Sayın Valim, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi Selma Atalar, Emre Fidan, Muharrem Bilen ve ben Ömer Ergedik. Sivas'tan sizlere sesler aktarmaya devam edeceğiz. Konuğumuz Sivas Valisi Doktor Sayın Yılmaz Şimşek'ti. Sayın Şimşek'le Sivas'a dair ne varsa konuşmaya çalıştık. Sevgili dinleyenler, yayınlarımız devam ediyor olacak. Sözü merkez stüdyoya Yıldıray Yıldız'a bırakıyoruz.
2: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz bizlere Sivas'tan seslendi. Ekibimize ve konukları Sivas Valimiz Doktor Sayın Yılmaz Şimşek'e teşekkür ediyor. Saatlerimiz 10.36'yı gösterirken TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programında birlikteliğimize devam ediyoruz.
3: Hava durumu.
2: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Mensuri Topçugil var. Sayın Topçugil, iyi günler, iyi çalışmalar.
4: İyi günler, iyi yayınlar Yıldıray Bey.
2: Teşekkür ederiz. Bir hafta sonu ve aileler genellikle artık yazın son günleri böyle dışarıda geçirmek istiyorlar günlerini. Bugün hava durumu bölgemizde nasıl olacak, tahminleri sizden dinleyelim.
4: Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan ve çevresinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde gün içerisinde beklemiş olduğumuz en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum ve Bayburt'ta 28, Erzincan'da 31 ve Ardahan'da 23 derece olarak beklenmektedir. Yine bölgemiz dahilindeki bazı ilçelerimizde gün içerisinde beklemiş olduğumuz en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum'a bağlı Hınıs ve Otlu 30, İspir'de 32, Pasinler'de 28, Erzincan'a bağlı Kemaliye'de 35, Refahiye'de 27, Tercihan'da 31, Ardahan'a bağlı Göle'de 23, Posof'ta 26, Bayburt'a bağlı Aydıntepe'de 28 ve Demiröz'ünde 26 derece olarak beklenmektedir.
2: Sayın Topçugil, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
4: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum ben de.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızın ardından bölge gündeminde birlikteliğimiz sürüyor.

gündem, ekonomi, spor, haber, tarih, sanat. Bölge gündemi devam ediyor. Van Gündem. Van ilimizde öne çıkan haber başlıklarını TRT Van muhabiri Gülşen Günay bizlerle paylaştı.

0: paylaşacak. Gülşen Günay, merhaba, kolay gelsin.
1: Teşekkürler, merhaba, iyi yayınlar diliyorum Yıldıray Bey.
0: Teşekkür ediyoruz. Van'a selam, saygılar gönderiyoruz. Van'ın gündemini sizden dinleyelim.
1: Evet, hem yerel hem de ulusal medya platformlarından derlediğimiz Van'da bu hafta öne çıkan gelişmelere, başlıklara, detaylara hemen bakalım. Bir trafik kazası haberiyle başlayacağız. İpek Yolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza önceki gün gece saatlerinde İpek Yolu ilçesine bağlı Yalı Merez mahallesinde bir otomobilin şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan iki kişiden biri olay yerinde hayatını kaybederken yaralı şahıs da ekiplerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir yangın haberi Özalp ilçesinden. İlçede Çırak mahallesinin yakınlarındaki Çırak sazlığında yangın çıktı. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan sazlıkta çıkan yangın kısa sürede yaklaşık 300 dönümlük alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken ulaşımın zor olduğu sazlıkta zaman zaman güçlükle ilerleyebildi. Çıkış nedeni öğrenilemeyen yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Evet, güzel bir haber Van için. Van'ın tramvay projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesinin önü açıldı. Kararla birlikte Van'ın şehir içi ulaşım altyapısına yönelik bu önemli proje içinde süreç başlatılmış oldu. Projenin hayata geçirilmesiyle Van'ın önemli ulaşım akslarının raylı sistemle birbirine bağlanması hedefleniyor. Yine bir güzel haber, Van'ın saklı cenneti Milli Park oldu. Van Gölü'nün turkuaz koyları, doğal yapısı ve tarihi mirasıyla öne çıkan Deveboynu Yarımadası'nın Milli Park ilan edilmesiyle daha etkin korunması sağlanacak. Van'ın Gebaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan 12.533 hektarlık alanın Milli Park ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 31 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlandı. Deveboynu Yarımadası'nın Milli Park ilan edilmesiyle doğal dokusunun yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de güçlü bir koruma çerçevesine alınması hedefleniyor. Karara ilişkin konuşan 100. Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vahap Yönten, kararla bölgedeki flora, ağaçlar, su kaynakları ve tarihi kalıntıların daha iyi korunacağını vurguladı. Yönten, geleceğimize, çocuklarımıza sürdürülebilir şehir, deniz, toprak bırakmak istiyorsak önce eğitimini vermemiz, sonra da yasayla korumamız çok önemli. Kararı çok değerli buluyorum diye konuştu. Evet, Akdamar Kilisesi ayini hazırlanıyor. Van gündeminden bir diğer haberimiz. Van'ın Gebaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası'ndaki tarihi Akdamar Kilisesi bu yıl 14. kez düzenlenecek olan ayine ev sahipliği yapacak. Ayin 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. İlk kez 2010 yılında gerçekleştirilmişti ayin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle adada da bu yıl gerekli hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl yapılacak ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlık etmesi bekleniyor. Vanlı Küçük Yüzücüler milli takım hedefiyle kura çatıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yeni TOKİ yarı olimpik yüzme havuzunda yaz sezonunu tamamlayan çocuklar aldıkları eğitimde yüzme becerilerini geliştirdi. Uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde çocuklara suda kalma ve yüzmenin temel teknikleri öğretilirken başarılı sporcular performans grubuna dahil edildi. Bu gruptaki çocuklar milli takıma seçilme hedefiyle çalışmalarına hız verdi. Üçüncü kademe yüzme antrenörü Furkan Kütükoğlu, çocuklar temel düzeyden başlayıp orta ve ileri düzeyde eğitime devam etti. Çok verimli bir sezon geçirdik. Performans grubumuzda il bazındaki şampiyonalara ve bölge şampiyonalarına katılmayı hedefliyoruz dedi. Van'da bir tarihi keşif daha yapıldı. Gevaş ilçesine gideceğiz. İlçede bulunan Anadolu'nun en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu mezarlığında kazı ve restorasyon çalışmaları bu yılda sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 2022'den beri sürdürülen çalışmalar sonucunda son olarak çıkarılan taşlardan birinde Muhammed El Tebrizi imzalı bir kitabe tespit edildi. 100. Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ercan Çalış başkanlığında 15 kişilik ekibin görev yaptığı bölgede üzerindeki kitabeler ve geleneksel motiflerle dikkat çeken 1000'in üzerinde mezar taşı tespit edildi şimdiye dek. Alanda şahidesi kırılmış ve sandukası 50 santimetre toprak altında bulunan bir mezar taşı 2 günlük titiz çalışmayla ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemede üzerinde Muhammed El Tebrizi yazılı olduğu tespit edildi kitabenin. Daha önce de Üstad Esed, Yusuf bin Miran ve Abbasoğlu Ömer isimli taş ustalarına ait kitabeler Gevaş Selçuklu mezarlığında yürütülen bu çalışmalarla, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmıştı. Evet, Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı yetenek sınavı başvuruları başladı. Öğrencileri yakından ilgilendiren bir haberimiz. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren konservatuvar, yeni eğitim öğretim döneminde müzik, resim, tiyatro ve halk oyunları alanlarında eğitim almak isteyen yetenekli adayları bünyesine katmaya devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilecek eğitimlerle adayların sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine imkan sunan konservatuvarın yetenek sınavı başvuruları 3 Eylül'de başladı ve
0: Evet.
1: 9 Eylül tarihine kadar devam edecek.
0: Evet. Gülşen
1: Adaylar
0: Günay.
1: başvurularını buyurun.
0: Buyurun bu haberle dilerseniz toplayalım Van gündemini.
1: Evet, son haberimizdi zaten. Devam ediyorum. Adaylar başvurularını www.van.bel.tr adresi üzerinden veya Hacı Bekir Mahallesi Lale Paşa 5. Sokak numara 37 İpek Yolu adresinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müdürlüğü'ne yapabilecek. Peki sınavlar ne zaman? Konservatuvarın 2026-27 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavları da 10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde yapılacak diyelim. Sözü Van'dan size bırakalım Yıldıray Bey.
0: Gülşen Günay aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Van'a bir kez daha selam ve saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bölgemizden haberler dedik. Van il

0: Önemli üretim merkezlerinden biri. Biz de Sivas'taki yayınlarımızı sürdürürken şehrin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelini, üreticinin gündemini ve 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Fuarını konuşacağız. Konuğumuz Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Salih İnan. Sayın İnan merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Herkese selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın İnan, önce Sivas'ın genel bir tarım ve hayvancılık fotoğrafını çekelim. Türkiye tarımında Sivas nerede duruyor? Hangi üretim alanlarında özellikle öne çıkıyor diye soralım.
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi ilimiz Sivas, sahip olduğu geniş tarım arazileriyle, zengin çayır mera varlığıyla, güçlü hayvancılık altyapısıyla ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biri olma konumunu sürdürmektedir. Türkiye'nin ekilebilir tarım arazilerinin yaklaşık %4'üne sahibiz biz il olarak. Bunun yanında çayır mera hayvancılık için olmazsa olmaz olan çayır mera varlığının da ülkemizin %6'sına sahip olan bir ildir. Küçükbaş hayvan varlığında da önemli bir iliz. Tabii Kangal koyununun tescilli olarak tescillendiği illerden biriyiz. Kangal koyunumuz da yetişme özellikleri bakımından, gelişme bakımından diğer koyun ırklarından hem bir kaburga fazla olup canlı ağırlık artışını fazla sağlaması yönden önemli bir ildir. Bir de özellikle belirtmemiz gereken arıcılıkta Sivas en iyi konumda olan illerden biridir. Bilhassa zengin florası sayesinde çiçek balının üretim merkezlerinden biri olmaktadır. Ve ülkemizin ürettiği balın arılı kovanın yaklaşık %3'üne sahiptir. Biz yıllık 4.200 ton civarında bal üretmekteyiz. Tabii yalnızca kendi ürettiğimiz balla değil, ilimize dışarıdan gelen göçer olarak faaliyet gösteren arıcılarımızı da burada ağırlamakta ve boş kalan alanlarımızda geniş alanımız olması sebebiyle onlarla değerlendirmekteyiz.
0: Evet efendim, tabii Sivas hakikaten florası, faunasıyla özellikle arıcılıkta çok önemli bir ivme kat etti son yıllarda. 2-6 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta Tarım ve Hayvancılık Fuarı gerçekleştiriliyor. Bu fuarın temel amacı nedir?
1: Evet, bu yıl 11.sini düzenliyoruz. Fuarımızın ismi Agro Sivas Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı. Biz üreticilerimizi, tedarikçi firmalarımızı ve sektör temsilcilerimizi buradaki amacımız aynı çatı altında buluşturmak, bilgi paylaşımlarını sağlamak, güçlü işbirliği sayesinde de çiftçilerimizin gelirlerini ve faaliyetlerini daha modern şekilde yapmalarına katkı sağlamak amacıyla bu fuarların gerçekleşmesini umuyoruz ve ilimizde de bu şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki tarımın geleceği teknoloji ve inovasyonla şekillenecektir. Mekanizasyonun gelişmesi, dijital tarım uygulamalarının yaygınlaşması ve modern üretim tekniklerinin sahaya yansıması, çiftçimizin emeğini, zamanını, kaynaklarını verimli kullanmasına sebebiyet verecektir. Bu fuarda sergilenen yenilikçi çözümler tarımımızın geleceğine yön verme açısından büyük öneme sahip olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde de arkadaşlarımızla beraber tüm şube müdürlüklerimiz ve Tarım Orman Bakanlığımıza bağlı ilimizde faaliyet gösteren müdürlüklerimizle beraber fuardaki yerimizi alarak çiftçilerimizin bu yeniliklerle tanışması, bakanlığımızın faaliyetlerinin tanıtılması noktasında var gücümüzle çalışıyoruz.
0: Evet efendim, tabii tarımda da artık teknoloji her anlamda çok ileri seviyede. İşte artık geleneksel ekim biçim yöntemlerinin yerine tamamen son teknolojik ürünler kullanılabiliyor. Peki bu fuarda özellikle teknolojinin son ürünlerini çiftçiler, üreticiler bulabilecekler mi?
1: Evet, katılımcı firmalarımız 141 civarında katılımcı firma olduğunu biliyoruz. Bunlardan gerek tohum, gerek makine, ekipman firmalarının katılımıyla çiftçilerimiz gelip bu fuarda bunlarla ilgili yenilikleri görebilirler. Fuarımız yarın da dahil olmak üzere pazar günü son bugün ve yarın yoğunluk bekliyoruz zaten ve bütün çiftçilerimizi de hem kendi Tarım Orman Bakanlığımızın standına

0: hem de diğer katılımcıların standlarına yenilikleri görmek üzere bekliyoruz.
1: Evet, Sayın İnan, tabii Türkiye'de birçok ilde artık gençlerin özellikle tarımdan uzaklaştığını ve hemen hemen her ilde bu konu üzerine çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Peki Sivas'ta durum nedir? Gençler için tarım hayvancılık hala gelecek vaat eden bir sektör diyebilir miyiz?
0: Muhakkak ki yani sözlerimizin başında da belirttiğimiz gibi tarım gerçekten gıda arz güvenliği çok önemli. O nedenle bizim bu sektörden kopmamamız gerektiğini yakın tarihimizde yaşadığımız birçok olay bize göstermiştir. Bu nedenle biz eğer ki bir ürünü üretip, işleyip, markalaştırıp, ihracata konu edebilecek hale getirebilirsek, kendi çapında çiftçilerimizin gelirlerini çok büyük şekilde artıracağımıza inanıyoruz. Bu amaçla da zaten hem bakanlığımızın Gençlik Konseyi adı altında bir çalışması var. Biz bunu ilimize uygulayarak 58 Tarım Gençlik diye gençlerimizin değişik alanlarda faaliyet gösteren gençlerimizin bir araya gelerek tarımdaki tecrübelerini paylaşması, onların ön plana çıkarılması, kendi fikirlerinin bakanlığımız tarafından da çok değer verildiğinin gösterilmesi ve bu fikirlere gerçekten değer verilerek bir takım projeler hazırlanması noktasında biz genç çiftçilerimizle de tabii genç olmayan çiftçilerimizi de çok seviyoruz. Genç çiftçilerimizin de tarıma katılmasını büyük önemsiyoruz ve bu şekilde gayret gösteriyoruz.
1: Evet, Sayın İnan, tabii özellikle tarımda bir tehditte küresel ve iklim değişikliği. Özellikle üreticiyi, çiftçiyi korkutan kuraklık, düzensiz yağışlar, Sivas'ta alınması gereken tedbirleri bir kez daha hatırlatıyor. Bu konuda var mı çalışmalarınız?
0: Tabii ki biz küresel iklim değişikliği dünyanın sorunu, ülkemizin de sorunu. Bakanlığımız tarımsal üretim planlaması sayesinde suyu merkeze alan havza bazlı üretim modelini 2024 yılında tarımsal üretim planlamasıyla geçmiş durumda. Biz de ilimizde bu alandaki bakanlığımızın bize göstermiş olduğu doğrultuda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Suyu merkeze alan ve hangi havzada hangi ürünün daha kaliteli, verimli bir şekilde yetişmesiyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
1: Evet, Sayın İnan, bir diğer önemli başlık sağlıklı anaarı, güçlü kovan projesi. Aslında projenin içeriği slogandan anlaşılıyor ama detaylarında neler var?
0: Bahsetmiş olduğumuz gibi biz 4200 ton bal üreten bir iliz. Biz bu bal üretimimizi daha da üst seviyelere, çünkü biz bu kapasitemizin olduğuna inanıyoruz, üst seviyelere çıkarabilmek için kovanın bal veriminin anaarının sağlığından geçtiği, anaarının kaliteli olmasından geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle çiftçilerimizin kendi kovanlarındaki anaarıları zamanında değiştirerek güçlü kovan yapısına sahip olması için anaarı desteği sağladık. Bu desteği İl Özel İdare Sayın Valimizin talimatlarıyla, İl Özel İdaremizin destekleriyle sunmuş olduğumuz projenin kabul edilmesiyle gerçekleşti. Hem çiftçilerimize anaarı dağıtımı gerçekleştirdik, hem de anaarıyı kendi kovanlarında nasıl yetiştirecek, yetiştirecekleriyle ilgili anaarı yetiştirme kutuları dağıtımını sağladık.
1: Evet, Sayın İnan, tabii biraz önce bahsettiniz markalaşmadan, özellikle bal üretimi ve bal pazarındaki konuma dair Sivas balının markalaşması adına yapılan çalışmalar var mı?
0: Tabii ki bizim il olarak 22 coğrafi işaretli ürünümüz var. Bu coğrafi işaretli ürünlerimizden bir tanesi de Zara balı. Tabii yalnızca Zara balımız değil, bizim bütün ilçelerimizde, il merkezimizde dahil olmak üzere 17 noktamızda ilimiz farklı floralara sahip. O nedenle çiçek balının en iyi üretildiği illerden biri Sivas'tır. Zara balı markalaşmıştır. Diğer yerlerin ilçelerimizin ballarının da markalaşması amacıyla biz Sivas olarak bütün kurumlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Evet efendim, son olarak buradan Sivas'taki çiftçilerimize, hayvancılıkla ve arıcılıkla uğraşan üreticilerimize vermek istediğiniz mesaj nedir diye soralım.
0: Biz çiftçilerimizle her zaman birlikte biz

0: onları paydaşımız olarak görüyoruz. Sürekli kurumlarımıza gelip gitmelerini, bilgi alışverişinde bulunmalarını ve her türlü sıkıntılarında da yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Çünkü bakanlık olarak biz diyoruz ki sen üret yeter. İnşallah bu doğrultudaki çalışmalarımız da devam edecektir.
1: Evet, toprağın bereketini, üretimdeki bu gücü de aslında hep birlikte ele almaya ihtiyacımız var. Sadece üreticiye de yüklememek lazım. Gıda güvenliği anlamında. Efendim çok teşekkür ediyoruz biz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar olsun.
1: Çok sağ olun Sayın İnan. Sevgili dinleyenler, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Salih İnan konuğumuzdu. Biz TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak Sivas ilinden yayınlarımızı sizlere ulaştırmaya devam ediyor olacağız. Hayatın İçinden programında da sizlerle birlikte olacağız. Yapımcımız Selma Atalar, teknik yönetmenlerimiz Emre Fidan, Muharrem Bilen, ulaşımda Osman Kurt ve mikrofonda ben Ömer Ergedik. Sivas'tan sesler aktardık. Merkez stüdyoda Yıldıray Yıldız, yapımcımız Azer Yılmaz Aydın ve teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç bizlere destek veriyordu. Kendilerine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bölge gündeminde artık veda vaktine ulaştık sevgili dinleyenler. Hayatın İçinden programında yine Sivas'tan yapacağımız canlı yayınlarla sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatıyoruz ve şimdilik hoşça kalın diyoruz.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Bölge Gündemi programımızın hemen ardından saatlerimiz 11'i gösterirken Gökçe'nin seslendirdiği Tuttu Fırlattı isimli şarkıyla selamladık sizleri. TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programında birlikteliğimiz başladı. Programımızı bugün sizler için Selma Atalar ve Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç. Ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız, saatlerimiz 13'ü gösterinceye kadar Hayatın İçinden programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün içeriğimizde neler var? Gelin hep birlikte göz atalım. ...5 Eylül Cumartesi gününe ait takvim yaprağımızı paylaşacağız sizlerle. Takvim yaprağımızın içeriğinde günün sözü ve tarihte bugün bölümleri olacak. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Selma Atalar, Ömer Ergedik, Emre Fidan ve Muharrem Bilen, Sivas'talar ve bizlere konuklarıyla birlikte Hayatın İçinden programında da seslenmeye devam edecekler. Ve Hayatın İçinden birbirinden güzel müziklerimiz de birlikteliğimize eşlik edecek. İşte onlardan biriyle birlikteliğimizi sürdürüyoruz ve Yalın seslendiriyor. Küçücüğüm.

0: Takvim Yaprağı.
1: 5 Eylül Cumartesi günün sözü Marcus Orban'a ait. Düşünceleriniz neyse yaşamınız odur. Yaşamınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız düşüncelerinizi değiştirin. Tarihte bugün, 5 Eylül 1993'te edebiyatımızın usta kalemlerinden Samim Kocagöz vefat etti. 13 Şubat 1916'da Aydın'ın Söke ilçesinde doğdu. İzmir Erkek Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1942'de İsviçre'ye giderek Lozan Üniversitesi'nde sanat tarihi öğrenimi gördü. Yurda döndükten sonra bir yandan çiftçilik yaptı, bir yandan da İzmir Devlet Konservatuvarı'nda ders verdi. 1939-1950 yılları arasında Servet-i Fünun, Sez, Hep Bu Topraktan, Vatan, Fikirler, Yenilikler ve Yeditepe dergilerinde yayınlanan hikayeleriyle tanındı. 1950 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nin New York Herald Tribune gazetesinde ortaklaşa düzenlediği Dünya Hikaye Yarışması'nda Sem Amca adlı kitabıyla birincilik kazandı. Yağmurdaki Kız öyküsüyle 1967 Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülünü, Mor Ötesi ile 1987 Ferit Oğuz Bayır Sanat Ödülünü ve Eski Toprak'la da 1989 Orhan Kemal Roman Armağanını kazandı. Eserlerinden bazıları Almanca, Rusça, Fransızca ve Bulgarca'ya çevrildi. 5 Eylül 1993'te hayata veda eden yazarımızı saygıyla anıyoruz. ...5 Eylül 1975 tarihinde seramik sanatçısı, ressam İsmail Hakkı Oygar vefat etti. 1908'de Bulgaristan'da doğan Oygar, şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi Nefise-i Mektebi Resim ve Heykel bölümünde öğrenim gördü. Mezuniyetiyle birlikte Paris'e gitti. Paris Dekoratif Sanatlar Okulu'nda iç mimari ve dekorasyonla seramik ve cam hamuru üzerine eğitim çalışmaları yaptı. 1928 yılında ilk seramik sergisini Paris'te açtı. Aynı yıl yurda döndü. Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seramik atölyesi kurmakla görevlendirildi. Sanatçıların oluşturduğu Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı. Kendisini saygıyla anıyor Takvim Yaprağı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programında birlikteliğimiz Türk Sanat Müziği ile sürüyor ve Kutlu Payaslı'yı dinliyoruz. Ankara Rüzgarı.

0: Değerli dinleyenlerimiz, saatimiz 11.34'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Selma Atalar, Ömer Ergedik, Emre Fidan ve Muharrem Bilen konuklarıyla birlikte bizleri Sivas'ta bekliyorlar. Sivas, merhaba.
1: Merhaba Yıldıray Yıldız, teşekkür ediyoruz. Merhaba sevgili dinleyenler. Anadolu'nun tam ortasında yolların ve medeniyetlerin kesiştiği bir şehir Sivas. Selçuklu'nun taş işçiliğinden Osmanlı mirasına, aşıklık geleneğinden milli mücadelenin dönüm noktası Sivas Kongresi'ne kadar çok güçlü bir tarihi hafızaya sahip. Üstelik Sivas yalnızca şehir merkezinden ibaret değil, Divriği'den Gürün'e, Kangal'dan Zara'ya uzanan geniş coğrafyasında keşfedilecek çok önemli değerler barındırıyor. Biz de birkaç gündür bu güzel şehirdeyiz. Şimdi Sivas'ı bir turizm şehri olarak daha yakından tanımak üzere Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Aziz Erdoğan'la birlikteyiz. Sayın Erdoğan, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ömer Bey.
1: Efendim, bir ziyaretçi Sivas'a ilk kez geldiğinde sizce bu şehri anlamaya nereden başlamalı? Sivas'ı diğer Anadolu şehirlerinden ayıran temel özelliklere dair neler söyleyebiliriz?
2: Sivas doğunun batısı, batının doğusu, kuzeyin güneyi, güneyin kuzeyi, sizin de ifade ettiğiniz gibi yani Anadolu'nun kalbi. Sivas artık daha rotayı çevirdiğiniz zaman daha yakın, ulaşımı kolay, hızlı trenle beraber geçmiş yıllara oranla ziyaretçi sayımız %60'ın üzerinde fazla bir şekilde geliyor ve Sivas'ın görülmeye de yani görülesi bir şehir. Hangi yanlış hem kültürü, coğrafyası, mimarisi, musikisi, doğal güzellikleri, gastronomisi hangi yönden bakarsanız, hangi alana el atarsanız Sivas'ta bunu görmeniz ve bulmanız çok kolay ve doğal. Çünkü Sivas aşıklar diyarı, ozanlar şehri bir yer. Pir Sultan Abdal'ın peşine takıldığınız zaman sizi Ruhsati, Aşık Veysel, Ali Kızıl Tuğ'a, Sefil Selimi'ye doğru alıp Türkülerin diyarında diyar diyar gezdirir. Bizim burada aşıklık geleneğini en güzel bir şekilde görebilirsiniz. Bu yaz itibariyle de Weekend Sivas diye bir projemiz var. Demin de ifade ettiğiniz gibi bir gece konaklamalı Sivas ve Divriği akslı bir projemiz var. Mesela Sivas merkezi bir defa Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, İlhanlı'nın, Cumhuriyet'in son döneminin ve Cumhuriyet'e tanıklık etmiş ki 4 Eylül'de bulunuyoruz. 4 Eylül günlerini yaşıyoruz doyasıya.
1: Evet.
2: Cumhuriyet'in kurulumuna da tanıklık etmiş. Hatta Cumhuriyet'in ön sözünü yazmış bir şehirde bulunuyoruz. Gerçekten şehir olarak şehir meydanına geldiğinizde açık hava müzesi sizi karşılar. Bir tarafta çifte minare, demin ifade ettiğim gibi İlhanlılardan kalma, karşısında 1217'de bir şifahanemiz var. Sonra Burciye medresemiz var, Ağa Camimiz var, Osmanlı Bakiyesi, Gök medresemiz var. Siz zaten sadece tarihi şöyle dokuya baksanız, anlamaya çalışsanız sizi alıp yüzyıllar ötesine götürebilir. Sivas mimarisiyle, hatta gastronomisiyle, kültürüyle, sanatıyla, estetiğiyle, edebiyatıyla doyurucu bir şehir. Bunu ifade edebilirim. Sizi neyi aradığınız, hangi amaçla Sivas'a geldiğinizle alakalı.
1: Evet
2: Soru
1: efendim,
2: sorduğunuz soru.
1: biz de tabii Sivas Kongresi'nin 107.

0: Yıl dönümü dolayısıyla Sivas'tayız. Sivas Kongresi'nin şehrin turizme kattığı değere dair neler söylemek istersiniz?
1: Şunu ifade edeyim, Sivaslılar Sivas'ı çok seviyorlar. 1 milyon 400 bin Sivaslı var. Ben şunu çok rahat bir şekilde söyleyeyim. Daha doğrusu yüreği Sivas'ta atan milyonlar var. Ben bunları şundan görüyorum. Gelip burada gezen insanların ağzından görüyorum. 4 Eylül haftasını biz 4 Eylül gün olarak değil hafta olarak bir festival havasında yapıyoruz ve bütün kültürel değerlerimizi buna aktarıyoruz. Mesela Aşıklar Bayramı yapıyoruz. Aşıklar Bayramı ulusal bir Aşıklar Bayramı yapıyoruz. İşte Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Nahçıvan'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan gelen aşıklarımız olduğu gibi Edirne'den Kars'a birçok aşığımız geliyor ve biz burada aşıklık geleneğini sürdürüyoruz. Her 4 Eylül'de bunu devam ettiriyoruz. Halk danslarıyla, folklorumuzla ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli olarak devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı halk dansları, işte mehteri, korosu, sanatçılarıyla beraber bize bu ruhu yaşatıyor. Ben hasreten özellikle bakanlığımıza Sivas'a verdiği ve bize festival havası yaşattığı için çok çok teşekkür ediyorum. Şunu da ifade etmeden geçemem. Biz bu sene turizm master planı yaptık ve bir check-up yaptık. Check-up'ta nelerimiz var? Bunları çok rahat bir şekilde görüyoruz ve neler yapmamız gerekir? Eylem planımızla devam ediyoruz. Biz Sivas'ta birlik ve beraberlik içerisinde bütün kurumumuzla Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek'in riyazetinde devam ediyoruz. Bizim en büyük şanslarımızdan birisi de Grup Başkanımız Abdullah Güler sağ olsun her konuda bize destek veriyor. Biz de bu güçle Sivas'ta Sivas'ı yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Sivas'ta yaşamak daha doğrusu Sivas'ı yaşamak çok farklı. Sivas'ta yaşamak çok farklı. Sivas'ı yaşamak isterseniz yaşanası bir şehirdi Sivas.
0: Evet, özellikle yaz aylarında tam bir yayla havası var hakikaten. Bu şehirde turizme katkısı var mıdır bu durumun? Ne
1: Şimdi
0: söylemek
1: Sivas
0: istersiniz?
1: 27 bin kilometrelik bir alan. Şimdi Eriçmen yaylalarına gittiğiniz zaman bir Akıncılar'a, bir işte Gölova'ya, bir Koyulhisar'a, bir Su Şehri'ne gittiğinizde alan çok farklı. Doğanşar'a geldiğinizde sizi bir dipsiz göl karşılar. Zara'ya geldiğinizde Tödürge Gölü ve Hafik Gölü'ne doğru yol açarsınız. Ve Divriğe gittiğinizde Sarı Çiçek Yaylarından tutun Divriğinin her tarafı yayladır. Divriğe gittiğinizde yaylalardan önce sizi tarihin büyüsüne kaptıran bir Ulu Camimiz var. Ulu Camimiz bizim 1228 yılında yapılmış ve 800. yılına yaklaştığımız bir yapı. 6 Mayıs 2024'ten sonra o kadar gündeme düştü ki şu an ziyaretçi sayısı %300, %400 arttı. Yani şunu ifade edeyim. Sadece Divriğe gelen ziyaretçilerin %10'unu Divriği karşılamış olsa gerçekten çok farklı bir durum şey yapıyor. Çünkü Divriği bilinen bir yer. Geçen yıl bununla alakalı sesi yani Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası var. Darüşşifada atalarımız 1228'de su sesiyle, musikiyle ruh hastalıklarını tedavi ettikleri bir mekanda duruyorduk. Geçen yıl ben bu 80'lerde susmuş var Aydın Sarman. Onu ziyarete götürmüştüm Kültür Turizm Müdürü olarak. Şifahaneyi gezdik. Arkadaş anlattı oradaki bir imam arkadaş. Dedi imamı çıkarır mısın? Dedim herhalde imam bir davranış oldu. Dedim Aydın Bey niye çıkarayım? Dedi bir konuşalım. Çıkarttım. Buyurun dedim Aydın Bey. Bir problem mi oldu? Yok efendim dedi. İmam Bey çok güzel şeyler anlatıyor. Ben size daha farklı bir şey anlatacağım dedi. Dedim ne anlatacaksın? Dedi burada difüzör var. Dedim difüzör nedir? Dedi equalizer. Burada dedi iç bükey ve dış bükey alanları anlatıyor. Bunlar dedi birisi bas sesler için, birisi tiz sesler için. Bu konuyla alakalı Hırvat asıllı bir Rus Ivana var dedi. Onun bir makalesi var İngilizce. Bunu bir de çevirtirebilirseniz ben size ne demek istediğimi anlatacağım dedi. Ben o ifadeyi aldım. Sonra biz konuştuk. Dedi ki burada kapalı alanda sesin mucizesi var. Açık alanda kesinlikle akustik Roma'da var ama kapalı alanda 1228'e kadar hiçbir yerde yok. İlk kez burada var diye başladığı bir belgesel oldu. Dün akşam da 4 Eylül akşamı TRT Tabi ve Belgesel'de bu belgesel yayınlanmaya başladı ve harika bir ses getirdi. Biz bugüne kadar Divriği Ulu Camii'ni işte kapılarındaki gölgelerden ve ışık oyunlarından müteşekkil zannediyorduk. Oysa biz bugün bir bakıyoruz ki Divriği Ulu Camii'nde bir sesin akustiği ve şifası var. Sesin şifası var. Bu konuda harika bir belgeselimiz oldu. Bunu da ben hasreten izleyen arkadaşlardan hem fikirlerini alarak çok memnun olduklarını gördüm. Devamlı izlemelerini hasreten tavsiye ve teklif ederim.
0: Dünya kültürel mirasında da var değil mi? Dünya listesinde
1: Şunu çok
0: UNESCO'da.
1: rahat bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'den UNESCO'ya giren unik olan tek eser, ilk eserlerden biri, ilk üçte giren eserlerden biri. 85'te girdi, 40. yılına 2025'te yaptık. UNESCO'ya 40 yıl önce giren, Türkiye'den giren nadide eserlerden biri. Bence UNESCO'ya girmesi Divriği Ulu Cami'ni değerli kılmaz. UNESCO Divriği Ulu Cami gibi bir şey envanterinde bulundurduğu için çok bence kalite kazanır. Çünkü ben bunu çok rahat bir şekilde görüyorum. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz Ömer Bey, ben İspanya'ya, Elhamra'ya, Kurtuba'ya gittim ama şunu gördüm. Ya biz kendi değerlerimizi çok rahat bir şekilde gördük. Divriği Ulu Cami'ni gördüm ve hayran kaldım. Ve taş işçiliğini yapanlar Ahlatlılar. Ahşap işçiliğini yapanlar Tiflisliler. Ahlat da daha bir hafta önce vardı. Cumhurbaşkanımız işte 30 Ağustos'ta Ahlat'ta bir toplantı yaptı. Oradaki mezar taşlarını gördüğünüzde diyorsunuz ki ya bu taşı işleyen medeniyet, evet Divriği Ulu Cami'ni yapan medeniyet de bu olsa gerek diye. Biz köklü bir medeniyetin çocuklarıyız. O yüzden Edirne'den Kars'a çok şanslıyız. Sivas'ta Anadolu ruhunu, Anadolu kültürünü, Anadolu sanatını, Anadolu musikisini en güzel şekilde yaşatan ve yaşanılan bir mekan ve şehir olarak
0: Evet,
1: algılayabiliriz.
0: doğa turizmine de biraz değinelim. Çünkü
1: Tabii ki.
0: Kangal Balıklıgöl, Göğün Gölü doğa açısından Sivas'ı nasıl tanımlayabiliriz?
1: Üstadım, şunu ifade edeyim. Demin de ifade ettiniz. Mesela Göğün'de bir Gökpınar var. 15 metre derinlikte sanki doğal bir akvaryum var. Bayılıyorsunuz. Gittiğinizde sanki gökyüzü 15 metre aşağıya inmiş ve şeffaflığıyla görüyorsunuz. Aslında Sivas'ın genel olarak güneşin en iyi açılarla geldiği, rüzgarın en güzel şekilde devam ettiği. Şunu ifade edeyim. Aslında şuradan girsek daha da güzel olacak. Sivas sağlık turizminin en önemli yerlerinden birisi. İşte bu yayla turizmiyle beraber ve aynı zamanda kablıca turizmiyle beraber ve demin ifade ettiğiniz o Gökpınar, yine Balıklı Çermik, bizim daha doğrusu Balıklı Gölümüz şu an doğa koruma ve sit alanı olarak şey yapıldı. Dünyada böyle bir göl yok. Divriği Ulu Cami nasıl ki mimaride çok önemliyse Balıklı Göl de sağlık turizminde en az onun kadar önemli. Çünkü buradaki balıkların şifa edici özelliği var. Biz bunu pek yakınımızda olduğu için kıymetini bilmesek de dünyanın diğer ucundan buraya gelip sedef ve egzama hastalıklarını tedavi ettiği için çok rahat bir şekilde gelip burada sağlık umanlar ve sağlığını tedavi
0: Şifa
1: ettirenler ve
0: bulanlar.
1: şifa bulan insanlar var. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Yani Gökpınarımız da öyle, Balıklı Çermiğimiz de öyle, sıcak çermiğimiz, soğuk çermiğimiz, kaplıcalarımız ve turizm alanlarımız Sivas her nereye bakarsanız bakın Şuhul Vadisi'yle işte Dipsiz Gölü'yle harika bir doğaya da sahip. Çünkü geniş bir coğrafyası ya bir tarafımız Ordu, bir tarafımız Maraş, bir tarafımız Kayseri, bir tarafımız Tokat, birçok ile sınırı olan bir şehriz.
0: Evet.
1: Şükürler olsun. Birçok iklimi aynı anda yaşayabilecek bir durumumuz da söz konusu.
0: Dinleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Sevgili dinleyenler, biz stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak Sivas'tayız. Konuğumuz Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Aziz Erdoğan. Sayın Erdoğan, tabii bir de kış turizmi var. Özellikle Yıldız Dağı'nda son yıllarda önemli de bir gelişme görebiliyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce hak ettiği yerde mi?
1: Şöyle ifade edeyim, ben yıllarca İstanbul'da kaldım. Şimdi Sivas'a geldiğimde şunu gördüm. Sivas gerçekten kar bütün doğayı eşitliyor. Bembeyaz bir çarşaf döküyor. Ve doğal bir film platosu gibi. Sivas'ta kışı yaşamak isteyenler, kışı duymak isteyenler, kışla hemhal olmak isteyenler, kış sporları yapmak isteyenlerin tabii ki ulaşım olarak da çok kolay gelindiği için tercih ettiği noktalardan birisi. Yıldız Dağımız da bizim göz bebeklerimizden birisi. Kış aylarında nüfus yoğunluğuyla, talep edilir özelliğiyle, yapılan hizmetlerle, telesiyejleriyle ve spor aktiviteleriyle kayak turizminin ve kış turizminin gözde mekanlarından birisi. Bunu çok rahat bir şekilde izah edebiliriz. Ama

0: ifadesi şudur. Kardeş,
1: Evet.
0: ayakkabını boyatayım, hamama götüreyim, kelle kırdırayım, et ekmek döktüreyim, köfteyi yedireyim. Bu şekilde bir samimiyetin ifadesi vardır. Anadolu çok cömerttir ve gerçekten Sivas'ta bunların hepsini görebilirsiniz. Son coğrafi işaretini aldığımız ürün Sivas kellesi. Şimdi Sivas kellesi yemek için gelenler var. Sivas kellesi gerçekten doyurucu olması, pişirme tekniği, sunumu, lezzetiyle bambaşka bir an şey. Sivas'ta coğrafi ürünleri var, tescilli ürünleri var. Sivas köftesi de bunlardan birisi. Ulaş etli pidesi, ulaş döneri. İşte gastronomisine baktığınız zaman şimdi burası aynı zamanda tarım fuarı, ilçeler var. Şimdi bir bakıyorsunuz Akıncılar'da manda yüreği domates var. 1 kilo da bir 800 gram geliyor tanesi.
1: Bir tanesi.
0: Kavunu var bambaşka ve domatesin rayihası mükemmel. Yine bakıyorsunuz Doğanşar'ın domatesi, Suşehri'nin kuru fasulyesi, işte geliyorsunuz burada Gemereğin gilaburusu, Divriği pilavı var ki dillere destan, damak çatlatan bir lezzeti var. Sivas'ta gastronomi uzmanları, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, sonradan gurmeler değil, gurmelerin de hayran olduğu bir şehir Sivas. Sivas yaşanası, doyulası, gezilesi, bilinesi bir şehir.
1: Evet, Sayın Erdoğan, aslında özellikle sosyal medyayla hayatımıza da giren ve tabii yorumunuzu merak ediyorum. Son yıllarda insanların seyahat alışkanlıkları da değişti. Yani artık turist sadece fotoğraf çekilmek istemiyor. Hikayesini dinlemek, deneyim yaşamak. Sivas bu yeni turizm anlayışına sizce nasıl bakıyor?
0: Şunu ifade edeyim, ben bunu şundan biliyorum. Şu influencerların hemen hemen birçoğu ulaşıyor. Diyor ki biz buraya gelmek istiyoruz, biz burada film çekmek istiyoruz, biz burada içerik üretmek istiyoruz ve şunu yapmak istiyoruz. Son olarak yine 2 gün önce beni bir grup aradı. İşte bu bir Japonla bir zenci olan Yossi ile Musti. İlla biz oraya gelip biz orada çekim yapmak istiyoruz diyorlar. Ben bunu şunu anlıyorum ki Sivas'ta bir kültürel zenginlik var. Tadım merkezleri var, uygulama merkezleri var. Tarım ürünleri var ve benzeri şeyler var. Bunları Sivas'a gelen insanlar farklı amaçlarla geliyor. Geldikleri amaçları da diğer destinasyonlarla birleştirdikleri zaman mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Demin ilk soruda da ifade ettiğim gibi niçin geldiniz, ne amaçla geldiniz, neyle karşılaştığınız önemli. Bugüne kadar Sivas'a gelip de hayran olup gitmeyen bir ziyaretçi görmedim. Hatta bilen bir insandan, anlayan bir insandan iyi bir rehberlik aldığınız zaman sonucun daha mükemmel olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim.
1: Evet Sayın Erdoğan, artık vaktimizin sonuna geldik. Dinleyicilerimize TRT radyoları aracılığıyla Sivas'a neden gelmeliler? Kısa da olsa bir mesajınız varsa davette bulunup noktalayalım efendim.
0: Şunu ifade edeyim, Sivas sadece Sivas'ta müteşekkil değil. Ekim ayının 8, 9, 10, 11'inde de yine her yıl olduğu gibi 16. Sivas günlerini yapıyoruz. Orada da görüyoruz Sivas dışındaki insanların Sivas'a niçin gelmek istediklerini, niçin geldiklerini. Sivas'taki bu doğanın cömertliği, insanların misafirperverliği ve birçok aranan ürünü

0: sanatın, estetiğin, edebiyatın ve doğal güzelliklerin bulunması Sivas'a gelme nedenlerini artırıyorlar ve biz bunu gelen yolculardan da çok rahat bir şekilde görüyoruz. Şu an hızlı trenle Sivas'a gelmek İstanbul'dan da Ankara'dan da Anadolu'nun değişik yerlerinde de daha kolay. Artık Ankara-Sivas arası 2 saat 40 dakika, İstanbul'dan da 5-6 saatte Sivas'tasınız.
1: Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz
0: Biz
1: aktardıklarınız için.
0: herkesi Sivas'a bekliyoruz. Sizi de hasreten TRT Radyo'yu da böyle bir yayın yaptığı için Sivas'tan kutluyoruz ve sizlere teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sevgili dinleyenler, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Aziz Erdoğan konuğumuzdu. Sivas'ın tarihi ve turistik yerleri üzerine konuştuk. Biz şu an stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak Sivas'ta Tarım Fuarı'ndayız. Tarım Fuarı'ndan sizlere sesler aktarmaya devam ediyor olacağız. Bir sonraki yayında görüşünceye dek sözü merkez stüdyoya bırakıyoruz. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimize teşekkür ediyor ve birlikteliğimize müzikle devam ediyoruz. Nesrin Sipahi seslendiriyor. Sitemler örüyor kaderine.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz Sivas yöresinden bir türküyle sürüyor. Şerife Hatun'u dinliyoruz. Nasip olsa yine gitsem yaylaya.

0: Bu güzel Sivas türküsünün ardından bir kez daha Sivas'a gidiyoruz. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Sivaslılar ve konuklarıyla birlikte bizlere seslenmeye devam edecekler. Ömer Ergedik, merhaba.
1: Merhaba Yıldıray Yıldız, merhaba sevgili dinleyenler. Sivas'ın uçsuz bucaksız meraları, yüksek yaylaları ve geniş coğrafyası yalnızca şehrin doğal güzelliklerini değil, yüzyıllardır süregelen hayvancılık kültürünü de şekillendiriyor. Özellikle koyun ve keçi yetiştiriciliği hem kırsal yaşamın devamı hem de bölge ekonomisi açısından önemli. Peki bugün Sivas'ta küçükbaş hayvancılık hangi noktada? Üretici ne söylüyor? Sektörün geleceğine dair hangi fırsatlar ve sorunlar var? Bunları Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Serdar Dağlar'la konuşacağız. Sayın Dağlar, merhaba, hoş geldiniz.
2: Efendim merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle TRT Erzurum ekibine bize bu fırsatı verdiği için öncelikle teşekkür ediyorum ve değerli dinleyicileri de selamlıyorum bu arada.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şu anda da tarım fuarındayız. Sivas'ta bu üçüncü kez mi düzenleniyor efendim?
2: Bu şu anda benim bildiğim evet üçüncü kez.
1: Peki, üçüncü kez düzenleniyor. Önce Sivas'ta küçükbaş hayvancılık açısından bugün Türkiye'de nasıl bir konumda, bunu konuşalım.
2: Tabii ki. Şimdi tabii az önce sizin de söylediğiniz gibi Sivas'ımız büyük bir coğrafyaya sahip bir ilimiz. Hem merasıyla hem yaylalarıyla ve küçükbaş olarak da yaklaşık ortalama Sivas genelimizde yaklaşık 900 bin civarında bir keçi ve koyun sayımız mevcut. Tabii bu arada Sivas'ta çok güzel bir ırkımız var. Bizim bu ırkımız dünyaca da meşhur bir ırk.
1: Kangal koyunu.
2: Tabii Kangal koyunu. Özellikle Kangal koyununun 17 kaburga olmasıyla ön plana çıkan bir ırkımız. Ve bu da tabii ki koyunun daha güzel et tutmasını sağlıyor. Ve bizim kuzularımız gerçekten çok değerli. Ve burada hatta şöyle bir özelliğimiz daha var tüm Türkiye'de. Tek ırk, yani sadece Kangal koyununda bakanlığımızın da desteğiyle 9 tane ıslah projemiz var. 226 tane yetiştiricimiz ve 54 bin tane ıslahta bizim küçükbaşımız var.
1: Oldukça önemli rakamlar.
2: Tabii çok ciddi bir rakam bu. Hem yetiştiricilerimiz, Tarım Bakanlığımızın bu ıslah çalışması içerisinde, hem yetiştiricilerimiz devletimizden ciddi bu konuda destekler almakta, hem de Kangal ırkını daha ileriki zamanlarda nesilden nesile aktarabilmek için Kangal ırkının özelliğini kaybettirmeden çok ciddi birlik olarak çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızdan isterseniz kısaca...
1: Tabii çok seviniriz. İsmi neden Kangal, onu da sormak istiyorum. Yani türü o diye mi? Kangalı şöyle, çünkü köpek diyebiliriz.
2: Şöyle, aslında Kangal köpeği Kangal koyununu korumak için evet. Ta geçmişimizden bu tarafa gelen bir köpek türü. Bu da aslında Kangal koyununu bizim insanımız biraz daha köpeği hani sempatik bulduğu için
1: daha,
2: Kangal köpeği
1: daha
2: bir tabii daha magazinsel biraz daha şeye çıkmış, ön plana çıkmış. Evet. Ama son zamanlarımızda bakanlığımızın da hani destekleriyle Kangal koyununda işte dün Tarım Bakanımızı ağırladık burada. Kendisi sağ olsun güzel bir program yaptık. Kendisine işte bir çift Kangal köpeği hediye ettik. Ve işte kuzularımızla resim falan çekildi. Tabii bizim kuzularımızın çok farklı özellikleri var. Yani çok kısa zaman içerisinde et tutabilen bir özelliği var. Yani şöyle ki işte bu yıl doğan kuzularımız hemen hemen işte 7-8 aylık olduktan sonra bir yaklaşık bir 4-4,5 ay gibi bir zaman içerisinde, 5 ay zaman içerisinde biz bu kuzularımızı besiye aldığımız zaman 90 ile canlı 105-110 kilo arasında kesime gönderebiliyoruz. Bu da çok ciddi bir...
1: Üreticiyi de memnun ediyordur.
2: Tabii çok ciddi bir tüketim.
1: Rakımdan dolayı mı Kangal koyunu Sivas'ta yaşaması, ne gibi avantajları var?
2: Ya şöyle, Kangal koyunun tabii ki sıcak bölgede yaşıyor mu? Tabii ki yaşıyor. Yani sıcak bölgelerde olmaz diye bir kaide yok. Ama buradaki vermiş olduğu randumanını vermiyor. İşte o da yani rakımla kaynaklı. Daha çok soğuk iklimde yaşayabilen bir ırk. Daha dayanıklı bir ırk. İşte yün yapağı yapısı, hayvanın işte ayak yapısı ve o coğrafyaya uyum olarak tabii ki bu bölgede yaşaması daha uzun süreli oluyor. Yani sıcak bölgelerde veya farklı coğrafyalarda olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama bu süre zarfı içerisinde işte atıyorum, örnek veriyorum, 9 yıl yaşıyorsa işte 8 yıla düşüyor ömrü. Biraz daha aşağı doğru düşmüş oluyor. Evet. Tabii bu coğrafyaya daha çok uyumlu.
1: Peki küçükbaş hayvancılık bugün üreticisine ekonomik olarak yeterli karşılığı verebiliyor mu?
2: Ya şimdi şöyle, bu aslında sadece Sivas ve bu bölgenin sorunu değil. Yani ülke geneline bakmak gerekiyor. Ülke genelinde yaklaşık bir 45 milyon civarında biz küçükbaş barındıran bir ülkeyiz. Tabii yetiştiriciye yüksek girdi maliyetleri, işte yüksek veteriner maliyetleri, özellikle çoban sıkıntısı. Bunların hepsi tabii üst üste bindiği zaman yetiştiricilerimiz yeteri kadar kar edemiyorlar. Tabii kar edemedikleri süreç zarfı içerisinde de tabii bu küçükbaş hayvancılığı bırakma noktasına kadar da gidebiliyorlar. Fakat bu iş bir gönül işi. Aslında bu iş bir sevda işi. Çok eski yıllarda ben böyle konuşan olduğu zaman böyle esprili yaklaşırdım biraz onlara. Fakat bugün ben kendim bu işe gireli yıllar oldu. Yani şu anda böyle iki arkadaş böyle bir araya geldiğimiz zaman hemen koyun lafı yapmaya başlıyoruz. Yani bu severek yapılacak bir iş, istenilerek yapılacak bir iş. Yetiştiricilerimiz gerekli devletimizden yeteri kadar destek görüyorlar ama eksiklerimiz çok mu fazla? Tabii ki eksiklerimiz çok fazla. Bunlar gün geçtikçe bizler birlikler aracılığıyla yetiştiricilerimizin her zaman yanındayız. İşte genel merkezimiz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. İşte yetiştiricilerimizin kar marjını yükselttirmeye çalışıyoruz ama Türkiye genelinde küçük baştaki en büyük problemimiz köyde kalmama problemi. Maalesef köyden ciddi manada göçler veriyoruz. Tabii ki hatta bir laf vardır, oğul yayacak, gelin sağacak, koyun koyun olacak, oğul yaymaz, gelin sağmazsa koyun oyun olur diye.
1: Evet.
2: Böyle bir de lafımız
1: çok
2: var.
1: Çok güzel Anadolu. Özetliyormuş aslında
2: evet,
1: durumu.
2: Anadolu genelinde. Gençlerimizi köylerde tutamıyoruz. Kadınlarımızı, eşlerimizi, annelerimizi köylerde tutamıyoruz. Tabii ki bu da gittikçe küçük başta ciddi manada sayı kayıplarımıza neden oluyor ki dünyada küçük başta bizler Türkiye olarak iyi sayılardayken bugün geriye doğru yavaş yavaş artık gitmeye başlıyoruz. İşte bu da hepsi paralel. Hem yetiştiricilerin yeteri kadar kar edememesi hem de aynı zamanda işte köylerin göç meselesi ki yani biliyorsunuz devletimizin de gündeminde bu konu. Ciddi manada gündeminde.

0: döneminde. İşte son zamanlarda çobanla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Bakanlığımızın ciddi çalışmaları, işte genel merkezimizin, birliğimizin, sağ olsun genel başkanımız Turan Saldırıcıer bu konuda çok hassas davranıyor. Birlik başkanlarımızın hepsi hassas davranıyor. Ve şu anda yurt dışından çoban getirmeye başladık. Şu anda hatta şöyle söyleyeyim, şu ana kadar biz resmi kaynaklarla 8 tane çoban Sivas'ımıza geldi. Yetiştiricilerimize teslim edildi. Bu ay içerisinde yaklaşık bir 14 tane daha çobanımız geliyor. Yine yetiştiricilerimize teslim edilecek ve yıl sonuna kadar, yani 12. ayın sonuna kadar 2026 yılında bu sayımız 55'lere falan uzamış olacak, çoğalacak. Daha önceden çoban getiremiyordunuz, biliyorsunuz. Yani düzensiz bir göçmen, özellikle Afganlar, evet, bu alanda çalışıyorlardı. Tabii bir güzensiz bir göçmenin bir sirkülasyonu vardı. Yani girip çıkma, ayrılma, başka yere geçme gibi. Sağ olsun Sayın Bakanımız bu konuda hassas davrandı. İçişleri Bakanımız, Göç İdaremiz koordinasyonunda. Çoban meselesi artık Türkiye'de diyebiliriz ki tarihe karıştı. Evet. Artık isteyen çobanını yurt dışından getirip sürüsünü yaydırabiliyor. İşte bundan sonrası artık köylerde göçü en azından durdurma noktasında onunla ilgili çalışmalara kaldı ve üreticinin para kazanma noktasına kaldı. Hayırlısı bakalım.
1: Evet. Sayın Dağlar, bugün bir genç ben koyun yetiştirmek istiyorum, ben bu işe girmek istiyorum derse ne gibi tavsiyeleriniz olur?
0: Yani şöyle, gençlerimiz aslında bu bizim küçük baş hayvancılık ta Orta Asya'da bu tarafa, bizim milletimiz çok eski yıllara gittiğimiz zaman biliyorsunuz göçebe bir hayat yaşıyorduk. Biz dedelerimiz, atalarımız göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Evet. Tabi burada bizim için en önemli şeylerden, geçim kaynaklarından bir tanesi küçükbaş hayvancılıktı ki bu zaman zaman hep filmlere de konu olmuştur, tarihi filmlere de konu olmuştur. Tabi gençlerimiz bu işin ne kadar karlı bir iş olduğunu aslında, yani şunu biz gençlerimize bir kere söylememiz gerekiyor. Yani işte bir şehre gelip de şehirde asgari ücretle çalışıp bir geçim derdi yerine aslında bir gencimiz şu anda 30 tane dahi koyun almış olsa, 30 tane koyun almış olsa ve bununla bizzat sadece kendisi ilgilenmiş olsa, burada şehir stresinde, şehir hayatında yaşadığı zorlukların hepsini kaldırıp aslında bir kenara koyacak ve 30 tane koyunla kazandığı, şehirde kazandığı asgari ücretin daha fazlasını köylerde kazanmış olacak. Tabii gençlerimizin en büyük problemi evlenme problemi. Onun için de Allah hayırlısını versin diyeceğiz. Yani ama gençlerimize bu konuda şunu tavsiye edebilirim. Her şehrimizde bizim birliklerimiz var. Koyun keçi birliklerimiz var. Oralara gittikleri takdirde ve bu işe gerçekten başladıkları ve gönül verdikleri takdirde gerçekten ciddi çalışmalar yapılıp ve birliklerimiz onların arkasında mutlaka duracaklardır. Ve onlar da gelecek kaygısı yaşamadan, ki biliyorsunuz çobanlık peygamber

0: sürünün çoğaldığını bilmeden bu gençlerimiz gelecek kaygısı yaşamadan geleceklerini köylerimizde inşa edebileceklerdir.
1: Evet. Sayın Dağlar, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar TRT Erzurum ekibini ve değerli dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
1: Çok sağ olun efendim.
0: Sağ olun, çok
1: Kolaylıklar. Sevgili dinleyenler, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Sayın Serdar Dağlar konuğumuzdu. Biz Tarım Fuarı'ndan Sivas'tan sizlere stüdyo dışı canlı yayınımızı aktarmaya devam edeceğiz. Sözü şimdi merkez stüdyoya bırakıyoruz.
2: TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimize ve konuklarına teşekkür ediyor. Birlikteliğimizi müzikle sürdürüyoruz. Yavuz Bingöl radyolarınıza konuk oluyor. Hoş mudur?

0: Sevgili dinleyenler, Sivas'ın zenginliği yalnızca tarihi eserlerinde değil, mutfağında, el emeğinde, yöresel ürünlerinde ve o ürünleri kuşaktan kuşağa taşıyan kadınların emeğinde saklı. Kadınların üretime katılması, kendi gelirlerini elde etmeleri ve yöresel değerlerin ekonomik bir ürüne dönüşmesi açısından kooperatifler önemli bir görev üstleniyor. Şimdi hem Sivas Kadınlar Kooperatifi'ni hem de bu kadim şehrin yöresel ürünlerini konuşacağız. Konuğumuz Kooperatif Başkanı Sayın Semra Temurbaş Mavi Bulut. Sayın Mavi Bulut, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, önce kooperatifi konuşalım istiyoruz. Ne zaman kuruldu? Kaç kadınla hizmet veriyor? Neler söylersiniz?
1: 6 yıl evvel 8 tane girişimci ruha sahip kadınla beraber kooperatifimiz oluşturuldu. İlk kooperatifi kuran bizleriz şehirde. Kırsaldaki kadının güçlendirilmesi, bilgi becerilerinin farkına vararak onlara yol göstermek amacıyla bir proje olarak şehrimizde kuruldu. Cezaevi de var bu projemizin içinde. Çünkü orada da hedeflerimizin arasında cezaevindeki kadınlarımıza da yol gösterebilmek ve onlara ön ayak olabilmek için atölyeler oluşturabilmek için. Şu an 39 tane kadınız ortaklar haricinde. Gönüllülük esasına göre dönüşümlü olarak geliyorlar. Bazen tezgahın başında halay çekiyorlar, bazen ağlıyorlar. Onlara bir terapi gibi geldiğini söylüyorlar. Arkadaşlıklarını dışarıda devam ettiriyorlar. Ya da sorunları olduğu zaman yine ben ve ortaklarım onlara yol gösteriyoruz. Gerekli kurumlara yönlendirebiliyoruz. Ya da bursa ihtiyacı varsa kadınlarımızın, çocuklarının önceliğimiz bizim o. Kesinlikle kadının çocuğu üniversitede okuyacak. Bizde bulaşıkçı bile olsa kadınımız. Çünkü bir insanı yetiştirmek, bütün insanlığı yetiştirmek gibi, öyle düşünüyorum ben. Böyle devam ediyor.
0: Peki ne tür ürünler üretiliyor kooperatifte?
1: Kooperatifte biz yöresel ürün markalaştırdığımız ürünümüz var bizim. 70-80 sene evvelinde mahalle aralarında fırını olan ama zamanla unutulmuş bir kırdökümüz var bizim. Aslında kıtlıktan çıkan bir ürün. Kırdök bisküvilerin olmadığı zaman Sivaslı kadınların çocuklarını avutabilmek için güz ayında teneke teneke yaptırıp çuvalladığı ve kış boyu çocuğunu avuttuğu bir ürün. Patenti var kırdökün ve güvenilir ürün seçildi. Bir yıldır Tarım Bakanlığı'nın sitesinde güvenilir ürün diye yayınlanıyor. Onun harici unlu gıdalar var, erişteden tutun da turşu çeşitleri var, reçel çeşitleri var ya da cenaze düğün yemekleri var. Ya da fabrikalara 1000 kişilik su böreği çıkartabiliyoruz. Böyle kendini ve kadınlarımızı döndürür duruma geldik.
0: Çok kapsamlı bir yer o zaman.
1: Kapsamlı. Bu yılda iki proje geçti KOPDES'ten. Sürdürülebilirlik derdindeyiz kooperatifimizi. Yine UNDP'ye bir proje verdik, Birleşmiş Milletler'in fonuna. O da akşam sabah açıklanacak diye ümit ediyoruz. Nitelikli eleman projemiz geçti. Yani profesyonel de kadın çalıştırmamız lazım. Avukatımız ve gıda mühendislerimiz var ama yine de nitelikli elemana ihtiyacımız olduğu için o öyle de proje verdik ve o da kabul gördü.
0: Evet. Peki efendim, Sivas'a gelip özellikle tadılması, yenilmesi gereken lezzet ne söyleyebiliriz? Yani
1: çok
0: tabii birçok var.
1: Bizim Erzurum'la Sivas'ın kışı beraber, taşanı beraber,
0: evet.
1: Çifte minaresi beraber ve insanı da birbirine çok benzer. Bizde kış uzun süre geçtiği için yağdaki sıcaklığı düşürmemek için işte bizim kellemiz var, kelle paçamız var. Sabah kelle kırarız. Öyle bir deyimimiz var. Kardeş kelle kıralım deriz.
0: Ne demek
1: var.
0: Bu böyle samimiyeti belli etmek için?
1: Kesinlikle karşı tarafa değerli hissettirebilmek için, yani ya da önemsendiğini vurgulayabilmek için.
0: Yani gel bir çay içelim kardeşimi.
1: Sabah kahvaltısında kelle kıralım kardeş deriz. O da bizde deyim haline gelmişti. Kelle kırarız, kelle ciddi tok da tutar. Onun haricinde bizim hingelimiz var, saç katmerimiz var, ketemiz var. Mesela Erzurum'da biraz evvel konuşurken bahsettim, 23 tane Erzurum ve Kars bizim köyümüz var. Gelirken keteyi de bize getirmişler, biz benimsemişiz, Sivas ketesi olmuş mesela. Onun haricinde burada pezik turşumuz çok fazla tercih edilir. Bizim pancargillerdendir ama pezik coğrafi işaretlidir.

0: borumuz var, kuşburnumuz var. Buranın iklimsel uzun sürdüğü için kışı meyve sebze arasındaki piyasaya göre daha geç yetiştiği için gündüz ve gecenin sıcaklık farkından dolayı sebze meyvemiz de çok kıymetlidir bize.
1: Evet. Peki kooperatife yeni birileri dahil olabiliyor mu? Nasıl oluyor
0: Tabii
1: böyle bir
0: çünkü
1: süreç?
0: orası proje. Proje olduğu için
1: Şöyle
0: şehirde
1: mikrofonun üstüne doğru konuşabilirseniz çok
0: ha,
1: seviniriz efendim. Evet, buyurun.
0: orası proje olduğu için bir kadın bize müracaat ettiği zaman ben ilk başta en iyi ne işi yaptığını sorarım. Ben hamur açarım derse su böreği mi açabilir? Normal işte hingelin hamurunu mu açar? Mantının hamurunu

0: Yani katılabilirler.
1: Katılabilirler.
0: Nasıl bir
1: Orası
0: yol
1: bir proje.
0: izleyecekse?
1: Bize sadece müracaat ederler. Biz şu gün gel deriz, deneyelim sizi deriz. Deneriz, şartlarımızı söyleriz, saatlerimizi söyleriz. Günlük verdiğimizi söyleriz. Geldiği zamanlarda sigortasının yattığını söyleriz. Yani günlük çalıştığı için deriz. Veyahut hiç işe ihtiyacı olmasa bile bazen kadınlar tezgahın başında halay çekmeye de gelebilirler. Türkü de söyleyebilirler, ilahi de edebilirler. Orası bir proje şehirde çünkü.
0: Ne güzel. Tabii ürünü üretmek kadar satabilmek de önemli.
1: Çok önemli.
0: Pazarı nasıl ve internetten de satış gerçekleşiyor mu?
1: Bir şeyi sıfırdan var etmek Allah'a mahsustur. Biz bunu başarmışız ve sürdürülebilirlik derdindeyiz. Bunun için de pazar lazım tabii. İnternet, Sivkop, Sivas Kadınlar Kooperatifi diye resmi sayfalarımız var. Memleket Kolisi var mesela, orada mağazamız var. Piyasaya biz ürün yetiştiremediğimizden veremiyoruz mesela. Anlaştığımız belediyeler var başka şehirlerde. Başkent mesela marketler var Ankara, Sivas Hingeli. Siz ona Tatar şeyi böreği diyorsunuz Erzurumlular. Biz ona Engel diyoruz mesela.
0: Kars'ta da farklı bir ismi var.
1: Erzurum'u biliyorum ama Kars'taki ismi
0: orada da Hingel ama çeşidi farklı.
1: Çeşidi farklıdır. Ya da pişirme tarzı farklıdır. Onun haricinde bizim kendi kitlelerimiz bizi destekliyor sağ olsunlar. Ama ben inanıyorum ki hedeflerimin arasında ben şu an 39 kadınım, 8 de ortağım var, bir de cezaevi. 200-250 kadınla daha da büyüyeceğime inanıyorum. Çünkü önce kendime sonra Sivaslı kadınlara güveniyorum. Ve tavsiye edeceğim de şu sadece. Kadınlar kendi bilgi becerilerinin farkına varabilmek için kendilerini nereye ait hissediyorlarsa orada varlıklarını devam ettirsinler. Herkesin muhakkak iyi bir tarafı vardır. En iyi yaptığı bir iş vardır. Evet. Bunun için köreltmesinler. Kimi çok iyi hamur yapamayabilir ama kimi çok güzel sarma sarabilir. Ya da kimi çok güzel raf düzebilir. Kimi çok güzel paketleme yapabilir. El sanatları da var bizde çünkü. Yerel olmadan, yöresel olmadan genel olunamıyor. Bunu fark ettik biz. İlk başta yerelde büyüyeceğiz, sonra genel büyüyeceğiz. Yani evet, hedefimiz o bizim.
0: Yayına girmeden önce Sivas lokumundan bahsettiniz sanırım. Sivas
1: hurmasından
0: bahsettim. Evet, evet. Nedir efendim?
1: Sivas hurması ülkemizin diğer yerlerinde kalbura bastı deniliyor. Ama bizde Sivas hurması. Tarife çok sadık çalışıyoruz Sivas hurmasını. Eskiden koruyucular yok. İşte raf ömrü uzatabilmek için kadınlar odun, geçmişte Sivas bir de ormanlık bir yer. Meşe odununun külünü kullanmışlar kadınlar. Tazeliği koruyabilmek için. Biz öyle çalışıyoruz. Tabii Sivas hurmasının hikayesi, Sivas'ımız bizim İpek yolu üzerinde. İpek yolu Sivas'tan geçiyor, Hindistan'a da gidiyor, Arabistan'a da gidiyor. İkram edilmiş demek ki kervanların birinde. Sivas hurması aynı Arap hurmasına benziyor diye adı öyle kalmış. Sivas hurması kalmış. Oysa Arapların hurmasıyla bizim hurmanın bizimki tatlı. Onlarınki meyve geçiyor. Böyle bir hikayesi var ve Sivas'ımız kadim bir şehir. Hakikaten 7000 yıllık bir geçmişten bahsediliyor Sivas'ta. İnsanları da kadim. Aynı Erzurumlu dadaş hemşerilerimiz gibi. Ben hikayesini seviyorum. Çünkü insanlar birbirinden etkileşimde bulunurlar. Damak kültüründe de bulunurlar. Konuşmada da bulunurlar. Böyle bir etkileşim olmuş.
0: Evet. Efendim son olarak dinleyenlerimize, hanımefendilere ne söylemek istersiniz? Çünkü özellikle sadece para kazanmak değil, kadınlar bir araya gelince sizin de dediğiniz gibi tezgah başında halay bile çekebiliyorlar. Evet. Onların sosyalleşebilmesi adına da kooperatifler çok önemli. Nasıl bir mesajınız olur?
1: Bizim divrimizin yapımını yapan o zamanki sultanın eşi Melih Şah Sultan var. Onun şöyle bir sözü var: üretmeyenin tüketmeye hakkı yoktur der. Yani biz kadınlar üretmeliyiz. Evet, bunun içinde eskiden imece usulüydü, ahilik durumu vardı. Ya da bir iş yaparken biz konuyu komşuyu çağırırız. Kadınlar birbiriyle o ara dertleşirler de ya da işte mani söylerler. Ve kadınlar birbirinin yurdudur. En iyi bir kadın birbirini anlar. kendilerini, ben Erzurum'a gittiğim zaman orada da çok güzel

0: kooperatiflerimiz var. İletişim halinde olduğumda kooperatiflerimiz var. Gitsinler orada üretime katkıda bulunsunlar, bir şeyler öğrensinler, kendilerini geliştirsinler. Çünkü neslin devamı bizim için çok önemli. Damak kültürü de aynı kültür nesilden nesile aktarılabiliyor. Çünkü anne karnında bizim damak kültürümüzü ilk geliştiren annemiz. Herkes babası şey annesinin çorbasını ister mesela.
1: Evet.
0: Babamın çorbası demez, anamın şu çorbası der. Kadınlarımıza bunu öneriyorum ben. Sivas'a da bekliyorum. Hemşerilerimizi, Erzurumlu hemşerilerimizi. Taşan aynı, Erzurum'daki taşanın aynısı. Soğuğu da aynı zaten. Gelsinler, kooperatifimize de ağırlamak isteriz. Bizim Sivas köftemiz çok meşhur, kellemiz çok meşhur, etimiz çok meşhur yayılımdan dolayı. Ballarımız çok meşhur. İstesinler gönderelim.
1: Efendim tabii bir Sivas'a da davette buldum isterseniz dinleyenlerimizi. Özellikle Sivas'a gelip ne tadılmalı?
0: Sivas köftemizi kimse tadına bakmadan geçmemeli bence. Sivas pezik turşumuzun tadına bakmadan geçmemeli. Onun haricinde bizim kelle paçamızın tadına, pastırmamızın tadına bakmadan geçmemeli. Bizim pastırmamız, sırf bir köyümüz hep pastırma sucuk üretir mesela. Kesinlikle Sivas'a bu lezzetleri tatmak için gelsinler. Neticede bizim bir iyi dolar şehri olarak, Cumhuriyet şehri olarak ve geçmişte Selçuklu başkentliği yapmış biri olarak, Osmanlı şehri olarak biz misafirperveriz. Herkese kucağımızı açarız. Gelsinler bu tadları. İnsanı mert, havası sert diye bir deyimimiz var. Biz de bunu misafirlerimize gösterelim. İkramda bulunalım, misafir edelim, ağırlayalım.
1: Evet.
0: Herkesi davet ediyoruz. Beyleri de, hanımefendileri de.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mavi Bulut aktardıklarınız için.
0: Ben de çok
1: Çalışmalarınıza da
0: teşekkür ederim.
1: kolaylıklar
0: Sağ
1: diliyoruz.
0: olasınız.
1: Sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Sivas Kadınlar Kooperatifi Başkanı Sayın Semra Temürbaş Mavi Bulut konuğumuzdu. Kooperatif ve Sivas ilimizin yöresel ürünleri üzerine konuştuk. Ve artık Sivas'tan veda vaktine ulaştık. Sevgili dinleyenler, Sivas'tan ayrılacağız biz. Tarihin izlerini taşıyan milli mücadelenin en önemli duraklarından biri olan bu güzel şehirde 2 gün boyunca sizlerle, 3 gün boyunca sizlerle aynı heyecanı paylaştık. Sivas'ın sesini, insanını, kültürünü ve gençlerin enerjisini mikrofonlarımız aracılığıyla sizlere ulaştırmaya çalıştık. Başta bizleri büyük bir misafirperverlikle ağırlayan Sivaslılar olmak üzere yayınlarımıza katkı sunan tüm konuklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak teknik yönetmenlerimiz Muharrem Bilen ve Emre Fidan, yapımcımız Selma Atalar, ulaşımda Osman Kurt ve spikeriniz ben Ömer Ergedik. Sivas'tan sizlere son kez seslendik. Mikrofonlarımızı kapatıyoruz ama bu güzel şehrin hatırasını yanımızda alıp götüreceğiz biz. Bir başka şehirde, bir başka hikayede TRT mikrofonlarında yeniden buluşmak üzere ayrılıyoruz. Sözü Merkez Stüdyo'ya Yıldıray Yıldız'a bırakıyoruz. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimize ve konuklarına teşekkür ediyor ve Hayatın İçinden programında TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimize saatlerimiz 12.43'ü gösterirken müzikle devam ediyoruz. Derya Uluğ seslendiriyor. Ne münasebet.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Emre Altuğ sizlerle. Bu kadar mı?

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Kenan Doğulu'nun sesine kulak veriyoruz. Kandırdım.

TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programıyla Selma Atalar, Azer Yılmaz Aydın, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Mutlu hafta sonları sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bülteniyle beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçiliklerinde görev değişikliği yapıldı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Basra Körfezi'ndeki Ark Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Trendyol Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Türkiye'nin vesayetçi prangalarından kurtulduğunu vurgulayan Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Cumhurbaşkanı, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderdi. Mesajında İmam Hatip okulu mezunlarının başarısına dikkati çeken Erdoğan, her alanda Türkiye'ye özveriyle hizmet ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği görüntülü mesajda gençliğe duyduğu güvenin de altını çizdi. Birlik ve beraberlik mesajı da veren Cumhurbaşkanı, tüm gençliğe sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde de konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı, buradaki konuşmasında geçmiş dönemlerde kütüphane ve kitapları hedef alan zihniyete sert tepki gösterdi. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamit'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını ifade eden Erdoğan, bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi.
2: Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı

0: alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçiliklerinde görev değişikliği yapıldı. Kararla Filipinler Büyükelçiliği görevine Kaan Esener, Finlandiya Büyükelçiliğine de Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancak Tutan da Bahreyn Büyükelçisi oldu. İki büyükelçinin ise merkeze alındığı atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Atama kararları kapsamında Sayıştay Başsavcılığına Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ayrıca aralarında Milli Güvenlik Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın da bulunduğu çeşitli kurumlara üst düzey atamalar yapıldı. Karar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 6 ilin il müftüsü görevden alınırken 35 il müftülüğüne de yeni isimler getirildi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli program hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan orta vadeli programın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki toplantıda kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik uygulaması çerçevesinde hakkında işlem yapılan korsan taksici polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Topatan adlı polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırgan sürücü de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması ve salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve itikap suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. Karar doğrultusunda 5 Ağustos Çarşamba günü Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi düzenlendi. CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya başkan vekili seçimini kazandı ancak AK Parti grubu seçim güvenliğinin ihlal edildiği ve bazı oyların haksız yere geçersiz sayıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Davaya bakan mahkeme 25 Ağustos'ta verdiği kararla oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine karar verdi. CHP'nin karara yaptığı itirazsa üst mahkeme tarafından reddedilmişti. Böylece seçimlerin yenilenmesi kararı kesinleşmiş oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gökçek, soruşturma bitecek, neticeyi anlayacağız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'i de şüpheli sıfatıyla pazartesi günü ifade vermeye çağırdı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlatılmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı. Daha önce tanık olarak dinlenen doktorun beyanlarıyla ihbar kaydı ve telefon verileri arasında çelişki tespit edildiği belirtildi. Hakimlik, Doktor Nurettin Demirkol hakkında kuvvetli suç şüphesi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. 7 Eylül 2016 gecesi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul Beykoz'daki bir çiftlikte hayatını kaybettiği 155 numaralı telefon hattına ihbar edilmişti. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada saldırganın babasının tutukluluk halinin devamına, annesinin ise tahliyesine karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması 4 Aralık Cuma gününe ertelendi. Okul saldırısına ilişkin 43 sayfalık iddianamede baba Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik olası kastla öldürme, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde olası kastla yaralama ile ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından cezalandırılması isteniyor. Anne Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olması suçundan yargılanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Yusuf Tekin,

0: Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin Trabzon'da yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesi konusunda açıklamalarda bulundu.
1: Cari mevzuata göre öğretmenler kamu personeli olarak kabul edildiği için devlet memurlarının, kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacaklar. Kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık. Bizim derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak.
0: İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu adlı geminin bir tankerle çarpışarak batmasının ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Batan geminin yeri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma gemisi TCG Akın tarafından tespit edildi. Kazada kaybolan 10 kişinin bulunması amacıyla çalışmalara devam ediliyor. Tuğberk İmamoğlu adlı geminin çarpıştığı Alsu tankeri ise Silivri açıklarında bekletiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, kimlik tespiti yapılmasının ardından naaşın ailesine teslim edileceğini belirtti. Kazanın ardından kaybolan 15 kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmalarına 7 gemi ve 6 hava aracıyla çalışmalara destek verildiğini duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın ve Alemdar gemileri 554 metre derinlikteki gemi enkazında robotik tarama yapıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik insansız hava aracı saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının başkent Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi Merkezi'ne isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa'da düzenlenen saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in bölgedeki ziyaret etmesi bekleniyor. Donald Trump, Witkoff ve Kushner'in savaşı sona erdirmeye yönelik bir öneri sunacağını açıkladı. Trump'a Almanya'daki bir havalimanında bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracı nedeniyle Berlin yönetiminin Moskova'yı suçlaması da soruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Putin'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum, onunla görüşüyorum ve onu çok iyi tanıyorum. Putin, NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran basını patlamanın nedeninin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir petrol tankerine düzenlediği saldırı olduğunu duyurdu. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, İran'a ait bir petrol tankerinin Hark Adası'ndan 6 mil uzakta saldırıya uğradığını yazdı. Amerikan ordusunun tankeri 4 füzeyle hedef aldığı belirtildi. Saldırıda can kaybına ilişkinse bilgi verilmedi. Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan Hark Adası, İran'ın petrol ihraç terminali olarak biliniyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçiliklerinde görev değişikliği yapıldı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Sevtrend Yol Avrupa Şampiyonası'nda final için parkeye çıkacak. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 16'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir Futbol Kulübü dün konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 yenildi. Süper Lig'de bugün de 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor'u, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Ligi'nin 6. haftası da bugünkü 3 maçla açılıyor. Saat 16'da başlayacak Bandırma Spor Bolu Spor karşılaşmasını TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Saat 20'de de 1. Lig'de 2 maç oynanacak. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, SMS Grup Sarıyer karşılaşması TRT Spor, Orfa Yapı Pendik Spor, Eminevim Ümraniye Spor mücadelesi de TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak. A Milli Kadın Basketbol takımımız Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı. Ay Yıldızlar C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. A Milli Kadın Basketbol takımı gruptaki ikinci maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak. Saat 12.30'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
2: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'le Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Eskişehir, Antalya, Hatay ve Erzincan 31, İstanbul ve Kocaeli 32, İzmir, Muğla, Elazığ ve Tunceli 34, Çanakkale, Bursa ve Malatya 33, Aydın ve Diyarbakır 37, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Konya ve Kayseri 30, Nevşehir, Rize, Erzurum ve Van 28, Bolu, Sinop, Samsun ve Tokat 29, Zonguldak ve Trabzon 27, Kars, Gaziantep ve Mardin 26, Şanlıurfa 39 derece.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Şiran-Kelkit yolunun 46 ile 53. kilometreleri arasında onarım ve asfalt kaplama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar. Kart limitini düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki. Okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamlar.

Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Çalışma Hayatı programı ile sizlerleyiz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ben Tarkan Zengin. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Türkiye artık yaşlanan bir nüfusa sahip. Hem dünyada yaşlanma artıyor hem de Türkiye'de. Şimdi TÜİK'in Türkiye'de istatistiklerle yaşlılar 2025 yılı araştırması, çalışması var. Burada yaşlılara dair veriler var. Türkiye'nin mevcut durumunu, geldiğimiz noktayı bu istatistikler üzerinden değerlendireceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Yaşlı nüfus dediğimiz kesim 65 yaş ve daha yukarıdaki bireyleri kapsıyor. Dünyada da yaşlı nüfus oranının toplam nüfus içindeki oranı %10'u geçmesi durumunda demografik literatürde buna nüfusun yaşlanması olarak görüyorlar ve o nüfus yaşlı bir nüfus olarak, o ülke yaşlı bir ülke olarak değerlendiriliyor. Son verilere baktığımızda da Türkiye 2025 yılı son yayınlanan veri öyle, her yıl Mart ayında Türkiye'de istatistiklerle yaşlılar verileri yayınlanıyor. Dolayısıyla 2026 yılının Mart ayında da 2025 verileri, son güncel veriler yayınlanmıştı. Orada 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %11,1 seviyesine yükseldi. %10'un üstüne çıktı mı 65 yaş üstü nüfus, o nüfus o ülkeyi yaşlı ülkeler statüsünde kabul ediliyor. Türkiye tabii hem doğurganlık hızı bir taraftan azalıyor, hem de Türkiye'nin yaşlanması artıyor. 2020 yılında Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus %9,5 iken 5 yıl sonra 2025 yılında bu %11,1'e yükseldi. Dolayısıyla hızlı bir yükselme de söz konusu ve Türkiye bu anlamda gelecek projeksiyonlarına baktığımızda da, buna nüfus projeksiyonu diyoruz, bu yaşlı nüfus oranı 2030 yılında %13,5, 2040 yılında %17,9, 2060 yılında %27, 2080 yılında ise %33,4 oranında olacağı öngörülüyor. Yani 2060 yılına geldiğinde Türkiye'de her 4 kişiden biri 65 yaş ve üzerinde nüfus kapsamında yer alacak. Bu demografik olarak Türkiye'nin nüfus yapısının değişmesi, %10'u geçtiği için de yaşlı nüfus oranı Türkiye'nin yaşlı ülkeler kategorisinde olmasına neden oluyor. Şimdi tabii burada hani nüfusun yaşlanmasının birçok ekonomik, sosyolojik etkileri de söz konusu. Burada da özellikle yaşlı nüfusun artmasının ilk ve en önemli etkisi sosyal güvenlik harcamalarının artışı, işte nüfusun yaşlanmasının iş gücü açığı oluşturması. Yine bizim nüfus yapımıza baktığımızda özellikle tek yaşayan yaşlıların çok olması, bütün bunların da aynı zamanda sosyolojik etkileri de söz konusu oluyor. Yani yalnızlık gibi bir meseleye de işaret ediyor. Şimdi özellikle bu yaşlı nüfusumuzun neden arttığı, orada da tabii bütün dünyada da bu gelişmeler yaşanıyor. Özellikle sağlık alanında yaşanan ilerlemeler, ortalama yaşam süresini artırıyor. İşte sosyal refahın artışı yine ortalama yaşam süresini artırıyor. Bunlar da nüfusun yaşlanmasına neden olan faktörler olarak değerlendirebiliriz. Şu anda Türkiye'de bu sayı olarak da, yani 2020 yılında 7,9 milyon yaşlı nüfusumuz vardı. 2025 yılında 9,6 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız var. Burada erkek oranı %44,7, kadın oranı ise %55 yaşlıların oranı. Yine bu verilerde 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı Türkiye'de 8290 kişi. Yani 100 yaşını aşan
8290 vatandaşımız var. Tabii bu yaşlanmayı gösteren önemli belirtilerden biri de ortanca yaş diyoruz. Türkiye'nin ortanca yaşı da yükseliyor. 2020 yılında ortanca yaş 32,7 iken

2025 yılında bu yaş skalası 34,9'a yükseldi. Bu da tabii nüfusun artacağını ya da yaşlanmanın ilerleyen dönemlerde de olacağını gösteriyor. Tabii coğrafi dağılıma da baktığımızda özellikle yaşlı nüfusun en yüksek olduğu iller nereler diye baktığımızda Sinop birinci sırada %21,7, yani Sinop'ta yaşayanların beşte birinden bir miktar fazlası 65 yaş ve üzeri. Yine Kastamonu ikinci sırada %21,1 ile Giresun'da %20 ile üçüncü sırada. Tabii bulunan şehirlerin yaşanılır olabilmesi belli nedenlerle buralarda daha fazla yaşlı nüfusun olduğunu görüyoruz. Yaşlı nüfusun en düşük olduğu İl ise Şırnak %3,8. Tabi bu biraz da doğurganlı kızının yüksek olduğu yerlerde yaşlı oranının biraz daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Özellikle yaşlılarla ilgili temel noktalardan biri de Türkiye'de yaşlı nüfusun yalnızlık denen bir problemle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Her 4 haneden birinde en az bir yaşlı birey bulunuyor. Bu da %26,1 seviyesinde. 1 milyon 800 bin yaşlı da tek başına yaşıyor. Yani bu Türkiye'de gerçekten bizim gibi toplumsal dayanakları yüksek olan, destekleri yüksek olan, dayanışması yüksek olan toplumlarda 1 milyon 800 bin kişinin yaşlının tek başına yaşaması bence üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele. Ve bu 1 milyon 800 bin yaşlının tek başına yaşayan yaşlının %73,5'u kadın, %26,5'u da erkeklerden oluşuyor. Özellikle tek başına yaşayan ve yakın çevrede çocuğu olmayan yaşlı oranının en yüksek olduğu ilde Çankırı ilimiz %40 oranıyla. Burada tabii özellikle tek başına yaşamanın getirdiği bir takım zorluklar söz konusu. Özellikle toplumsal dayanışma, aile bağlarının güçlenmesi adına da bu noktalarda belli çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Ve bu çalışmalarında özellikle aile bağlarını güçlendirmeye yönelik olarak da önemli destekler vereceğini, sağlayacağını da düşünüyoruz. Yaşlı nüfustaki eğitim ve medeni duruma baktığımızda da okuma ve yazma oranı epey yüksek. Yani yaşlı nüfusta Türkiye'de tabii okur yazarlık eğitim süresi de arttığı için burada da okuma yazma bilmeyen yaşlı oranı %11 seviyesinde. Yine erkeklerde okuma yazma bilme oranı daha yüksek, %97 seviyesinde. Kadınlarda ise %81 seviyesinde. Burada yaşlı erkeklerin evli olma oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yine bu istatistiklerde yaşlı erkeklerin %83'ü evliyken yaşlı kadınlarda bu oran %47,5 seviyesinde. Tabii yaşlanmada bu doğuşta beklenen yaşam süresi ya da ortalama yaşam süresi yükseliyor demiştik Türkiye'de. Burada da baktığımızda doğuşta beklenen yaşam süresinin kadınlarda daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de genel olarak ortalama yaşam süresi 78,1 yılla yükselmişti. Bu oran kadınlarda 80,7, erkeklerde ise 75,5 yıl olarak ortalama yaşam süresi ya da doğuşta beklenen yaşam süresini ifade edebiliriz. Yine bizde hani 65 yaş ve üzeri yaşlı sayıldığı için 65 yaşına ulaşan bir kişinin beklenen yaşam süresi, 65 yaştan sonraki beklenen ortalama yaşam süresi 18 yıl olarak ifade edebiliriz. Bu kadınlarda biraz daha yüksek, 19,6, erkeklerde ise 16,3 seviyelerinde. Yani kadınlarda ortalama yaşam süresi erkeklere oranla daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yine bu istatistiklerde hayatını kaybedenlerin

vefat nedenleri ya da hayatını kaybetme sebeplerine baktığımızda dolaşım sistemi hastalıklarının %40'la birinci sırada olduğunu, solunum sistemi hastalıklarının ikinci sırada %17 ile tümörler de üçüncü sırada %14'te yaşlıların hayatını kaybetme sebebi olarak görebiliyoruz. Tabii yaşlılıkta temel hastalıklardan biri de Alzheimer. Burada 2020 yılında Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı %3,7 idi. 2024 yılında bu oran %3 seviyelerine düştü. Burada da sağlık hizmetlerinde ve Alzheimer'la mücadelede gösterilen çabanın etkisi olarak da bunu değerlendirebiliriz. Yine yaşlı vatandaşlarımızın tabii dijital okuryazarlıkları ya da dijital becerileri de bu TÜİK'in yaptığı araştırmada ele alınan konulardan bir tanesi. Orada internet kullanan 65 ve 74 yaş grubundaki bireylerin oranının arttığını görüyoruz. Bu artış da verilerde çok önemli oranda, özellikle son 5 yılda çok yüksek oranda arttığını da görüyoruz. Mesela 2020 yılında internet kullanan 65-74 yaş arasındaki kitlenin oranı %27 iken 2025 yılında bu %53 seviyelerine çıktı. Yani neredeyse 2 katına arttı. Tabii bu iletişim çağındayız, dijital bir çağdayız. Dolayısıyla yaşlılar da hem yakınlarıyla irtibat kurmak, belli işlerini dijital ortamda yapmak ya da sağlık gibi temel bir takım hizmetlerini dijital ortamlarda yapabilmek için internet kullanım oranının 5 yılda 2 kat artması da normal görünüyor. Tabii internet kullanan yaşlıların cinsiyetlerine baktığımızda da erkekler kadınlara göre internet kullanımı oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz erkeklerde. Yaşlı erkeklerde internet kullanımı %61,3, yaşlı kadınlarda ise %46,1 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla yaşlılara ilişkin bu verilere baktığımızda çok sayıda farklı alana ilişkin verilerin olduğu görülüyor. Türkiye tabii bu verilere göre artık her ne kadar Türkiye genç bir nüfus olma özelliğini halen korumuş olsa da nüfusumuzun yaşlandığını, ortanca yaşımızın arttığını, 65 yaş üzeri nüfusumuzun giderek arttığını da görebiliyoruz. Bu kapsamda baktığımızda da Türkiye yaşlı nüfus oranına göre dünya sıralamasında 194 ülke arasında 75. sırada yer alıyor. Ama önümüzdeki dönemde bu oranın, bu sayının daha da artacağı nüfus projeksiyonlarına göre belli. Türkiye'de bu noktada işte Türkiye'nin yaşlanmasının getirdiği ekonomik, sosyal, işte sosyal güvenlik harcamalarının artışına yönelik olarak da ilgili tedbirleri şimdiden masaya yatırmış durumda. Sevgili dinleyiciler, Çalışma Hayatı programında gelecek hafta görüşmek dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.

spor gündemi. Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.33'ü gösteriyor ve spor gündemi programına hoş geldiniz. Saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. Neden 17'ye dek? Bugün ilk karşılaşma 17'de başlayacak. Erzurumspor Konya Spor maçı Süper Lig'de ve biz de tabii ki Radyo 1 Türkiye Radyoları birinci programı olarak bu saatte, yani saat 17'de Erzurumspor Konya Spor maçının

0: Naklen yayınını sizlerle gerçekleştireceğimiz için bugün bu saatten saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir gün diliyoruz. Efendim, spor gündemi bugün çok yoğun. Özellikle Filenin Sultanları yarı final maçına çıkacak saat 16'da. İşte bu karşılaşma için öncelikle bugün Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek'le milli takımımızı, kadın milli takımımızı, Filenin Sultanları'nı konuşacağız. Savaş Eskigülek telefon hattımızda. Hoş geldin Savaş Eskigülek.
1: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız?
1: Heyecanlı, keyifli bir gün bizi bekliyor. Bakalım, çok güzel haberlerle bir sonraki gün sizlerle birlikte olmak en büyük net temennimiz.
0: Şimdi esasında gerçekten hani beklentim yüksek ama Almanya maçında biraz böyle öne geçtik, gevşettik. Öne geçtik, gevşettik mi? Yoksa Almanya bizim zaaflarımızdan yararlanarak mı bu noktaya getirdi? Bunu anlayamadım esasında. Senden bunu öğrenmek istiyorum ve bugünkü maçta ne bekliyorsun?
1: Şimdi öncelikle Almanya karşılaşmasıyla başladığınız bizim için önemli bir şey bahsetmiş olduğunuz konu. Çünkü biz grup karşılaşmasında da Almanya ile karşılaştık. Evet. Yine 3-1 yenmiştik. Öyle bir istatistik kağıtlarına baktığımızda, karşı karşıya getirdiğimizde hemen hemen aynı şeyleri yapmışız. Almanya da aynı şeyleri yapmış, Türkiye de aynı şeyleri yapmış grup karşılaşmasıyla çeyrek final karşılaşmasında. Tek fark neydi? Tek fark Almanya'nın ikinci sette bambaşka bir oyun sergilemesiydi. Ama öncesinde de Filenin Sultanları'nın inanılmaz bir girişi oldu maça. İnanılmaz bir giriş yaptı. 25-18 ki son 2-3 sayı daha, yani 25-15, 25-14 falan da bitebilirdi o set. Fakat 25-18 bitti. Neyi iyi yaptık? Biz ikinci set haricinde, çünkü ikiye bölmek lazım çeyrek final karşılaşmasını Yüce Bey. İlk sete müthiş bir giriş yaptık. Aynı şekilde ikinci sette de inanılmaz iyi oynayamayan bir milli takım oldu. Sonlara doğru birazcık böyle toparlandı takım, arayı kapatır gibi oldu ama seti çevirmeye yetmedi tabii ki. Şöyle söyleyeyim, ilk sette 8 sayı alan Vargas ikinci sette sadece 1 sayıyla tamamladı. İyi bir servis atamadık. İyi servis atamayınca rakibimizin iyi olmayan manşetlerinde dahi hızlı hücumlar yaparak köşelere indirdikleri toplarla kolay sayılar buldular. Yani ben Almanya karşısında bugüne kadar 8-2'lik bir şey hatırlamıyorum. Yani evet, öyle bir periyot, öyle bir dönem hatırlamıyorum bugüne kadar izlediğimiz karşılaşmalarda. Ama şurası bir gerçek ki 3. sette biz ne yapıyoruz dediler. Günün çok iyi olmayan isimlerinden İlkin ile Derya'nın değişikliği bizlere ivme kazandırdı. Sayı olarak düşünmemek lazım. İlkinin manşette aksaması ikinci set itibariyle düzenimizin bozulmasına sebebiyet vermişti. Belki sayı olarak 9 sayıda kaldı Derya. Çok büyük bir katkı gibi gözükmese de milli takımın genelinde istatistik kağıdına baktığımızda manşetin dengelenmesi zaman zaman oyuna giren Cansu ile bir pasör olarak oyuna çıkan Elif'in elini çok çok rahatlatmıştı. Şöyle düşünmek lazım. Üçüncü sette Vargas'ın elinin yeniden ısınması, oyun içerisine dahil olması ve dördüncü sette de tamamen Vargas'a emanet edilen hücumlarla iki seti de kazanıp son sayıya kadar da özellikle şöyle söyleyeyim, Vargas'ın oyuna girdiği, Kaptan Eda'nın çeşitli anlardaki saha içerisindeki duruşu, ikinci set hariç duruşu milli takımımıza yarı final yolunu açmış oldu. Şöyle söyleyeyim, Almanya, Polonya ki işte bugün oynayacağımız Sırbistan ki biraz sonra ona da gelirim Yüce Bey. Bu gibi takımlar milli takımımızı sürekli zorlayan takımlar. Polonya karşılaşmasında da keza aynı şeyleri yaşadık ki ilk mağlubiyetimiz aldık. Şu ana kadarki de tek mağlubiyetimiz. İnşallah turnuva sonuna kadar da tek yenilgimiz o olsun. Ama şurası bir gerçek. Bizim zorladığımız anlarda karşımıza çıkan bir döngü var. O döngü ne biliyor musunuz? Daniele Santarelli oyuncularının tamamını sahanın içerisine atmaya başladı. Yani galip geldiğimizde koruduğu takımı birazcık mağlubiyete doğru sıkıştığında tüm oyuncularımıza yer ver.

0: vermeye çalışmasıyla bir döngünün içerisine girdik. Bu zaman zaman olumlu olarak sahaya yansıyor, geri dönüşler alabiliyoruz. Bazen de yansıyamayabiliyor kaybettiğimiz setlerde olduğu gibi ki biz bu turnuvada biraz fazla set kaybettik diyebilirim. Böyle olunca da Sırbistan karşılaşmasının mahiyeti, hüviyeti göreceli olarak bambaşka bir ruha sokuyor hepimizi Yüce Bey.
1: Peki bugünkü maçta ne bekliyorsunuz? Özellikle Sırbistan maçındaki. Çünkü ikimiz de birbirimizi iyi tanıyoruz Türkiye'de, Sırbistan'da. Nasıl bir takım da geldi Sırbistan? Şu ana kadar neler yaptı? Bizi hangi alanlarda zorlar?
0: Şöyle söyleyeyim. Bugün futbolda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Voleybolda, kadın voleybolundaki derbi de bu ezeli bir rekabet var aramızda. Evet. İstatistikler hani istediğiniz şeye çekilebilir, böyle bir kanı vardır ama Sırbistan'ı yenen takım Avrupa şampiyonalarında son 7-8 turnuvaya baktığımızda ya Sırbistan şampiyon olmuş ya da Sırbistan'ı yenen takım şampiyon olmuş. Böyle bir gariplik var. Hem finalde ya da yarı finalde Sırbistan'ı yenen takımlar şampiyonluk kupasını kucaklayabiliyorlar. Böyle de garip bir istatistik var. Ama şöyle bir şey var ki sahanın içerisinde öncelikle iki tane kaptan var. Bir tanesi Eda Erdem, bir tanesi Maya Ognjanović. Her ikisinin de 10. Avrupa şampiyonası Yüce Bey. 10. Evet. Yani bu dile söylerken bile zor geliyor. Eda Erdem ki başlı başına bir efsane. Şöyle söyleyeyim. Eda Erdem'in sayı olarak, blok sayısı olarak daha uzunca bir süre Avrupa şampiyonalarında geçilebileceğini de zannetmiyorum bu 10 senelik zaman dilimi içerisinde. Nasıl bir maç bekliyor? Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Yüce Bey, her iki takımda, her iki takımın teknik direktörleri de birbirlerini çok ama çok çok iyi tanıyorlar. Üstelik de özellikle Avrupa basınında, Avrupa voleybol camiasında çeşitli söylentilere sebep olan ki bunu körükleyen de Sırbistan'ın baş antrenörü Zoran Terzic, bunu da hemen belirlemek lazım. Şöyle söyleyeyim, Polonya yenilgisini olası bir rakip tercih etme sistemine dönüştürdüler. Daniele Santarelli de dedi ki yani sonuç itibariyle öyle veya böyle

hesap kitap yapma gibi bir durumumuzun söz konusu olmadığını dile getirdi İtalyan baş antrenörümüz. Ama tabii ki bu söylemlerin dışına baktığımızda neler olur? Bu Avrupa Kupası'ndaki, Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. karşılaşma. Final kaybetmişliğimiz var, finalde yenmişliğimiz var. Brüksel'de, Ankara'da kaybetmiş olduğumuz 3-2'lik bir final var ki biz o maçta maalesef hakem hatalarıyla da kaybettik. Net olarak Ankara'da izlediğim bir karşılaşmaydı. Ama onun revanşını aldık. Şimdi birebir finallerde birebir durumdayız. Şöyle söyleyeyim size. Biz İstanbul

0: iyi bilen iki takımın tabiri caizse iki teknik direktörün satranç karşılaşmasına şahit olacağız. Nasıl yapmamız lazım? Özellikle biz her ne kadar en önemli oyuncu olarak gördüğümüz yaklaşık 18 senedir de 14 senedir de ülkemizde bulunan Boşkoviç, Tiana Boşkoviç ki şu an Vakıfbank oyuncusu, Eczacıbaşı ile uzun yıllar milli Türkiye'de yer almıştı. Geçtiğimiz sene şampiyonluk yaşadı Boşkoviç. Onun yanında Maya Ogyonovic gibi gerçekten 42 yaşında muhteşem bir pasöre sahip Sırbistan. Onunla birlikte gerçekten de çok önemli oyunculara sahip ki ülkemizde de top oynuyor. İşte Uzelac gibi. Ogyonovic'den bahsettik. Boşkoviç'ten bahsettik. Neler yapmamız lazım? Dünyanın en iyi iki pasör çaprazı karşı karşıya gelecek. Melissa Vargas ve Tiana Boşkoviç. Tribün baskısı en büyük şeyimiz, avantajımız. Bu kırılma anlarında desteğimizi esirgememek gerekiyor. İnanılmaz bir baskı altına almak gerekiyor rakibi ki bu destekle bazı işler daha da kolaylaşsın. Ve bana göre en önemli şey servis ve manşet dengimiz. Orta oyuncu üstünlüğümüz var. Çünkü her topta Zehra Güneş'in, Eda Erdem'in oyunda fırsat bulduğu zaman işte girebilecek olan orta oyuncularımız ki Sinekçet Kısal bunu çok iyi yapıyor. Tek ayak hücumlarımızın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Manşet dengesini bozmamız gerekiyor. İyi manşet alamayan oyuncuları var. Servisi doğal olarak onlara yıkacağız. Ama önlem almamız gereken şöyle bir şey var ki sadece ve sadece Boşkoviç'e değil mutlak surette... Uzelac gibi çok genç ve Türkiye'yi iyi yakından tanıyan bir oyuncuya da örnek olarak tedbir almamız gerekiyor. Kadro olarak baktığımızda bizim smaçör dengemizin daha iyi olduğunu ama özellikle ilkinin turnuva başındaki gibi yükselen bir performansa sahip olması ki Almanya karşılaşmasında çok iyi değildi ilk iki sette.
1: Evet.
0: Ondan sonra zaten sahaya giremedi. Ama Hande Baladın, iyi bir Hande Baladın. Çok şans verilmeyen Yaprak Erkeği zaman zaman oyuna alıp katkı alabileceğimizi zannediyorum. Derya'nın maşallahı var. Bir ameliyat geçirmiş. Çok kritik bir ameliyat geçirmişti. Bana göre muhteşem bir iyileşme süreci geçirdi. Ve milli takımımızla birlikte şu anda katkı veriyor. Yani bu gibi şeyleri alt alta koyduğumuzda tabii ki hissi davrandığımız da oluyor. Bu yalan söyleyemeyiz. Galibiyette milli takımımızın daha yakın olduğunu düşünüyorum Yücel'e.
1: Şöyle ki Zoran Terzic'i Türkiye'de Fenerbahçe baş antrenörüyken çok iyi biliyoruz. Çok kurt bir teknik direktördür. Hatta Melissa Vargas'ı Fenerbahçe'den alıp milli takımına devşirmek için çok mücadele ettiğini de çok yakından biliyorum. Hatta
0: doğru,
1: Sayın
0: doğru.
1: Ali Koç ikna etti. Mehmet Akif Üstündağ'la birlikte milli takımı
0: doğru.
1: kazandırdı. Şimdi bildiği için o da bir kurtluk düşündü bence. Ama Santarelli'nin o pratik zekası o kurtluğa yetmedi anladığım kadar. Onun üzerine bu serzenişte bulunuyor Zoran Terzic, özellikle yenildiler diye.
0: Vallahi bahsettiğiniz şeylerin tamamına katılıyorum. Doğru şeyler söylediklerinizin herhalde düşüncelerinize katılıyorum. Şöyle söylemek lazım. Maç esasında Polonya maçından sonra oynanmaya başladı Türkiye Sırbistan
1: evet.
0: karşılaşması.
1: Evet.
0: Bu bir gerçek. İşte sinirlerine hakim olan, daha iyi hamleler yapan, rakibinin hamlesini önceden sezip önlem alabilen teknik direktör sahaya çıkartacağı ilk altı ve devamında sahaya süreceği oyuncularla bu maçı kazanacaktır. Ama şurası bir gerçek ki ben özellikle Avrupa Şampiyonası'ndaki hakemleri maalesef beğenemiyorum. İnanılmaz hatalar yapıyorlar ki şu anda hakem koçu olarak görev yapan eski Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanımız Sayın Aziz Yener'le de konuyu konuştuk. Eldeki mevcut bu, bunlardan başka hakem kullanamıyorum dedi.
1: Eyvah.
0: Yani şöyle söyleyeyim size, bizim hakemlerimiz gerçekten birçok standardın üstünde olduğunu görebiliyoruz. Bu da beni tabii bir voleybol insanı olarak Hakem Federasyonu basın danışmanı olarak mutlu ediyor.
1: Şöyle ki ne mutlu ki voleybolda ve basketbolda hakemlerimiz dünya çapında, Avrupa çapında da futbolda maalesef iyi durumda değiliz. Hani bunu da eklemeden geçmek istemedim. Peki hemen filenin efelerine geçelim. Onlar da 4 setlik maçlar yapıyorlar. Ne anlama geldiğini de ben bilmiyorum fazla. Neden 4 setlik yapılır? Ama 4 setlik maçlar yaparak hazırlanıyorlar. Son durum nedir filenin efeleri?
0: Evet. 4 setlik maçlar serisinde 2 karşılaşma yaptık. 2

0: Hazırlık karşılaşmasıyla da çalışmalarımızı tamamladık. Romanya'da oynanacak Avrupa Şampiyonası için artık hazırız. İki tane maalesef kadromuzdan çıkarttığımız oyuncumuz var. Efe Mandıracı ve Bedirhan Bülbül. Ama şöylesi bir gerçek. Her kim olursa olsun o ay yıldızlı formayı giyen bütün gençlerimiz, deneyimlilerimiz elinden geleni yapacaktır. 4 setlik hazırlık karşılaşması olduğu için 4 setlik karşılaşmalar oynandı Ankara'da. İlk maçı 4-0 kazandık. İkinci maç 2-2 sonuçlandı. Güzel bir antrenman olmuş. Güzel bir hazırlık dönemi geçirmişiz aldığımız bilgilere göre. Bakalım artık bundan sonrası milli oyuncularımızın Romanya'da gösterecekleri performansla ilgili. Bizim için önemli, kürsüye ne kadar yakın olursak o kadar iyi. Alacağımız her galibiyet bizi Los Angeles hedefine doğru götürecek. Dünya sıralamasında daha üstlere çıkacağız. Aldığımız her galibiyetle, her setle aldığımız puanlar farklılaşacak. Böyle olunca da bir hedefimiz var, bir hayalimiz var. İnşallah filenin nefeleri, filenin sultanları Los Angeles Olimpiyat oyunlarına gider diye bekliyoruz. Bunun için de önemli bir aşama, ki bundan daha da değerlisi 2027 yılı Haziran ayından itibaren oynanmaya başlayacak olan Milletler Ligi olacak. Oradaki durumumuz inşallah sakatlarımızın tamamen iyileşmesiyle çok daha iyi bir şekilde Avrupa Şampiyonası'nda bir kürsü görebilirsek devamının gelebileceğini düşünüyorum. Şimdiden başarılar diliyorum A erkek milli voleybol takımımıza.
1: Evet, demin hakemlerden bahsettin ama üst klasman hakem ve gözlemcilerimiz de Ankara'da, başkentte seminerlerle sürdürüyor. Buralarda çok fazla bulunduğunu biliyorum. Ne konuşuluyor, neler yapılıyor, nasıl bir hazırlık yapılıyor?
0: Az önce bir şey

0: içerisinde Türkiye'de ilk kez insanlar evlerinin rahatlığında çevrim içi bir sınav yapıldı. Bu sınava göre klasmanlar belirlendi. Hem hakem hem gözlemci sınavları. İşte bugün itibariyle, dün itibariyle başladı Ankara'da 59 A klasman hakem, 38 AB klasman hakemle 57 A klasman gözlemci gelecek sezona 2026-2027 sezonunda Efeler ve Sultanlar Ligi'nde uygulanacak güncellenen kurallarla ilgili bir araya gelip 3 günlük bir strateji semineri gerçekleştiriliyor. İşte bu kadar disiplinli, özverili ve teknolojik olarak iyi hazırlanmış hakemlerimiz bizi Avrupa'da, dünyada başarıyla temsil edebiliyor. Yeri gelmişken emeği geçen herkese, başta da Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı, ki kendisi de bir akademisyen, programımıza da konuk olmuştu, Onur Hoşut'u ve ekibini tebrik etmek lazım. Neler yapılıyor, neler konuşuluyor? Değişen kurallar, biliyorsunuz test edilen kurallar vardı. İşte Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası test edilen kurallar vardı. O kuralların test aşamasında olduğu için hangilerinin uygulanıp hangilerinin uygulanmayacağına yerel federasyonlar karar veriyor. Bu anlamda da Türkiye Voleybol Federasyonu'nun test aşamasında olan bazı kuralların hangilerini uygulayacak gerekçelerine, hangilerini uygulamayacak gerekçelerine tarzındaki başlayan seminerle geçtiğimiz senenin özeti, işte GDS'lerdeki başarı oranları. GDS'de en başarılı olmuş takım, mesela söyleyeyim, Ziraat Bankart olmuş, ama en kritik GDS'lerde başarı kazanan takım Altekme olmuş. Bu gibi istatistiki verilerle nerelerin daha çok iyileştirilmesi gerektiği konusundaki akademik bilgilerin, istatistik verilerin, ki ben bayılıyorum istatistik verisinden, her türlü sonucu çıkartabiliyorsunuz çünkü sonuca, istediğiniz sonuca ulaşmak, hedefe ulaşmak için. Bu bakımdan da çok değerli, çok geniş kapsamlı, detaylı anlatımlı, işte eğiticilerden bir tanesi Erdal Akıncı'ydı, Türkiye'nin FIBB'deki en üst klasman hakemi, A klasman hakemi. O eğitimlerini verdi, değerlendirmelerini verdi. İşte dediğim gibi kuralların değişiklikleri, önümüzdeki geçtiğimiz sene karşılaşılan farklı durumlar, düzeltilmesi gereken durumlar, iyi olan durumlar, daha iyileştirilmesi gereken durumlarla önümüzdeki sene için neler yapılması gerektiği konusunda bilgilerin tazelendiği bir seminer gerçekleştiriliyor Ankara'da. Yarın saat, pazar günü saat 14 itibariyle de tamamlanmış olacak seminer.
1: Yabancı hakem gelmiyor değil mi GDS'ye?
0: Yok yok. Gerçi futbolda da gelip gelmediği tartışmalı ya Yüce Bey. Bilmiyoruz. Hayır, artık.
1: Şöyle ki, futboldakini de ben size söyleyeyim. Biri Polonya'dan geldi. Polonya'dan gelene VAR hakemliği sınırsız olarak yasaklanmış.
0: Ya biliyorum, biliyorum.
1: Bir tanesi,
0: çok, gerçekten
1: bir tanesi,
0: biliyorum.
1: Gerçek o. Bir tanesi de Türkiye'de eğitim veren hakemin oğlu. Ne FIFA ne UEFA'da görevi yok.
0: Ya bunu bir şey söyleyemem.
1: Sen söyleme de ben söyleyeyim en azından. Ama voleybolda bunun olmaması, zaten basketbolda da olmaması. Bu sene hele bir liste var basketbolda. Euroleague, ki NBA kadar değerli bir lig. Orada o kadar çok Türk kadın ve erkek hakemi göreceğiz ki bu gerçekten yüz akı, gerçekten göğüs kabartan bir şey. Futbolda da bunu konuşuyoruz. Üzüntüyle karşılık veriyorum ben de. Çok
0: ben
1: teşekkür...
0: bunu sadece şeye bağlıyorum Yüce Bey. Yani futbol gibi çok büyük bir ekonomik pastanın ehil insanlar tarafından yönetilmediğine bağlı.
1: Zaten bizim de konumuz o. Yani şimdi soracağım çok fazla soru var da sormak da istemiyorum. Şimdi hep konuşulan şu, biz Erman Toroğlu dönemini de biliyoruz. Erman Toroğlu futboldan geldiği için futbolcunun gözüne baktığı zaman hangi hareketi yaptığını biliyordu. Bakın bunu net olarak söylüyorum. Şimdi futboldan gelen hakem yok. Futboldan gelen hakem yok, sadece teorik olarak çalışmışlar, burada ne oluru görerek karar vermeye çalışıyorlar. Kuralları onları da yapamıyorlar çünkü futbolu bilmiyorlar. İnsan vücudunu bilmiyorlar. Ne zaman fizyolojik olarak ne olabilir, ne biter, bunları tahmin edemiyorlar hakemlerimiz. Neyse, biz voleybola geçelim.
0: Dönelim dönelim, daha keyifli şeyler konuşuruz.
1: Evet. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da 4 takım belli oldu gidecek olan voleybolda. Bunlar hangileridir? Kısa kısa değerlendirebilir misin?
0: Elbette Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olarak katılacak zaten. Giovanni Guidetti

0: yönetmiş olduğu Kanada tarihi bir sezon yaşıyor. Kuzey Amerika kıtasını temsilen ilk defa bir olimpiyat oyununa gitti ki Giovanni Guidetti 4 farklı takımda arka arkaya 4 olimpiyat döneminde olimpiyata harika gitme başarısı elde etti. 32 sene sonra Kanada olimpiyat oyunlarına gitti. Yani modern olimpiyatlarda ilk defa yer alacak Kanada, öyle diyebiliriz kısaca.
1: Evet.
0: Keza aynı şekilde Asya'dan Tayland önemli, gerçekten çok çok önemli bir başarı elde etti. Keza aynı şekilde Afrika kıtasından da Mısır tarihlerinde ilk kez olimpiyat oyunlarında yer almayı garantilediler. İşte dediğim gibi Kanada 32 yıl sonra olimpiyat vizesi aldı. Şimdi bakalım geriye ne kaldı? Avrupa şampiyonu, Güney Amerika şampiyonu ve 2027 Dünya Kupası'ndaki ilk 3 sırayla 2028'e girmeden önceki ilk 3 sıra dünya sıralamasındaki daha önce olimpiyat hakkı elde etmemiş takımların arasındaki en üst seviyedeki takımlar olimpiyat oyunlarına gidecekler. Bakalım, daha önümüzde 2 senelik bir süre var ama tekrarlamak gerekirse ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Kanada, Tayland ve Mısır ilk olimpiyat biletini alan takımlar kadınlarda. Erkeklerinki daha henüz başlamadı biliyorsun.
1: Evet. Peki Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Pro Beach Tour Kadıköy etabı devam ediyor. İlgi nasıl? Oradaki kalite nasıl özellikle tur etabında?
0: Şimdi Kadıköy ve İstanbul oyuncuların yoğunlukta olduğu bir yer sebebiyle katılım yoğun. Normalde işte cuma günü başlayan turnuvalar perşembe gününe başlatıldı. İki kort var orada. Halkın ilgisi hafta sonu birazcık daha fazlalaşıyor. Ben de Kadıköy'de yaşayan biri olarak yerinde tespit ettiğim için söylüyorum. Hani hafta içi çok fazla bir seyirci gelip takip etmiyor ama şöyle söyleyeyim, mesela bugün çok fazla seyirci nasıl gelecek tam da bilemiyorum çünkü derbi Kadıköy'de Fenerbahçe'nin iki sokak arkasındaki Kalamış Atatürk Parkı'nda, evet, gençlik merkezinde oynanıyor karşılaşmalar. Yani seyirci ilgisinin çok fazla olmadığı ama katılımın yoğun olduğu bir turnuva gerçekleşiyor diyebilirim İcebe.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Yarın tekrar filenin sultanlarının finale kalışının yorumunu sizden dinlerim.
0: Ağzınızdan bal damlıyor. İnşallah öyle olur Rice Bey. Size iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler.
1: Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikteydi ve filenin sultanlarını ağırlıklı olarak konuştuk. Bugün saat 16'da karşılaşmamız var Sırbistan'la ve TRT ekranlarından izleyebilirsiniz. Ve şimdi saatimiz 13.57'yi gösteriyor. Reklam ardından bir müzik arasıyla devam ediyoruz.
2: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
8: Sizleri karı koca ilan ediyorum. Belki bizim nikahımızı da babam.
9: Koca koca emanet etmişiz.
8: Şarjı bitti.
10: Ay, delirdim de siz aslında şimdi.
11: Aslı, sen biraz yabancısın.
8: Vergi müfettişi, kasanızı denetleyeceğim.
12: Enişte.
8: Evet.
12: Nereye?
8: Evet.
12: Orada mı? Burada.
8: Evet.

0: spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 14.05'i gösteriyor. Spor gündemindeyiz ve şimdi de futbolu konuşacağız. Voleybolla açılışı yapmıştık. Şimdi futbolu konuşacağız. Teknik direktör Celal Kıbrıslı bizlerle ve Sayın Kıbrıslı telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce. İyi programlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün Başakşehir Galatasaray'ı ağırladı ve Galatasaray Osimhen'in sakatlığına rağmen karşılaşmayı 3-2 kazandı. Kısa kısa çünkü çok sorun var bu karşılaşmayla ilgili. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle Başakşehir'den başlayalım. Başakşehir Nuri Şahin'le biraz koptu mu?
1: Şimdi ilk önce Berebozlu kızlarımıza başarılar diliyorum. Ve onları finalde görmek istiyoruz ve şampiyon olarak görmek istiyoruz. Bu bütün büyük bir kalpten ve beynimden bir düşüncelerimi aktarayım ve alkışlıyorum onları şimdiden. Başakşehir futbol takımına baktığımız zaman ben sezon başından itibaren Başakşehir futbol takımının sahada neler yapmak istediğini bir türlü çözemedim ve anlayamadım. Yıllarını vermiş futbol olan birisi olarak. Yani takım savunmasına baktığımız zaman eksikler var. Hücuma baktığımız zaman eksikler var. Oyuncuların birbirini tamamlama yönlerinde eksikleri var. Pas oyununda bayağı eksikleri var. Geçiş oyununda eksikleri var. Yani Başakşehir futbol takımı yani baktığım zaman yadırgıyorum. Ve 4 maç oynandı bugüne kadar. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet var. Attıkları 6 gol, yedikleri 6 gol ve 4 puan toplamışlar. Yani şimdi baktığımız zaman ucumda da üstünlükleri fazla yok. Savunmada da iyi savunma yapamıyorlar. Bu da Başakşehir futbol takımının oyununu büyük oranda etkiliyor. Tabii bunu çözecek olan kim? Teknik direktör Nuri Şahin ve teknik kadrosu. Ve bunlar tekrar metoduyla uygulanacak sahada drillerle yani antrenman parçalarıyla uygulanacak konular. Onun için ben Başakşehir futbol takımının gidişatını hiç iyi görmüyorum. Bunu söylemek istiyorum.
0: Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani irtibatları yok ve buna bir çare bulamıyor. Mesela Başakşehir'den başladığımız için oradan devam edelim. Evet. Umut Bozok. Şimdi Umut Bozok maça giriyor 5. dakikada. Şimdi bir kere rakibinize böyle bir şekilde davranamazsınız. Çünkü ayağı kırılabilirdi Leao'nun. Hani kırmızı kart yerinde bir kere. Ama nasıl bir savrukluktur bu? Nasıl bir harekettir bu? Şimdi takımınızın ihtiyacı var, sizi oyuna sokmuş. 5 dakika içinde öyle bir faul yapıyorsunuz ki rakibinizin ayağını kırabilirsiniz.
1: Yani oyuncunun
0: bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ruh halini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani oyuncunun oyuna girmeden evvelki kendini maça hazırlaması, oyunu hazırlaması eksik kalıyor burada. Buradaki bütün olay hep ne diyoruz? Baskıyı kaldırmak ayrı bir yetenek işidir.
0: Evet.
1: Baskıyı kaldırmak öyle kolay bir şey değil. İşte bu da bir baskı. Siz belki de oynayacağınızı düşünüyorsunuz ilk 11'de. Maça çıkacağınızı düşünüyorsunuz. Ama çıkamıyorsunuz. Ve bunun neticesinde de psikolojik olarak bir rahatsızlık duyuyorsunuz. Ve motivasyonunuz alt seviyeye düşüyor. Ve oyuna giriyorsunuz. Hiç pozisyon yokken.
0: Evet.
1: Yani orada bir tehlikeli atak yok. O atak başlangıcı yok. Hiçbir şey yokken. Dağınık bir şekilde müdahale ediyorsunuz. Rakibinize, meslektaşınıza. Ve meslektaşınızın biraz evvelsinde söylediğiniz gibi ayağının kırılma riski bile var. Bu, ve zaten kırmızı kartı hemen Kadir Sağlam Hoca gösterdi ve hiçbir itiraz etmeden kafasını öne eğdi ve çıktı. Burada Kadir Sağlam'ı da tebrik etmek istiyorum. Bir kere mükemmele yakın bir maç yönetti. Hakemlerimizi de saha içinde böyle görmek istiyoruz. Tabii ufak tefek hataları yok mudur? Mutlaka vardır. Herkesin var. Ve Kadir Sağlam Hoca da başarılı bir maç yönetti. Onu da bu arada söylemek istiyorum.
0: Şimdi peki o zaman Galatasaray'a geçelim ve sonunda da yönetici Metin Öztürk'ü değerlendireceğim. Bu sözünüzün de hakemle ilgili olan sözünüzün de cümlenizin de altını çiziyorum. Kalın harflerle, kalın bir çizgiyle çiziyorum. Nedenini de sonunda konuşacağım. Şöyle ki Galatasaray özellikle Osimhen çıktıktan sonra bir farklı bir oyun oynuyor. Bunu neye bağlıyorsunuz öncelikle?
1: Şimdi tabii ki Osimhen bir güç, bir silah. Yani oyunun her pozisyonda, oyunun her anında olan bir oyuncu. Yani savunmaya desteğe, yardıma geliyor. Savunmaya kenardan atılan kornerler, duran toplar, fizik, en direkt vuruş gelip orada savunmasına yardımcı oluyor. Hücumda pres, oyunun başında başladığından itibaren pres yapmaya başlıyor ki pres yapmak bir sanattır. Yani atlar arasındaki mesafeleri sürekli koruyacaksınız ve orta sahayla dengeli olacaksınız. Kanat oyuncularıyla birlikte hareket edeceksiniz. Osimhen'in tabii sakatlığı zaten orada daha belki pozisyonda sakatlandı ve kasırını tuttu. Ondan sonra çıktı. Bu oyuncu Osimhen'siz de Galatasaray oynamasını öğrenecek. Öğrenmesi de gerekiyor. Çünkü Muslera vardı yıllardır, gitti. İşte değil mi? Uğurcan Çakır geldi. Uğurcan, evet. Çakır oynamadı, Jean Kat oynadı. Yani oyuncu her zaman hazır olmak zorunda. Ve onun yerine Barış Alper girdi. Ve Barış Alper de elinden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyor. Tabii orada esas mevki olan oyuncular var. O oyunculardan daha evvel faydalanması gerekirken Okan Buruk'un Barış Alper'i tercih etmesi de ayrı bir konu. Tabii bunu da ben şuna bağlıyorum. O gelen oyuncuların daha tam olarak takıma adapte olmadıklarını ve Barış Alper'den faydalanmayı öne çıkardığını gördüm. Bunun yanı sıra tabii Demina'nın sakatlanıp devre arasında onunla çıkması, Abdülkerim Bardakçı'nın oyuna girmesi de olayın diğer farklı boyutuydu. Tabii ki takımlarda oyuncular, kadrolar biliyorsunuz 25, 26, 27 kişilik. Bu oyuncuların hepsi takımda oynamaya hazır oyuncular olması gerekir. Ve oyuncular kendilerini her maça oynasa da oynamasa da, sonradan girse girmese, 20 kişi kadroya girmese de hazır bulundurmak zorundalar diye de ilave etmek istiyorum.
0: Şimdi burada Galatasaray'da özellikle Osimhen'in durumu bekleniyor. Ne olacağı da bekleniyor özellikle.
1: Evet, evet.
0: Tabii ki sakatlık olmasını istemeyiz hiçbir takımda. Şimdi evet. Burada hakem iyi yönetti dediniz. Bunun yanında evet. Baktığımız zaman son yıllarda, son 8 maçta özellikle Kadir Sağlam'ın ki Avrupa maçlarının ardından verildiğini federasyon tarafından tayin edildiğini biliyoruz. Kadir Sağlam'ın biraz daha Galatasaray'ı ezdirmemek, yıldırmamak ve bu anlamda dikkatli, karşı takımın daha dikkatli olmasını sağlayacak bir yönetim tarzı sergiliyor. Görüntü o. Buna da dikkat etmesi lazım. Çünkü Avrupa'da da mücadele ediyor bu takımlar. Ama
1: evet.
0: Dün maçın ardından Sayın Teknik Direktör Okan Buruk ve Sayın Yönetici Metin Öztürk hakemden çok şikayet etti. Bunu bir teknik direktör olarak hani bir algı yaratmak mıdır bu? Yoksa bir şeyin önünü almak mıdır? Şunu da eklemek istiyorum. Özellikle Galatasaray-Göztepe maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltının Anthony Parker yanlış hatırlamıyorsam hakem eğitmeni hakem şey demiş, bu ne penaltı ne de VAR'ın da karışması gerekmiyor demiş. Yani yanlış. Buna rağmen hakemden şikayet etmesi Galatasaray camiasında nedir? Bunu açıklar mısınız?
1: Galatasaray futbol takım buna alışmış artık. Algı yaratıyorlar ve bazı şeylerin hemen baştan önüne geçmek istiyorlar. Bir mesaj veriyorlar. Bana göre bunlar doğru şeyler değil. Bakın Galatasaray futbol takımı geçtiğimiz 4 sezon şampiyon olmuş.
0: Evet.
1: Ve bu şampiyonluklarda da aynı bu mesajları vermiş. Gene hemen daha ligin başı 4. haftası oynanmış. Siz hemen gene başlıyorsunuz bu tip olaylarla konuşmaya, etmeye. Ben hiçbir hakemin taraf olduğunu zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Yani... Çünkü yaptıkları işin karşılığında hakikaten iyi ücret alıyorlar. Ve bunun yanı sıra FIFA olan hakemlerimiz Avrupa'da maçlar yönetiyorlar. Bu hakemler için çok önemlidir. Yani hakemliğe başladığı an Süper Lig'de maç yönetmek, dört büyük kulübün maçlarını yönetmek, derbi yönetmek ve FIFA kokartısı alıp Avrupa'da gidip maç yönetmeleri çok çok önemlidir. Benim böyle çok tanıdığım hakem arkadaşlarımız var. Yani bunlar bizden çoğu yaşça küçükler. Böyle sohbet ederiz zaman zaman kendileriyle. Şunu söylerim her zaman. Zaten bunu söylerler yani çoğu hakem hocaları da. Derler ki çıktığınız maça son maçınız diye çıkın evet. derler. Sahaya çıkarken de Allah hakem şansı versin derler. Yani her insan hata yapabilir. Tabii bu tabii hata asliyetli olmamak kaydıyla çok çok önemli. Ben Kadir Sağlam'ın dünkü maçı çok iyi yönettiğine inanıyorum. Kim ne derse desin benim doğru bildiklerim söylemiyor.
0: Sayın Kıbrızlı.
1: Evet.
0: Şunu da söyleyelim. Peki. Evet. Şimdi bugün de bir derbi var. Bu derbide beklentiniz nedir? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, Galatasaray Başakşehir maçından galibiyetle döndü ve özellikle önemli bir hamle yapacak bu ligde yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir maç bekliyorsunuz bugün Fenerbahçe Beşiktaş maçında?
1: Ben bir kere her iki takımın da oyuna çok kontrollü başlayacağını düşünüyorum. Ve her iki takım da bu sezon genelde, yani %100 değil, genelde iyi bir performans çiziyorlar. Ve birbirlerine adaptasyon devresini hemen hemen geçirdiler gibi ve birbirlerine oyuncular alıştılar gibi. Teknik adamların oyunculardan neler istediklerini çok iyi anlıyorlar ve ona göre uygulamayı sahada gerçekleştiriyorlar. Ben bugünkü maçta tabii ki Fenerbahçe'nin sahasında oynaması ve Fenerbahçe futbol takımının o müthiş taraftarla birlikte Beşiktaş'a karşı bir adım önde olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki burada şunu da söylemek istiyorum. Beşiktaş futbol takımı da baktığımız zaman son haftaki Çorum Spor karşısında almış olduğu 6-2'lik galibiyet. Fenerbahçe takımının Samsun gibi güçlü bir takımdan Samsun deplasmanından 2-0'lık almış olduğu bir net galibiyet. Her iki takımın da çok arzulu, istekli olduğu ve takım savunmasında çok az hata yaptıklarını görüyoruz. Her iki takımın da oyuna pas oyunuyla başladığını ve bölgeler arasındaki geçişlerde çok az hata yaptıklarını görüyoruz. Yani burada çok az hata dediğim olayda da şu var. Ben her zaman genelde yani kendimi örnek gösterip söylüyorum. Takım hücuma çıkarken kanatlarda oynayan oyuncuların içeri doğru pas yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hatayı hem Fenerbahçe futbol takımı hata çıkarken yapıyor hem de Beşiktaş futbol takımı yapıyor. Bu pozisyonda savunmanın en zayıf olduğu, takımın savunmasının en zayıf olduğu an bu da takımların işte aleyhine bir paktır oluyor. Ve burada da tabii ki pozisyon itibariyle de neticede gol olarak neticeleniyor. Bunun önüne de geçerlerse her iki takımın da geçiş oyunlarında gol pozisyonları yakalayacakları, dikini oynayacakları pozisyonlarda savunmaya, hataya zorlayacakları düşüncesindeyim. Zaten savunma kapandığı an orta sahada onun önünde bir blok kurduğu zaman kanatları tercih edecektir. Hem Fenerbahçe olsun hem Beşiktaş futbol takımı olsun. Burada da kanatlardan yapılacak ortalar, ki bu ortalar genelde yüksek top ortaları olmadan yarı ortaları, sert ortalar ve bel hizasında yapılacak ortalarla tehlikeli pozisyonlar yaratılacağını düşünüyorum. Çünkü yüksek topta yapılan ortalarda savunma stoperlerin daha avantajlı olduğu düşüncesindeyim. Kalecilerin de çok daha avantajlı olduğu düşüncesindeyim. Neuer'in Beşiktaş kalecisinin uyan toplarda başarılı olduğunu ve Ederson'un da cepheden çok başarılı bir kaleci olduğunu da belirtmek istiyorum. Tabii bu oyunu sürükleyecek olanlar orta sahada oynayacak oyunculardır. Onlara bayağı yük binecek bu maçta. Çünkü oyun gitti geldiğiyle olarak devam edecek diye düşünüyorum. Bir takımın devamlı baskı yapacağını hiç düşünmüyorum. Her iki takımın karşılıklı ataklarla maçın neticelerini ve geniş alanda oynayacak bir oyunda çok koşmaları gerekeceği ve futbolun boş alan yaratma oyunu olduğunda öne çıkaracak olursak alan bulmada çok pozisyon bulurlarsa, alan bulurlarsa pozisyonlar da gelecektir. temaslı oyunun da fazla olacağı düşüncesindeyim. O zaman burada ne yapılması gerekiyor? Oyuncuların bir kere çabuk düşünmeleri, çabuk karar vermeleri, çabuk uygulamaları ve çabuk sonuca odaklanmaları gerekir diye de belirtmek istiyorum.
0: Şimdi burada kaleciler ve hani derler ya atanlar ve tutanlar.
1: Evet.
0: Atanlar konusunda dediniz ki Nübel özellikle iyi bir kaleci, yan topları daha iyi Ederson'dan. Ederson karşı karşıya kaldığı zaman ya da cepheden gelen topları daha iyi. Peki forvetler açısından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsunuz ki son maçta Vlahovic 3 gol kaydetmişti?
1: Vlahovic'in tabii golcülüğünü inkar edemeyiz. Aynı şekilde Vedat Muriç de formunu buldu. Bu iki oyuncu oyunun kaderini çizebilirler her an. Ve bunlara yani pozisyon da çok gelecek diye düşünüyorum. Burada takımların ben zaman zaman alan savunması yapacaklarını, zaman zaman da bölgesel savunmalar yapacağını ve ceza alanı içinde birebir nefesli oyuncunun öbür oyuncu böyle olduğu zaman da oyuncuların gerileceğini düşünüyorum ve oyun içinde sarı kartların çok çıkacağı düşüncesindeyim. Ali Umut Meler maçı yönetiyor, o da tabi FIFA kokatlı gazetemiz, ona da bu maçta büyük görev düşecek ve çok koşması gerekeceğini düşünüyorum ve hem yardımcılarıyla hem dördüncü hakemle birlikte de iyi bir anlaşma trafiğine girmesi gerekir. Çünkü bu tip maçlarda seyirci baskısının çok üst seviyede olması, hakemlerin de oyun içindeki yıpranma paylarını da üste çıkarıyor seyirci baskısı. Bundan dolayı da Halit Umut Meler'in hem yardımcılarıyla hem dördüncü hakemle devamlı diyalog halinde olmasında da büyük fayda var diye düşünüyorum. Ve geniş açıdan maçı takip etmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki az hatası olsun diyorum ve Allah ona hakem şansı versin diyorum.
0: Şöyle bir özellik var. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin galibiyeti yok. Dördüncü karşılaşmaya çıkıyor Halil Umut Meler'in yönettiği Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında. Evet. Ve iki mağlubiyeti var Beşiktaş'a karşı, bir de beraberliği var. Bu etkiler mi oyuncuları?
1: Hiç etkilemez çünkü dünde kalmıştır. Bugüne bakmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ben hep söylediğim bir klasik benim bir laflarım var. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Bugünü düşüneceksiniz. Bugün de bittikten sonra yarın ve yarınlar düşünmek zorundasınız. Onun için unutur bunlar oyuncular. Teknik adamların vereceği görevleri harfiyen uygulamak için, uygulamaya çalışmaları gerektiğini kafalarına yerleştirdikleri zaman, o zaman bu neticelerden tamamen uzaklaşırlar ve kazanma duyguları üst seviyeye çıkar. Zaten baktığımız zaman şimdi Beşiktaş futbol takımının 6, Fenerbahçe futbol takımının 6 puanı var.
0: Evet.
1: Her iki takımın da Galatasaray'ın 10 puanı var. Buradan berabere bittiği zaman Beşiktaş için avantajdır, Fenerbahçe için dezavantajdır. Ama kazanan takım büyük avantaj sağlayacaktır ve 10 puanlı olan Galatasaray'ın 9 puanla tabiri caizse ensesine yaklaşacaktır. Ve devamlı bu mücadele bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Ha, kaybeden takım için olay bitmiş mi olacaktır? Hayır, olay devam edecektir. Daha ligin 4. haftasını oynuyoruz. Daha önümüzde 30 daha hafta var. Onun için bu düşünce içinde oyuncuların fazla gerilmeden, ki derbiler çok özeldir. Çünkü şimdi Vlahović bile ona demişlerdir, bu maçlarda gol attığınız zaman veya Lukaku'ya Fenerbahçeliler demiştir, gol attığınız zaman tarihe geçersiniz diye. Tamam, doğrudur ama burada önemli olan takımların hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın maçı çirkinleştirmeden fair play kuralları içinde az hata yaparak, seyreden, kendi oynadıkları oyundan zevk alarak, türbünde seyredenlere zevk vererek ve televizyonun başında seyreden bizlere de zevk vererek maç oynamalarını temenni ediyorum. Öyle olacağını da tahmin ediyorum.
0: Şimdi Fenerbahçe'de Asensio bugün kadroda değil.
1: Evet.
0: Tesisleri terk etti, kampı terk etti, arkadaşlarına başarılar diledi ve çıktı kamptan. Evet. Asensio'nun olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii kaliteli bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncunun eksik olması ister istemez takım üzerinde etkiler. Ama tabii ki onun yerine oynayacak Fenerbahçe'deki futbolcu biraz evde belirttiğim gibi 25-26-27 futbolcu hep o değerdedirler. Ve o arkadaşlarını, arkadaşını aratmayacaklardır. Oynayan oyuncu da kendine gelen bu şansı en iyi değerlendirip formayı çıkarmamak üzere giymek isteyecektir. Bu da olayın diğer farklı bir boyutu. Tabii Asensio değerli bir oyuncu, klas bir oyuncu. Ama olmayışı bana göre Fenerbahçe futbol takımını fazla etkileyecek diye söylemek istemiyorum.
0: Şimdi bir de taraftarın, özellikle Fenerbahçe taraftarının yapılan transferleri beğenmediği ya da yeterli görmediğini söylüyor Fenerbahçe taraftarının bir evet. kısmı. Buna katılıyor musunuz?
1: Yani, tabii ki bir oyuncu şimdi diğer takımların aldığı transfer, yaptığı transferlere bakınca kendilerinde bu transferler kadar transfer yapılması gerektiği düşüncesindeler. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin başında öyle bir başkan var ki Sayın Aziz Yıldırım, yıllardır futbolun içinde olan, futbolla yatıp futbolla kalkan birisi. Ve Fenerbahçe, o İsmail Kartal Hoca ile sportif direktörle, çalışan profesyonellerle görüşerek zaten dile getirmişlerdir yapacakları işleri. Tabii transfer dün akşam itibariyle bitti Türkiye'de.
0: Evet.
1: Alınan oyuncuların demek ki yeterli olduğunu düşünüyorlar. Ben de yeterli olduğunu düşünüyorum ama tabii teknik adamlara sorarsanız oyuncu isterler.
0: Tabii.
1: Almakta da sınırı yoktur. Onun için ama bunun da bir barajı vardır. O barajı da fazla aşmamak gerekir. Hem kulüpteki rekabeti açısından hem kulüpteki maddiyat açısından çok çok önemli. Şimdi burada hem Fenerbahçe futbol takımı ligde oynarken Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacak, Avrupa'da da oynayacak, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu da çok çok önemli. Öyle bir ihtiyacı olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım oyuncu da alırdı. Demek ki öyle bir ihtiyaçları yok ki almadılar diye oraya da bir nokta koymak istiyorum.
0: Şöyle ki şimdi Fenerbahçe'de özellikle genç oyuncuların, mesela Yiğit Efe Demir, özellikle Levent'in, özellikle Oğuz Aydın'ın, özellikle kaleci Tarık'ın yeterli olmadığını düşünen bir kesim var ve burada daha da iyi futbolcuların alınması. Ama şöyle bir baktığımız zaman Nottingham Forest Fenerbahçe, ilk maçı Fenerbahçe kaybetti kendi sahasında.
1: Evet.
0: 3 gol yedi ve deplasmana giderken savunmada Yiğit Efe Demir vardı.
1: Evet.
0: Sağ bekte Oğuz Aydın vardı. Kalede Tarık vardı. İsmail evet. Yüksek oynadı. İleride Sıddıkı Şerif vardı. Nene vardı ve bununla 2-1 yendi Nottingham Forest'ı. Evet, yedek kadrosu diyebilir. Asıl kadro destekli bir takım diyebilir Nottingham Forest'a. Ki 2-0 öne geçti, Kerem'in evet. attığı bir gol vardı. Burada bunu acaba biz kendi çocuklarımıza, kendi gençlerimize, altyapıdan gelen çocuklarımıza niye güvenmiyoruz veya güvenemiyor muyuz?
1: Ya bunu söyleyenler kimler? Yani bunu söyleyenler
0: Fenerbahçe futbol, özellikle spor yazarlarından bir bölümü de bunu söylüyor.
1: Ya tamam, futbol oynamışlar mı? O çimsahanın kokusunu almışlar mı? O soyunma odasında üzülmüşler mi? O soyunma odasında sevinmişler mi? O güneşte oynamışlar mı? O yağmurda oynamışlar mı? O doluda oynamışlar mı? O ayazda oynamışlar mı? O rüzgarda oynamışlar mı? Yani nasıl, neler söyleyecek bilemiyorum. Yani onun için bu eleştirileri yaparken biraz ölçülü ve sınırlı eleştiri yapmakta büyük fayda var. Yani siz şimdi Oğuz Aydın diyorsun. Oğuz Aydın'ın altyapısı yurt dışı.
0: Evet.
1: Gelmiş Alanya'da oynamış. Yani Fenerbahçe'de oynuyor şimdi. Milli takımda oynuyor ve üstüne koyarak devam eden, buna motivasyon, moral vereceğimize siz bu çocukları kör etmenin bir alemi yok. Tarık, kaleci Tarık Fenerbahçe'de şimdi gitmiş Çaykur Rizespor'da yılları geçirmiş. Gelmiş tekrar Fenerbahçe'de oynuyor. Buna moral vereceğimize bunu yıpratıyoruz. gene Yiğit için de söylüyorum aynı şekilde. Bunları motive etmemiz lazım ve Fenerbahçe'ye veya diğer farklı kulüplere katkı yapmamız

0: yapsınlar, Türk futboluna katkı yapsınlar diye bunları söylememiz lazım. Siz de alınsın oyuncu, tamam mı? Hangi parayla alacaksınız? Hangi, bugün en kötü, yani şey, en kötü demeyeyim pardon, yani yurt dışından Fenerbahçe'nin elinde bulunan mevcut kadrosunun üstünde bir oyuncu almak isterseniz 50-60 milyon euro bonservisten aşağı alamazsınız.
1: Çok doğru.
0: Ona vereceğiniz yıllık para en aşağı ayda 1 milyon euro, yılda 12 milyon euro para vermeniz gerekir. Buna imza paraları ve gelen oyuncular, Fenerbahçe'ye gelen oyuncu, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gelen oyuncular İstanbul olduğu için hemen Boğaz'dan müstakil ev istiyorlar, müstakil araba istiyorlar, bakıcı istiyorlar, ahçı istiyorlar, çocuklarına özel okul istiyorlar ve istiyorlar da istiyorlar. Yani bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bunların altından böyle 4 tane oyuncu alsanız kimse kalkamaz bunların altından. Onun için de bunları düşünmek gerekir ve sabırlı olmak lazım. Ya bir tane takım şampiyon olacak Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Diğer takım ne yaptı? Eleme maçları oynadı. Fenerbahçe, o da Şampiyonlar Ligi. Burada alkışlayacağımıza, burada Fenerbahçe takımını motive edeceğimizi, burada Fenerbahçe takımını maalesef yani kamçılayacağımız yerde eleştiri yapıyoruz. Bu eleştirinin ben yerli ve haklı olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe futbol takımının iyi bir yolda olduğunu, Aziz Yıldırım Başkan ki takımı yöneten eden, bana göre Sayın Aziz Yıldırım Başkan, onun direktifleriyle bu takım gidiyor. Bu doğrultuda gittiğim müddetçe de Aziz Yıldırım Başkan'ın ve Fenerbahçe futbol takımının az hata yapacağı düşüncesindeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbrıslı. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum size. İyi yayınlar diliyorum. Herkese her şey gönlünce olsun diyorum. Tüm dinleyicilerimiz sevgi, selam, saygılar iletiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Teknik direktör Celal Kıbrıslı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Reklamlar.

0: ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Futbolla devam ediyoruz. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
3: Seyirler diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün Galatasaray deplasmanında Başakşehir'i yendi. 3-2 yendi ve Osimhen'in bir sakatlığı vardı ama aldığımız bilgilere göre net değil tabii ki. Kulüpten bir açıklama gelmedi ama Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacağı haberlerini duyduk. Ama kulüp tarafından da bir bilgi yok şu anda, ama alınan bilgiler böyle, sosyal medyada konuşmalar böyle. Şampiyonlar Ligi'ni konuşalım. Bu hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız da sahaya çıkıyor. Sporting ile oynayacak Galatasaray deplasmanda. Dünkü oyundan sonra oradaki maça nasıl yansır? Avrupa maçlarını farklı oynuyor Galatasaray. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
3: Ya öncelikle büyük maçta, yani tabii ki bence herkesin dikkatini çekmiştir. Galatasaray Osimhen'li ve Osimhen'siz çok farklı bir oyun ortaya çıkartıyor. Bunu hani bir salt bir hani bağım bir eleştiri olmak, tabii realite olarak görmek lazım.

0: tabiri caizse hareketsizleşiyor bir anda, hiçbir şey yapamıyor.
1: Evet.
0: Çünkü Osimhen çok önemli bir oyuncu. Sadece skorerliği, işte atletizminden öte rakip defansın üzerine yarattığı baskı ve gelişimleri bozma tehdidi arkadaşına inanılmaz rahatlatıyor. Dolayısıyla ben Osimhen'siz Galatasaray'ın Portekiz deplasmanında hani böyle oradan bir puanla döneceğini veya hani galibiyete döneceğini söylemek için çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Sporting bir kere sezona çok kötü başlamadı ama çok iyi başladığını söyleyemeyiz. Yani Sporting biraz daha işte Benfica'ya, Porto'ya göre biraz daha yeni geçen yıl için çok başarılı bir sezon geçirmedi. Geçen sene Porto şampiyon olmuştu. Yavaştan ritmini buldu. Biraz daha iyi transferler yaptı. Ya yani bana göre mesela şu anda Portekiz Ligi'nin en oynanması korkulan takımlardan, deplasmanlardan biri olarak da görüyorum ben. Ama Galatasaray için yani baktığınızda, kendi oyunuza baktığınızda dünkü maçın en önemli noktası şuydu. Başakşehir Galatasaray'ı hiç zorlayamadı. Yani
1: evet.
0: İki gol attığına bakmayın.
1: Evet.
0: Galatasaray daha iyi oynadı. Sabaha kadar o maç oynansa Galatasaray kazanırdı. Ama Osimhen sonrası Başakşehir biraz oyunu dengelemeye çalıştı. Ama yine de kötü bir Başakşehir karşısında Galatasaray daha iyi olabilirdi ikinci yarı. Oyun açısından kötü bir yer değil Galatasaray, ama bu oyun Sporting'e Osimhen'siz yeter mi? Orada şüphelerim var. Ben yeteneğini çok düşünmüyorum.
1: Peki şöyle diyeyim. Hani Osimhen'in yerinde kimi oynatır sence? Deniz Gül'le mi çıkar Sporting deplasmanına? Çünkü Deniz Gül de Portekiz Ligi'nden gelen bir oyuncu esasında.
0: Ya şöyle bir şey söylemek lazım. Bence Galatasaray'ın problemi açıkçası çok hücum tarafında değil. Bence defansif alanlarda problemi var. Dün mesela Abdülkerim'in hız problemini gördük. Bel dönmüyor. Çok adam tutuyorlar. Rakip biraz hızlandığı anda hem Davinson hem de Abdülkerim hata çok yaptı. Ki Sporting ilk maçtan çok gol atan bir takım. Yani şu ana kadar hemen hemen son 2-3 maçında ortalama 3 gol atıyor. Yani skor yapabilen bir takımdan bahsediyoruz. Biraz da hızlı oynayabiliyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın hücum bölgesinden daha çok defansız sorun var gibi geliyor. Tabii burada Okan Burun tercihleri önemli olacak. Rakibi gerilimi bekleyecek. Biraz öneme çıkmaya çalışacak. O detaylar da önemli. Ama ben Deniz Gül'ü oynatacağını zannetmiyorum. Yani belki Barış Alper ve Leao'yu uça koyup yanlarına Sane ile yani o Leao, Sane, Barış Alper veya Yunus. Yani çünkü Deniz Gül yani tam böyle şey bir ışık vermedi. Yani tam hazır imajı vermedi bize. Bir de Galatasaray oyununa alışması kolay değil. Bir de Leao, Barış, Yunus, Sane çok hareketli oyuncular. Bilemiyorum. Yani ben sanki Deniz Gül'ü yedek bırakacağını düşünüyorum. Ki bir santrafor açısından elinde bir hamle oyuncusu olarak da kalır. Yani Leao gibi isimle Portekiz'e çıkmak çok daha Galatasaray'ı tesiskar bir güçlü yapar. Sanki orada Barış Alper ve Leao'yu beraber oynatacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki Fenerbahçe bugün Beşiktaş derbisi var. Tabii ne olacağını bilmiyoruz karşılaşmanın, ama Fenerbahçe özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek. Guendouzi ceza aldı. Nasıl bir sonuç bekler? Çünkü orada da bir İtalyan teknik direktör Gasperini, önemli bir teknik direktör var. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe için?
0: Ya ben Gasperini'yi bir kere, Gasperini hayranı bir futbol severim. Türkiye'de görmeyi çok isterdim. Gerçi Türkiye'de gelse muhtemelen kovulurdu. ya onu söyleyeyim. Yani Gasperini ayrı bir karakter ve ayrı bir oyun mantığı var. Ve Türkiye'de ona o sabır gösterilmezdi. Çok, yani şu anda çok iyi döneminde, ama geçmişinde çok mesela Inter'de falan kalamadı. Yani çok barınamadı. Ama mesela Atalanta yapan hocalardan biri. Roma'da da bence işte fena işler yapmıyor. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe'nin bir seninle bir konuşulmuş nokta var. Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğinde sezon başından bir bazı sıkıntılar var. Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı. Çok iyi oyuncular getirdi. Ama Fenerbahçe oyununu belli oyunculara bağımlı hale getirdi aynı zamanda. Ya yani şimdi Kante ve Guendouzi ikilisi üzerine kurduğu oyun, onlar olmadığında

0: aynı oyunu çıkartacak bir oyun değil. Yani demek istediğim,
1: evet.
0: Şimdi öyle bir oyun oynuyor ki Fenerbahçe, Kante'yi kendi düzeye mecbur, bağımlılığı orada. Dolayısıyla ikisinden biri olmadığında onu yedekleyecek oyuncu profili de yok. Yani İsmail'le Bertu'yu mu deneyecek veya bilmiyorum, hani orada orayı yedekleyemedi Fenerbahçe. Onu yedekleyemediği gibi merkezi bir oyuncu almadığı için oyununu da fişlendiremiyor. Yani merkezin oyunu kurmak, alanı, box'ı iyi kullanacak oyuncu da yok. Dolayısıyla ben Fenerbahçe için lig ilerledikçe biraz sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig. Tamam, Greenwood çok iyi, Asensio hala çok iyi durumda değil, sakat. Kerem muhtemelen sahada olacaktır. İşte Oğuz'un yükselen gidişi var ama zor bir maç olacak. Tabii ki Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra büyük bir iştahı olacak. Ama onun devamlığında işte Beşiktaş, Roma, yani bir gün ritim arttıkça, rekabet arttıkça, maç trafiği arttıkça bu kadro ne yapabilir onu biraz görmek lazım. Ama ben çok fazla şey değilim, ümit var değilim. Yani o kadro açısından biraz çeşitlendirmesi gerekiyordu, biraz yedeklemesi gerekiyordu. Ama bu maç Fenerbahçe adına kazanılabilir bir maç. Roma'yı çünkü sezon başı yakalamak daha önemli. Bazı takımları sezon başında yakaladığınızda daha farklı avantajlar hissediyorsunuz. Yani dolayısıyla Fenerbahçe için, yani bence Galatasaray'dan işte daha kolay Fenerbahçe'nin, ama yine Fenerbahçe'nin de bazı başka problemleri var.
1: Özellikle Gündoğan'ın olmaması büyük bir problem çıkarır, bir tedirginliği mi var?
0: Evet evet, yani ben yani şimdi Fenerbahçe, kabul edelim Yücel, Kante olmasaydı Turat, yani Kante bana göre mesela Lille maçlarının kahramanı, yani herkes başka bir şey diyor, bence oydu yani. Yani Kante olmasaydı çok ciddi sorun yaşardı Fenerbahçe, yani gol yerdi mesela.
1: Evet.
0: Hani gol atmayı geçsin, gol yemek daha farklı yıkımlar yaratır. Şimdi Kante, Gündüz'ü dolayısıyla yedekleri çok, yani İsmail Gündüz'ün yediği değil mesela.
1: Evet.
0: Yani Kante'nin de yediği değil. Dolayısıyla orada bir takım sıkıntılar var. Ama Fenerbahçe bu maçı kurtarır, götürür Gündüz'ü size kendi sahasında. Ama ileriki zamanlar mutlaka sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Avrupa Ligi'nde bir takımımız var. Beşiktaş. Beşiktaş sahaya çıkacak. Beşiktaş için beklentin nedir?
0: Yani Beşiktaş son gün transfer de yaptı. Beşiktaş'ın oyununda hep konuştuğumuz gibi zamana ve gelişime ihtiyacı var. Oyuncuların rollerinin biraz da oturmaya. Bir de Beşiktaş gibi takımlar fiziki kaliteyi arttırmak zorunda olduğu için fizik kalite arttıkça bir takım sorunlar da olacaktır. Bunun oturması dönem dönem fizik açıdan sıkıntılar da yaşayacaktır. Dolayısıyla Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'den farklı çok iyi oyuncuları var. Yani biliyoruz ki geçen hafta şov yaptı. Ama Beşiktaş'ın ara ara sıkıntılar yaşayacağı bir dönem olacak. Bunları eğer Beşiktaş çevirebilirse, çünkü hatırla, Alanyaspor deplasmanda mağlubiyet geldiğinde İtalyan hoştan tartışılmaya başlandı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın oraları, o süreçlerin süreçliği çok önemli. Ben Beşiktaş'ın kadrosunun Süper Lig için iyi olduğunu, yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama çok daha böyle dikkatli olması gereken, oyun içerisinde derinden gelen oyuncuların yedeklemeyi doğru yapması gerekiyor. Yani backup'tan gelen oyuncuların da ana roldeki oyuncu, yani mesela geçen yılki Oğuz'la bu yılki Oğuz arasında bayağı fark var değil mi Yücel? Yani
1: evet.
0: Çünkü bunun sebeplerinden biri şu, çünkü geçen yılki takım kalitesi çok düşük olduğu için biraz kafayı kaldıran oyuncu dikkat çekiyordu. Şimdi takım kalitesi yükseldiği anda oyuncunun biraz daha hani arada vasatlaşmış gibi geliyor. Dolayısıyla backup'taki oyuncuların bu açıdan ana oyuncuların yerini doldurabilmesi çok önemli. Yani bir anda kademe %100 düşmemesi gerekiyor. Beşiktaş'ın derinlik sorunu vardı. Bence eğer Ocak transfer dönemine kadar bir şekilde rekabetin içine kalırsa hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da bir iki oyuncu ile beraber Beşiktaş bence oyunu artık belli bir noktadan artık standartlaşmış bir oyuna çevirebilir. Yani sürdürülebilir bir oyun ortaya çıkartabilir. Ben Beşiktaş'ın teknik adamından da oyunundan da ümit varım. Yani iyi, bize bir şeyler vaat ediyorlar. Ara ara kaybedecektir ama Beşiktaş bence bundan dönmemesi lazım. Trabzonspor döndü ve Trabzonspor farkında insan bu çalkantıyı bundan yaşıyor aslında.
1: Peki Trabzonspor'a geçelim o zaman. Trabzonspor'da Fatih Tekke ile vedalaşıldı. Sonra

transferler yapıldı. Ama bu haftaki maça mesela Hüseyin Çimşir'le çıkacaklar. Bu nasıl etkiler Trabzonspor'u? Trabzonspor'da hani

0: biraz ona göre şekillenmesi gerekiyor. Mesela ben konuşulan isimleri görüyorum. Ben o çoğu ismin de Trabzonspor çağrı olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor aslında yavaş yavaş kendini biraz Avrupa'daki nasıl söyleyeyim, biraz artık Avrupalı teknik adama doğru yönlendirdi. Yaptığı transferler, oynamak istediği oyun. Çünkü Trabzonspor artık Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi büyük takım refleksleri göstermeye çalışıyor. Büyük transferler, büyük işte paralar harcayarak var olmaya çalışıyor. Günün sonunda eğer siz bu tüketim hızını yönetecek doğru isim bulamazsanız 6 ay sonra bu teknik, gelecek teknik adam da gidecektir diye düşünüyorum. Bence bu kaosu Ertuğrul Doğan'ın doğru teknik adam seçerek yönetmesi gerekiyor. Ben biraz daha Avrupalı teknik adamlara yatkın olduğunu, uygun olduğunu düşünüyorum Trabzonspor kadrosunun. Biraz daha buna göre organize olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa ben Fatih Tekke'nin, çünkü Fatih Tekke bir hikaye yarattı, bir kurgu yarattı ve bu kurguya tabiri caizse, yani ihanet demeyeyim de, bir anda bunu silip attı Trabzonspor Fatih Tekke. Dolayısıyla ondan sonra bir daha uyum sağlayamadı. Bence kurulan kadroya uygun bir teknik adam seçip buna göre doğru bir Avrupalı teknik adamın, biraz Alman, biraz Hollandalı, belki Belçikalı, bilemiyorum. Yani biraz daha böyle o ekole yakın bir teknik adamı getirmek. Hem de Salah gibi, Fabinho gibi, biraz yaptığı transferler üzerinde söylüyorum. Onların da saygısını kazandığı isimlerden birini getirmesi daha doğru olur. Çünkü siz eğer böyle büyük yıldız getirdiğinizde şehre, takıma, teknik adamına entegre edemediğinizde o büyük oyuncuların gölgesi ağır olmaya başlıyor takım üzerinde ve teknik adam üzerinde. Bu açıdan biraz o dengeyi teknik adamla sağlaması gerekiyor Trabzonspor'un. Yoksa yani yanlış anlaşılmasın, hani ben yer teknik adamların belli bir yerden sonra tıkandığını düşünüyorum. Trabzonspor yeni bir hikayeyi bence iyi bir teknik adamla, başka bir teknik adamla başlaması lazım. Durup durup aynı isimler. Çünkü Şenol Güneş'in Trabzonspor son macerası kötüydü. Abdullah Avcı'nın kötüydü. Nuri Şahin ismi dolaşıyor. Ben Nuri Şahin'i dünkü teknik adamlığını, evet, gerçekten ki çok beğenen bir isimdim onu. Çok kötü olduğunu, yaptığı transferlerin, Başakşehir'in yabancı transferlerin çok kötü olduğunu, oynattığı oyunun ne olduğunu anlamadığımı söylemem lazım. Dolayısıyla Trabzonspor hata yapmak için yok. Dolayısıyla aldığı oyuncuların saygısına mazhar olan, kabul edebileceği bir isim üzerine getirmesi lazım. Çünkü Trabzonspor bu yol seçti Yücel.
1: Evet.
0: Yani bu önemli. Şimdi Osimhen mesela Galatasaray'da Okan Buk'ta çalışıyor ama Osimhen şampiyon olan bir takıma geldi. Icardi olan bir takıma geldi.
1: Evet.
0: Mertens olan bir takıma geldi. Yani kurgusu olan bir takıma, şampiyon olmuş ve yıldız olan bir takıma geldi. Şimdi Salah gibi, Fabinho gibi oyuncular geldiğinde zaten ortada daha henüz bir şey yoktu. Dolayısıyla bu oyuncuları da yönetmek farklı bir iş. Ben Trabzonspor'un bence kararı bu şekilde alması gerektiğini düşünen taraftayım.
1: Peki isimler dolaşıyor. Portekizli Vitor Pereira Fenerbahçe'de gördük. Veya Steven Gerrard konuşuluyor. Bu iki isim için nedir düşüncen? Çünkü Vitor Pereira'nın Türkiye deneyimi olduğu, bizler de gördük ne olduğunu. Neler söylemek istersin?
0: Ya ben Vitor Pereira'nın Trabzonspor olacağını düşünmüyorum. Yani ben kendisini çok beğenirim. Bazı konularda sıkıntıları, iletişim problemleri olan bir adam ama futbolcusundan, evet, çok iyi bir, bence teknik adam, skat gücü olduğunu, çok oyuncudan çok iyi anladığını, belli bir tarzda oyunu oynatmaya çalıştığını düşünüyorum. Ama Trabzonspor'la birbirini tamamlayabilecek bir isim değil. Steven Gerrard da çok güçlü bir isim, yani müthiş bir isim. Yani dünya futbol tarihindeki önemli isimlerden. Biliyorsunuz onun bir Rangers macerası vardı. Evet. Fena da bir çıkarmadı ama biraz daha sanki Portekizli bazı hocalar var, yani isimleri gördüm, onlar olabilirler diye düşünüyorum. Gelip enerji katabilecek isimler değiller ikisi de. Yani evet, Trabzonspor'un bir dışarıdan batarya ihtiyacı var. Yani şarj edilip tekrar çalışmaya başlaması gerekiyor. Biraz daha enerji yüksek isimler. Portekiz biraz daha Alman olabilir. Yani biraz böyle Avrupa'da böyle şey, heyecan yatan teknik adamlar var. Çünkü isim vermek istemiyorum ama getirebilirlerse o isimleri getirmek daha doğru olur. Ki Vito Pereira üstü oyuncular problem yaşayan bir teknik adam. Yıldız oyuncularla.
1: Şöyle bir şey, bir hani seninle aynı fikirdeyim şu ana kadar teknik direktör anlamında da. Şenol Güneş'in

0: Eğer gelirse, Şenol Güneş'in bir Beşiktaş macerası vardı. Gerçekten çok yıldız, Quaresma, Talisca, birçok oyuncuyu barındıran bir kadroda gerçekten Avrupa'da iyi bir iş yapmıştı. Bir de camiayı bilen bir insan. Hani belki Şenol Güneş'i, o dönemindeki Şenol Güneş olacaksa, Trabzonspor'a bir yardımı olabilir diye düşünüyorum sadece Şenol Güneş için.
1: Ya ben öyle düşünüyorum şundan dolayı. Şenol Güneş'in son Beşiktaş macerası kötü. Mizrak'ın macerası evet. kötü. Trabzon macerası kötü. Hoca ya bir yaş faktörü var Yücel.
0: Evet, bir düşüşe geçen bir dönemi var.
1: Oyuncular arasındaki yaş mesafesi çok yoğun. İki, evet. hocanın oynattığı dönemdeki oyun çok değişiyor. Futbol çok değişken bir oyuna dönüştü. Çok hızlı tüketen ve tükenen bir oyun oldu. Böyle durumlarda çok kendinizi yenileyemediğinizde, yani hoca bazı oyuncuları performansı yükseltiyor, çok iyi zamanları vardı ama şimdi oyun hızı, top hızı değişiyor. Artık böyle eskiden önde baskı yapmak, alanı orada daraltmak size yetiyor ama şimdi artık o da yetmiyor. Artık takımlar biraz daha geride ikinci bölgede beklemeye başlıyorlar, top hızını arttırıyorlar, alanları biraz daha efektif kullanmaya çalışıyor. Yani çok fazla detay var ve buralarda yeni okumalar, yeni yorumlara ihtiyacı var teknik adamların. Bu açıdan hani hocanın, yani Fatih Terim'in de Şenol Güneş'in de artık bir dönemle ilgili bu. Dönemin değiştiğini ben düşünüyorum. Abdullah Avcı'da da bu var. Yani çok bazen teori de çok yetmiyor. Mesela Abdullah Avcı'nın çok iyi teoride bilgisi olabilir ama uygulamada sıkıntı olabiliyor. Oyuncu tercihleri bazen yetmiyor. Çünkü bizim yer teknik adamların şöyle bir özelliği var Yücel. Ben bunu Abdullah Avcı'da da gördüm. İsmail Kartal'da da var. Şunun Güneş'te de var. Bir dönem çalıştıkları, kendine konfor sağlayan oyuncuları çok enteresan şekilde hala oraya gidip bakıyorlar. Yani hala orada takılı kalıyorlar. Hala o oyuncuyu düşünüyorlar. Ama 3 yıl önce, 4 yıl önceki oyuncunun aynı performansı, oynadığı takım farklı, futbol farklı, rakipler farklı. Dolayısıyla biraz yenilenmek, biraz freshlenmek gerekiyor. Şenol Güneş de yani yaş da artık eskisi kadar bence izin vermiyor buna. Futbol çok dinamik bir oyun ya Yücel, bizim anladığımız gibi de anlaşılmıyor bazen. Yani biz ekranda izlerken bile hocanın düşüncesi bizim anladığımız farklı olduğunu görüyoruz. Ben çok teknik adamın çok oynadığını düşündüğünü söylediğini hatırlıyorum. Ben beğenmediğimi hatırlarım. Ya da ben beğeniyorum, hoca beğenmemiş oluyor. Yani bu çok artık yorum açık bir hale geldi futbol. Çok fazla detayı var. Bence modern antrenman teknikleri konusunda da bence bizim yer teknik adamların sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Burada bir es vermek lazım. Bazı teknik adamların zirvede bırakması gerekiyor. Yani çekilebilmek lazım Yücel. Bizdeki sıkıntı o. Yani işte Alex Ferguson bıraktı, çekildi gitti. Arsene Wenger çekildi gitti. Yani herkesin bir hikayesi var. 2026-2018 8 yıl önceki, yani Obradovic bile basketbolda şey oldu yani, hani geri gidiyor. Çünkü basketbol hızlanmaya başladı. Amerikalı oyuncuların hakimiyeti daha fazla arttı Avrupa basketbolunda. Avrupalı oyuncunun şeyi azalıyor, etkisi azalıyor gibi çok detay var ve bu detaylar oyunu etkiliyor. Oyun etkilendiği sizin teknik adam bilginizi de etkilemeye başlıyor.
0: Doğru, doğru. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, bu arada bugünkü Süper Lig ve Birinci Lig'deki maçları da hatırlatmak istiyorum size. Bildiğiniz gibi dün Süper Lig'de 4. hafta başlamıştı ve Başakşehir kendi sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Bugünse saat 17'de Erzurumspor Konyaspor karşı karşıya gelecek. Saat 20'de ise Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması var sevgili dinleyiciler. Bu iki karşılaşmada Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından naklen yayınlanacak, bilginiz olsun. Trendyol 1. Lig'de de bugün 3 karşılaşma var. Saat 16'da Bandırma Spor Bolu Spor, 20'de Keçiören Gücü Sarıyer ve yine 20'de Pendik Spor, Ümraniye Spor karşılaşmaları var. Bunlar da TRT ekranlarından yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Bunları da izleyebilirsiniz canlı olarak, bu organizasyonları da. Sevgili dinleyiciler, az sonra 15 haberleri ve ardından yine sizlerle birlikteyiz.
2: Saat 15. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatiplerin her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipler Kurultayı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan kişileri arama çalışmaları 7. gününde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, çalışmalar sonucunda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler paylaşılacak. Özelleştirme İdaresi otoyol ve köprülerde yürütülen çalışmaların satış olmadığını açıkladı. Çalışmanın satış değil, mülkiyet devlette kalmak şartıyla işletme hakkının belirli bir süreyle devri modeline yönelik olduğu vurgulandı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. İlk ve orta dereceli okullarda uyum haftası 7 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Uyum haftasında okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflarda 3 gün yer alacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri de günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurguladı. Trabzon'da yaptığı konuşmada kılık kıyafet düzenlemesine işaret eden Yusuf Tekin, "Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak" dedi. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre patlamanın nedeni ABD'nin bir petrol tankerine düzenlediği saldırı. Amerikan ordusunun tankeri 4 füzeyle hedef aldığı belirtildi. Saldırıda can kaybı bildirilmedi. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk futbol turnuvası başladı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcunun anısına düzenlenen turnuvaya Bin Şehit Kupası adı verildi. 244 takımın katıldığı turnuva, soykırım, yıkım ve katliama rağmen Filistinlilerin mücadelesini simgeliyor. Kadın voleybol takımı Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda final için parkeye çıkacak. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 16'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tumosan Konyaspor'u, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'de Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaştırılıyor.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Programın başında da hatırlatmıştım, 17'ye dek siz...

0: Verle birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi artık maç saatleri de öne doğru gelmeye başladı ve bugün saat 17'de Erzurumspor Konyaspor karşılaşması var. İşte bu karşılaşmanın naklen yayınını radyodan gerçekleştireceğiz saat 17'den itibaren. Ve spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi hakemleri konuşalım. Neden hakemleri konuşalım? Şimdi Dünya Kupası'nda bazı kurallar değişti.
1: Evet.
0: Esnedi, farklılaştı özellikle. Hafta içinde ama bu değişmeyen kurallardan taç atışında offside olmaz. Ve birincilik maçları vardı. TRT televizyonunda da, TRT Spor'da da izledik. Taçtan gelen, ki Bursa Spor İstanbul Spor maçıydı, çok önemli bir karşılaşmaydı. Bursa Spor için de, İstanbul Spor için de.
1: Evet, evet.
0: Taştan gelen topta offside çaldı. Daha doğrusu yardımcı hakemin bayrağıyla. Şimdi yardımcı hakem offside verdi. Maçın hakemi vermeyebilir. Çünkü taçtan gelen top offside olmaz. Ki bu özellikle bazı takımlar için taç atışı taktikleri de var.
1: Kesinlikle.
0: Ve bunun için özel hocalar tutuyorlar taç atışı taktiklerini.
1: Hatta taç atışı oyuncusunu seçiyorlar, onu çalıştırıyorlar.
0: Evet, evet. Şimdi burada maçın hakemi de devam ettirdi. Şey, offside verdi ve kararı offside olarak. Ve Futbol Federasyonu'nda bu hakemi bu hafta sonunda maçı vardı, maçtan aldı. Öncelikle kuralı, uygulamasını ve TFF'nin hamlesini konuşalım.
1: Tabii kural, biliyorsunuz, Dünya Kupası'nda kuralların değişmesinin altında yatan bir gerçek vardı. Oyunu daha hızlandırmak.
0: Evet.
1: Yavaşlatılan oyunla ilgili bir takım cezalar ve yaptırımlar yaparak futbolcuların gereksiz yere oyundan çalmamaları, oyundaki süreyi azaltmamaları için konulan bir takım kurallar var. Bunlara uygulanmasını biz televizyonlardan izlerken bu kadar net bir şekilde öğrenmişsek, o kuralların şu anda Türkiye'de uygulanmasını, uygulamayı yapacak hakemlerin bu işi bilmemesi, hem ayıbı geçtim artık, ayıbını boş ver de gerçekten bu liyakatsızlığın daniskasıdır yani.
0: O zaman şunu söyleyeyim, eğer bunu bilmiyorsa lisansını yırtarım.
1: Ben de öyle yani.
0: Çünkü Bursa Spor dünyanın parasını veriyor yani, transferini yapıyor, evet, kadrosunu kuruyor.
1: Evet.
0: İstanbul Spor elindeki imkanlarla, bir şirket takımı çünkü, bir kadro kuruyor. Oradan bir gol olsaydı ve sayılmasaydı. Ya bu nasıl bir şey? Yani bu lisansının gerçekten yırtılması lazım. Böyle bir şey olur mu ya?
1: Sabah bir şeyde gördüm, bir yazıda gördüm. Bir paylaşım vardı, orada okudum. Diyor ki Türkiye'deki hakem camiasının hepsini, ama hepsini iptal edeceksiniz.
0: Evet.
1: Bir akademi kurulacak.
0: Çok doğru.
1: Akademide bunlar eğitim alacaklar. Tek tek ay eğitimden sonra sınava tabi tutulacaklar. O sınavı başaranlar geçip görevini devam edecek.
0: Ben o zaman bir şey daha ekleyeyim. Futbolda 30 yaşını geçmiş amatör liglerde oynayan ve bahis oynamamış olanlar,
1: evet,
0: bakın özellikle
1: temiz kalanlar.
0: Temiz kalanlar. Bunlardan da hakem yapılsın lütfen. Çok %60'ını
1: doğru.
0: Da.
1: Evet, çok doğru.
0: Futbolu bilmeyen insan hakem olmasın.
1: Olmasın. Bir, ikincisi de kurallar hakikaten doğru, tarafsız, evet, ve hızlı bir şekilde, evet, uygulasın. Üçüncüsü de maç belirlemesin. Her maça göre, takıma göre yönetim sergilemesin. Tarafsızlığını ve karar ve kural neyse onu uygulasın. Onun dışında hiçbir şey yapmaması gerekiyor. O kadar basit ki. Şu anda futbolun içerisinde en kolay, en rahat görev hakemlerin. Hata yapabilirler, doğal. Evet. Ama şunu millet istiyor, halk şunu bekliyor. Diyor ki kardeşim, hata olabilir. Ama hatalar böyle bariz, ayyuka çıkmış, işi bilmiyor gibi. Yani futboldan anlamıyor gibi tavırlarla hata yapılırsa bu hata olmaz. Bu gerçekten işi bilmeyen adamın, liyakatsız bir adamın göreve getirilmesi olur.
0: Ya da özellikle yaptığını düşünüyor.
1: Yani olabilir, yani o da var. Çünkü herkesin kafasında bir soru işareti var. İşte evet, görüyoruz, bahisten bir sürü insan bu işten muzdarip. Evet. Öbür taraftan bakıyorsunuz, futbola bulaşmış bu kirliliğin temizlenmesi gerekiyor mu? Temizlenmesi gerekiyor. Evet. O zaman temizleyin. Yani başlayın hakemlerden. Evet. Biz her maçtan sonra, dünyanın hangi ülkesinde Allah aşkına her maçtan sonra hakem konuşulur ya? Biz hiçbir maçı konuşmuyoruz ki. Akşam Galatasaray Başakşehir'le oynadı. Hangi o maçta kim çıktı da dedi ki şu şöyle oynadı, bu böyle oynadı? Hep hakem hataları.
0: Hakem.
1: 30 tane pozisyon gösterdiler. Hepsi hakem hatası. Yani böyle bir maçta, böyle bir şeyde Türk futbolu

0: Oğlum nereye gidecek ya?
1: Hani bu da değil. Bakın başka bir boyutu da söyleyeyim. Şimdi hani eskiden biliyorsunuz sahanın içinde hakem vardı, otoritesi, gördüğü kadarını işte yardımcılarıyla birlikte.
0: Evet, evet.
1: O zaman yan hakem derdik.
0: Evet, evet.
1: Bunlarla birlikte maçları yönetirlerdi.
0: Ama iyi niyetliydiler. Çok iyi niyetliydiler. Evet,
1: hatasıyla, sevabıyla giderdik çıkardık.
0: Evet.
1: Şimdi yayıncı kuruluşun kameraları var.
0: Evet.
1: VAR hakemi var.
0: Evet.
1: VAR hakeminin yardımcıları var.
0: Evet.
1: Ve ona Riva'dan geliyor görüntüler ve bunları veriyorlar.
0: Eskiden, o zaman siz daha iyi bilirsiniz Cem Bey. Eskiden bir tane kamerayla çekiliyordu.
1: Tabii. Üç kamera.
0: Evet, şimdi her alandan, her açıdan çekiliyor. Evet. Yani
1: yer kamerası, iki de pilot.
0: Evet.
1: Hani en fazla pilot ve pilot altı, bir de karşıdan 5-6 en,
0: evet,
1: fazla. En fazla.
0: Yani bu kadar artık detaylandırılmış bir görüntü içerisinde kalkıyor Futbol Federasyonu, önce diyor ki biz diyor VAR hakemlerini yabancılardan getireceğiz. Kendi hakemlerimize bu konuda güvenmiyoruz diyor.
1: Peki o zaman ben de soruyorum. Türkiye'de yabancı hakem olarak gelip de hakem hocası olup onun oğlunun hiçbir dediğim yeteneği olmadan VAR hakemi olarak niye koydunuz?
0: Tabii bir.
1: Peki geçen hafta Polonyalı hakem kendi ülkesinde VAR hakemi. Polonya'da VAR hakemliği iptal edilmiş. Bu hakemi biz niye kullanıyoruz?
0: Şimdi tam o noktaya geliyorum. Bize gelen yabancı VAR hakemlerin hepsi ülkelerinde görev alamayan hakemler.
1: Bu kadar. Bu kadar.
0: Hiçbirisi görev alamıyor.
1: Dinleyicilerimize anlatalım. Yani
0: tabii,
1: böyle yani çok değerli, çok iyi, üst
0: değil,
1: düzey yabancı
0: değil
1: hakemler gelmiyor
0: Türkiye'ye. Kendi ülkelerinde o hafta görev almayan, görev, evet, alamayacak hakemlerin hepsini bize gönderiyorlar.
1: Evet.
0: Sonra aradan bir süre geçiyor. Bizim federasyon çıkıyor diyor ki hayır, biz kendi hakemlerimize güveniyoruz. VAR hakemliğini kendi hakemimize. Bir hafta sonra tekrar risk. Ya bu boya küpü mü Allah'a severseniz, batır çıkar, batır çıkar. Ya bir hakem ordusu var elinizde, bir hakem ordusu. Oradan doğru dürüst hakemler çıkaramıyorsanız, yetiştiremiyorsanız lütfen ve lütfen ben rica ediyorum. Lütfen şapkanızı önünüze koyun, düşünün. Ya da yapamıyorsanız bırakın, yapan insanlar yapsınlar. Böyle gitmez ki.
1: Ay sağdan sayıyorsunuz.
0: Gitmez yani.
1: Halil Umut Meler, Kadir Sağlam, Cihan Aydın sayıyorsunuz, 6-7 hakem. Tekrar soldan da saydığınız zaman yine 6-7 hakem ya. Yok mu başka hakem?
0: Ya ülkeye zarar veriyorlar. Ülke,
1: evet.
0: Dünya kupası oluyor, hakemimiz gitmiyor. Avrupa şampiyonalarında, Avrupa kupalarında hiçbir hakemimiz görev almıyor. Peki bu bizim için bir utanç kaynağı değil mi? Utanç yani.
1: FIFA hakemimizi, yani Premier utanç hakemimizi, en iyi hakemimizi konferans liginde ön eleme yönettiriyorlar.
0: Evet.
1: Ben olsam gitmem. O ben hakemin yerinde olsam
0: kesinlikle
1: gitmem.
0: Bugün
1: Fenerbahçe Beşiktaş maçını yönetecek hakem.
0: Buyur.
1: Gitmem.
0: Bence de gitmem. Çünkü onur kırıcı bir olay.
1: Evet.
0: Ama yani ne oluyor? Sen camiana bakıyorsun. Diyorsun ki yani başka türlü vermiyorlar işte. Ya bu hakemlerden başka olmuyor, çıkmıyor. Adam bizim gibi düşünmüyor. Yani orada işi yapacak adamı seçiyor, getiriyor, koyuyor, yönettiriyor. Diyor ki bu hakem bu maçı yönetir kardeşim. Burada kanaati yok bizim hakemlerimizin o tür maçları yöneteceğine. Çünkü kendi ülkemizde birçok şaibeye bulaşmış. Birçok şeyde maçların içerisinde hakem ön planda, birinci planda.
1: Evet.
0: Bütün hakem hataları, hakem yanlışları, hakemin bilerek yaptığı, hakemin işte bahisleri, bütün bunları konuşulduğu ülkede siz nasıl hakemi alıp da uluslararası arenada görev verirsiniz? Vermezsiniz. O zaman bizim yapmamız gerekiyor. Bizim önce kendimizin burada bir düzenleme yapması gerekiyor. Burada bir organizasyon yapmamız gerekiyor. Burada sıfırdan bir yeniden yapılanmaya gitmemiz gerekiyor. Yani bunların hepsi öyle kolay kolay olacak şeyler değil ya. Yıllardır konuşuyoruz. Herkes kulağının üstüne yatmış. Kimseden bir hareket yok. Televizyonlarda çıkıyor insanlar, bas bas bağırıyor yorumcular. Bütün futbol otoriteleri, eski futbolcu, eski hakemlerin hepsi bas bas bağırıyor. Kimse duymuyor. İşte radyodan biz buradan her programımızda hemen hemen bu hataları, bu yanlışları dile getiriyoruz. Kimse duymuyor. Yani bunu artık birisinin dur demesi lazım gibime geliyor. Böyle gitmeyecek bu iş. Bugün bakın derbi var akşam.
1: Evet.
0: Siz herkes maç hakkında bugün yapılan bütün yorumları dinledim. Hepsinin inanın aklında şu var. Akşam keşke maçı konuşsak. Hakem ön plana çıkmasa.
1: O kadar ve iki iyi
0: herkes,
1: takım.
0: Evet.
1: Ve iki iyi takım.
0: Hakikaten çok iyi takımlar. İkisi, evet, de tam böyle kıvamında.
1: Evet.
0: Dünya kadar para harcamış, çok iyi transferler yapmışlar. Yani dünya yıldızları var iki takımda da. Bu insanların karşılaşmasında, Türkiye'nin bir derbisi ya. Siz bu insanların karşılaşmasında orayı yönetecek bir hakem bulamıyorsanız, federasyonda o zaman çok büyük bir zaaf var. Çok büyük bir zaaf var.
1: Çok.
0: Artık nasıl giderli bilmiyorum ama bu zaafın bir şekilde giderilmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Bakın hakem...

0: hocası olarak getirdiler. Anthony Taylor. Haftalık online eğitimde Galatasaray Göztepe maçındaki Osimhen'in pozisyonundaki VAR müdahalesini ve penaltı kararını hatalı buldu. Şimdi bunu söyledi. Peki Göztepe o maçı 3-2 kaybetti. Ha, evet. O penaltı olmasaydı belki Galatasaray başka goller atacaktı. O evet. ayrı bir şey. Evet. Göztepe evet. belki de orada kazanacaktı. O evet. da ayrı bir şey.
1: Evet.
0: Ama bunu bu seviyeye gelmiş bir hakem nasıl yapar? Mehmet Türkmen ki Mourinho da çok beğenmişti. Avrupa'da maç yönetecek tipte bir hakem dedi. Ama gördüğümüz kadarıyla bu hatayı yaptı. Çok o zaman iyi. Sen futbolu bilmiyorsun. İkincisi. Alanyaspor Beşiktaş maçında VAR hakemi Bülent Birincioğlu.
1: Evet.
0: Sezonu kapattı bence. Onu da cezalandırmış. Yani görmediği için.
1: Evet, evet. Evet.
0: Yani o tokatı nasıl görmediniz kardeşim diyor.
1: Ya bir kere diyorum ya yani o kadar bariz bir şekilde her kameradan her açıdan gösterdiği zaman görünebilen bir şeyi hakem bu pozisyonlara arkasını mı dönüyor ya da gözünü mü kapatıyor bilmiyorum. Neyi izliyor hakem orada? Yani orada bir pozisyon var. Orada bir mücadele var. Siz mücadele izlerken bir hakem nereye bakar? Bu tarafa mı bakar? Pozisyonun olduğu yere mi bakar? Orada onu görmemenin imkanı yok. Görüp görmemezlikten geliyorsanız çok daha büyük hata.
0: Bakın Futbol Federasyonu da bu arada hani çok fazla eleştiriyoruz ama bakın bir şey de daha yapmış. Geçen sezon derbilerde dahil FIFA hakemi Ozan Ergün 15, üst klasman hakemi Ali Yılmaz 20 Süper Lig maçı yönettiler. Bu sene 0. Yani bir sıkıntı var,
1: var
0: ki
1: evet,
0: ya
1: var.
0: Geçemediler. Ya bir sıkıntı gördüler bir ya da bu hakem hocaları bunu eğittiler, eğitemediler veya bu noktaya getiremediler. Şu ana kadar 0 maç vermişler.
1: Ya da şöyle bir şey aklıma geliyor ya da gerçekten daha donanımlı belki daha iyiler. Diğerlerinin daha bariz bir şekilde açıkları ortaya çıkmaması için de görev vermediler.
0: O da ayrı. O da öyle. Ama şey deniyor, ligde oynanan Trabzonspor Göztepe ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençler Birliği Trabzonspor maçlarının etkisi var mı diye sorulmuş. Yani bir iki maç var, bu maçların sonucunda bu karara varıyor.
1: Oradaki hatalar yüzünden, evet. evet.
0: Şimdi bu gerçekten çok hoş bir şey değil, artık yeter. Ve mesela Beşiktaş, Alanyaspor Beşiktaş karşılaşmasında... Beşiktaşlı Oh'un attığı golün gol olduğunu söylüyor Anthony Taylor.
1: Evet.
0: Siz hani tamam maçın hakemi göremedi. VAR hakemi buna bakacak. O da buna karar verdi. Beşiktaş'ın gitti puanı.
1: Gitti tabii. Yani gitti. Geri getirebilecek misiniz?
0: Şampiyon Türkiye'de evet Fenerbahçe 8 defa ikinci olmuş. 12 senede odur budur. Kaç puanla kaybetmiş? Ya 2 puan ya 3 puanla. Gitti Beşiktaş belki de şampiyon olacak 2 ya da 3 puan kaybedecek. Bu evet. maçı belki beraber
1: belki de 1 puanla kaybedecek şampiyonu. Evet. O zaman ne olacak?
0: Beşiktaş averajla da kaybettiği evet. dönem oldu. Averajla evet. şampiyonluk kaybetti.
1: Kaybetti doğru.
0: Şimdi yani bu o kadar hassas bir durumda bu kadar kolay kararlar veremezsiniz.
1: Ya bir de
0: Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu.
1: Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Metin Öztürk'ü dinledim.
0: Evet, maçtan sonra.
1: Akşam da sabah da Galatasaray'ın yöneticisi Metin Öztürk.
0: Okan Buruk da aynı şekilde aynı söyledi. Şey.
1: Diyor ki bütün ama işin garibi orada. Yani benim aslında mantaliteme yatmayan nokta o. Mantığım almıyor. Herkes şikayetçi. Yani bir maçta İki takımdan birisi memnun olur değil mi?
0: Evet.
1: Hakem kararlarından derse evet. der ki kardeşim hakem işte kararını kendi inisiyatifine göre kurallar çerçevesinde vermiştir. Ama her iki takımda oynayan her iki takımda hakemlerden şikayetçi. Hakemleri hiç kimse doğru bulmuyor. Peki ya bu kadar şikayetin olduğu yerde niye bir şey yapılmıyor? Niye? Yani niye bir böyle yaprak kıpırdamıyor ya da bir hamle yapılmıyor? O konuda bir çalışma yok, o konuda bir çaba yok.
0: Peki ben de o zaman yani. Sayın Metin Öztürk'e bir soru sorayım ben de. Hakemlerin vücuduna kamera konacaktı.
1: Evet.
0: Bunu engelleyen kulüpler kimlerdir açıklasın.
1: Doğru.
0: Açıklasın o zaman.
1: İşte hemen o noktaya geliyorum. Burada herkes şikayet ediyor bütün kulüplerimizde.
0: Acaba mi? Galatasaray var mı bu hakemin göğsüne konacak olan
1: kamerada.
0: Kameranın konmamasında Galatasaray'ın ne diyeyim, konmaması konusunda
1: etkisi var mıdır? Yani tabii sormak çok doğru.
0: Ben soruyorum sorumu.
1: Tabii.
0: Yani şimdi konuşuyorsunuz, o zaman çipli topun iki

0: İkinci devreden itibaren gelmesini nasıl istiyorsunuz? Niye istiyorsunuz? 7 milyon dolar. 7 milyon dolar büyük bir para değil. Şu anda Türkiye'de ne diyeyim, biraz elit olan futbolcuya verdiğiniz paradır 7 milyon dolar veya euro. 7 milyon dolar bir sezonu kurtaracaksınız çipli toplarla. Hala bir teknik yönetmenin, teknisyenin elini çevirmesiyle yarım milimetre.
1: Doğru mu, yanlış mı? Saatlerce bekliyoruz ya. Bir offside için o kadar uzun beklenir mi? Allah'ını
0: seversen. Yok, çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Bunlarla tacı geçti mi, taç çizgisini geçti mi?
1: Kılı, kolunun kılı ileride, bacağının bilmem tırnağı ileride. Bu böyle bir şey olur
0: şimdi,
1: mu ya?
0: O zaman yani şimdi şikayet ediyorsanız ben de başka bir şey söyleyeyim. Benim de elimde istatistikler var. 2023-2024 sezonundan itibaren Sayın Kadir Sağlam hakem, maçın hakemi Kadir Sağlam Galatasaray'ın maçlarına geliyor. Geçen sene Avrupa maçlarının ardından tayin ediliyordu Galatasaray maçlarına. Bütün Avrupa maçlarının ardından Kadir Sağlam'dır maçın hakemi.
1: Galatasaray maçlarından,
0: evet. Evet. Bakın 2, 4, 6 6 maçı üst üste Kadir Sağlam'ın yönettiği maçı Galatasaray kazanmış. Galatasaray onları kazandı, yani Kadir Sağlam kazandırdı demiyorum.
1: Evet.
0: Ama şimdi hakemden şikayet ediyorsunuz, kaç tane maçınızı yönetmiş. O zaman niye getirtiyorsunuz bu hakemi, siz kendi maçınızı yönettiriyorsunuz?
1: Bir de o var.
0: Ağırlık koyduğunuz zaman getirtmiyorsunuz.
1: Tabii.
0: Oğuzhan Çakır için Busta'da penaltı verirsen gelemezsin dediği Okan Buruk, Oğuzhan Çakır. Oğuzhan Çakır maçı yönetiyor.
1: Evet.
0: E şimdi o zaman konuşacak çok şey var Sayın Doğan.
1: Tabii ki var. Yani kulüplere de şu yüzden kızıyorum. Herkes şikayetçi ama hiç kimse taşın altına sokmuyor yani.
0: Evet.
1: O zaman siz de çaba gösterin.
0: Evet.
1: Yani federasyona bu konuda bir baskı yapın, yaptırın. Ama herkes memnun gibi. Sadece şikayet ediyor.
0: Evet.
1: Şikayet ediyorlar. Sonuçla bakıyorlar. Sonuç eğer kendilerinden yanaysa ses yok, çıt yok. Eğer sonuç gerçekten kendilerine böyle canını acıtacak bir sonuçsa Anadolu takımları bağırıyor ama sesleri çok fazla
0: etki etmiyor. Şöyle ki, siz de futboldan geliyorsunuz, ben de izliyorum. Ben de mahallede oynadım, okul takımında oynadım. Ama şu var, baktığınız zaman bir hakemin iki takıma da aynı pozisyonlarda aynı kararı veriyorsa kendi standardının olduğunu biliyorsunuz.
1: Kesin, kesin.
0: Şimdi ama dün mesela Nuri Şahin Kadir Sağlam'a gidiyor, diyor ki yapmayın, bakın böyle böyle Avrupa görmüş, evet, gerçekten evet, hayatında evet. İki tane kırmızı
1: ki doğal da hakkı yani öyle bir uyarı yapabilir yani bir teknik adam.
0: Tak kırmızı kartı veriyorsunuz, niye veriyorsunuz? Konuşmayacak mı?
1: Ya bunu istiyor.
0: Avrupa'da oynarken Mourinho, Avrupa'da Avrupa Kupası'nda Mourinho size bir şey söylerken kırmızı mı vereceksiniz?
1: Mümkün değil.
0: Orada veremezsiniz ki.
1: Sizi atarlar. Siz o stat'tan
0: bir daha,
1: atarlar.
0: Bir daha orada Avrupa'da maç yönetemezsiniz.
1: Tabii yani onun için ya bunların hepsinin farkındalar Yüce Bey. Hepsini biliyorlar. Burada sanki
0: bize oynuyorlar
1: tabii,
0: diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii
0: Doğan.
1: Tabii kesinlikle bize oynuyorlar.
0: Bize oynuyorlar.
1: Burada bir güç var arkalarında. O güçle evet. Birlikte hareket ediyorlar. Kimseyi takmıyorlar. Ama ne oluyor? Biz dışarıdan izleyen insanlar, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar diyoruz ki kardeşim bu ne oluyor? Buna kim müdahale edecek? Buna niye hiç konuşmuyorsun? E çıkıyor bas bas bağırıyor. Takım bakıyorsun. Şöyle böyle sonuca bakıyorsun kazanmış. Ertesi hafta çıt yok. E peki madem bu kadar konuşuyorsunuz, biraz önce çok doğru söylediniz. Metin Öztürk. Madem bu kadar konuşuyorsunuz.
0: Okan Buruk da şikayet etti.
1: Evet maçtan.
0: Hatta Sayın Abdullah Avcı'nın annesinin cenazesinde. Allah rahmet eylesin bu arada, mekanı cennet
1: Amin,
0: olsun. Inşallah. Annesinin cenazesinde orada herkesin bir acı evi var, acısı var. Sayın Okan Buruk orada hakemleri anlatıyor, hakemlerden derdini anlatıyor. O zaman bu maçtan önce niye söylemediniz? Kadir Sağlam şöyledir, biz bu maça bunu istemiyoruz diye. Yok. Sayın Okan Buruk.
1: Yani sadece biraz önce dediniz ya, sadece bize oynuyorlar.
0: Evet.
1: Ve biz figüranız, sadece izliyoruz.
0: O zaman şöyle diyeyim, taraftarlara da söyleyelim. Sayın taraftarlarımız biraz daha dikkatli olsun. Her şeyi süzerek.
1: Tabii.
0: İnsanlar birbirleriyle tartışsın, insanlar birbirlerini eleştirsin ya da bir dozu olsun bunu.
1: %100 öyle olsun. Bir de önemli olan şu yani. Eğer şikayetçiyseniz istemeyeceksiniz.
0: Evet.
1: Sesinizi çıkarmıyorsanız, şikayetçi oluyorsanız o zaman başka soru işaretleri doğuyor.
0: Merkez Hakem Kurulu başka Başkanı Ferhat Gündoğan 4 senedir orada.
1: Evet.
0: 4 senedir de Galatasaray şampiyon. Ve ne diyeceğiz?
1: Hiç kimse de sesini çıkarmıyor.
0: O zaman bir ara verelim. Ara. Sayın Doğan.

0: programımızda reklam da var. Reklam sonrası da tekrar birlikteyiz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: İnsanoğlunun en büyük derdi zamandaymış dede. Nehir gibi.
1: Hayat devam ediyor. Bir bakmışsın, karşına yarın biri çıkmış.
2: Senin! Senin!
1: Ayaklarını yerden kesmiş. Peri mi desem, melaike mi?
2: Ramazan Reçel!
1: Bu düğün var ya, çok güzel olacak. Çok.
3: Gönül Dağ yeni sezonuyla bugün TRT1'de.
4: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 15.38'i gösteriyor. Sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Saat 17'de bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler, Erzurumspor Konyaspor karşılaşması var. O saate kadar sizlerle birlikte olacağız ve şimdi birinci ligi konuşacağız. Birinci ligi spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la konuşacağız. Sayın Sarıçoban telefon hattımızda. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
5: İyi yayınlar Yücel. Özgün Erdoğan'a da iyi yayınlar diliyorum. Bursa Spor, İstanbul Spor maçındaki gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla dile getirdiniz. Tabii ben de bir iki cümle söylemek isterim buyurun. Bu maçla ilgili olarak.
3: Buyurun. O zaman onunla başlayalım.
5: Elbette. Bildiğiniz gibi 5. hafta maçları hafta arasında oynandı. Kısaca hemen maç sonuçlarını da vermekte fayda var. Bandırma Spor kendi evinde Antalya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Sarıyer kendi sahasında Pendik Spor'u 2-0 mağlup etti. Ümraniye Spor Muğla Spor'a 1-0 mağlup oldu kendi evinde. Bolu Spor kendi evinde Keçiören Gücü'ne 2-0 mağlup oldu. Van Spor Batman Petrol karşısında 2-0'lık yenilgi aldı. Sivas Spor Mardin maçı 2-2 sona erdi. Bu maçta Mardin 2-0 öndeydi. Reymanay 2 gol atarak Sivas'a 1 puanı getirdi. Yine Karagümrük Kayseri maçı 1-1 bitti. Bu maçta da son dakikalarda Karagümrük golü buldu. Kayseri galip gelecekti ama 1 puana razı oldu. Bursa maçı bildiğiniz gibi 4-0 sona erdi İstanbul önünde. Bodrum maçı Esenler Erdoğan ile 0-0 sona erdi. Aragöz olduk Iğdır Futbol Kulübü de Manisa karşısında 4-2 galip geldi. Tabii Bursa Spor İstanbul Spor maçında Aybek Demirbaş orta hakem İzmir bölgesinde maçın 57. dakikasında Bursa Spor 1-0 öndeyken İstanbul Spor'un kullandığı bir taç atı sonunda bir karar verdi. Offside kararı. Bu bir defa yenir yuturur bir karar değil. Elbette burada orta hakemin hatası kadar burada karşı taraftaki yan hakemin de müthiş hatası var. Mehmet Eren Küçükkeçi Antalya bölgesinden yine dördüncü

Kamil Levent Gümüşdere. Yine Varık odasında hep sizler de dile getiriyorsunuz. Sarper Barışsak'a, Özgür Yankaya. Ya şimdi burada var hakemleri ne iş yapar? Veya işte karşı taraftaki yan hakem hadi olayı süzemedi. O yan hakem, dördüncü hakem ne iş yapar? Ama maalesef Allah'tan burada iki kulübün oyuncuları itiraz etti. Hakemin kararından döndürdü. Eğer bu karar dönmeseydi bayağı bir sıkıntı olacaktı. İşte bu da şunu gösteriyor ki bir defa hakem camiasının ne halde olduğu, nasıl bir eğitim aldığı ortaya çıkıyor. Sizler dile getirdiniz. Eğer siz yurt dışından buraya önemli maçlara VAR hakemi getiriyorsanız, o VAR hakemleri de bulundukları ülkelerde kötü bir, vasat bir yönetim gösterip buralara bir yönde tatile geliyorsa, para kazanmaya geliyorsa, vay futbolumuzun haline diyerek hafta arası maçlarına nokta koymak istiyoruz. Allah'tan federasyon çabuk davranıp Çorum Eyüp maçında Aybek Demirbaş dördüncü hakemdi. Bu da şunu gösteriyor. Neden

0: İşte tabii direnç tosunlu oldu. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki bu olay birkaç kişinin elinde, kaleminde, bilgisayarında dönüyor. Burada federasyonun sessiz kalması, Merkez Hakem Kurulu'nun bu kadar tepki almasına karşın, bu kadar hakem hatalarına karşın hep hakem hataları konuşuluyor. Futbolumuzun güzellikleri konuşulmuyor. Futbolumuzun doğruları konuşulmuyor doğal olarak. Burada da Kulüpler Birliği'nin hem Süper Lig hem Birincilik Kulüpler Birliği'nin hem alt liglerin gerçekten Kulüpler Birliği'nin federasyona sadece böyle ziyaret yapıp tepkilerini dile getirmeleri yetmez. Bunu mutlaka bir böyle siz de söz ettiniz. Eğitimler sil baştan mı olmalı? Spor bilimleri fakültelerinden bir bölüm mü açılmalı hakimlikle ilgili? Veya işte 30 yaş yukarısında, 25 yaş yukarısında futbol bırakmış, futbolun içinden gelen kişilerin hakemlik yapması daha mı doğru olur diye federasyonun karar alması gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki gelelim bu haftaya.

0: diyorsunuz Bandırma Bolu maçında?
1: Elbette Bandırma Spor Lig'de 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 6 puanda Ertuğrul Aslan'ın öğrencileri. Bolu Spor ise 5 maçta galibiyeti yok. Daniel Farrar'ın da işi oldukça zor. Tabii bunda da sıkıntı şu: Bolu cephesinde lige geç başladılar, yani hazırlık döneminde yönetim sıkıntıları vardı. Bu da doğal olarak sahaya yansıyor. Bolu'nun işi oldukça zor. Çünkü az sıralarda kurtulmanın yolu seri galibiyetlerden geçiyor. Eğer böyle bir seri yakalayamazsa Bolu Spor maalesef yani ateş altında kalır diye düşünüyoruz. Keza transferin ilk dönemi de sona erdi. Baktığımızda Bandırma Spor, evet, hafta arasında Antalya Spor'a 1-0 mağlup olmuştu. 28 yaş ortalaması var. Avantajlı durumda, çünkü alacağı galibiyet büyük bir yanda Marulo olacak. Kalede Akın gibi, Lima gibi, Keinde gibi, Bruno gibi, Liko gibi önemli oyuncular var. En önemlisi Ertuğrul Aslan ve Bandırma Spor'da görev yapan 7'ye yakın oyuncu geçtiğimiz yıllarda Bolu Spor'da oynamıştı. Ertuğrul Aslan'ın da Bolu'yu yakından tanıması, kadroyu iyi bilmesi bir avantaj. Bu maçta Bandırma Spor'un favori olduğunu dile getirebilirim. Günün bir diğer maçında saat 20'de Keçiören Gücü Sarıyer ile mücadele edecek. Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri Bolu'yu deplasmanda 2-0 mağlup etmişlerdi. Mamadiyov 2 gol attı. Gol kralından da iddialı Ezek gibi, Roşi gibi, Wellington gibi önemli oyuncular var. 5 maçta 8 puan aldı Keçiören Gücü. Sarıyer'de ligde iyi sonuçlar alıyor, iyi gidiyorlar. Pendik Spor'u 2-0 mağlup ettiler. Sarıyer takımı da 5 maçta 8 puana ulaştı. Baktığımızda önemli oyuncuları başta Seyit gibi geçtiğimiz yıllarda önemli takımlarda görev yaptı, kaleci Cebrail gibi, Silva gibi, Poku gibi, Barışcan gibi, Efecan gibi, Bülent Bölükbaşı'nın öğrencileri Ankara deplasmanında puan veya puanlar almak için mücadele edecekler. Ama Keçiören takımı da kolay kolay evinde teslim olmuyor. Gollü bir beraberlik olabilir. Keza Osman Zeki Korkmaz bu maçta cezalı olduğu için türbünde olacak. Günün bir diğer maçında da saat 20'de yine Pendik Spor'la Ümraniye Spor karşı karşıya geliyor. Bir İstanbul derbisi. Pendik Spor baktığımızda 5 maçta 5 puan, 29 yaş ortalaması. Ümraniye Spor'da da Tayfun Albayrak yönetiminde 5 maçta 3 puan, galibiyetleri yok. Baktığımızda Pendik Spor haftalardır böyle bir çıkış yakalamak istiyor. Bu maç belki bir fırsat olabilir. Utku Yuvakuran gibi önemli bir kalecileri var. Hariris, Kerem, Berkay ve Turam gibi önemli oyuncuları var. 90 dakikada Pendik Spor'un biraz daha galibiyete yakın durduğunu ifade edebilirim. Bu arada Bandırma Spor Bolu Spor maçında Ankara bölgesinden Melek Takan, bayan hakemimiz, kadın hakemimiz yönetecek. Ki iki hafta önce de Sarıyer Muğla maçında görev almıştı. Bu da gösteriyor ki bayan hakemlerimiz de yavaş yavaş bu liglere ısınıyor. Üst liglerde de görev alabilir. Bu da önemli bir not diye söyleyebilirim. En önemli faktör de şu: 5. hafta sonunda tabii lider Batman Petrol'ü görüyoruz. 5 maçta 4 galibiyeti, 1 beraberliği var. Mağlubiyeti yok. 13 puanla zirvede. Yine yenilgi almayan takımlardan bir tanesi Mardin Spor. Batman Petrol gibi Mardin'in de taraftarları türbinleri dolduruyor. 5 maçta yenilgileri yok. Mardin'in de 2 galibiyeti, 3 beraberliği, 9 puanı var. Yine 5. hafta sonunda ilave etmek isterim. En az gol yiyen takım Muğla Spor. Kalesine sadece 2 gol gördü. 8 puan topladı, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kaleci Ekrem Kılıçhasar'ın da burada bir başarısı gözüküyor savunmayla beraber. Yine 5. hafta sonunda Bursa'dan İhenaço 6 golle ilk sırada. Keçiören'den Mamadiyov ve yine Sivas Spor'dan Reyman Ay'da 5'er gollerle gol kralında iddialı durumda, yollarına devam ediyorlar.
0: Peki Sivas Spor için neler söylemek istersiniz? Neden Sivas Spor dedik? TRT Sivas muhabiri arkadaşımızla devamlı Sivas Spor'u konuşuyoruz ama Sivas Spor'da sıkıntı nedir? Ben mesela bir iki maçını seyretmiştim. Savunmasında çok büyük bir sıkıntı var Sivas Spor'un. Çok dengesiz yakalanıyor ve dengesiz yakalandığında çok gol yiyebiliyor. Direnci düşebiliyor. İleride gerçekten iyi oyuncuları var ama siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Elbette. Yani bir defa Sivas Spor hem kadro yapısı, hem taraftar potansiyeli, hem camianın böyle üst liglerde olması gerekiyor ama bir türlü yap-

0: yapılan hatalardan dolayı Sivasspor bu noktaya kadar geldi. Keza Mardin maçında da peş peşe goller yediler bildiğiniz gibi. Evet. Sonrasında sahneye Reyman Ay çıktı, peş peşe iki gol attı. Şimdi baktığımızda şöyle bir şey var Sivas'ta. Hem kadro yapısının geç oluşması, hem yönetimin geç göreve başlaması. Çünkü haftalarca süren bir bildiğiniz gibi kongre süreci yaşandı. Yani bir başkan seçilemedi, bir yönetim kurulu seçilemedi. Belli sıkıntıları var. Geçtiğimiz yıllardan kaynaklanan sıkıntıları var. Baktığımızda teknik kadroya karşı da tabii tepkiler oluyor. Çünkü bu tepki doğal. Yani çünkü genelde taraftarlarımız sadece Sivasspor'la ilgili değil, tüm taraftarlar, yani spor severler ülkemizde genelde haftalık yaşıyoruz. Yani skora bakıyoruz, tabelaya bakıyoruz. Ona göre karar veriyoruz. Sivas'ta da böyle bir acelecilik var. Ha, toparlanır mı? Kolay değil. Çünkü elindeki bazı oyuncuları da başka takımlara kaptırdı. Çünkü ekonomik anlamda da sıkıntıları vardı. Sivas geçtiğimiz sezon böyle orta sıralarda kaldı. Zaman zaman ateş hattına indi. Eğer bu sezonda geride kalan 5 haftaya baktığımızda arzu edilen yerlerde değil. Ama Sivas taraftarının da biraz daha takımlarına fazla sahip çıkması gerekiyor. Nedenle gelince başka Sivasspor yok. O nedenle bir an önce Sivas camiasının bir bütün halinde takımına destek vermesi gerekiyor. Aksi halde yıpratmak çok kolay. Bu yıpranmanın sonucunda kaybeden kimler oluyor? Burada kaybeden maalesef kulüpler oluyor. İşte 5 maçta baktığımızda Sivas'ın henüz galibiyeti yok. Yani 3 beraberliği, 2 mağlubiyeti ve 3 puanı var.
1: Evet.
0: Kolay değil. O nedenle bir an önce Sivas'ın toparlanıp, kenetlenip, birlik beraberlik içerisinde güven vererek, yoksa peş peşe böyle seri yenilgiler almaya devam ederlerse, puan kayıpları devam ederse kolay değil. Çünkü aradaki farkı kapatmak çok zor. Çünkü ligden yine 4 takım düşecek. O nedenle camiası olan takımların bu ligde kalabilmesi için dediğim gibi birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyacı var.
1: Peki sizin gözünüze çarpan böyle umut beslediğiniz takımlar var mı? Hani tamam, Bursa Spor, Batman Petrol Spor, Kayseri Spor, ama bunun yanında böyle şu takıma da dikkat edelim ya da şu takımlara da dikkat edelim dediğiniz oldu mu?
0: Elbette, bir defa siz de söz ettiniz, işte Batman Petrol Ligi yeni takımlardan bir tanesi. Taraftar potansiyeli var. Bursa'yı ayrı bir kenara koyarsak, Bursa'nın çünkü camiası, taraftarı çok yüksek, türbinler doluyor, seyirci geliyor.

0: küme düşecek olması nedeniyle de yaklaşık bir 7-8 takım da bu şekilde devam edecek. İşte ateş hattında bir Bolu Spor'u görüyoruz. İşi oldukça zor. İstanbul Spor son anda transferler yaptı ama henüz daha galibiyeti yok. Yine işte Sivas'ın galibiyeti yok. Ümraniye'nin galibiyeti yok. Van Spor oldukça sıkıntılı. Bahsediyor sürekli. Maçlarını Akhisar'da oynuyor. Bodrum eski gücünden uzak, şöyle uzak. 5 maçta galibiyeti yok. 4 beraberliği var. En sonunda bildiğiniz gibi golcüsü Ali Habeşoğlu'nu Trabzonspor'a vermek zorunda kaldı. Niye zorunda kaldı? Çünkü ekonomik anlamda da iyi para kazandılar. Çünkü Ayvalık gücüne bildiğiniz gibi oradan almışlardı. Ayvalık gücü de Hatay Spor'dan almıştı Ali'yi. Şimdi belki de yine Bodrum kendi haliyle orta sıralarda yer almak için mücadele edecekler. Bu, işte hayal kırıklığı yaratan takımlardan bir tanesi Esenler Erol. Onların da galibiyeti yok. Bu kadar güçlü kadroları kurmasına karşın baktığımızda. 5 maçta onlar da 4 beraberliği var. Ya kayıpları oldukça fazla. O nedenle iddialı takımların, zirveye oynayan takımların kayıp vermemesi gerekiyor. Şu ana kadar işte baktığımız zaman işte Batman Petrol'ün, Bursa'nın, Sarıyer bu sene sürpriz yapabilir, öyle gözüküyor. Kayseri'nin, Mardin'in toparlanma süreci içerisine giren Iğdır takımının her ne kadar Manisa karşısında işte maçın başlarında öne geçmesine karşın işte bir ara bocalamaya başladılar ama kadroları fena değil. Geçtiğimiz yıllara göre genç bir kadro, yaş ortalaması düştü Iğdır takımının. Manisa takımı İstanbulspor gibi ligin en genç takımlardan bir tanesi. Farklı skor geriye düşmesine karşın Iğdır önünde kesinlikle savunma yapmadı. Hücum yaptı. Iğdır evet galip geldi ama bu da bir gerçek. Iğdır son 3 sezonda harcadığı parayı ve kadro oluşumundaki isabetsizliğini bu sezona fazla yansıtmadı. Kadro yapısıyla Iğdır'ın ben bu lige yine ağırlığını koyacağını tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Ve yine burada sürpriz takımlardan bir tanesi Ankara Keçiören Gücü olacağını ifade ediyorum. Çünkü böyle taraftar baskısı yok, basın baskısı yok, yönetim baskısı yok, eski futbolcu baskısı yok. O nedenle Keçiören'in Ankara'yı birincilikte temsil eden tek takım olduğu için yine ligde sürpriz sonuçlar alabilir. Kendi sahasında oynadığı için büyük avantaj. Özellikle iç sahada iyi skorlar üretiyor. Kadroları da iyi baktığımız zaman. O nedenle lig daha çetin geçecek. 6. haftayla beraber 38 haftalık maratonda gerçekten yine böyle keyifli maçları hep beraber takip edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: Ben de iyi çalışmalar diliyorum. 6. hafta maçları bildiğiniz gibi hem yarın var hem pazartesi
1: evet.
0: var. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Hakem hatalarının konuşulmadığı haftalar olsun diliyoruz ama maalesef işte bugün de bir derbi var. Yine konuşulacak ama yüzümüzü güldüren Filenin Sultanlarına da buradan başarılar diliyorum. Şans yanlarında olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Son 5-6 dakika 16 haber bültenine bağlanacağız. Deminden beri not alıyorsunuz. Bunları dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
2: Evet. Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard'la Trabzonspor'un teknik direktör olarak ilgilendiği konu yönünde bir takım haberler var. Onlara Hı-hı. baktım.
1: Evet.
2: Daha önce de biliyorsunuz Arda Turan ve Fatih Terim'i gündemlerine Hı-hı. almışlardı. Ama Fatih Sayın Doğan Ertuğrul Doğan kulüp başkanı yerli teknik adamlarla görüşmediğini söylemiş.
1: Evet.
2: Bir yabancı tercihimiz var. Bu konuda da temaslarımız var diye isim vermemiş ama sosyal medya üzerinden ve bir takım yayın kuruluşlarındaki haberlere baktım. Steven Gerrard'la ciddi anlamda ilgileniyorlar. Biliyorsunuz İngiltere Liverpool'un efsanevi futbolcusuydu. Ve Liverpool'un altyapısında da çalışmış bir teknik adamdı. En son Suudi Arabistan'da bir takım çalıştırıyordu. Ondan sonra o da böyle bir teklif sorulmuş herhalde sıcak bakıyormuş gelebilirim diye. Özellikle Muhammed Salah'ın takımda olduğunu falan evet. duyunca gelebilirim diye bakıyorlar. Evet Stuart Gerrard gelirse gerçekten Türk futboluna da büyük katkı sunar diye umuyorum. Trabzonspor'daki kadroyu da çok iyi bir şekilde sahada yer alır ve sistemli bir şekilde oynatır. Bu da diğer takımlarımız için de bir örnek olur. Yani ben hakikaten isterim gelmesini böyle bir teknik adamın öyle bir kadroyla çalışması. Bakıyorum gerçekten bu sene Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzon'da

0: İşte Başakşehir'de, Göztepe'de, Samsun'da bir takım kıpırdanmalar, hatta Kocaeli Spor'da yani hiç umulmadık tarzda Gençler Birliği şu anda mesela çok iyi gidiyor elindeki evet. imkansız kadroya rağmen. Ligin bu sene gerçekten bu sezon zor geçeceği görünüyor. Bugünkü derbide de zaten akşamki derbide de göreceğiz. Yani iyi bir maç olmasını temenni ediyorum. Şans iki taraftan da yana, iki takım da eşit şartlarda. İyi oynayan kazansın, hakem konuşulmasın, hatasız bir maç olsun ya da en az hatalı, hakemin evet. en az hata yaptığı bir maç olsun. Çünkü Türkiye derbilerinde artık derbinin tadını alamıyoruz, o maçları konuşamıyoruz, o güzellikleri anlatamıyoruz, saha içerisinde o futbolun görsel anlamdaki güzel o hareketlerinden bahsedemiyoruz, o güzel golleri anlatamıyoruz. Sadece hakem, sadece hakem. Temennim ne olursunuz bu maçta hakem camiasına da buradan eğer bir şekilde sesimize ulaşıyorsa bu maçta tarafsız bir şekilde, doğru bir şekilde yönetmelerini diliyorum, istiyorum. Çünkü biz televizyonun karşısına geçtiğimiz zaman o maçı izlerken herkes kenetleniyor. Yani bir derbi çünkü sonuçta. İki büyük takımımız, iki köklü takımımız, asırlık takımlar, bunlar kolay değil. İkisi de bu sene şampiyonluğun büyük adaylarından. Onun için bu maçta doğru ve tarafsız bir maç yönetirlerse biz de seyir zevki çok yüksek bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü kadrolar çok iyi, oyunlar çok iyi, sahadaki sistem çok iyi. İki teknik adamın kapışması, ikisinin de bir takımlarının teknik adam takımı olduklarını gösterecekleri bir maç. Ben zaten İtalyano'nun gerçekten bunu büyük ölçüde başardığını ama dönüp baktığınız zaman tabii derbilerde bu her zaman tutmayabilir. Öbür taraftan Fenerbahçe'de artık yıllardır futbol oynamış, yıllardır o takımın içerisinde bulunmuş, teknik direktörlük yapmış. Gerçekten İsmail Kartal'ın gerçekten ciddi anlamda büyük şeyler koyacağını biliyorum. İkisinin bir karşılıklı mücadelesi olacak. Kaleler ikisinde de çok sağlam. Defanslarda ufak tefek aksayan yanları var. Orta sahalar ikisinde de çok sağlam. Forvetler iki takımda da çok sağlam. Göreceğiz, bakacağız. Güzel bir zevkli maç olsun diye bekliyorum. Zaten eğer Steven Gerrard da gelirse gerçekten Trabzon'un başına ciddi bir çekişme, ciddi bir mücadele olacaktır.
1: Sadece şunu söyleyeyim. Gelen teknik direktöre sabır göstersin Trabzonspor camiası.
0: İşte o çok önemli. Trabzonlarda o sabır biraz yok gibi. Dayanmıyorlar, evet. sevmiyorlar, sabır etmeyi istemiyorlar. Çok çabuk bekliyorlar şampiyonluk evet. ya da başarıyı. Ama hani sihirli değneğiniz de olsa evet. dokunsanız bile onun bir süresi var. Onun için beklemekten başka çare yok, bekleyecekler.
1: Çünkü burayı bilmiyor, futbolunu bilmiyor, tabii. yapısını bilmiyor, insanı bilmiyor, bir sistem koyacak, kesinlikle. O sistemi nasıl uygulayacak, denemesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Birçok sıkıntısı var ve bu arada yalpalayabilir de yalpaladığı zaman da elinden tutup kaldırması gerekiyor Trabzonspor
0: taraftarlar. Kesinlikle, bir de Trabzon gibi futbolu çok iyi bilen, her alanda futbol konuşan bir şehirde orayı tanıyıp orada tutunmak da çok kolay değil. Yani bu tarafı da düşünmeleri gerekir taraftarın. Onun için teknik adama bir şans verilmesi gerekiyor. Kim gelirse gelsin. Bu Steven Gerrard olur veya ne bileyim Fatih Terim olur veya işte o şey olur, Arda Turan olur. Ve kim ya Şenol Güneş olur. Hangisi olursa olsun zamana ihtiyacı var.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, az sonra saat 16 haber bültenimiz var. Hemen ardından yine sizlerle birlikte olacağız. 16.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Ve ardından da Erzurumspor, Konyaspor karşılaşmasını dinleyeceksiniz. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programında.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam hatiplerin her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında imam hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi Cumhurbaşkanı. Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen saldırganın babası oğlunu suçladı. Ölen oğlu İsa Aras Mersinli'den silahlarını çaldığı için şikayetçi olduğunu söyledi. 4 Aralık'a ertelenen duruşmada annesinin ise tahliyesine karar verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler paylaşılacak. Özelleştirme İdaresi otoyol ve köprülerde yürütülen çalışmaların satış olmadığını açıkladı. Çalışmanın satış değil, mülkiyet devlette kalmak şartıyla işletme hakkının belirli süreyle devri modeline yönelik olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurguladı. Trabzon'da yaptığı konuşmada kılık kıyafet düzenlemesine işaret eden Yusuf Tekin, "Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini arttıracak tedbirler almak" dedi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre patlamanın nedeni ABD'nin bir petrol tankerine düzenlediği saldırı. Amerikan ordusunun tankeri 4 füzeyle hedef aldığı belirtildi. Saldırıda can kaybı bildirilmedi. Milli kadın voleybol takımı Sevtrend Yol Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'la karşılaşıyor. Saat 16'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Trend Yol Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tumasan Konyaspor'u, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'de Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.
4: Reklamlar. Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 16.06'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 16'dan itibaren de TRT1 televizyonunda Türkiye-Sırbistan Avrupa Şampiyonası yarı final maçı başladı. Şu anda ilk set oynanıyor. 5-5 ve Sırbistan'ın servisiyle başladı. Türkiye 6-5 öne geçti. Ara ara size süremiz içinde de bu bilgileri de aktaracağız sevgili dinleyiciler. Ve şimdi teknik direktör Adnan Şentürk var telefon hattımızda. Sayın Şentürk'ü fazla bekletmeyelim. Hoş geldiniz Sayın Şentürk.
4: Hoş bulduk Yüce Bey. Kolaylıklar diliyorum size.
3: Sağ olun. Efendim bugün bir derbi var. Bugünkü derbiyi konuşalım biraz. Şimdi siz bu derbi için İki takımında öne çıkan ya da eksik olduğu noktalar olarak nasıl görüyorsunuz bugünkü derbiyi?
4: Olaya şuradan bakmak isterim öncelikli olarak. Avrupa Kupası ön elemelerinde çok başarılı müsabakalar oynamış iki takımımız. Yani sezona zamanında olması gereken dönemde başlamış erkenden. Son derece iyi çalışmaları yapmış. Bu arada bir taraftan da transfer takviyeleriyle takımlarını daha güçlendirmişler. Ama en önemlisi Avrupa Kupalarında son derece başarılı bir performans ortaya koymuşlar. Ligde de ikisinde sürpriz birer mağlubiyeti var. Bence her ikisi de son derece sürpriz. Özellikle Fenerbahçe'nin çok farklı kazanabileceği bir maçı kaybettiğini, maçın tamamını çok dikkatle izlediğim için biliyorum. Beşiktaş takımı da birkaç rotasyonla çıktı. Yine Fenerbahçe gibi Alanyaspor deplasmanında çok güvenle oynadığı, oyuna hakim olduğu ilk yarıdan sonra sonuç alamamış olmasının handikapıyla ikinci yarı işlerinin aynı şekilde devam edeceğini düşündü ama biraz silkelenen Alanyaspor karşısında yaptığı hatayla, belki hakem hataları da vardı ki artık ligimizde maalesef bunlara alıştık. Hakem hataları üzerinden ligi konuşmanın eksik kaldığını biliyorum onu konuşmazsak ama evet. Meslek olarak da çok üzerinde durmadan ben daha çok taktik, teknik, zihinsel ve mental olarak hazırlıklarından bahsetmek istiyorum. Bu iki mağlubiyet dışında bu iki takımın ikişer de lig galibiyeti var. Yani son yıllarda en iyi sezon başlangıcını yaptıklarını düşünüyorum her ikisinin de. Çok erken bir derbi olacak. Fenerbahçe takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalırken ortaya koyduğu performans, özellikle deplasmanda Lyon'da Lyon önünde oynadığı oyun, oyuncuların o isteği, coşkusu, arzuyla ve kararlılıkla ortaya koydukları performans çok değerliydi. Beşiktaş takımı belki eleme turunun sonunda 3-0'ın avantajıyla gittiği deplasmanda o kadar konsantre değildi ama en nihayet her iki takım da istediğini aldı. Yani oyun olarak da, düşünce olarak da zirvede olabileceği en erken dönem, yani bu zamanda bu takımların en üste ulaşması çok kolay değildi ama sanki oraya yakın bir noktaya doğru hızla giden iki takımın müsabakası olacak. Fenerbahçe'nin iç saha avantajı var. Fenerbahçe'nin son haftalarda önce Kerem Aktürkoğlu'nun bir problem yaşamasıyla, bir talihsizlik yaşamasıyla, sakatlığı sonrası takıma giren Oğuz Aydın'ın takıma verdiği olağanüstü bir katkı var. Bu sadece Oğuz Aydın'ın bireysel performansı değil, aynı zamanda yeni takıma girmiş olan, sakatlıktan çıkan Vedat Muriç'i bulabilme ve onunla ikili oyun oynayabilme özelliğinin de ortaya çıkmasıyla artı bir enerji ve güç oluşturması. Archie Brown'un Oğuz Aydın'ın kolay top kaybetmeyen, topu ayağında tutan ve içe drive ederek boşalttığı alanlara süratli koşularla ve fizik avantajıyla, atletik temposuyla bu alanlara girip topla buluşmasıyla da artı farklı bir güç daha oluşturan bir durum meydana geldi. Yani bunlar da Oğuz Aydın'ın takıma girmesiyle hem kendi performansı hem arkasında oynayan Brown'un hem de Sanford Muriç'in dönüşüyle takım üzerine çok büyük etkisi oldu. Zaten diğer kanatta Greenwood gibi çok ekstra gollerin beklenmedik anlarda, hatta oyunun tıkandığı anlarda sorunu çözebilecek inanılmaz vuruşlarla gol yapabilen bir oyuncunun olması, çoğu zaman da bu oyuncunun içeri girerek, yani bir orta saha oyuncusu gibi davranmış, yani forvete yakın orta saha, bazen merkeze de gelerek top alıp oyun yönünü değiştiren, futbol bilgisinin çok yüksek olmasıyla, bu anlamda da oyuna katkı vermesiyle kanatlarında çok özel oyuncularla oynaması Fenerbahçe'yi biraz daha avantajlı kılıyor diye düşünüyorum. Tabii her ne kadar Asensio'yu kullanamıyorsa da bana göre uzun yıllardır ben ısrarla söylediğim İrfan Can'ın 10 numara pozisyonda ısrarla devam etseydi bugün çok özel bir oyuncu olarak kalacaktı. Ama hala geç değil tabii ki 30-31 yaşına gelmesine rağmen. Kanatta oynaması, onun tam bu özelliklere sahip olmaması onu biraz daha geri plana itmişti. Ama şimdi Genduzzi ve Kante'nin önünde İrfan Can'ın oynaması, İrfan Can'ın zaman zaman Greenwood'la yer değiştirerek rakibi şaşırtan bu kısa pas oyunlarıyla yer alması, özellikle de Muriç'in bu yüksek formu ofansif anlamda Fenerbahçe'yi biraz daha öndeymiş. Özellikle iç sahada olması hasebiyle de kafamda bunu oluşturuyor. Yani Fenerbahçe açısından baktığımda böyle görüyorum. Eğer sorunuz yoksa Beşiktaş açısından da görüşünü
3: söylemek. Tabii ki söylemek. Beşiktaş'ı da konuşalım Sayın Şentürk.
4: Tabii. Yani ben buradan girdim. Beşiktaş'ı da şunu söyleyebiliriz. Çok cesaretli bir teknik adamla çalışıyor. Sezon başından beri bir organizasyonu var. Rakibe önde baskı yapıp aynı Fenerbahçe gibi bir an önce topu geri kazanma duygusunda. Fakat özellikle Salih Özcan'ın merkezdeki tek merkez orta saha gibi duruşuyla bütün takımın konumlanmasında çok önemli etki ediyor. Ve yüksek formuyla hem Olaytan hem de Orkun her iki yanında her iki ceza alanının içine de gidip gelerek oynayacak kadar fiziksel dayanıkları yüksek bu iki oyuncuyla da Beşiktaş'ın orta sahası çok güçlü bir hale geldi. Sezon başından beri fark yarattıkları en önemli konu, en önemli nokta bu merkez orta sahada bu üçlü oyuncunun birbirini tamamlar, birbirini anlayabilen, özellikle Salih Özcan'ın konumlanmasıyla diğer oyuncuların da buna göre yerleşimiyle elde ettikleri performans. Bir de İtalyano'nun bek oyuncularının biraz daha içeri sokularak orta sahayı güçlendirmesi, hatta özellikle Mourinho'nun sağ kanattan içeri girerek ceza alanı içine girerek gol arayabilecek kadar cesaretle oralara gidebilmesi biraz daha teknik adamın oyun anlayışından kaynaklanıyor ve bu Beşiktaş takımının da önde baskıyı iyi yapan, direkt hücumu, direkt geçiş oyununu çok iyi oynayan, bu anlamda iyi top kullanan oyunculara sahip olmasıyla da destekler özellikle ki Beşiktaş da bu anlamda çok iyi bir takım. Ama savunmada Fenerbahçe'ye oranla biraz daha handikapları olduğunu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi görüntüler vermeye başlayan bir Rıdvan var sol bekte. Yani hücum gücü yüksek, dayanıklılığı arttıkça bu anlamda etkili olabiliyor. Ama bana kalırsa savunmaya dönüşte, savunmada yer alışta sorunlar yaşayan, eksikleri olan bir oyuncu. Dolayısıyla bugün o bölgede oynayan oyuncular karşısında özellikle Greenwood'un orada olması, birebiri çok iyi oynayan ve rakibi aldattıktan sonra uzak köşeye mükemmel vuruşlar yapabilen bir oyuncu olması hasebiyle de Rıdvan'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bugün diğer maçlarda hep kadar ofansif oynayacağını da zannetmiyorum. Ama yeni katılan Vlahovic'le, Trossard'la ve son haftalarda üst üste formu da artan Černý'le elbette ki çok etkili bir ön alan, ön üçlü Beşiktaş'ında var ve son maçta 6 gol atarak Çorum Futbol Kulübü'nü 6 gibi farklı bir skorla yendiler. Ama bugünkü müsabakada işlerin tam da böyle gelişeceğini düşünmüyorum. Her iki takımın kontrollü olacağını ama Fenerbahçe'nin bu biraz daha yüksek moral motivasyonla kendi seyircisinin önünde de olma hasebiyle ve artık oturmuş olan çok yerleşik bir kadroya sahip olmasıyla da oyun üstünlüğünü alacağını ve bunu da sonuca yansıtma şansının Fenerbahçe'de daha fazla olduğunu düşünüyorum.
3: Sayın Şentürk şöyle bir konuşması vardı Sayın İsmail Kartal'ın. Duran toplara çalıştık dedi. Hatta son haftalarda birçok golde kaydettiler duran toplardan. Ama baktığımız zaman Olympic Lyon maçında da duran toptan da gol yediler. Özellikle Ake'nin üstünden. Şimdi Beşiktaş'ın bu duran topları kullanacak, kaleye gönderecek oyuncuları da var. Özellikle Vlahovic. Hani duran toplarda son durum ne olabilir? Bir öngörünüz var mı?
4: Evet, bu doğru. Ake zaten yüksek toplarda çok etkili bir oyuncu değil.
3: Doğru.
4: Ake oyun başlangıcında savunmadan oyunun çok doğru bir şekilde başlangıcı ve devamında ve özellikle savunma arası ve arkasına yapılan koşularda arkadaşların topla buluşturuyor.

0: durmada belki de çok öndeki stoperlerden birisi. Bu konuda çok mahir bir oyuncu. Ama Ake'nin zaten en önemli handikapı hem fiziksel olarak yüksek toplarda hem dayanıklılık olarak biraz eksik kalması. Bu da pozisyon anlamında doğru pozisyon alma becerisini daha öne çıkartıyor ve bunu bu şekilde kapatmaya çalışıyor. Yani kendine rakiple birebir eşleşmeden önce avantaj sağlayacak pozisyonları almaya çalışıyor ki çok akıllı bir oyuncu olduğu için çoğunda da bunu başarıyor. Ama özellikle rakip takım teknik adamı da futbolcusu da eğer rakipte Ake gibi bu anlamda biraz da olsa zaafı olan bir oyuncu varsa tabii ki bu koşulları Ake'nin üzerine doğru yapacaktır. Yani Beşiktaş bunu kullanacaktır, kullanmalıdır. Çünkü bu en üst düzeyde Türkiye Süper Ligi'nde oynanan bir müsabakada eğer bunu düşünemeyecek bir taktik varyasyon olursa bu çok büyük eksiklik olacaktır ki ben de yüksek top avantajına sahip olan Vlahovic'in bu eşleşmelerde Ake'ye doğru kayacağını hatta Skriniar'ın bu eşleşmeyi terk etmeme davranışının da Fenerbahçe'ye zarar verebileceğini çünkü iki stoperin bir araya gelerek başka boşlukların oluşacağı ve oralara giren oyuncuların daha avantajlı olacağını düşünüyorum ki ben de bu eşleşmede bir takım handikaplar olabilir. Ama şu var tabii bunu da ilave etmemiz lazım. Orkun sadece Beşiktaş'ın değil milli takımımızın da hatta dünya futbolunda da duran topu mükemmel kullanan oyunculardan birisi. Bu anlamda Fenerbahçe'nin bu zaafı bu maçta ortaya çıkabilir. Ederson da bu yüksek toplarda çok başarılı bir oyuncu, bir kaleci diyemeyiz.
1: Evet.
0: Onun için böyle bir sıkıntı Fenerbahçe muhtemelen yaşayabilir. Yapacakları şey kolay, ucuz, beklenmedik anlarda, gerekmeyen durumlarda faul yapmamak ya da duran top şansını rakibe vermemek olacaktır.
1: Spor yazarı Özgün Erdoğan'ın da bir sorusu vardı Sayın Şentürk size.
0: Adnan
2: hocam şimdi baktığımız zaman akşamki maçın iki takımın kadroları ve dizilişleri işte muhtemel 11'lerine baktığımız zaman ciddi anlamda bol gol pozisyonuna girecek ya da pozisyona girilecek bir maç gibi görüyorum ben. Burada tabii yükün çoğunu da kaleciler çekecek gibi düşünüyorum. Siz Ederson'la Nübel arasında ikisi arasında bir kıyaslama yaparsanız hangi kaleci bu durumda daha başarılı olur?
0: Özgün Erbek, eğer sezon başında olsaydı tereddütsüz Nübel'in başarılı olacağını söylerdim. Ama ilerleyen haftalarda Ederson geçen sezon hiçbir maçta görmediğimiz kadar yüksek bir performans ortaya koyarak ilerlemekte ve şu anda bulunduğu durumda eğer City'de olsaydı belki City'de Ederson'u bırakmayabilirdi. O kadar formda, bu kadar başarılı. Öyle gözlüyorum. Bunda da doğrusu şunu söylemem lazım. Fenerbahçe Başkanı'nın Sayın Aziz Yıldırım'ın daha seçim öncesi göreve gelmeden Ederson'un kalitesiyle ve hatta kalması gerektiğiyle ki son haftalarda yapmış olduğu bazı hatalar vardı, yanlışlar vardı. Buna rağmen ona sahip ta o dönemden çıkarak onun kazanmak adına onun gibi bir kaleciyi kolay bulamayacağını da düşünerek ortaya koyduğu bir performans var. Sanırım bunu bilerek söylediğim bir şey değil ama bunu çok net şekilde tahmin ediyorum. Kalecinin performans değişimini görünce Aziz Yıldırım'ın özel konuşmalarla da motive ettiği, hazırladığı, sahip çıktığı, destek olduğu ve onun çok değerli olduğunu ona hissettirdiği için Ederson bugün son derece iyi bir performans ortaya koyuyor ve Fenerbahçe'nin son birkaç özellikle Avrupa Kupası maçı dahil ortaya koyduğu genel performansı içinde önemli bir yer tutuyor. Nübel ise Beşiktaş'ın son yıllarda çektiği çok özel bir eksikliği ortadan kaldırdı. Son derece güven veriyor. Nübel de Ederson gibi topu oyuna iyi sokabiliyor. Ederson ayaklı topu çok iyi oyuna sokan. Nübel ise elle çok hızlı ve çok etkili noktalara topu atabilen ve hızlı atak başlangıcı yapabilen. İkisi de kendi içinde çok değerli. Belki Ederson biraz daha şöhretli ama yüksek top avantajıyla da bazı konularda Nübel'in de öne geçebileceği bir durum var. Bana göre her iki kalecinin de kendine has özellikleri var. İkisi de hem Fenerbahçe için hem Beşiktaş için bu sezon çok değerli. Ederson için özellikle açtığım bu parantezi tekrar etmek istiyorum. Geçen yılki Ederson'dan son derece farklı. Manchester City'den en iyi zamanlarında olduğu gibi bir görüntü sergiliyor.
1: Sayın Şentürk, şöyle de bir haber aldık dün akşam. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım kampı ziyaret ediyor ve futbol

0: oyuncularla 2,5 saate yakın sohbet ediyor ve onlarla konuşuyor. Şimdi sezon başında Ederson'la konuşması, sonra Oğuz Aydın'a destek vermesi aday olduğu anda, bunun yanında geçen haftada Mert Müldür'le konuşma yaptığını duyduk. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım yavaş yavaş sahaya inmeye başladı anladığımız kadarıyla.
1: Bu Aziz Sinin mi deniyordu? Evet. Böyle bir şey var değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi şöyle Yüce Bey, futbolcular hakkında oyu önünde onlarla ilgili olumlama yaparsanız, doğru cümlelerle onların hak ettiği motivasyon konuşmalarını yaparsanız ve bu mesaj toplum yoluyla, yani kamuda, televizyon veya basın önünde yapıldıktan sonra oyuncuya gittiğinde oyuncuya olan etkisi en yükseğe çıkar. Bir oyuncuyu odaya çağırabilir Aziz Yıldırım. Odasına çağırır veya işte toplantı, evet, salonunda birebir sohbet edebilir. Bunun etkisi bu kadar olmaz. Önemli olan teknik adamın ya da başkanın ya da sözü geçen çok önemli bir yöneticinin herhangi bir futbolcu ya da futbolcuların ismini vererek bazıları hakkında övgüde bulunması, onların hakkını teslim etmesi, onların çok değerli olduğunu dolaylı yoldan, yani mesajın basın yoluyla ona ulaşması, hani meta mesaj adıyla adlandıran bu mesaj türünün insanlar üzerinde çok büyük etkisini olduğunu biliyoruz. İletişim dilinde bunun böyle bir eğitimi de var zaten. Burada Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu, Oğuz Aydın, siz söyleyince hatırladım, Oğuz Aydın'la ilgili de aynı konuşmayı yapmıştı ama Oğuz Aydın zaten hak ettiği bu performansı teknik adamlar tarafından maalesef göremedi. Milli takımda da göremedi. Milli takımda son maçta ilk 11 oynadı ve sahanın en başarılı oyuncularından, evet, biriydi Dünya Kupası'nda da. Daha önce de ne zaman görev alsa bu performansı ortaya koydu. Fenerbahçe'de de öyle. Ama çok kolay göz ardı edilen, elin tersiyle bir kenara itilebilen bir oyuncu oldu maalesef. Oysa kolay top kaybetmeyen, kanadı çok iyi kullanan, içeri ne zaman gireceğini bilen, bek oyuncusunu, yani hemen arkasında oynayan oyuncuyla iletişimi çok doğru kurup zamanlamayı çok iyi ayarlayan ve bindirmeleri ofsayta girmeden arkadaşın topla biliş buluşturarak sağlayabilen, içeriye baktığı zaman santorla ya da merkezden gelen oyuncularla pas alışverişini, ikili üçlü oyunları çok iyi yapabilen, oyun bilgisi çok yüksek, kolay top kaybetmeden oynayabilen bir oyuncu. Son Samsun maçındaki 50-60 metrelik dribling sonrasında ceza alanına girdiğinde, en son topu sol ayağına aldığında kalecinin üstüne, yani tavan dediğimiz yere topu vurması, bunlar çok kolay şeyler gibi gözüküyor. İzlediğiniz zaman ne kadar kolay. Kaleci onu yer mi? Hayır. Kalecilerin beklemediği ama usta, iyi, becerili, zeki oyuncuların yapabileceği bir meziyet türü. Dolayısıyla Oğuz Aydın şu ana kadar bence hakkını ya da emeğini ya da yeteneğinin karşısını tamamlamış bir oyuncu değil. Ama bundan sonra alacaktır diye düşünüyorum. Diğer şöyle tamamlayalım. Aziz Yıldırım, Sayın Başkan bu konularda çok tecrübeli. Oyunculara damardan girebiliyor. Onlara o güveni Aziz Yıldırım gibi birinin vermesi, kamuoyunda bunu sesini yükselterek söylemesi, bu oyuncularda olağanüstü bir güvene neden oluyor ve gözü karartıp artık her şeyle sahada yer alan ve en iyisini yapmak için uğraş veren biri haline dönüşüyor.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
1: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte oldu. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki. Okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-8 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
2: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.31'i gösteriyor. Artık son 25 dakikanın içine girdik sevgili dinleyiciler. Saat 17'de de Erzurumspor Konyaspor maçı var ve arkadaşımız Cihan Beşevli anlatacak. Sizlerle birlikte olacak saat

0: 17'den itibaren bu karşılaşmada. Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlerle birlikteyiz ve Sayın Özgün Erdoğan da bizlerle birlikte. Bu arada ilk seti kazandık, 1-0 öne geçtik Sırbistan'a karşı. Milli takımımız, voleybol milli takımımız Filenin Sultanları. Umarız bu mücadele devam eder.
1: Tempoyla gitsinler, doğru.
0: Evet,
1: evet. Yani ben zaten voleybolcularımızdan herkes ümitli. Hı hı. Yani çeyrek final, yarı final, final hangi maça çıkarsa çıksın hiç öyle bir şey düşünmüyoruz. İşimizde böyle bir şey olmuyor. Acaba kazanacağız mı diye bir şey olmuyor. Biz bu maçı kazanırız da nasıl kazanırız diye bakıyoruz. 3-0 mı, 3-2 mi, 3-1 mi mutlaka biz kazanırız diye bakıyoruz. Bize bu güveni vermiş olmaları çok çok özel bir şey, çok güzel bir şey. Ben mesela futbol maçı izlerken bunu hiçbir zaman hissedemiyorsunuz.
0: Yaramıza dokunmayın.
1: Evet,
0: ne
1: yani
0: olur.
1: Bakıyorum mesela işte Dünya Kupası'nda yaşadık. İşte Avrupa'daki takımlarımıza maça çıkarken diyorsunuz ki ya biz bu takımı rahat yeneriz dediğimiz maçlardan mağlubiyetle ayrıldığımız çok oluyor. Ama artık bir şeylerin oturması lazım sporda. Yani futbol, basketbol, voleybol, basketbola bakıyorsunuz mesela kadınlarımız Belçika şampiyon bir takımdı ama Belçika karşısında oynadığı oyun en azından hani geleceğe bir ümit vermesi lazımdı. Bundan sonraki maçlar için şunu diyebilmeliydik. Evet, biz bundan sonraki maçlarda daha dirençli, daha kazanabilecek tempo ve yapıya sahibiz. En azından kazanırız. Hani bu grupta biz çıkabiliriz'i onun ümidini vermesini beklerdim ama ben izlediğim kadarıyla göremedim o umudu.
0: Şöyle bir şey var. Hani voleybolun ardından hani evet. Kadın basketbola geçtiğiniz için. Şimdi kadın basketbolunda evet, ben de yabancıya karşı değilim, yabancı bir koça, baş antrenöre. Ama Türkiye'de çalışmış bir baş antrenör de yardımcı olmalı ya da staffında öyle bir ekip oluşturmalı.
1: Kesinlikle doğru.
0: Neden diyeceksiniz? Şimdi bakıyorsunuz Manolya, Olcay. Şimdi Olcay'ı tek başına nasıl bir role büründüreceğinizi evet kendi kafanızda vardır, görüyorsunuzdur, vardır tecrübeniz. Evet, ama bu çocuk altyapıdan itibaren belki başka bir özelliği de var ve onu çıkarabiliyor o maçta.
1: Tabii.
0: Şimdi böyle olduğu zaman yabancı antrenörün, baş antrenörün bu gençlerimizi, milli takımdaki oyuncularımızı tanıyana kadar çok zaman kaybediyoruz.
1: Evet, ona yardımcı olacak, çok doğru diyorsunuz.
0: Evet.
1: İçeriden birilerinin olması lazım.
0: Ama o da bir baş antrenör olacak ki hani o da bütün egosunu,
1: evet,
0: bütün ne diyeyim, her şeyinden sıyrılacak ve milli takım için ona yardım edecek.
1: Kesinlikle.
0: Anlaşabilecekler.
1: Kesinlikle de o ego çok önemli zaten.
0: Evet. Yani onu özellikle ben söyledim.
1: Aslında çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Gerçekten orada baktığınız zaman bu egolar yüzünden birçok şeyi kaybettiğimiz oluyor.
0: Evet.
1: Mesela sorduğunuz zaman evet, o da baş antrenör, ben de baş antrenörüm. Ben bu işi zaten bu takımla birlikte kendi ülkemde daha iyi yaptığım için daha iyi biliyorum bunların gelişimini, altyapıdan gelişlerini. O zaman ben niye yapmıyorum?
0: Evet.
1: Düşüncesine kapılıyorlar. Evet, evet, bazen hani dışarıdan bir göz daha iyi görür her zaman için. Bunu düşünerek getiriliyor yabancı antrenörler. Yani biz hep aynı şeyleri yaparak başarıya gitmek mümkün olmadığını düşünerek kendi teknik adamlarımız ya da baş antrenörlerimizle çalıştığımız zaman sistemsel olarak aynı noktalarda kalıyorsunuz. Ama yabancı antrenörler kendi ülkelerindeki sistem, değişiklikler, üst level'a çıkma veya işte performansına göre belirleyecekleri sisteme göre daha iyi oynatabilme, saha içerisindeki diziliş, işte top kaybı, top çalma, top alma, işte rebound, pot altındaki mücadeleden nasıl galip çıkarsınız, savunmayı nasıl yapmanız gerekiyor, hangi oyun sisteminde, hangi takıma göre, bunları belirleyebilmek için bizde bazı eksiklikler var. Yani evet, ülkemize baktığımız zaman evet, son zamanlarda büyük çabalar ve aşamalar kaydettik. Onu kimse inkar etmiyor ama
0: çok yavaş.
1: Evet, ağır yavaş. Ağır ilerliyoruz.
0: Çok yavaş.
1: O yüzden yabancı hocaların burada çok büyük katkısı oluyor. Özellikle basketbolda olmasını beklediğim
0: mesela
1: şey.
0: Mesela bir örnek dile getireyim. Ertuğrul Erdoğan.
1: Evet.
0: Şimdi Ertuğrul Erdoğan kadın basketbolunda da baş antrenördü, erkek basketbolunda da baş antrenördü. Şu anda Sarunas Yasikevicius'un yardımcı antrenörü.
1: Evet.
0: Şimdi egodan, her şeyden sıyrıldı ve onunla bir takım oluşturdular. Yabancı oyuncular, baş antrenörler de var, antrenörler de var, ekip var, staff var. Ama

0: Zaten çıkan işte belli. İşte iki defa Euroligi kazandı o kadro.
1: Ama Yasik Heuchius'a baktığınız zaman zaten geldiği nokta, izlediği rota, aldığı başarıların karşısında hangi baş antrenör olursa olsun fark etmiyor. Bizim ülkemizde olsun, başka bir ülkede olsun, onunla birlikte çalışmaktan büyük zevk almalı. Evet. Çünkü bir şeyler öğrenmek gerekiyor. O insandan da çok şey öğrenirsiniz. Hani bazen yaşı küçüktür, deneyimi azdır ama sizden çok daha fazla deneyime sahip, tecrübeye sahip, evet, gibi davranır. O birikimi vardır, o bilgisi vardır. O yüzden o insanlarla çalışmak kendinizi geliştirmektir aslında.
0: Tabii.
1: Üstünüze koymaktır. Öyle bakmak lazım. Yoksa bu ego sadece ben ondan daha iyiyim diyerek olmuyor.
2: Hani adım başı antrenör, işte antrenör, yardımcı antrenör olmayayım. Bu işte basında nasıl konuşulur, o camiada nasıl konuşulur, evet, veya işte spor basınında nasıl konuşulur diye düşünmeden bu hamleyi yapmak
1: kesinlikle
2: lazım. Kadın basketbolda özellikle
1: kesinlikle
2: diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle yapmak lazım. Ona göre de bir ekip kurmak lazım. Bir de tabii bizim buradaki en büyük eksiklerimizden birisi de biz milli takımlarımızda oynatmak istediğimiz yerli oyuncularımıza kendi takımlarında çok şans verilmiyor.
2: Evet,
1: çok şans bulamıyorlar. Yani böyle olunca deneyim, tecrübe, biliyorsunuz oyun, futbol, basketbol, voleybol oynadıkça tecrübe kazanırsınız ve kendinizi geliştirirsiniz. Eğer bu şansı elinden alırsanız sporcu sahaya çıktığı zaman şaşkın ördeğe döner. Yani ne yapacağını bilir, bildiklerini bile unutur. Ne kadar çok tecrübe ve maç oynarsa o kadar iyidir. Onun için burada federasyonun da bir düzenleme yapması gerekiyor. Bu oyuncuları takımların da yer alması için, yer verilmesi için, antrenmanlarda çalışmalarını daha fazla yapabilmesi için, üstünde durulması için bir takım imtiyazlar olması gerekiyor. Ayrıcalık tanımak gerekiyor. Çünkü sonuçta milli takım. Milli takıma gidecek oyuncularımızı, elbette ki takım başarısı önemlidir, kendi takımı için oynayacaktır ama yani bu oyuncuları tamamen görmezden gelip de işte atıyorum bir sezonda sadece 3-4 maçta süre almış bir oyuncumuzun milli takıma gittiği zaman ne başarı elde edecek, ne biz ondan ne başarı bekleyeceğiz ve biz onun ne laf söylemeye hakkımız var? Hiçbir şey söyleyemeyiz. Çünkü zaten kazanamamış tecrübesini, zaten dışarıda bırakılmış. Bu önemli bir nokta. Buna tabii dikkat etmek lazım. Basketbolda bunu çok yaşıyoruz biz, kadın basketbolunda.
2: Evet.
1: Dönüp dolaşıp yine sonuçta şuraya geliyoruz. Artık ülkemiz kapılarını açmış durumda. Her alanda yabancı antrenörlerimiz var. Voleybolda var, basketbolda var, futbolda var. Hem de iyi teknik adamlar, teknik direktörler, baş antrenörler.

0: imkanları doğrultusunda değil, fırsatları o insanlara bırakmak lazım. Ekibini çok iyi kurması ama yanına mutlaka, biraz önce sizin dediğiniz gibi, Türkiye'den bir yetkili, böyle yardımcı antrenör değil, bir baş antrenörün beraber, birlikte, onunla birlikte çalışabileceği, iyi eğitilmiş, iyi bilgisi sahibi olan bir baş antrenörü de vermek lazım. Bu futbolda da öyle, basketbolda da, voleybolda da öyle. Onunla birlikte çalışmasının, biraz önce sizin altını çizdiğiniz noktadan ben biraz daha ileri götüreyim, futbolcuların gelişimini, seyrini çok iyi bildiği için yardımcı olur. İkincisi de bu futbolcuda sporcuların nasıl kullanılacağına dair de elinde doneleri olur. Yani basketbolda mesela uzun sıkıntımız var. Uzun sıkıntımızı aşabilmek için federasyonun bir çalışma yapması.
1: Evet.
0: O çalışma çerçevesinde de kazanılan oyuncuların takımlarında daha fazla çalıştırılıp daha fazla yer alması, daha fazla oynatılması ve teknik olarak da taktik olarak da kendilerini geliştirmelerine izin vermeleri gerekiyor. Bunu yerli antrenörlerle yaparsınız, baş antrenörlerle. Ama milli takıma gittikten sonra oradaki milli takımda yabancı antrenörün, baş antrenörün yanındaki yerli baş antrenör katkı sunacaktır orada. Çünkü oyuncunun gelişiminin her şeyini bildiği için ve nasıl oynaması, nasıl oynadığı zaman başarılı olacağını, nerede, nasıl pozisyonlarda kullanılacağını iyi bildiği için de fikirlerini söyler. Hoca da onu dinler. Oralarda değerlendirdiği zaman daha çok verim alıyorsa alır. Eğer pozisyonu değiştirip daha fazla verim alacağı bir yer varsa da orada da kullanır. Onu da birlikte istişare ederler. Bizim baş antrenör de oyuncuların değişikliklerinde nasıl yapacağı konusunda bilgi olur. Birikim olur. Orada bir deneyim kazanır. Ha, demek ki burada oynatıldığı zaman da başarılı olabiliyormuş. Böyle de denemek lazımmış bu oyuncuyu. Burada da bir şans vermek gerekirmiş diye düşünmesi gerekir. Bunu düşündürecek olan da tabii ki deneyim, tecrübe ve başarıdır.
1: Federasyon başkanlarının bir plan program koyması lazım ortaya ve kesin, burada da en azından bu plan programa göre de harekete geçmeleri lazım. Mesela Santarelli şimdi o kadar büyük fark yaratıyor ki, çok, Zoran Terzi işte çok. Ki Savaş Eski Külek bizim devamlı konuğumuz, dedi ki son Avrupa şampiyonalarında dedi Sırbistan'la oynayıp Sırbistan'ı yenen şampiyon oluyor. Eğer yeniliyorsa Sırbistan şampiyon oluyor.
0: Yani
1: Bu maç önemli bir maç ve 4-2'de öndeyiz gördüğüm kadarıyla ikinci sette.
0: Çok
1: evet,
0: güzel.
1: Zoran Terzic biraz zorluyor yine ortamı hakeme
0: mutlaka,
1: karşı.
0: Mutlaka.
1: Çok kurt bir teknik direktör, her şeyiyle oynuyor. Şu anda 5-3 öndeyiz. Ama dediğimiz gibi kadın basketbolda da bunları. Şimdi sizinle programa girmeden evvel de konuştuk aralarda da. Ligde özellikle teknik direktör değişiklikleri çok çabuk olmaya başladı.
0: Evet, evet.
1: Özellikle
0: evet,
1: Süper Lig'de.
0: Evet, evet.
1: Daha üçüncü hafta biter bitmez iki teknik direktör
0: değişti.
1: Gitti. Yerine yenileri gelecek ya da geldi.
0: Evet.
1: Ne demek istiyorsun? Ne konuşuruz?
0: Ya tabii
1: konuşuruz?
0: Şöyle, yani dediğim gibi ya üç haftada bir teknik adam ne kadar takımını tanıyabilir, ne kadar bir sistem koyabilir, ne kadar onları bu sistem içerisinde değerlendirip başarılı olabilir. Yani eğer Aziz Yıldırım'ın yerinde başka bir başkan olsaydı Fenerbahçe'de de bu yaşanacaktı.
1: Tabii ki ya, onu hemen söyleyeyim. Sayın Ali Koç ya da Saadettin Saran olsaydı
0: kesinlikle
1: işte çağırırdı, Tedesco'yu çağırdığı gibi. Ya kardeşim dikkatini çektik derdi basına karşı.
0: %100 yapardı. Evet, ama Aziz Yıldırım yılların deneyimi. Biraz önce dedik ya, Terzic için kurt bir adam. Gerçekten evet. Başkanlıkta da Aziz Başkan çok deneyimli bir insan. Sporcuları, futbolcularla tek tek konuşması, hangisinden ne kadar verim alacağını biliyor, nasıl kazanacağını biliyor, bunları yapıyor. Şimdi teknik direktörünü göndermiş olsaydı Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin kiminle çıkacağı belli değil.
1: Yardımcı antrenörüyle çıkardı.
0: Ve o maçtan siz başarı bekleyecektiniz. Mümkün mü? Olmaz. Böyle bir maçta, öyle çok kritik ve çok önemli bir maçta başında teknik direktör olmadan çıkmak kötü bir şey.
1: Hadi şunu da konuşalım. Tabii gençlerimiz şu anda 20 yaşında olan gençlerimiz Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerini bilmiyor.
0: Evet.
1: Sayın Aziz Yıldırım da geldiği zaman çok aceleci, çok teknik direktör değiştiren
0: tabii,
1: bir
0: ama işte tecrübe kazandı.
1: Başkandı.
0: Evet. Orada tecrübe kazandı. Yılları boşuna geçirmedi.
1: Evet. Kırılma noktaları vardı.
0: Çok,
1: yani
0: çok.
1: Da.
0: Tabii ki vardı ama şunu artık bilmiyorum, dünyada oturmuşluk var. İşte
1: evet.
0: Ben görüyorum Acun Ilıcan'ın takımına bakıyorum.
1: Jakirovic'le
0: evet,
1: devam
0: ediyorlar. Hull City ile ve 2 yıllık sözleşme

0: yaptı. Yeniden uzattı. Öbür tarafta Fransa Paris Saint Germain'de. Ve biliyorsunuz yani bunu Luis Enrique'yi dünyada tanımayan yoktur. Luis Enrique ile 2030 yılına kadar uzattı sözleşmesini. Evet. Şimdi bunlar bu sözleşmeyi yaparken çantadan tavşan mı çıkacak diye bekliyorlar. Hayır. Adama şans veriyorlar. Yaptığı şeyler ortada. Zaman zaman başarısızlık yaşamıyor mu? Bunların ikisi de yaşıyor. Tabii yaşayacak da. Olacak da. Ama her başarısızlıkta hadi hoca gitsin. Hadi o gitsin. Hadi bu gitsin. Biz artık şöyle olduk. Biz teknik direktörleri gönderebilmek için tribünlere bakıyoruz. Tribünler bize futbolcu aldırıyor. Tribünler bize hoca gönderttiriyor.
1: Orada bir çemberi şöyle düşünelim. Evet. Saha içinde teknik direktör hata yapıyor.
0: Evet.
1: Spor yazarı da kendine yakın olan teknik direktörü oraya getirtmek için
0: reklam yapıyor.
1: Reklam yapıyor ve bir teknik direktörün gitmesini tabii bazı spor yazarları.
0: Tabii.
1: Gitmesine göre konuşmalar yapıyor.
0: Tavır alıyor. Ona göre bir şey
1: da,
0: belirliyor strateji.
1: Bunu da eksik görmeyelim.
0: Tabii çok doğru. Zaten hemen ikisinin uyumuna geleceğim. Tribünlerle spor yazarları, bazı spor yazarları arasındaki ortak nokta var.
1: Evet.
0: Bazıları, hepsini biraz önce sizin söylediğiniz gibi, evet hepsi değil, hepsini kazmıyorum. Bizim meslektaşlarımız içerisinde de kendine yakın teknik adamın oraya gelmesini istiyorsa veya getirilmesi için kendisiyle bir takım istişareler yapılmışsa tribünlerle ortak çalışmaya başlıyorlar.
1: Evet.
0: Tribünler bağırıyor, o yazıyor ve sonuçta yönetim etkileniyor bundan.
1: Şunu düşünebiliyor musunuz? Talisca'yla Asensio aynı yerin oyuncusuymuş gibi empoze ediliyor haftalarca, aylarca ve efendim Asensio sakatlandığı zaman Talisca'yı oynatırmış. Şimdi bir, kendi cahil, yani bunu buradan söyleyelim.
0: Kesinlikle.
1: Kendi cahil.
0: Kesinlikle.
1: İkincisi, taraftarı da etkileyerek kulübün üstünde baskı yaratıyor.
0: İşte aynen yaptıkları o.
1: Düşünebiliyor musunuz?
0: Yaptıkları o ama kulüp yönetiminin de dik durması lazım. Dik. Ya gerçekten dik durması lazım. Onun için işi bilen insanlar. Hani hep de deneyim tecrübe diyoruz ama her zaman deneyim tecrübe kendiliğinden kazanılmıyor. İşte bu yollardan geçerken
1: evet,
0: dik durarak yapacaksınız o deneyimi tecrübeyi. Her şeye boyun eğmeyeceksiniz. Tribünün sesine göre davranırsan bugün, yarın öbürsü gün şampiyonluğa giden yolda sana öyle bir sekte vurur ki tribünler. Ne diyeceksin? Tribünler mi yaptırdı diyeceksin. Hayır, sorumlusu sensin. Bitti.
1: Evet.
0: Bütün yük senin sırtında kalacak. Onun için eğer taşın altında senin gövden varsa tribünlerin sadece sana itici güç olarak bir takım şeyleri empoze etmesine göz yummayacaksın. Sen takımın genel yapısına bakacaksın, gidişatına bakacaksın. Hocanın takım içerisindeki elbette aksıyorsa gerçekten antrenmanlarda gidip izliyoruz çünkü mutlaka yöneticiler. Antrenmanlarda yeteri kadar yükleme yapmıyorsa, kondisyon ve teknik açıdan futbolculara bir şey veremiyorsa, futbolcularla konuştuğunuz zaman bu teknik adamla biz bir şey yapamıyoruz diyorlarsa o zaman haklısın, tabii ki göndereceksin. Ama teknik adam sahada izlenen futbolla göz dolduruyorsa, yapılan aksaklık ya da hata sonucunda bir gol yemiş ya da bir maç kaybedilmişse burada da kıyamet koparmamak gerekiyor. Yani bir kaşık suda fırtına koparmanın bir anlamı yok. Daha 3. hafta bitmiş, 4. hafta oynanacak. Uzun bir lig maratonu var. Önünde uzun bir Avrupa serüveni var. Oynayacağın takımlar belli. 3-4 takımımızla liglerde mücadele edecek. Yani lig aşamasına gelmişler Avrupa'da. Onun için burada artık bu saatten sonra teknik direktör değiştirmek bana göre yanlış olur. Hele ki geçen seneden gelen mesela Fatih Tekke'nin evet, Trabzon'a kattıkları ortada. O ekiple yapabileceği en iyi başarıyı, en yüksek başarıyı kazandı. Gerçekten bu adama bu sene bir şans verilmeliydi, devam etmeliydi yani.
1: Hatta ben size şunu söyleyeyim. Ben fark ettim zaten, Sayın Kıvrızlı'ya da sordum. Bir teknik direktör kazandığı bir maçın ardından, ki bu maç Trabzonspor Başakşehir maçıydı, basın toplantısında şunu söyledi. Dedi ki bu kadro dedi bir teknik direktör için tam kovulmalık bir kadro dedi.
0: Evet, evet.
1: Ben Sayın Ertuğrul Doğan'ın yerinde olsaydım hemen o gün konuşurdum Sayın Fatih Tekke ile.
0: Doğru.
1: Çünkü bir sıkıntısı var.
0: Var.
1: Bir sıkıntı var ve patlamış bu. Yani bir sıkıntı daha çıkmasın diye oturup konuşması gerekiyordu.
0: Yani Ertuğrul Doğan'ın konuşması gerekirdi, çok doğru, ama burada Fatih Tekke'nin de hatası var.
1: Hata olabilir ama önleyici, hani ne diyeyim, sorunu daha çıkmadan ele geçirip
0: geçirmek
1: harekete geçmek.
0: Çok doğru. İşte eğer orada bir sorun sezmişse, ki bu açıklamayı o yaptı.
1: Bu açıklama bir sorun ama.
0: Kesinlikle.

0: kesinlikle işte bu açıklamayı yapacak bir sorun varsa %100 yapması gereken tek şey şu olurdu. Ben Fatih Tekke'nin yerinde teknik direktör olsaydım, başkan böyle bir şey sezinliyorum, böyle bir patlak vermeden biz bu sorunu çözmemiz lazım.
1: Hani bunu diyememiş olabilir Fatih Tekke. Ama kendine yedirememiş olabilir. Ama bir başkanın ya da yöneticinin bunu görmesi
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii o açıklamadan sonra mutlaka müdahale etmesi gerekirdi. Evet. Ama ben yine diyorum, ben olsaydım teknik direktör ben başkanla konuşurdum. Yani burada artık yedirememek falan değil ya, siz orada Trabzonspor'un başındasınız. Evet, bir yani bir sorun var, çünkü sorunu tek başınıza çözemeyeceğinize göre, eğer çözebileceğinize inanıyorsanız zaten o açıklamayı yapmazdınız. O açıklamayı yapıyorsanız içeride bir takım sıkıntılar var, size sirayet ediyor ve siz bunların üstesinden gelemiyorsunuz. O zaman yönetime, başkana ileteceksiniz. Başkan içeride kendi yönetimiyle oturup sorunu çözebilecek veya tabii çözüm yollarını sizinle birlikte arayıp ortaya koyacaktır. O zaman da sorun giderilir. Fenerbahçe'de Talişka'nın sorunu yok muydu?
1: Tabii.
0: Yazıldı, çizildi, yazıldı, gönderildi.
1: Ben size o geldi. Zaman başka bir şey söyleyeyim. Mason Greenwood şikayet ediyor İsmail Kartal'a. Diyor ki uygun olduğum zaman bana pas vermiyor. Topu aldığı zaman kareye vuruyor.
0: Kendisi hep oynuyor, doğru.
1: Şimdi bunun üzerine zaten bu operasyon yapıldı. Yani mesela penaltı vuruşunu kullanacak bir futbolcu hemen gidiyor onun elinden topu alıyor.
0: Evet, evet.
1: Hani buna izin veriyor bu takım. Ama pas vermemek, boşta olana topu atmamak, bu yanlış bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Kenan Aktürkoğlu'yla özellikle Greenwood'a pas verme konusunda biraz eli sıkıydı, ayağı sıkıydı. Pas vermiyordu. Pas vermiyordu.
0: Şey kendi yapıyordu, hep kendine oynuyordu. Evet. Yani zaten Talişka'nın en büyük özelliği oydu. Aldığı zaman topu direkt kaleye gidip.
1: Asisti yok.
0: Evet.
1: Talişka'nın asisti yok.
0: Direkt
1: asisti
0: kaleye.
1: Var.
0: Direkt kaleye vuruyor.
1: 75 maçta 42-47 gol atmış.
0: Evet.
1: 7 tane de asist
0: yapmış. Onu da artık yani mecburiyetten mi yapmış yoksa başka şansı mı kalmamış bilmiyorum. Elbette bakın, sorun önemli bir sorun aslında.
1: Tabii.
0: Ama nasıl çözülmüş?
1: Tak çekti, yolladı.
0: İş bitti. Ve şu ana kadar şimdi kimsenin ağzını açacak hali var mı? Konuşacak. Yok.

0: ile diyorum. Hani bu benim görüşüm. Takımın sahip olduğu ünvan ve kariyer Fatih Tekke'ye baktığımız zaman teknik direktör olarak üstünde olabilir. O futbolculara hitap edip hükmedemeyebilir. Ama orada bir orta nokta bulunması gerekir.
1: Evet.
0: Kim yapıyorsa bu eğer oradaki disiplini bozacak, o futbolcular belki uzaklaştırılır, belki cezalandırılır. Takımın kendini toparlamasına orada bir yön verilirdi.
1: İletişim eksikliği bence. Bu sorunu da iletişim eksikliğiyle büyüttüler benim anladığım
0: kadarıyla. Zaten Yüce Bey, takımlarımızda yaşanan sorunların dörtte dördü, bakın dörtte üçü demiyorum, hepsi iletişim eksikliği. Ya da iletişimsizlik.
1: Evet.
0: İletişim kuramıyorlar. Kopukluk var. O iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Teknik adam kuramıyor. Yönetim kuramıyor. Birbiriyle kuramıyorlar. Buna müdahale edecek. Ben size söyleyeyim bak, Galatasaray'da gerçek anlamda çok ciddi bir kopukluk var. İletişim kopukluğu. Galatasaray'ın sancılarını biz 6-7 hafta sonra göreceğiz.
1: Evet.
0: Avrupa'daki gitsin gelsinler, oradaki sonuçlardan sonra göreceğiz. Herkes... Ben de aynı fikirdeydim. Avrupa maçlarında Galatasaray farklı oynuyor. Gerçekten farklı oynuyor. O arenaya çıktığı zaman buradaki oyununa bakıyorsunuz. Ya diyorsunuz, geçen hafta oynanan takım bu muydu? Orada farklı oynuyor. Çünkü kadro yapısındaki insanlar maç seçiyor. Onların hepsi kendileri yıllarca o arenada mücadele etmiş futbolcular çoğu. Burada gelip de işte atıyorum Çorum Spor'a karşı oynamıyor. Veya işte Sivas Spor'a karşı oynamıyor. Antep Spor'a karşı oynamıyor.
1: Veya kendini koruyor veya kendini saklıyor.
0: İşte küçümsüyor da takımı.
1: Evet.
0: Ama... çıkıp tabii Liverpool karşısında oynuyor. Çünkü orası bir arena. Tabii. Kendisine bir zemin hazırlıyor, gelecek hazırlıyor oradan. Onun için bunların hepsini düşündüğünüz zaman gerçek anlamda iletişim bizde çok büyük sorun. Takımlarımızda çok büyük sorun. Ben olsam takımlara şunu da koyarım. Nasıl ki bir dönem yoktu, getirdiler diyetisyen, beslenme uzmanları getirildi.
1: Tabii.
0: Çünkü takımlar yiyip yiyip çıkıldı. Ne yediklerini ben görüyordum. Şaşıyordum yani. Böyle bir beslenmeyle...
1: Her yemekten yiyor.
0: Tabii. Şimdi ama bir diyetisyen tabii, var. Veriyor tabii. Programı, ona göre besleniyorsun. Buraya gerçekten bir iletişim uzmanı şart takımlara. %100 şart. Oturacak teknik ekiple, yönetimle, futbolcularla haftanın bir günü sohbet edecek, konuşacak, tek tek dinleyecek. İletişim nasıl yapılır, iletişimdeki sorunlar nasıl çözülür veya problem çözerken nasıl bir iletişim kurulması gerektiğini hep tek tek anlatacak. Ben kulüplerimizde çok eksik görüyorum. O nedenle Avrupa kulüpleriyle kıyasladığımız zaman da büyük uçurumlar oluşuyor aramızda.
1: İletişim anlamında birinin olması lazım. Bunun yanında taç antrenörü.
0: Çok doğru.
1: Duran top antrenörü.
0: Kesinlikle. Kesin. Bunları kuralların anlatılacağı bir
1: hakem,
0: evet.
1: Hocası ki federasyon ve hakemlerin arasındaki bağ kurabilsin diye.
0: Aynen öyle.
1: Ama hakemlerin istemediği bir hakemi de getirmemek lazım.
0: Doğru.
1: Büyük sıkıntı çıkıyor anladığımız kadarıyla. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Ellerinize sağlık. Sizin yarın tekrar birlikte olacağız. Evet. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Tabii ki yarın yine birlikte olacağız. Saat 13 ana haber bülteninin ardından 13.30 civarında. Bizler, program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Soner Yiğit, ardından Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz.

0: Spor Futbol Kulübü, Timosan, Konya Spor futbol takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
6: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
7: Ya.
6: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
8: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
9: Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanını yaşıyoruz. Ve 4. haftanın açılış mücadelesi dün akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaydı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün rakibi Galatasaray'dı. Ve Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyette ayrıldı. Haftanın ikinci mücadelesi günün açılış karşılaşması Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda. Erzurum Spor'un rakibi TÜMOSAN Konyaspor ve mücadele başlamak üzere iki takım oyuncuları oyun alanında. Spikeriniz ben Cihan Beşevli, teknik yönetmen arkadaşlarım Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu ile birlikte 90 dakika boyunca sizlere yardımcı olacağız. İki takım oyuncuları oyun alanındaki yerlerini aldı. Erzurum'da 24 santigrat derece bir sıcaklık. Yüzünü gösteren bir güneş söz konusu değerli dinleyenler. İlk düdük sesi gelmek üzere. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor. Kronometresini kontrol etti. İlk düdük sesi geldi ve karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte de Erzurum Spor taraftarları takımlarına olan desteğini sürdürmeye başladı değerli dinleyenler. Karşı tribünler deprem nedeniyle uzun bir süre tadilat altındaydı ve o tadilat giderildi ve karşı tribünler maraton diye adlandırdığımız tribünler de taraftarla ayrı bir güzellik kazandı ve büyük bir coşku, taraftar topluluğu söz konusu. Karşı tribünlerde de Kazım Karabekir stadında değerli dinleyenler. Ligde galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesi Erzurumspor TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması değerli dinleyenler. İki takımın da galibiyeti yok. Erzurumspor 3 maçta 2 yenilgi 1 beraberlik elde etti. Konyaspor ise 3 maçta 3'te 0 çekti. Puanı olmayan tek takım Konyaspor. 0 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Değerli dinleyenler, 11'leri sizlerle paylaşalım. Erzurumspor'un kalesini Ertuğrul Taşkıran koruyor. Orhan Ovacıklı, Amar, Mustafa Yumlu, Muyakiç savunma dörtlüsü. Banye önlerinde, Görbelitse ve Mustafa Fettahoğlu kanatlarda, Obusu, Martin Rodriguez ikilisi ileri uçta Eren Tozlu'ya gol yollarında destek veriyor. Konuk TÜMOSAN Konyaspor'un kalesini Bahadır Güngör'dü koruyor. Masuaku, Adil Demirbağ, Fenerbahçe ile adı hafta içi anıldı ve Fenerbahçe

Fenerbahçe bu transfer haberini yalanlayan bir açıklama yaptı. Adil Demirbağ'la herhangi bir görüşme yapılmadığına dair açıklama yapmıştı Fenerbahçe resmi sitesinden, ama bazı spor sayfaları, siteleri Adil'in Fenerbahçe ile görüşme yaptığı yönünde açıklamaları, haberleri söz konusuydu. Ryan Baniya ve Anzuana hemen yanlarında. Diğer iki isim Yevtoviç ve Melih savunmanın önündeki ikili. Koley ve Muleka kanatlarda, Gonçalves ileri uçta, Enis Destana gol yollarında destek veriyor. Orhan Ovacıklı'nın bir sakatlığı vardı. Oyun durdu. 3. dakikadayız. Serbest vuruşta oyun başlayacak. Erzurumspor takımı kendi yarı alanından serbest vuruşta oyuna başladı değerli dinleyenler. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Şimdi pas savunma arasına geçmedi. Serbest vuruş beklentisi ve serbest vuruş kararı. Sağ çaprazdan bir serbest vuruş kullanacak Erzurumspor takımı. Yasin Kol şu anda oyuncuların sakin olmasını istiyor. Eren Tozlu Adil'le girmiş olduğu ikili mücadelede sağ çaprazda ceza alanı dışında yerde kaldı. Yasin Kol serbest vuruşu verdi ve Erzurumspor bir serbest vuruş kazanacak şimdi değerli dinleyenler. Adil ve Mustafa Yumlu, iki kaptan şu anda pozisyonu orada konuşuyor. Pozisyonu istişare ediyor. Yasin Kol şu anda serbest vuruş sanırım orada vermedi. Topu eline aldı. İki oyuncu yerde kalınca oyunu durdurdu. Hakem atışıyla mı oyun başlayacak? Şu anda bakıyorum. Eren Tozlu ile konuşuyor Yasin Kol. Eren Tozlu da gülerek karşıladı bu kararı. Şu anda top elinde Yasin Kol'un. Bakalım, şu anda hakem atışıyla başlayacak sanırım oyun. Ben de anlamaya çalışıyorum bir taraftan da değerli dinleyenler. Top Yasin Kol'un elinde. Eren Tozlu ayağa kalktı. Şu anda evet, hakem atışıyla başlayacak oyun. İki oyuncu orada top paylaşımı esnasında, iki oyuncunun da topa müdahale etme esnasında ayaklar orada çarpıştı diyelim artık. İkili mücadelede iki oyuncu da kendini yere bırakmıştı. Eren Tozlu biraz daha sert bir şekilde kendini yere bırakınca Erzurumsporlu oyuncular da burada faul kararı verdiğini düşündü. Düdüğünü çaldı ama herhangi bir işarette bulunmamıştı Yasin Kol. Hakem atışıyla da oyun tekrar hareketlilik kazandı değerli dinleyenler. 5. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Erzurumspor Tümosan Konyaspor mücadelesinde geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı ve sezonun ilk puanını başkentten aldı Erzurumspor. Sevgili dinleyenler, Konyaspor'un bu sezon henüz galibiyeti ve puanı da yok. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi puanı olmayan tek takım ligde alt alta sıralanıyor. İki takım Erzurumspor 1 puanla 17. 0 puanla Konyaspor ligde son sırada yer alıyor. Ve Erzurumspor atak geliştiriyor ama hareketlenemedi orada. Yerde kaldı Mustafa Fettahoğlu. Savunma araya girdi ve Erzurumsporlu oyuncular topu bir kez daha kazandı. Sol kanada pas. Sol kanattan yükleniyor ev sahibi takım. Orta şansı ceza alanına. Konyaspor savunması kalabalık şekilde yerleşti. Vahiye dönüyor geriye. Savunmada Mustafa Yumlu. Savunma hattını orta çizgi üzerine kadar çekti Erzurumspor takımı. Değerli dinleyenler, Amar sağ kanat orta çizgi üzerinde rakip yer alana gönderdi. Orhan Ovacıklı bir kez daha Amar topu aldı. Savunmadaki partneri Mustafa Yumlu ile oynuyor. 6. dakika karşılaşmada ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Erzurumspor Konyaspor mücadelesinde orta ceza alanına ve top kontrolü gelmiyor. İleride Erzurumspor takımında Mustafa ceza alanındaydı. Mustafa Fettahoğlu ceza alanı hareketlenmişti. Kale vuruşunu kullandı Bahadır. Masuaku kendi yer alanının son metrelerine kadar geldi ve rakip yer alanda Muleka'yı topla buluşturdu. Bir kez daha Masuaku atağın yönünü sağ kanada çevirdi. Koley geriye oynadı. Gonçalves orta ceza alanına, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kontrolünde topa alta gidiyor değerli dinleyenler. 0-0'lık eşitlik sürüyor.
Erzurumspor Konyaspor mücadelesinde saat 20'de dev derbide Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş olacak. Saat 20'de ki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek değerli dinleyenler. Yine bu maçın heyecanı da TRT Radyo 1 frekanslarında olacak. Spor gündemi programı için Yüce Er, Özgün Erdoğan ve yapımcımız sevgili Işılay Dikmen'e de teşekkürlerimizi iletelim. Spor gündemi top dolu bir programla yine bugün Radyo 1 frekanslarında sizlerle birlikteydi. Saat 13.30'dan itibaren gerçekten uzun soluklu bir top dolu bir spor programı Yüce Er'in sunumuyla birbirinden değerli konukların bağlantı gerçekleştirdiği çok özel ve güzel bir program. Cumartesi ve pazar günleri sizlerle buluşuyor. TRT Radyo 1 frekanslarında 8. dakikayı geride bırakmak üzere izleyen dinleyenler. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadında Erzurumspor Tümosan Konyaspor karşılaşmasında orta yuvarlağın rakip yaralana bakan diliminde Melih topu aldı Konyaspor takımında. Masuaku ile oynadı. Masuaku'dan geriye pas Adil. Adil'den Gonçalves. Rakip yaralan ortasında sağ kanada döndü Anzuana. Anzuana yükseltti ceza alanı sağ tarafındaki boşluğa doğru ama Uyakkiç'in kontrolünde top alta gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak Ertuğrul Taşkıran arkadaşlarının dağılımını bekliyor. Dokuzuncu dakikadayız. Ertuğrul ileriye doğru gönderdi. Mustafa Fethioğlu topu aldı. Rakip yer alanda sol kanatta Erzurumspor takımı Mustafa Fethioğlu'yla. Mustafa destek bekliyor. Şimdi o destek geldi. Muyakiç'ten ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. Anzuana geçit izni vermedi. Ve topu arkadaşlarına kazandırıyor. Kendi yer alanından çıkmakta zorlanıyor pas yaparak. Konyasporlu oyuncular, değerli dinleyenler. Erzurumspor taraftarları, karşı tribünlerdeki taraftarlar güneşi tam karşıdan karşılıyor ve sahayı görmekte tabii zorlanıyor. Ellerini alınlarına götürerek tabii maçı izliyor. Karşı tribünlerdeki taraftarların olduğu bölümde güneş tam anlamıyla oraya vuruyor ve 24 santigrat derece bir sıcaklık var Erzurum'da. Güzel bir hava, çok güzel bir hava, iyi bir zemin. Şimdi Orhan Ovacıklı ortasını yaptı uzak noktaya doğru. Kimse yok arka direkte ve Koley'in kontrolünde topta taca gidiyor. Orhan Ovacıklı da özür diledi arkadaşlarından değerli dinleyenler. 53 numaralı formayı giyiyor Orhan Ovacıklı. 2021-2022 sezonundan bu yana 6. sezonu Erzurumspor takımında Orhan Ovacıklı'nın, 9 sezon Çakur Rizespor forması giydi Orhan Ovacıklı ve 3 sezonda onun öncesinde Bandırmaspor. Totalde 3 takım forması giydi ayrı ayrı. Çok fazla da takımda forma giymedi. İstikrar abidesi diyebiliriz Orhan Ovacıklı için. Gittiği takımda ya uzun süre forma giyiyor, çok fazla takım değiştirmediğini görüyoruz Orhan Ovacıklı'nın. 11. dakika geride kaldı. 12. dakikadayız. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Muleka ceza alanı ortasını yaptı. Gonçalves kontrol etmek istiyor ama savunma topu uzaklaştırıyor Baye ile. Baye topu uzaklaştırdı. Değerli dinleyenler, tehlike atından ve taç atışını hemen kullandı Konyasporlu oyuncular. Melih Adil pasını verdi. Rakip yer alanda Konyasporlu oyuncular. Masuaku'dan top kaybı, pasta isabet yok. Eren Tozlu ortayı varlığını kendi yer alana bakan diliminde topu aldı. Eren Tozlu'nun pası sol kanada. Muyakiç atağa destek veriyor. Muyakiç döndü bir kez daha geriye. Ovusu
Obusu'dan pas. Mustafa Fethioğlu, karşı tribünler önü, orta çizgiye yakın bir nokta. Geriye oynadı Mustafa Yumlu'ya. Mustafa Yumlu yer alanı sol kanadında, Mujakić çizgide. Mujakić baktı ileriye, tersi oynuyor. Sağ kanada rakip yer alana. Orhan Ovacık da indirdi topu ama bir anlaşmazlık yaşadı Mustafa Fethioğlu'yla. Araya girdi Gonçalves. Savunmadaki Ryan Baniye'ye kazandırdı topu. Melih İbrahimoğlu savunmadaki kaptan Adil'le oynuyor. Adil'den Masuaku'ya. Masuaku'dan pas bir kez daha Adil. Kaleci Bahadır Gün gördü. 13. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor değerli dinleyenler. Kaleci Bahadır'a Eren'in baskısı var. Bahadır yükseltti sol kanada. Masuaku çizgide kontrol etti ama Masuaku ikidir topu kaptırıyor. Ayağından fazla açtı, şimdi kontrol edemedi. Baniya rakip yer alan ortasına topu aldı. Geriye dönüyor savunmada Mustafa. Amar. Amar topla hareketli orta çizgi üzerinden sağ kanattan rakip yer alana girdi. Yerden pası Mustafa. Baniya topu alamadı. Mustafa Fethioğlu topu aldı. Atan yönü sol kanada çevriliyor. Sol kanatta şimdi topu Görbelitse alıyor. Verdi pasını Baniya. Obusu savunma kapandı. Konyaspor takımında sağ kanatta Orhan ceza alanına baktı. Rakibinden kurtardı topu Muleka'dan. Uzak noktaya ortasını yaptı. Rövaşat'a denemesi. Bayen'in vuruşu ve kaleci son anda Bahadır gole izin vermiyor. Bayen'in vuruşu, kaleci Bahadır gole izin vermiyor ve maçın en tehlikeli pozisyonu 14. dakika değerli dinleyenler. Orhan Ovacıklı uzak noktaya ortasını yaptı. Görbelitse rövaşata denemesi, sekti, Baye'ye pas oldu. Penaltı noktası üzerinde Baye vuruşu yaptı. Yani bu pası vermek istese Görbelitse bu kadar güzel veremezdi Baye'ye. Baye penaltı noktası üzerinde vuruşu yaptı ama kaleci Bahadır'ın da üzerine gelen top Konyaspor kalesinde ve kalecisinde şans anı. Bahadır üzerine gelen topu karşılamayı başardı. Biraz daha etkili bir şut çıkarabilmiş olsaydı, köşelere doğru göndermiş, vuruş yapabilmiş olsaydı Brandon Baye değerli dinleyenler golle burun buruna kalabilirdi Baye, ama kalecinin de üzerine gitti top. 15. dakikadayız. En önemli fırsat ev sahibi takımdan geldi. Taraftarlar da tabii destekle, takımı vermiş olduğu destekle adeta alıp götürüyor. Güzel bir taraftar desteği var Erzurum'da. 15. dakikadayız. Tabii bu havalar Erzurum'da çok güzel havalar. Artık yaza veda ettik. Sonbahar Erzurum'da, kış koşullarında tabii soğuk havalarda maç izlemek taraftarlar için çok kolay olmuyor. Şimdi Gonçalves plase vuruş ve top yandan dışarıya gidiyor. Konyaspor takımında Diego Gonçalves ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan sağ ayağıyla sağ köşeye plase vuruş ama top yandan dışarıya gidiyor. Uzaktan şansını denedi Konyaspor takımı Gonçalves'le değerli dinleyenler ve top dışarıya gitti. 16. dakikadayız. Bu arada Ertuğrul dengesini kaybetti. Topu kazandırmayı başardı Orhan'a. Orhan verdi, aldı topu sağ kanatta. Şimdi ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta. Orta şansı rakibinden kurtardı Orhan Ovacıklı. Ceza alana girdi. Yerden şut şansı, vuruş ve savunmadan sekiyor top. Ardından savunma uzaklaştırıyor. Penaltı beklentileri mi var orada değerli dinleyenler? Dikkatler Yasin Kol'da. Oyun devam ediyor. Top taca gidiyor. Ve şu anda Yasin Kol'a bakıyoruz. Yasin Kol gelmeyin diyor oyunculara. Yasin Kol gelmeyin diyor. VAR odasında Erkan Engin var değerli dinleyenler. Yerde şu anda bakıyorum Yevtoviç yerde yattı. Sırtından seken topu orada eline çarptı mı çarpmadı mı? Şu anda VAR odasıyla görüşüyor. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol değerli dinleyenler ve taç kullanılsın dedi. Taç atışı kullanıldı. Rodriguez sol kanada gönderdi. Erzurumspor baskısı sol kanattan, şimdi orta şansı ceza alana. Kafa vuruşu ve topu alardı gol. 17. dakika Eren

Kozlu topu alana gönderiyor ve Erzurumspor 1-0 öne geçiyor. Gol adeta geliyorum dedi değerli dinleyenler. Sağlı sollu hücum organizasyonlarıyla Konyaspor kalesi savunması bunaldı. Topu ve topları uzaklaştırmakta bir hali zorluk çekti. Sol kanattan merkezden gelişen atak sol kanada evrildi ve sol kanattan ceza alanına Görbelitse ortasını yaptı. Eren Tozlu altı pasın sağ çaprazından sol köşeye doğru, uzak köşeye doğru, kalecinin Bahadır'ın uzanamayacağı köşeye usta bir kafa vuruşuyla, usta bir golcü kafa vuruşuyla, gerçekten akıl dolu bir vuruş. Eren, kalecinin uzanamayacağı, yapacağı hiçbir şey yok kaleci Bahadır'ın. Şöyle bir hafif hareketlendi yükselsem mi diye ama çaresiz bıraktı Bahadır'ı. Topu ağlara gönderdi değerli dinleyenler. Ve golde herhangi bir offside söz konusu değil benim görebilmiş olduğum kadarıyla tekrardan. Şu anda Ertuğrul eldivenlerini bu arada sanırım değiştiriyor. Top bir kez daha başlama noktasında. Temiz bir gol izledik. Atağın gelişimi, ceza alanına ortanın yapılışı, Eren Tozlu'nun bulunduğu pozisyonda kafa vuruşu itibariyle herhangi bir, benim görebildiğim kadarıyla golde bir problem söz konusu değil diye düşünüyorum derken bir kez daha oyun hareketlendi. Golde tescilleniyor değerli dinleyenler ve Erzurumspor Konyaspor karşısında Görbelitse'nin sol kanattan yapmış olduğu ortada. Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda 17. dakikada 1-0 öne geçiyor Erzurumspor. Sevgili dinleyenler, Eren Tozlu da bu sezon ikinci golüne imza attı. Eren Tozlu değerli dinleyenler, bu sezon Gençler Birliği deplasmanında geçen hafta ilk golünü atmıştı. Erzurumspor takımında Eren kendi adına ilk golle tanışmıştı. Bu haftayı da boş geçmiyor. Üst üste iki maçta da gol atma başarısı göstermiş oldu Eren Tozlu. 35 yaşındaki isim o da. Uzun zamandır Erzurumspor forması giyiyor. 2021-22'den beri 6. sezonu Erzurumspor'da, Giresunspor'da 2 sezon, Yeni Malatyaspor'da 4 sezon, Mersin İdman Yurdu'nda yıllarca forma giydi. 2015-2016 yıllarında Samsunspor'a kiralık gitti. Mersin İdman Yurdu U21 A2 takımlarında da oynadı. Giresunspor, Pazarspor takımlarında forma giydi. 2009-2010 sezonuyla Giresunspor A2 takımıyla rol almaya başladı. Giresunspor'daki o çıkışı Mersin İdman Yurdu'nun A2 takımı ve Mersin İdman Yurdu formaları da giyerek çıkışını sürdürdü ve gerçekten Erzurumspor'da da yıllardır başarıyla top koşturuyor. Atmış olduğu gollerle Erzurumspor'a hayat veriyor diyebiliriz. Bu arada Melih sakatlık yaşadı. Sağ kanat rakip yer alanda Konyaspor takımında maçın hakemi oyunu durdurdu. Baye ile girmiş olduğu ikili mücadelede Baye'nin bir müdahalesi var. Onun müdahalesiyle yerde kalmıştı ve rakip yer alandan ilk metrelerden sağ kanattan serbest vuruşlu oyuna başlayacak Konyaspor takımı. 21. dakikaya veda ediyoruz. Masuaku serbest vuruşu kullanacak. Maçın hakemi Yasin Kol düdüğümü bekle işaretinde bulundu Masuaku'ya. Henüz serbest vuruş kullanılmadı. Beraberliği arıyor Tümosan Konyaspor değerli dinleyenler. Masuaku ortasını yaptı ceza alanına. Savunmasına gelen Eren yardıma geldi. Ardından vuruş ve top dışarıya gidiyor. Konyaspor Ryan Bania ile stoperiyle savunmadan ileriye çıkan stoperiyle vuruşu yaptı. Ryan Bania'nın vuruşu top yandan dışarıya gitti. Bania ileriye çıktı.

İkinci sezonu Konyaspor'da, Trabzonspor'da forma giydi. Palermo'ya gitti kiralık olarak. Karagümrük takımlarında da top koşturdu. Ryan Bani'ye değer dinleyenler, ülkemize önce Fatih Karagümrük forması giyerek başladı futbol serüvenine. Renate ve Mantova formaları da giydi. İtalya Serie C'de ve İtalya Serie C, A ve B gruplarında. Şimdi Erzurumspor atak geliştiriyor ama top dışarıdan çevrildi işareti. Rodriguez topu dışarıdan çevirdi. Martin Rodriguez Erzurumspor takımında, out işareti. Yasin Koldan kale vuruşunu kullanacak Bahadır. Şimdi kullandı, Adil'le oynadı. Adil Demirbağ. Melih İbrahimoğlu kendi yer alan ortasında. Melih döndü geriye. Yevtoviç, Jackson Muleka. Muleka'nın yerden pası. Şimdi sol kanatta Konyaspor takımında topla hareketlenen Gonçalves. Ceza alanı sol tarafına kim boşlukta. Gonçalves ortasını yaptı uzak noktaya. Savunma kafayla uzaklaştırıyor. Karşı tribünler önünden top taca gidiyor ve taş Konyaspor'un. Ceza alanının sağ tarafındaki boşluktan taç atışını kullanacak Konyaspor takımı. Kole ile koleyi bıraktı. Anzuana geldi. Uzun bir taç gönderecek gibi ceza alanına Anzuana. 24. dakikadayız. Konyaspor beraberliği arıyor. Anzuana içeriye gönderdi. Bu arada taç el değiştiriyor. Ayağını kaldırdın işaretinde bulunuyor. Yasin Kol Anzuana'ya, Konyaspor'dan taç Erzurumspor'a geçiyor.

1-0 Erzurum Spor üstünlüğü sürüyor. Konyaspor karşısında Erzurum'da değerli dinleyenler. Masuaku. Gonçalves kaptırdı. Rakip yarı alanda. İkinci bölgede Konyasporlu oyuncuların baskısı. Top dışarıya gidiyor. Taç atışını kendi yarı alanından sağ kanattan kullanacak Orhan Ovacıklı. Amar ileriye doğru uzun oynadı. Adil indirdi Masuaku'ya. Kendi yarı alanında Masuaku sol kanatta. Bir kez daha geriye. Kaptan Adil. Adil'in pası sağ kanata Anzuana, orta çizgi üzerinden rakip yer alana girdi. Konyaspor atak geliştiriyor. Gonçalves topun üzerinden atladı. Muleka'ya kazandırdı. Muleka onun yerden pası geçmedi ve araya girdi. Obusu Muleka bıraktı sol kanada. Sol kanattan içeriye doğru orta Koley'den. Top dışarıya doğru gidiyor. Enis Destan ilerideydi. İlhan Palut kenarda sürekli hareket halinde. Bu sezon 3 maçın 3'ünü de kaybetti Konyaspor takımı. Değerli dinleyenler, Erzurumspor Ahmet Spor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Evinde Galatasaray'a 4-0 kaybetti. Geçen hafta Gençler Birliği deplasmanında burada Ryan Bania 26. dakikada sarı kart gördü değerli dinleyenler. Başkent'te geçen hafta sezonun ilk golü hem kendi ve hem takımı adına Eren Tozu'dan geldi. Bir puanı hanesine yazdırmayı başardı. Gençler Birliği deplasmanında Gençler Birliği de lige 2'de 2 yaparak başlamıştı. Flaş Fenerbahçe galibiyetinin ardından ses getirdi başkent temsilcisi. 2-1 Fenerbahçe'yi mağlup etti. Ardından Göztepe'yi deplasmanda, zorlu Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Erzurum'la evinde 1-1 berabere kaldı Gençler Birliği. Erzurum'da sezona iyi başlayamamıştı. Sezona iyi başlayan Gençler Birliği karşısında sezona iyi başlayamayan Erzurumspor. Gerçekten o bir puan çok değerli, çok kıymetliydi Erzurumspor için. Hem moral motivasyon açısından bu maçta da şu anda 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor Erzurumspor. Değerli dinleyenler, Konyaspor karşısında şu anda 27. dakikadayız. Gol 17. dakikada geldi Eren Tozu'dan. Konyaspor takımı evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ile Fenerbahçe deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Geçen hafta evinde 1-0 öne geçtiği maçta Kocaelispor'a 2-1 kaybetti. Gerçekten çok dramatik bir son olmuştu Konyaspor için. Enis Bardi kırmızı kart görmüştü 48'de. Bir kişi eksik kaldı Konyaspor o maçta. 39'da Zuhru kendi alanına göndermişti topu Kocaelispor'da. Ardından 48'de 10 kişi kalan Konyaspor 72 ve 86'da Kocaelispor golleri buldu ve sağdan 2-1 Kocaelispor galip ayrılmıştı. Tabii şans faktörü de çok önemli. Takımların şans faktörü yanında olması gerekiyor. Masuaku şimdi yükseltiyor ceza alanına doğru Konyaspor takımında. Uzak noktada Koley dengesini kaybetti. Rodriguez uzaklaştırmak istedi topu. Erzurumsporlu oyuncular kendi yer alanında topu kaptırdı. Ceza alanına orta geldi. Savunma Erzurumspor savunması Mustafa Yumlu ile topu uzaklaştırıyor. Ön alan baskısı bu dakikalarda. Konyaspor yükleniyor. Sert vuruş sağ çaprazdan. Ayak içi plase ve top dışarıya gidiyor. Ebrim Akoley vuruşu yaptı.
Top dışarıya gidiyor. Üstten dışarıya gitti değerli dinleyenler. Ertuğrul Taşkıran kale vuruşunu kullanıyor. 30. dakikadayız. Mücadelede keyifli bir karşılaşma oluyor. Şu ana kadar hareketli bir oyun orta alan mücadelesine döndü. Orta alan mücadelesi şeklinde tempolu ve hareketli savunmalar şu ana kadar dikkatli. Kaptırılan top Konyaspor atağı, Erzurumspor atağına dönüştü. Rodriguez yerde kaldı. Rodriguez orada basketbol tabiriyle hücum faal yapıyor. Anzuana'ya faal yaptı. Anzuana yerde kalmıştı. Serbest vuruşu Konyaspor takımı kullanacak. Serbest vuruş kullanıldı. Sağ kanada doğru pas. Koley çizgide kafayla indirdi ama indirdiği noktada Yevtoviç'i düşündü. Top ona gelmedi. Baye döndü Muyakiç'e. Kendi yer alanında sol kanata pas yapıyor Erzurumsporlu oyuncular. Ertuğrul Taşkıran. Orhan Ovacıklı kendi yer alanında taç çizgisi yakınında tek top orada. Orhan Ovacıklı bir kez daha topu aldı. Orhan süratli. Orhan gidiyor. Orhan cezalı sağ tarafındaki boşluktan içeriye girdi. Sağlı solu paslarla dışarıya çevirdi. Şimdi Rodriguez'e pas. Eren Tozlu cezalı da Eren vuruşu yaptı. Kaleci Bahadır. Rodriguez Baya şut şansı arıyor. Bir kez daha Erzurumsporlu oyuncular. Orhan Ovacıklı sağ çapraz cezalı da orta geldi kaleci Bahadır. Orhan verdi, kaçtı, aldı, müthiş götürdü, ceza alana sokuldu ama sonrasında savunma çok iyi kapandı. Konyaspor takımında 118'e 102 isabetli pas üstünlüğü Konyaspor'a ait. Değerli dinleyenler, şimdi Konyaspor takımı yüklenecek bu kez. Rakip yer alan ortasında Yevtoviç, topu aldı Yevtoviç. Atağın yönünü sağ kanada çevirdi. Sağ kanata Anzuana tüm atlarıyla rakip yer alanda. Konyaspor takımı. Erzurumspor savunması kapandı. Melih İbrahimoğlu. Anzuana. Anzuana döndü geriye. Rayan Baniya savunma hattını rakip yer alan ortasına kadar çekti. Konyaspor takımı beraberlik için. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Masuaku topu aldı.

Masuaku sağ kanada oynadı. Ryan Bania rakip bir alanda sağ kanatta, en sağda çizgide Ebrima Koley. Koley cezalı sağ tarafındaki boşluktan içeriye ortasını yaptı ama kaleci Ertuğrul çok rahat. Az önce Orhan Ovacıklı gerçekten çok iyi götürdü. Orhan Ovacıklı 37 yaşında, bitmek tükenmek bilmeyen maşallah diyelim enerjisi. Bir sağ bek düşünün, kendi yarı alanından rakip ceza sahasına kadar müthiş bir deparla topu götürdü. Hem de tempoyu düşürmeden aynı tempoyla, gerçekten 37 yaşındaki bir oyuncu için bunu yapmak her oyuncunun gerçekten harcı değil. Orhan Ovacıklı, yine Mustafa Yumlu da tam bir istikrar abidesi. Mustafa Yumlu da 38 yaşında değerli dinleyenler. Formlarını koruyarak devam ediyorlar. Yıllardır onlar da Erzurumspor forması giyiyor. Mustafa Yumlu da yine 2021-22'den bu yana 6. sezonunu geçiriyor. Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı da 6 sezondur. Eren Tozlu da yine aynı şekilde. 34. dakikadayız. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Konyaspor karşısında Muleka topu kontrol edemedi. Masuaku Muleka'yı düşündü. İki eski Beşiktaşlı Konyaspor'da buluştu. Bu arada Ryan Bania, ona faul yapılıyor. Serbest vuruş, kendi yer alanından kullanacak Konyaspor takımı. Martin Rodriguez'in faulü, serbest vuruşu kullandı Konyaspor kendi yer alanından. Yevtoviç kendi yer alanında sağ kanatta. Amsuana, Enis Destan tek top oynadı. Enis için hızlı bir top, taca gidiyor. Hücum opsiyonlarını iyi kullanamadı şu ana kadar. Hücuma çıkmakta, gol pozisyonları üretmekte, topu 3. bölgeye taşımakta Konyaspor takımı zorlanıyor. Tabii bu problemi çözmeleri gerekiyor. Eğer çözemediğiniz takdirde Süper Lig'de tutunmak çok da kolay değil. Şu anda topu ileri uca taşıyor 3. bölge civarına ama o pas trafiğini şu ana kadar iyi sağlayamıyor Konyaspor takımı. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta. Amzuana top dışarıda ve alta gidiyor. Amzuana orta şansı arayacaktı ama savunma orada izin vermedi. Topa alta gidiyor.

İlk yarıda son 10 dakika içindeyiz. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Konyaspor karşısında Masuaku rakip yer alandı, sol kanata topu aldı. Muleka yanında ona verdi. Muleka ceza alanı sol tarafındaki boşluğa sokuldu, dışarıya çıkarttı. Bir kez daha Muleka ceza alana girmek istiyor. Muleka topu hala Masuaku'da. Masuaku orta şansı, Masuaku ısrarla Muleka'ya vermeyi tercih etmedi orada. Dışarıda Muleka vardı. O daha rahat ve boş pozisyonda içeriye orta yapabilirdi. Yani bir oyuncu nasıl bu kadar bencil oynayabilir? Gerçekten inanılır gibi değil. Masuaku için söylüyorum sevgili dinleyenler. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Muleka Masuaku'ya verdi.

Masuaku kendisine baskı yapan bir oyuncu var. Ama daha dışta bomboş pozisyonda Muleka var. Muleka'ya verse Muleka içeriye orta yapacak. Masuaku'nun orta yapmasını engelleyen orada Orhan Ovacıklı vardı, baskı yapan Amar'la birlikte. Ama ısrarla kendi orta da yapamadı, pas da veremedi ve sonunda topu kaptırdı Masuaku. Ya bu kadar bir oyuncu nasıl bencil olabilir? Bu yüzden söyledim sevgili dinleyenler. Anzuana topu aldı. Anzuana kaptırıyor topu Konyasporlu oyuncular ve şimdi Baye ile topu kazandı Erzurumspor takımı. Eren Tozlu'ya gönderdi Baye. Eren Tozlu destek bekliyor. Baniya bir kez daha, Baye bu arada topu aldı ama maçın hakemi yardımcısına baktı, bayrak kalktı. Eren Tozlu için offside bayrağı kalktı ki gerçekten net bir offside pozisyonunda Eren Tozlu. Pozisyon tamamlandıktan sonra yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. 38. dakikaya da veda edeceğiz. 39. dakika içindeyiz. Erzurumspor 1, Konyaspor 0 durumu devam ediyor. 17. dakikada Eren Tozlu attı golü. Maçtaki tek golün sahibi Eren Tozlu. Taç kullanacak kendi yarı alanından, sağ kanattan ev sahibi Erzurumspor. Sağ kanatta şimdi kafayla topu önüne aldı. Rakip yer alanda Orhan Ovacıklı Erzurumspor takımında. Orhan sokuluyor, orta şansı. Orhan yaptı ortasını ceza alanına Ryan Baniya. Ryan Baniya uzaklaştırıyor topu. Şimdi kendi yer alanında topu alan oyuncu Konyaspor takımında. Melih İbrahimoğlu'ydu. Ara pas ceza alanına. Gonçalves Enis yerde kaldı. Dikkatler maçın hakeminde. Orada bir top paylaşımında tereddüt yaşandı. Enis bu arada bir kendisine darbe var mı? Topu alan Melih ceza alana gönderdi. Gonçalves, Melih ve Orhan bir kez daha izlediğimizde iki oyuncu da topa orada dokunmuş. Bu Amar'ın bir müdahalesi var mı Enis'e? Değerli dinleyenler, sol ayağıyla Enis'e bir müdahalesi var mı yok mu? Bakalım, bu incelenecek. Enis Destan yerde kaldı. Şu anda Enis Destan yerde, Yasin Kol oyuncular etrafında. Enis Destan'ın tedavisi yapılıyor. İlk yarıda artık son 5 dakika içindeyiz. Erzurum Konyaspor takımında Enis Destan kalktı ayağa şimdi. Sağlık ekibi tedavisini tamamladı. 41. dakikadayız. İlk yarıda 5 dakika kenarda Deniz Türüç. Konyaspor yedekler kulübesinde ısınan, kenarda ısınan daha doğrusu Deniz Türüç. Varı işaret etti. Şu anda Yasin Kol'a bir inceleme tavsiyesi gelecek mi? Yasin Kol taç kullanılsın diyor. Var odasında Erkan Engin var. Taç kullanılsın dedi değerli dinleyenler. Amar yerde kalmıştı ceza alanında. Topa yatarak müdahalesi. Enis Destan'a orada bir müdahalesi var mı yok mu? Taç atışı kullanıldı. Konyaspor yükleniyor. Anzuana sağ çapraza verdi. Sağ kanattan orta geldi ceza alanına. Kafa vuruşu Baniya. Kaleci Ertuğrul ve maçın hakemi Ertuğrul yerde kaldı, faulü veriyor. Muleka orada faul yapan isim. Orta geldi ceza alanına. Muleka'nın kaleci Ertuğrul'a bir müdahalesi var. Hava topu mücadelesinde kalecilerin dokunulmazlığı var. Ve Muleka Ertuğrul'la çarpışıyor hava topu mücadelesinde. Ve Ertuğrul şimdi serbest vuruşla oyunu bir kez daha hareketlendirdi. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Erzurum Spor'un Tümosan Konyaspor karşısında değerli dinleyenler. Enis Destan bir dakika kenarda bekliyor. Maçın hakemi o bir dakika dolduktan sonra oyuna dahil olacak ve şimdi tekrar oyuna dahil oldu. Yeni

0: kurallar gereği sakatlık nedeniyle sağlık ekibi tarafından tedavi görmüştü Enis Destan. Bir dakika kenarda bekledi ve tekrar oyuna dahil oldu. Orhan Ovacıklı yerden ceza alanına gönderdi ama hiçbir arkadaşına gelmedi. Muleka topu alıyor. Kendi yaralanında sol kanata Muleka. Destek bekliyor geriden. Muleka döndü geriye. Masu Aku'dan pas. Yevtoviç. Ryan Baniya. 43. dakika. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Erzurumspor'un Konyaspor karşısında. Muyakiç, Baye döndü geriye. Savunmada Mustafa Yumlu kontrol ediyor topu. Verdi pasını. Muyakiç. Topla oynama üstünlüğü 59-41 Konyaspor'a ait. Eren Tozlu faul yapıyor rakibine. Eren Tozlu Yevtoviç'e faul yaptı. Serbest vuruşu kendi yer alanından sağ kanattan kullandı Konyaspor. Değerli dinleyenler, Baniya'dan pas. Adil Demirbağ. Rakip yer alanı ilk metrelerinde paslaşıyor Konyaspor oyuncular. Gonçalves rakip yer alan ortasına kadar gitti ama pasta hata. Şimdi Rodriguez topu aldı. Erzurumspor atak geliştiriyor. Rodriguez ayağından fazla açıyor topu. Ryan Baniya araya giriyor. Topla hareketlenmek, dripling halinde olmak, birebir de topla hareket halinde rakibe çalım atıp rakibi oyundan düşürmek, ekarte etmek gerçekten kondisyon, fizik gücü, hız isteyen bir şey ama resmen Rodriguez topu ayağından fazla açtı. Baniya'ya topu verdi gibi gerçekten. Baniya'yı geçmiş olsa orada önü bomboş olacaktı. Bir anda kontraya çıkacaktı Erzurumspor ama Martin Rodriguez, Ryan Baniya, tabii onu geçmek çok da kolay değil. Baniya 1.94 boyunda, diğer tarafta Martin Rodriguez 1.70'lik Martin Rodriguez için çok da kolay değil Baniya'dan geçmek ama topa yandan fazla açtı orada. En azından top hakimiyetini orada sağlayabilmiş olsaydı çevre kontrolü yapıp belki bir pas opsiyonu olabilirdi. +2 işaret edildi değerli dinleyenler. 45+1'deyiz. Erzurumspor 1, Konyaspor 0 durumu devam ediyor. Masuaki için hızlı bir top. Amar savunmada sağ köşe gönderine indirdi topu. İleriye doğru gönderiyor. Orta çizgi yakınlarından top taça gitti. Sol kanattan orta çizgiyle taç çizginin kesiştiği noktadan Yevtoviç taç atışını kullandı. Adil ile oynadı. Adil yarı alanın sol kanadına top alıyor Konyaspor takımında. Verdi pasını Yevtoviç'e. Yevtoviç'ten pas Adil'e. Adil sağ kanada pas. Anzuana orta yuvarlağın içine gönderiyor Melih. Melih İbrahimoğlu topla hareket halinde. Rakip yer alanın ortasında. Melih sağ kanada doğru yükseltti ama pasta isabet yok. Araya giren Görbelitse'ydi. Top dışarıda. Eren Tozlu yer alanı sağ kanadında son metrelerde. Adil araya girdi. Yatarak müdahale geliyor ve bu kararı Yevtoviç beğenmedi. Yevtoviç sarı kart görüyor değerli dinleyenler. Yevtoviç sarı kart görüyor. Çok sinirlendi, çok kızdı Yevtoviç. Omuzu yerde kalmıştı. Yevtoviç Owusu'yu görmedi. Yatarak topa müdahale etmek istedi. Owusu geldi. Top ayağını uzatmak isterken yerde kaldı. Ve bu arada Masuaku da sarı kart görüyor. Arka arkaya Konyaspor'da oyunculara sarı kart çıkıyor. Değerli dinleyenler, önce Yevtoviç sarı kart gördü. Şimdi de Masuaku sağ kanat hareket halindeki Orhan Ovacıklı'yı düşürdü ve sarı kart görüyor. İki oyuncu sarı kart görüyor. Artı 2 tamamlandı. Artı 3'teyiz. 45 artı 2 işaret edilmişti değerli dinleyenler. Kartlar arka arkaya çıkıyor. Baniya da sarı kartla oynuyor. Bu arada bir anda 3 oyuncu sarı kartla oynar duruma geldi. Yevtoviç ve Mudeka'nın görmüş olduğu sarı kartla birlikte. Serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta. Orhan Ovacıklı orta şansı. Orhan Ovacıklı ortasını yaptı. Savunma Baniya ile uzaklaştırıyor ve Yasin Kol ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıyı Erzurumspor 1-0 önde tamamlıyor değerli dinleyenler. İlk yarının sonucu Erzurumspor 1, Tümosan Konyaspor 0. Maçtaki tek gol 17. dakikada Eren Tozu'dan geldi. Ben Cihan Beşevli, maçın anlatımında ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız ve sözü merkeze bırakıyoruz.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklamlar.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Seymen yılların lezzeti.
7: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanacaksınız.

0: sanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Bir kez daha mutlu akşamlar değerli dinleyenler. Ben Cihan Beşevli, ikinci yarıda tekrar birlikteyiz. Ve ilk yarı sonucu Erzurumspor 1, Tümosan Konyaspor 0 ilk yarı sonucuydu. İkinci yarı başlamak üzere iki takım oyuncuları oyun alanında. Konyaspor ikinci yarıya 3 değişiklikle başlıyor. Bu değişiklikleri sizlerle paylaşacağım. Enis Destan ileri uçta oyundan alındı ve Hamza Muhammed oyuna dahil oldu. Mustafa Muhammed eski bir Galatasaraylı'da oynamıştı ve 4 sezon Nant forması giydi. Bu sezon 5. sezonuydu. Orada başladı ama Konyaspor'a transfer oldu. Ülkemize geldi. Galatasaray formasının ardından ülkemizde Konyaspor takımı ikinci takım olarak ülkemizde formayı terletecek. Mustafa Muhammed Mısırlı oyuncu, 28 yaşında değerli dinleyenler. Enis Destan'ın yerine oyuna dahil oldu. Ebrima Kole'nin yerine Deniz Türüç. Masuaku'nun yerine ise 66 numaralı formasıyla Raymond Todt oyuna girdi. Raymond Todt oyunda. İkinci yarı başladı. 3 değişiklikle Konyaspor sahada. Bakalım bu değişiklikler oyunun gidişatını nasıl değiştirecek? Soyunma odasında neler konuşuldu ve bu konuşulanlar sahaya nasıl yansıyacak? Özellikle Konyaspor adına. Şimdi Konyaspor yükleniyor. Orta geldi ceza alanına. Mustafa Muhammed dengesini kaybetti orada. Oyun devam ediyor. Pas yaparak rakip yer alanda. Konyasporlu oyuncular sol kanada pas, sol kanatta Muleka ortasını yaptı ceza alanına. Ertuğrul çift yumrukla uzaklaştırıyor. Şimdi Erzurumspor atak geliştirecek. Pas sağ kanada, rakip yer alanda, sağ kanattan Erzurumspor takımı. Mustafa Fethioğlu ile hareketliydi ama Mustafa kaptırıyor topu. ...48. dakikadayız. Erzurumspor 1... Konyaspor 0 değerli dinleyenler. Geriye doğru pas. Toh hareketli, verdi pasını Melih. Rakip yer alanın ortasında paslaşıyor Konyasporlu oyuncular. Çizgide top kontrolü Deniz Türüç'ten. Geriye oynadığı Baniya. Baniya'dan pas Adil. Tüm atlarıyla rakip yer alanda Konyasporlu oyuncular. Şimdi pas Gonçalves'e. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Konyaspor takımında Gonçalves. Topu alan Anzuana. Anzuana sol çaprazdan vuruşu yaptı ve top dışarıda. Anzuana vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Konyaspor yüklendi. Sol çaprazdan vuruşu yaptı ama kaleyi tutmayan vuruş dışarıya gitti. Üç oyuncu sarı kartla oynuyor. Konyaspor'da oyundan alınan isimler arasında sarı kartlı oyuncu yoktu. Yevtoviç, Muleka ve Baniya sarı kartla oynuyor. Şimdi Gonçalves topu aldı. 49. dakikadayız. Muleka dengesini ve topu kaybediyor. Taç Erzurumspor'un kendi yarı alanından kullanacak. Sağ kanattan Erzurumspor takımı taç atışını değerli dinleyenler. Saat 16'da başlayan birincilikteki mücadelede Bandırma Spor Bolu Spor'u 6-0 mağlup etti. Bolu Spor'un düşüşü devam ediyor.

Son 5 maçta. Bu arada Erzurumspor atak geliştiriyor. Plase vuruş ve top dışarıda. Müsait pozisyonda topu dışarıya gönderiyor Mustafa Fettahoğlu. Çok etkili geldi Konyaspor takımı. Savunmada orada uzaklaştırılamayan top bir anda Bani'ye uzaklaştırmak isterken bir ayak orada Mustafa Fettahoğlu'na pas oldu. Mustafa Fettahoğlu bir anda vuruşu yaptı. Bomboş pozisyondaydı top dışarıda. Tam Boluspor Bandırma Spor maçı hakkında bilgi veriyordum değerli dinleyenler. Son 5 maçını gol atamadan kaybetti Boluspor 1. Lig'de. Bandırma deplasmanında 6-0 kaybetti gerçekten. Flaş bir skor ortaya çıktı. Bandırma Spor Boluspor karşılaşmasında 1. Lig'de. Saat 20'de 2 karşılaşma var. Keçiören Gücü Sarıyer, Pendik Spor, Ümraniye Spor karşılaşmaları oynanacak. Deniz Türüç topu aldı. Deniz şut şansı arıyor. Deniz vuruşu yaptı. Top üstten dışarıya gidiyor. Konya Spor bu kez yüklendi. San çaprazdan soluna çekti. Vuruşu yaptı Deniz Türüç ve top üstten dışarıda. Saat 20'de Süper Lig'de haftanın maçında dev derbide Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş olacak. Değerli dinleyenler, Şükrü Saraçoğlu stadında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Halil Umut Meler karşılaşmayı yönetecek ve bir kez daha hatırlatalım, TRT Radyo 1 frekanslarında olacak bu maçın heyecanı da. 51. dakikadayız. Bani'ye topu aldı, verdi pasını. Sağ kanat orta çizgi üzerinde Melih İbrahimoğlu. Melih atan yönünün sol kanada doğru çevirdi. Gonçalves o da sağ kanada çeviriyor. Deniz Türüç bir kez daha soluna çekti. Pasını verdi Melih İbrahimoğlu. Sola dönüyor. Sol kanattan yüklenecek. Konyaspor beraberlik için orta şansı. Kale çizgisine doğru içeriye çevrilen top çok kötü vuruyor Mustafa Muhammed. Değerli dinleyenler, top dışarıya gidiyor. 52. dakika. Kale vuruşu kullanılacak. Erzurumspor kalesi kale vuruşunu kullanıyor. Şimdi uzun mesafeli top. Bir kaleden diğer kaleye, kaleci Bahadır'a kadar geldi top. Bahadır bıraktı Adil Demirbağ. Adil Melih yanına sokuldu. Topu aldı yarı alan ortasında orta çizgiye doğru. Muleka döndü geriye. Bania geriye, Yevtoviç'ten pas Adil'e, Adil'den pas Melih, kendi yer alanında pas yapıyor. Konya sporlu oyuncular baskı da yapıyor Erzurum sporlu oyuncular. O pas oyununu bozmaya çalışıyor ama pas yaparak topu rakip yer alana taşımayı başardı Konya sporlu oyuncular. Amzuana şimdi Tohun koşu yoluna pas, top dışarıya gidiyor. Raymond Toh oyuna girmişti. Onun koşu yoluna gönderdi Anzuan'a. Macar oyuncu 22 yaşında. Giori'den transferi. Bir sıfırlık. Erzurumspor üstünlüğü sürüyor. Kazım Karabekir stadında Erzurum'da değerli dinleyenler. Erzurumspor Konyaspor karşılaşmasında ev sahibi takım 1-0 önde. Adil topla raketli, kendi yer alanında topu aldı. Rakip yer alanında sol kanatta topu süratle taşıdı, verdi pasını. Şimdi Antuana ceza alanı sol tarafındaki boşluktan orta şansı savunmadan sekti ve top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak sol kanattan Konyaspor takımı değerli dinleyenler. Gonçalves hemen kullandı paslaşarak köşe vuruşunu. Anzuana verdi pasını. Gonçalves sol çapraz orta şansı sekti ve Melih hareketli topa döndü geriye kalecisi Bahadır'a kadar. Bahadır yer alan ortasına kadar geldi ve topu aldı. Verdi bir kez daha Melih İbrahimoğlu'na. Melih İbrahimoğlu'ndan pas Deniz Türüç. Deniz savunma arkasına doğru ceza alanı sağ tarafındaki boşluktan top dışarıya gidiyor. Mustafa Muhammed için kontrol edilmesi zor bir top değerli dinleyenler.
ve out kararı geliyor karşılaşmanın hakeminden. Kale vuruşunu kullanacak Ertuğrul Taşkıran 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Erzurumspor'un Konyaspor karşısında değerli dinleyenler. İki teknik adam da bu arada kale vuruşu gecikti orada 5 saniyeyi işaret etti. 5 saniye doldu diyor Yasin Kol ve köşe vuruşu kararı. Erzurumspor kalecisi Ertuğrul kale vuruşunu geciktirdi ve köşe vuruşu kazanıyor Konyaspor takımı değerli dinleyenler. Evet, Ertuğrul kale vuruşunu şu anda maçın hakemi saydı ve köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu, top dışarıya doğru taca gidiyor ve taç Erzurumspor'un. Gerçekten bu köşe vuruşundan, duran toptan golü bulmuş olsaydı beraberlik golünü Konyaspor, büyük bir ceza olabilirdi Erzurumspor kalesine. Zira 5 saniye kuralını geciktirdi orada Yasin Kol. Arka arkaya bekledi, saydı, tam kullanacaktı Ertuğrul, kullanmadı. Ardından o 5 saniyede doldu ve köşe vuruşunu işaret etti Yasin Kol. Futbolda tabii değişen oyun kuralları zaman geçirmeye yönelik oyunculara, takımlara gerçekten zaman zaman pahalıya mal olabilir. Özellikle köşe vuruşları, duran toplar çok etkili. Az önce Konyaspor köşe vuruşu sonrasında golü bulabilirdi. Ön direkte kafa vuruşu gelmişti ama top dışarıya, taca doğru gitti. Deniz Türüç bu arada maçın hakemi Yasin Kol'la konuşuyor. Şimdi taç atışı kendi yer alanından kullandı Erzurumspor takımı değerli dinleyenler. 1-0'lık Erzurumspor üstünlüğü devam ediyor. Bu arada Erzurumspor'da da Sefa Akgün oyuna girecek. Kenarda bekliyor. Top dışarıda. Yardımcı hakeme altı işaret ediyor. Melih korner bekledi orada. Konyaspor takımında Melih İbrahimoğlu. Şimdi değişiklik işareti yapılıyor kenara değerli dinleyenler. Diabate oyuna girecek. Erzurumspor takımında iki değişiklik. Sefa Akgün'le Diabate oyuna girecek ama şu an bu değişiklik gerçekleşmiyor. Birazdan yapılacak sanırım. İki oyuncu da kenara gelmişti. Değişiklik için herhalde hazırlık tamamlanmadı kenarda. İki oyuncu kenarda hala bekliyor. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Konyaspor karşısına değerli dinleyenler. 58. dakikadayız. Şimdi değişiklikler yapılacak. Sefa Akgün, Ovusu değişikliği. Diabate kimin yerine oyuna girecek? Bakıyoruz kenarda şu anda Diabate bekliyor ve Mustafa Fettahoğlu kenara geliyor. 19 numaralı formasıyla İbrahim Diabate oyuna giriyor. İki değişiklik birden gerçekleştirdi Erzurumspor takımı da. İki takım da böylelikle değişiklik yapmış oldu şu ana kadar. Konyaspor 3 değişiklik yaparak ikinci yarıya başladı. Erzurumspor takımı ise 2 değişiklik gerçekleştirdi şimdi. 59. dakikada geride kalmak üzere. Toh topu aldı. Raymond Toh geriden destek. Şimdi Baniya çizgiye sağ kanada oynadı. Deniz

Turuç, Deniz Türüç döndü geriye. Topla raketlenen Melih verdi pasını. Toh cezanın ortasını yaptı. Ön direkte kafa vuruşu geliyor savunmadan. Uyakiç'ten kafa vuruşu geldi. Atak devam edecek sol kanattan. Şimdi Gonçalves yerden pası. Melih şut şansı, vuruş ve top direkten dönüyor. Melih İbrahimoğlu'nun vuruşu 60. dakika. Konyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Gonçalves bıraktı, sağ çapraz ceza alanı. Melih İbrahimoğlu ayak içiyle vuruşu yaptı. Top üst direkten oyun alana geliyor. Beraberlik golüne çok yaklaştı Konyaspor değerli dinleyenler. ...60. dakikadayız... ...gerçekten çok güzel bıraktı Gonçalves... ...ikinci yarının en net pozisyonu... ...iki takım adına da Konyaspor'dan geldi... ...şimdi Erzurumspor yükleniyor değerli dinleyenler... ...Diabate çekti, vuruş yapacaktı ama... ...Baniya ayak koyuyor ve topu uzaklaştırıyor... ...Baniya ayak koydu ve topu uzaklaştırdı... Topla raketlenen Orhan Ovacıklı. Orhan yaptı ortasını uzak noktaya ceza alanına. Eren ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. İçeriye orta şansı. Sekti Baniya'dan ve top dışarıya gidiyor Taç. Taç atışını kullanacak sol kanattan. Rakip yer alandan. Değerli dinleyenler, Erzurumspor takımı taç atışını kullandı. Ev sahibi takım Mustafa Yumlu. Sağ kanada ileriye doğru gönderdi. Orhan Ovacıklı yükseltti topu. Sağ kanattan yükleniyor şimdi Erzurumspor takımı. Orta şansı. Eren Tozlu'ya pas. Baniya ayak koydu, araya girdi. Topu bir kez daha kazandı Baniya ile Erzurumspor takımı. Orta geldi ceza alanına. Görbelitse. Görbelitse vuruşu yaptı ve kaleci Bahadır. Rövaşata vuruş ve top direkten dönüyor. Neler yaşanıyor cezaları içinde. İnanılmaz bir pozisyon. 62. dakika, ikinci gole çok yaklaştı Erzurumspor değerli dinleyenler. Müthiş bir rövaşata geldi orada. Bir kez daha izlediğimizde savunma uzaklaştırdı. Kaleci Bahadır, Eren Tozlu müthiş rövaşata Adil'e çarptı. Ondan seken top üst direkten oyun alana döndü. Şimdi bir kez daha yükleniyor Erzurumspor takımı. Uzaktan vuruş ve top dışarıya gidiyor. Rodriguez'in vuruşu dışarıda değerli dinleyenler. Ayağının dışıyla az önce Görbelitse vuruşu yaptı. Kaleci Bahadır seken top. Eren Tozlu rövaşata vuruş. Adil'e çarptı ve üst direkten top oyun alana döndü. Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Az önce beraberliğe çok yaklaşan Konyaspor Melih'le üst direğe takıldı ve bu kez bu atakta da üst direğe takılan Erzurumspor takımı oluyor değerli dinleyenler. Bir anda maç 2-0'a da 1-1'e de gelebilirdi, 2-0'a da gelebilirdi. Gerçekten futbol bunun için çok güzel ve çok ilginç bir oyun. Ne zaman ne olacağı belli değil. Yani aynı dakika içinde bile bir anda skor lehte veya aleyhte duruma gelebilir. Yasin Kol pozisyonlara yakın oyun devam ediyor. Orta yuvarlak içinde Adil yerde kaldı. Serbest vuruş Konyaspor'un. Değişiklik işareti Yasin Kol'dan kenara. Orta yuvarlağın kendi yer alana bakan diliminden serbest vuruş kullanacak Konyaspor takımı. Kenarda bir değişiklik işareti. Şu anda değişiklik Eren Tozlu oyundan alınıyor değerli dinleyenler. Ve Miguel Cardozo oyunda 20 numaralı formasıyla. Miguel Cardozo Kayserispor'da forma giydi. 6 sezon Kayserispor forması giydikten sonra bu sezon Erzurumspor'a transfer oldu. Portekizli oyuncu 32 yaşında. Gerçekten çok güzel, birbirinden güzel asistler, gollere imza attı. Kayserispor formasıyla 6 sezon, 5 sezon değerli dinleyenler. Bu sezona Kayserispor'da başladı.
Ardından Konya Erzurumspor'a transfer oldu. Miguel Cardozo 32 yaşındaki Portekizli oyuncu. Erzurumspor'un da 3. değişikliği oldu. 65. dakikadayız. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyenler. Yevtoviç yerde kaldı. Diabate ona faul yaptı. Serbest vuruşu kendi yer alanından sol kanattan kullandı Konyaspor takımı. Sağ kanatta kendi yer alanın son metrelerinde Deniz Türüç. Baskı gelince Ryan Baniye'ye döndü. Baniye yükseltti sol kanada doğru. Karşı tribünler önünde Amzuana yerde kalıyor. Karar faul. Rodriguez bir şey yapmadığını anlatmaya çalışıyor. Amzuana yerde kalmıştı. Şimdi Ryan Baniye sağ kanatta rakip yer alanda topu aldı. Ryan Baniye Görbelitse ile çok sert çarpıştı orada. İki oyuncu çok sert çarpıştı. Değerli dinleyenler, şu anda arkadaşlarının yardımıyla ayağa kaldırılıyor iki isim. Şu an Baniye toparlandı, kalktı ayağa. Görbelitse de ayağa kalktı. 66. dakikadayız. Kaleci Ertuğrul Taşkıran baktı arkadaşlarına, ileriye doğru Diabate'ye doğru seken topa Adil hareketlendi. Konyaspor savunmacısı topu aldı, önünde boş alan var, kendi yer alanında sol kanatta. Yevtoviç yanına sokuldu, Yevtoviç'e bırakıyor. Yevtoviç'ten orta çizgiye sağ kanada doğru pas. Çizgide Deniz Türüç. Deniz Türüç Görbelitse'den sıyrıldı. Deniz gidiyor. Deniz'e baskı Sefa Akgün'den. Deniz Türüç topu sağ köşe gönderine indirdi. Dengesini kaybetti ve topu da kaybetti orada Sefa Akgün. Görbelitse ikisi topu kazandı. Pas Baye'den yerden ileriye doğru. Yevtoviç araya girdi. Melih'e topu kazandırdı rakip yer alana doğru. Amzuana orta yuvarlağın kendi yer alana bakan diliminde döndü geriye Adil. Adil'den Baniye. Baniye verdi şimdi pasını sağ kanatta Yevtoviç, ileriye doğru Deniz Türüç. Gonçalves'den önce Mustafa Yumlar'a girdi ve sağ kanattan rakip yer alandan taç atışını hemen kullandı Konyaspor oyuncular. Deniz Türüç ortasını yaptı içeriye, kafa vuruşu ve kaleci Ertuğrul'da kalıyor. Üzerine geldi top Ertuğrul'un. Muleka'nın kafa vuruşu. Değerli dinleyenler, Deniz Türüç ortasını yaptı. Muleka'nın kafa vuruşu, üzerine geldi top. Köşeye doğru gönderebilmiş olsaydı Muleka, yakın mesafeden sert de bir geldi kafa vuruşu Muleka'dan ama Ertuğrul'un üzerine geldi. Şimdi Erzurumspor takımında Diabate topu aldı. Ceza alanı dışına çıkarttı. Topu alan Baye. Baye saklıyor topu. Sağ kanada çevirdi atağın yönünü. Sağ kanattan sürecek atak değerli dinleyenler. Şimdi Orhan Ovacıklı. Karşısında Amzuana var. Orhan Ovacıklı pasını verdi. Martin Rodriguez dışarıya çıkarttı. Baye ortasını yaptı. Kaleci Bahadır sektirmeden topu kontrol ediyor ve hemen eliyle oyunu kuruyor. Melih'i gördü. Melih'ten pas Muleka. Kendi yer alanında sağ kanatta iki oyuncu arasında topu sakladı. Top hareket halinde Jackson Muleka. Melih Toh verdi pasını Amzuana. Amzuana'dan bir kez daha Toh. Dönüyor geriye savunmada Adil'e. Adil de orta yuvarlan kendi yer alana bakan diliminin içine kadar girdikten sonra pasını aktardı sağ kanada. Baniye. Baniye'dan rakip yer alanın ilk metreleri sağ kanatta Deniz Türüç. Topla hareket halinde. Deniz Türüç'ün pası yerden biraz geriye doğru Toh. Toh verdi pasını Melih. Tek top sağ kanatta çizgide rakip yer alanda Deniz Türüç. Deniz Türüç'ten bir kez daha Melih İbrahimoğlu. Melih'in geriye pası, savunma kapandı kalabalık şekilde. Erzurumspor takımında boşluk bulmaya çalışıyor Konyasporlu oyuncular. 69. dakika karşılaşmada. Adil atan yönünü sağ kanada doğru çevirmek istedi ama top doğrudan dışarıya gidiyor. Değerli dinleyenler, özür de diledi arkadaşlarından kaptan Adil Demirbağ ve kale vuruşunu kullanacak Ertuğrul Taşkıran. Değerli dinleyenler, bıraktı Ertuğrul. Mustafa
Yumlu da ileriye doğru gidiyor ve Amar kullandı. Kale vuruşunu ileriye doğru gönderdi Amar. Sefa Akgün'ün pası sağ kanat rakip, sol kanat rakip yarılanda Cardoso. Döndü geriye bir kez daha Sefa. O da geriye oynuyor. Savunmada Mustafa Yumlu. Banye topu aldı. Döndü kalecisi Ertuğrul'a. Ön alan baskısı oluşturmaya çalışıyor Konyasporlu oyuncular. Ertuğrul'u yükseltti. Karşı tribünler önü orta çizgi üzerine doğru. Seken top Yevtoviç yer alan ortasında topu kontrol ediyor. Yevtoviç bıraktı Melih'e. Melih orta yuvarlağın kendi yer alana bakan diliminden ileriye doğru pasta hata. Banya araya girdi. Kafayla topu, yükseklik kazanan topu Konyasporlu oyuncular Melih'le aldı. Melih kaptırıyor. Mulek araya girdi. Bir kez daha topu kazandı Konyasporlu oyuncular Melih'le. Melih atan yönünü çevirmek istedi. Bir kez daha top kaybı yaşadı. Baskıyla topu kazanıyor Erzurumsporlu oyuncular. Sefa'nın pası sol kanada doğru. Müthiş bir mücadele var oyun alanında. Bu arada Deniz Türüç'le çarpışıyor orada. Vaniya deldi niyenler. İki Konyasporlu oyuncu çarpıştı, yerde kaldı. Top kazanma, kapma mücadelesinde müthiş bir mücadele, o ikili mücadele değerli dinleyenler. Baniya topu almak isterken Görberitse'den önce Deniz'le gelmişti orada. Deniz'le Baniya çarpıştı ve iki oyuncu yerde kaldı. Şimdi toparlanıyor. Sağlık ekibine ihtiyaç duymuyorlar. Değerli dinleyenler, 71. dakika içindeyiz. 1-0'lık Erzurumspor üstünlüğü devam ediyor. Kendi sağ ve seyircisi önünde 17. dakikada Eren Tozdur'un atmış olduğu golle. Bu arada kenarda bir değişiklik hazırlığı var. Konyaspor'da değişiklik olacak değerli dinleyenler. Şu anda bakıyorum. Baniya kenara geliyor ve Dompe oyuna giriyor. 91 numaralı formasıyla Konyaspor'da Dompe oyuna giriyor. Taze kan olarak Baniya çok çalıştı, çok yoruldu ve 91 numaralı formasıyla Jean-Luc Dompe oyuna giriyor. Fransız oyuncu, Hamburg'dan transferi Konyaspor'un değerli dinleyenler. 31 yaşında Hamburg'da forma giydi. Zulte, Varagem, Gent, Standard Liège, Amiens formaları, Open formaları da giydi. Bu arada Erzurumspor atak geliştiriyor. Ceza alana doğru kaleci Bahadır Seken topu kontrol ediyor değerli dinleyenler. Erzurumspor golü aradı. Kaleci Seken topu kontrol etti değerli dinleyenler. Bu değişikliği sizlerle paylaşırken Dompe oyuna girdi Fransız oyuncu. 1-0'lık Erzurumspor üstünlüğü devam ediyor Konyaspor karşısında. Bu Konyaspor'un 4. değişikliği oldu. Sevgili dinleyenler, karşılaşmada 72. dakika geride kaldı. 73. dakikadan saniyeler alıyoruz. Erzurumspor yükleniyor. Uzak mesafeden vuruş savunmadan dönüyor ve savunmadan seken topa hareketlenen Amar. O da sağ kanat rakip alana kadar hareketlendi. Konyasporlu savunması yerleşti. Orada bir ayak geldi. Top dışarıda. Yardımcı hakeme baktı Yasin Kol. Dompe'den top dışarıya kornere gidiyor. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Erzurumspor. Bu arada Adil sarı kart görüyor. 73. dakika değerli dinleyenler. Konyaspor'da bu sarı kart gören 4. oyuncu. Şu anda 4 oyuncu sarı kart durumunda ve Baniya sarı kartla oynuyordu. O kenara geldi. 3 oyuncu şu anda oyun alanında. Muleka, Gonçalves ve Adil sarı kartla oynuyor. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak Erzurumspor takımı. 73. dakika karşılaşmada. Orta geldi ceza alanına. Kafa vuruşu ve top yandan dışarıya gidiyor. Diabate kafa vuruşunu yaptı ve top dışarıya gidiyor değerli dinleyenler. İbrahim Yalatif Diabate kafa vuruşunu yaptı. Fil dişiyle oyuncu top dışarıda. İspanya liginden geldi. Deportivo Alaves'den geldi değerli dinleyenler. İsveç takımında Gais'te de oynadı geçen sezon. Erzurumspor yükleniyor. Martin Rodriguez ceza alanında ayak geldi savunmadan orada ve top dışarıya kornere gidiyor. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Erzurumspor takımı. Baskısını arttırıyor. Ön alan baskısıyla savunmayı hataya zorlayarak köşe vuruşları kazanıyor. Erzurumspor takımı 74. dakikadayız. Sefa Akgün topun başında. 1-0'lık Erzurumspor üstünlüğü devam ediyor. Sefa Akgün ceza alanında itişmeler var. Yasin Kol işaretini verdi. Orta geldiği ceza alanında.

Alanına Cardozo'yu da aşıyor. Top herkesi açtı ve top taça gidiyor. Hızlı bir şekilde sağ kanattan kendi yer alanından taç atışını kullanmak istiyor Konyasporlu oyuncular. 75. dakikadayız. Erzurumspor 1, Konyaspor 0 durumu devam ediyor ve Ansuana kendi yer alanından sağ kanattan taç atışıyla oyunu hareketlendirdi. Ansuana'nın pası. Yerden topu alan Deniz Türüç. Deniz pasını aktardı Anzuana'ya. Anzuana geri döndü. Kısa düşen topa orada savunma ayak koydu ve uzaklaştırıyor ileriye doğru. Orhan Ovacıklı topu aldı, verdi pasını. Şimdi Martin Rodriguez ileriye doğru.

Kendi yer alanın ortasından çıkmak istiyor Konyaspor oyuncular. Bir oyuncu yerde kaldı. Yasin Kol avantajı bıraktı. Avantaj orada bozulmadı. Şimdi topu kazanan oyuncu değerli dinleyenler. Dompe yerde kalıyor ve bir de sarı kart çıkıyor. Ceza alanı sol tarafındaki boşluğa girmek isterken Dompe yerde kaldı ve serbest vuruş kararı Konyaspor lehine. 76. dakika mücadelede Martin Rodriguez sarı kart görüyor Erzurumspor'da. Değerli dinleyenler, Dompe'ye yapmış olduğu müdahale, elle aldı mı almadı mı topu orada, maçın hakemi oyunu devam ettirdi ve Martin Rodriguez geldi, direkt rakibinin bacaklarına yatarak müdahalesi, orada topa sorulan bir müdahalesi var ama sarı kart görüyor Martin Rodriguez. Değerli dinleyenler, sol kanattan serbest vuruş kullanacak, ceza alanı sol tarafındaki boşluğa girmeden yerde kalmıştı Dompe. Bir duran top şansı. Bakalım bu şansı nasıl değerlendirecek konuk Konyaspor takımı. Ertuğrul Taşkıran arkadaşlarını uyarıyor. İki kişilik baraj kuruldu. Kaleci yerini alıyor Ertuğrul. Yasin Kol işaretini vermek üzere. Deniz ve Gonçalves ikilisi topun başında. Konyaspor beraberliği arıyor. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Deniz Türüç ortasını yaptı uzak noktaya. Herkesi aşan topa. Hareketlenen oradan Zuana, top dışarıya gidiyor ve sanırım top alta gitti. Önümdeki monitörden görebildiğim kadarıyla değerli dinleyenler. Bu arada Yasin Kol kenara geldi ve kırmızı kart çıkıyor. Kenara geldi, kırmızı kart çıktı. Orada bir isme kırmızı kart çıktı Erzurumspor Yedekler Kulübesi'nde. Bu kırmızı kart kime çıktı değerli dinleyenler? Şu anda anlamaya çalışıyorum. Kırmızı kart çıktı orada. Serkan Özbalta'nın yardımcılarından biri sanırım kırmızı kart gördü Erzurumspor Yedekler Kulübesi'nde. Şu anda o isim tribüne doğru gönderiliyor. 77. dakikada izleyen dinleyenler. Serkan Özbalta'nın yardımcılarından biri kırmızı kart gördü. Görebildiğim kadarıyla tribüne gönderiliyor. Kale vuruşunu şimdi kullanıyor Erzurumspor kalesinde. Amar ileriye doğru gönderilen top sağ kanat rakip yer alanda, topu alan Baye. Baye'den pas bir kez daha verdi, aldı topu sağ kanata Baye. Ceza alanı sağ tarafındaki boşluğa girdi. Baye, Erzurumspor yükleniyor. 78. dakika mücadelede Rodriguez yerde kaldı ve serbest vuruş. Sağ kanattan rakip yer alandan bu kez serbest vuruşu Erzurumspor takımı kullanacak. Erzurumspor takımı sağ kanattan serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde. Rodriguez yerde kaldı. Değerli dinleyenler, Melih faul yapan isim. Bakalım bu duran topu ev sahibi takım nasıl kullanacak? Erzurumspor taraftarları takımlarına olan desteği maçın başından beri sürdürüyor. Özellikle Erzurumspor taraftarlarının ataklarında onlar da heyecanlanıyor. Coşkuyu üst seviyeye çekiyor. Temponun takımları adına yükselmesiyle birlikte 78. dakikaya da veda ediyoruz. Martin Rodriguez kendisine yapılan faulü kullanacak. 79. dakikadayız. Rodriguez havalandırdı. Ceza alanına Mustafa Yumlu ileriye çıkmıştı. Kafa vuruşu Mustafa Muhammed'den. Savunmasına yardıma geldi. Ayak koyan isim savunmadan ileriye doğru çıkan Cardozo. O da geriye gelmişti değerli dinleyenler. Şimdi pas yerden, kendi yer alanından pas yaparak çıkmak istiyor Konyasporlu oyuncular ama Erzurumspor takımı oyuncularından Cardozo'dan top bir kez daha taca çıktı ve kendi yer alanından taç atışını kullandı Konyaspor takımı. Deniz Türüç atan yönünü sol kanada çevirdi. Adil yer alan ortasında sol kanatta. Adil top hareket halinde, pas verecek arkadaşını aradı. Yanına sokulan Yevtoviç. Yevtoviç topla hareketli orta yuvarlan kendi yer alana bakan diliminden sağ kanada rakip yer alana ilk metrelere gönderdi Antuana. Bir kez daha geriye döndü Yevtoviç. Kapandı Erzurumspor savunması. Rakip yer alan ortasında Toh. Bir kez daha Yevtoviç. Toh. Yevtoviç paslaşması. Yevtoviç ileriye doğru gönderiyor. Mustafa Muhammed'e gelmedi bu top. Seken top kendi yer alana doğru hareketlendi. Yevtoviç, kaleci Bahadır da kalesinden çıktı. Topu aldı. Yevtoviç'e kazandırdı. 80. dakikadayız karşılaşmada. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Konyaspor karşısında. Ceza alana doğru orta geldi. Mustafa kafayla karşılıyor. Sefa ayak koydu. Yatarak müdahale geldi. Cardozo topu aldı. Son metrelerde kendi yer alanının oyun devam ediyor mu diye bakarken Cardozo yerde kalmıştı. Maçın hakemine niye avantaja bırakmadın yönünde Erzurumspor taraftarlarının yoğun itirazı var. Yasin
için kol serbest vuruş kullanılacak diyor ve

içinde yer alanın son metrelerinden serbest vuruş kullanacak Erzurumspor takımı. Cardozo topu almıştı. Yerde kaldı. Kalktı ayağı topu aldı ama Yasin Koldu dönüşü aldı değerli dinleyenler. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. 81. dakikaya giriyoruz artık değerli dinleyenler. Erzurumspor sağ kanattan Diabate ile sağ çaprazdan vuruş yaptı ve savunmadan seken top taca gidiyor. Sağ köşe gönderi yakınından taç atışıyla oyuna başlayacak Erzurumspor takımı. 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor ev sahibi takım. Rakip ceza sahasında topla buluşmada 22-15 Erzurumspor'un üstünlüğü var. Ceza alanı orta geldi. Ön direkte kafa vuruşu. Arka tarafa aşırılan top. Hareketlenen oyuncu orada. Top dışarıya gidiyor. Hiçbir oyuncu orada dokunmadı ve top kornere gitti değerli dinleyenler. Görbelitse bıraktı top kornere gidiyor diye. 81. dakikadayız. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak ev sahibi takım. 1-0 üstünlüğünü sürdürüyor Erzurumspor değerli dinleyenler. İkinci golü bulup rahatlamak istiyor. Diğer tarafta Konyaspor sezonun ilk puanını almak istiyor. Tabii amaç hedefi önce beraberliği yakalamak olacak şüphesiz konuk ekipte. Sefa Akgün ortasını yaptı. Bu arada ceza alanında bir oyuncu yerde kalıyor. Toh yerde serbest vuruş kendi ceza alanından Konyaspor lehine. Konyaspor takımı kendi ceza alanından serbest vuruş kullanacak değerli dinleyenler. 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Erzurumspor Tümosan Konyaspor karşısında 17. dakikada Eren Tozlu'nun atmış olduğu golle değerli dinleyenler ve Eren Tozlu maçın tek golünün sahibi oyunda alınmıştı. Erzurumspor'da yerini 64. dakikada Cardozo'ya bıraktı ve o Cardozo istediği toplarla çok buluşamadı değerli dinleyenler. Yevtoviç topu aldı. Rakip yer alan ortasına doğru Gonçalves'i düşündü. Bu arada Mustafa Muhammed sanırım yerde kaldı. Konyaspor takımında şimdi ayağa kalktı. Toparlandı. Oyun devam ediyor. Sol kanatta topu alan Dompe. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. Dompe sokuluyor. Ortasını yaptı. Ceza alanına savunma kafayla karşıya doğru da top dışarıda. Sefa Akgün'den dışarıya gidiyor ve korner. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Konyaspor takımı. Dompe topu aldı ve çeyrek daireye bıraktı sol kanatta. Bakıyor ceza alanına Dompe. 83. dakika. Erzurumspor beraberliği arıyor. Dompe henüz kullanmadı. Şimdi Yasin Kol işaretini verdi. Dompe ön direği ortaladı. Yevtoviç yükseklik kazanan top. Deniz içeriye doldurdu. Savunma uzaklaştırdı topu. Anzuana rakip yer alanının sağ kanadına topu aldı ve döndü geriye. Baskı gelince Cardozo'dan kalecisi Bahadır'a. Bahadır yer alan ortasına kadar çıktı ve verdi pasını Adil'e. Adil orta yuvarlan kendi yer alana bakan diliminden sağ kanada rakip yer alana Muleka'ya. Muleka ceza alana doğru kafayla doldurmak istedi ama kaleci Ertuğrul Taşkıran'a kadar geliyor top. Rahat bir şekilde Ertuğrul topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarının dağılımına bakıyor. 83. dakikadayız ve Erzurumspor'un Konyaspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyenler. Diabate rakip yer alan ortasına topu aldı. Ayak koyan isim Yevtoviç. Melih'e kazandırdı. Melih'ten Anzuana. Anzuana'nın topu gelmedi Deniz Türüç'e ve şimdi topu alan Cardozo Erzurumspor atağına dönüştü. Konyaspor atağı ceza alanı sol tarafındaki boşluktan Cardozo döndü geriye Sefa'ya. Sefa'dan pas Baye'ye. Baye'den bir kez daha Sefa Akgün. Sefa rakip yer alan ortasında topu aldı. Sefa'nın pası yanına sokulan Martin Rodriguez atağın yönünü terse sağ kanada çevirdi Orhan Ovacıklı. Bir kez daha Baye topu alıyor. Baye topu aldı eksen etrafına döndü. İki oyuncunun baskısı gelince bir kez daha sağ kanata Orhan'ı gördü. Orhan çizgiye paralel yerden pas yaparak sağ kanattan atağa çıkma düşüncesi Erzurumspor takımında ve şimdi ceza alana yerden pas ve top son anda dışarıya gidiyor. Korner. Orhan Ovacıklı nasıl geldi ceza alanına bir anda değerli dinleyenler. Topu aldı ve ceza alanına sokuldu. Orada son bir müdahale. Yevtoviç'ten top dışarıya gidiyor. Yevtoviç bu topa ayak koymasa topu alarla buluşturacak Diabate değerli dinleyenler. Çok kritik bir müdahale geliyor Yevtoviç'ten. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Martin Rodriguez'le Erzurumspor takımı. 85. dakika karşılaşmada orta geldi. Kafa vuruşu yükseklik kazanan top. Adil bir kez daha uzaklaştırmak istedi topu. Cardozo ceza alanı sol tarafındaki boşluktan yerden içeriye gönderdi. Savunma dikkatli. İçeriye gönderilen top. Müthiş bir mücadele var oyun alanı içinde değerli dinleyenler. Deniz Türüç Cardozo'ya bir faal yaptı mı yapmadı mı? Oyun devam ediyor. Mustafa Muhammed hareketli. Savunma ayak koydu ve topu dışarıya gönderiyor. Orta çizgi üzerinden sağ kanattan Yasin Kol bekleyin diyor. Değerli dinleyenler Cardozo yerde kaldı. Erzurumspor takımında ceza alanı sol çaprazında Deniz Türüç

orada bir şey yapmadığını vücut diliyle anlatmaya çalıştı. Cardozo yerde kalmıştı ve top da taca gönderilince karşılaşmanın hakemi de oyunu durduruyor sevgili dinleyenler. Gerçekten çok müthiş bir tempo ile oynanıyor karşılaşma ama kalecileri zorlayacak. Kaleye ne bir şut ne de bir gol pozisyonu üretebildi takımlar. Değerli dinleyenler, tabii topu alan oyuncuya takım fark etmeksizin müthiş bir baskı geliyor. Bu arada Konyaspor'da bir değişiklik. Melih İbrahimoğlu oyundan alınıyor ve Emir Bars oyuna girdi. Melih İbrahimoğlu'nun yerine 45 numaralı formasıyla Emir Bars oyuna dahil oldu. Erzurumspor'da da değişiklik olacak. Yakup Kırtay oyuna girecek. Müthiş mücadele devam ediyor değerli dinleyenler. Sanki maç yeni başlamış gibi müthiş bir tempoyla, baskıyla ve enerjiyle oynuyor iki takım. Faul yapıldı. Yerde kalan oyuncu Tohtu. Serbest vuruş Konyaspor'un. Melih İbrahimoğlu da oyundan alındı. Beşinci ve son değişikliğini gerçekleştirdi Konyaspor. Yeftoviç yerde kaldı. Diabate'nin orada faulü var ve serbest vuruş hemen kullanacak Bahadır değerli dinleyenler ve değişikliğin sanırım yapılmasını istiyor karşılaşmanın hakemi Yasin Kol. Pozisyonlara çok yakın. Yani bu kadar temaslı ve tempolu bir oyunda maçın hakemi Yasin Kol'u da gerçekten tebrik etmek lazım. Pozisyonlara çok yakın olması itibariyle Martin Rodriguez oyundan alınıyor. Yakup Kırtay oyuna dahil oluyor. Savunmayı daha fazla ön planda tutacak Martin Rodriguez oyundan alındı değerli dinleyenler. Bir orta sahadan bir oyuncuyu alıp savunma oyuncusu Yakup Kırtay'ı oyuna aldı ve bu da demek oluyor ki son dakikalarda hata yapmak istemiyor Erzurumspor takımı. Savunmayı daha ön planda tutacak Serkan Özbalta. 87. dakika. Artık hatanın telafisinin çok ama çok zor olacağı dakikalar içindeyiz. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Deniz Türüç'ü ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta topu aldı. Ortasını yaptı, uzak noktaya savunma kafayla karşıladı. Dompe'ye açıldı. Dompe sol kanattan ortasını yaptı. Kafa vuruşu ve top dışarıda. Kafa vuruşu ve top dışarıya gidiyor değerli dinleyenler. Konyaspor bu kafa vuruşundan sonuç alamıyor. Muleka'nın kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Jackson Muleka kafa vuruşunu yaptı değerli dinleyenler. Altı pasına ben önünde kafa vuruşunu yaptı ve top dışarıya gidiyor Konyaspor'un. Yine beraberlik golünü aradığı bir an. Maçın son dakikalarındayız. Erzurum'da 88. dakikadayız değerli dinleyenler. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğünü sürüyor Konyaspor karşısında. Diabate yerde kaldı sol kanatta rakip yer alanda. Kendini yere bıraktı İbrahim Diabate. Maçın hakem oyunu devam ettiriyor. Kendi yer alanından taç atışını hemen kullandı Konyasporlu oyuncular. Kaleci Bahadır hemen verdi pasını Adil'e. Adil topla raket halinde. Rakip yer alanının ilk metrelerinde sol kanatta topla buluşan oyuncu değerli dinleyenler Gonçalves. Oyuna az önce giren Emir Bars. Emir Bars pasını verdi. Dompe Emir Bars'la bir anlaşmazlık yaşadı. Biraz pasın şiddetini ayarlayamadı. Çok hızlı bir top gönderdi Dompe Emir Bars için ve top da alta gitti değerli dinleyenler ve kale vuruşu kullanılacak Erzurumspor kalesinde. 89. dakika mücadelede. Yani gerçekten değişen oyun kurallarıyla birlikte bu arada 402-419'a 202 isabetli pas üstünlüğü Konyaspor'un. Bu bilgiyi vermiş olduktan sonra değişen oyun kurallarıyla birlikte ligimizde de oyunun ne kadar tempolu oynanabildiğini bizlere gösteriyor. Gerçekten oyun şu ana kadar hiç durmadı. Genelde önde olan takım, bunu Erzurumspor genelinde söylemiyorum, tüm takımlar genelinde söylüyorum, ne kadar tempolu bir oyun oynandığını bu karşılaşma bizlere gösteriyor. Uzatmalar da çok kısa. Yani 3-4 dakika önceden artı 8'ler, artı 9'lar, hatta artı 10'lara varan uzatma dakikaları izliyorduk. Hem Süper Lig'de hem 1. Lig'de tabii uzatmaların da süresini bir hali düşürdü. Değişen oyun kuralları oyun kaybı, süre kaybına hiç ihtimal vermiyor. Değerli dinleyenler, 90. ve son dakikadayız. Gerçekten Premier Lig havasında bir karşılaşma. Geçiş oyunu çok hızlı iki takım adına da. Cardozo topu aldı, şimdi sol çaprazdan ceza alanına girdi. Son çizgi alan saha yetmiyor Cardozo'ya ve topu çeviremedi.

Cardozo. 90. ve son dakikadayız değerli dinleyenler. Gonçalves yer alan ortasında topu aldı ve sol kanada oynadı. 3 duraklama. Evet, bakın ne kadar az bir duraklama izleyeceğiz. Çünkü oyun değişiklikler dışında hiç durmadı ikinci yarıda. Dompe topu almak istiyor. Mustafa Yumlu ile çarpıştı. Oyun devam ediyor değerli dinleyenler. Konyaspor yükleniyor. Ansuana topu aldı. Verdi pasını. Deniz Türüç ortasını yaptı. Kafa vuruşu, yükseklik kazanan top dışarıya gitti ve altı işaret ediyor Yasin Kol. Yasin Kol altı işaret ediyor. 90+1'deyiz. 90+1'deyiz ve 1-0'lık Erzurumspor üstünlüğü devam ediyor. Tümosan Konyaspor karşısında gerçekten bizlerin de anlatım şekli, temposu, oynanan maçlarla alakalı ve tempomuzu tabii ki bizlerin de maçların tempolu olması şüphesiz veya olmaması belirliyor. Bu maçın tempolu ve özellikle geçiş oyununun çok hızlı oynanının da altını çizecek olursak, şu ana kadar gerçekten tempo anlamında güzel bir karşılaşma izledik ama tabii taraftarlar isterdi ki gol veya goller olsun. Gol futbolun en önemli durumu, meyvesi tabii şüphesiz. Taraftarlar sadece bir gol izleyebildi bu maçta. Altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırmaya artık çok ama çok yakın Erzurumspor takımı. 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. 17. dakikada Eren Tozlu'nun atmış olduğu golle değerli dinleyenler. Artık son fırsat, son şanslar olabilir iki takım adına. Deniz Türüç'e uzun mesafeli top. Deniz topu kontrol edemedi ve top taca gidiyor. Kendi yarı alanından Görbelidze ile taç atışını şimdi hemen kullanmak zorunda. Çünkü 5 saniye kuralı var ve Görbelidze taç atışını hemen kullandı. İleriye doğru gönderilen top Diabate yerde kaldı. Ve şimdi top alan oyuncu Baye. Baye gidiyor. Sağ çaprazdan ceza alana girdi. Baye yerde kaldı. Kalktı Baye ve yardımcı hakemle oynadığını işaret ediyor. Şut şansı aradı Baye. Düştü, yerde kaldı, o arada topun eline çarptığını işaret ediyor. Değerli dinleyenler, bu arada bir omuz orada Emir Bars'tan dengesini de bozmuş Baye'nin. Yerde kalmış Baye, o yerde kalmanın ardından top eline çarptı. 96-3 ve son duraklama dakikasındayız. Deniz Türüç topu aldı, Konyaspor için son atak, son bir fırsat olabilir mi? Deniz ortasını yaptı, Muleka yükseltiyor ve Ertuğrul Taşkıran yükseldi ve topu kontrol ediyor değerli dinleyenler. Erzurumspor ve Konyaspor takımları ligde galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinde değerli dinleyenler. Baktığımız zaman şu anda ligde galibiyeti olmayan 4 takım var. Bu 4 takımdan 15. Göztepe, 16 Çorum, 17 Erzurum ve 18 Konya. 17. sıradaki Erzurum'la 18. son sıradaki Konyaspor karşı karşıya geliyor.

0: pozisyonun ardından da artık dikkatler Yasin Kol'a çevriliyor. 96-4'teyiz ve maç bitiyor değerli dinleyenler. Erzurumspor sezonun ilk galibiyetini evinde alıyor değerli dinleyenler. 1-0'lık skorla altın değerinde 3 puanı tek golle 17. dakikada Eren Tozun'un atmış olduğu golle alıyor. 1 puanını 4'e çıkartıyor gerçekten. Ligde 3 hafta sonra galibiyete kendi saha ve seyircisi önünde uzanıyor Erzurumspor takımı değerli dinleyenler. Ve bizler de böylelikle yayınımızın sonuna geliyoruz. Ben Cihan Beşevli, teknik yönetmen arkadaşlarım Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu ile sizlere yardımcı olduk. Bir başka maçta tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Alfa abi,
8: tamam. 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
9: Hangar gibi. Hangar gibi.
7: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Reklamlar.
7: TRT Radyo 1.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
0: Reklam.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderdi.
2: Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, İşte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
1: Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının başarısına dikkat çekti. Her alanda Türkiye'ye özveriyle hizmet ettiklerini belirtti.
2: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği görüntülü mesajda gençliğe duyduğu güvenin altını çizdi.
2: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum.
1: Birlik ve beraberlik mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm gençliğe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
2: Nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak kabullerde yer aldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabuller basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul, muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, bir gazetecinin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kamuoyu araştırmalarının sağlam bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir dedi. Bahçeli, Mekke ortak savunma anlaşmasının genişlemesi eğiliminin stratejik önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin liderliğinde çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir, İslam dünyası da bundan büyük fayda görür, dedi. Bahçeli'nin gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır, dedi. Anayasayla uyumlu şekilde siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda ele alınması gerektiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Naaşın kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Yüz taraması ve DNA testinin ardından kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Robotik dalış gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar da günlerdir Girne açıklarında yoğun mesai yapıyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Saldırganın anne ve babası Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu üyeleri, AK Parti milletvekilleri İrfan Karatutlu ve İsa Mesih Şahin de duruşmada hazır bulundu. Psikologlar tanık olarak dinlendi. Baba Uğur Mersinli savunmasında oğlu İsa Aras Mersinli'nin silahları kendisinin bulduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ölen oğlundan silahlarını çaldığı için şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti ara kararında baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi anne Peyman Pınar Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Duruşma 4 Aralık'a ertelendi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı. Daha önce tanık olarak dinlenen doktorun beyanlarıyla ihbar kaydı ve telefon verileri arasında çelişki tespit edildiği belirtildi. Hakimlik Doktor Nurettin Demirkol hakkında kuvvetli suç şüphesi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. 7 Eylül 2016 gecesi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul Beykoz'daki bir çift

0: birlikte hayatını kaybettiği 155 numaralı telefon hattına ihbar edilmişti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. Adana Yüreğil beldesinde yapılan başkan vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararı verildi. Cumhur İttifakı'nın aday gösterdiği AK Partili Tarık Özünal, 31 Temmuz'da CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz'ın 2 oyla farkla kazandığı oylamanın iptali için dava açtı. Seçime mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. Başkan vekilliği görevini Tarık Özünal yürütecek. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 15'i yakalandı. 7 Ağustos'tan beri gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda hakkında işlem yapılan kişi sayısı 64'e yükseldi. Şimdiye kadar 32 şüpheli tutuklandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. 2027-2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli program hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonluğunda hazırlanan orta vadeli programın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki toplantıda kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Orta vadeli programda büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor. Okullarda uyum haftası 7 Eylül pazartesi başlıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Trabzon'da yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesi konusunda açıklamalarda bulundu.
1: Cari mevzuata göre öğretmenler kamu personeli olarak kabul edildiği için devlet memurlarının, kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacaklar. Kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık. Bizim derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 2 ayrı orman yangını çıktı. Soma ilçesine bağlı Heciz ve Beyce mahalleleri mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Otoyol yakınındaki yangına 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 iş makinesi desteğinde çok sayıda ekiple müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Soma Cenkyeri mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangınsa büyümeden kontrol altına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil askeri çatışma olarak nitelendirdi. İran'a karşı aktif saldırı halinde olmadıklarını söyleyen Trump, nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz, orada hareketlilik tespit edilirse gereğini yaparız dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ise ABD yaptırımlarına karşı konuştu, ekonomik savaşa karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Sahada da tansiyon yüksek, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu. Tasnim Haber Ajansı ABD'nin bir İran petrol tankerini füzelerle vurduğunu yazdı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik insansız hava aracı saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının başkent Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi Merkezi'nde

0: isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa'da düzenlenen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol takımı Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları final maçında yarın Polonya-İtalya maçının galibiyle oynayacak. Trendyol Süper Lig'de günün iki maçından ilki tamamlandı. Ligde bu maça kadar galibiyeti bulunmayan iki takımın mücadelesinde Erzurumspor Futbol Kulübü ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Tümosan Konyaspor 0 skoruyla sona erdi. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada ise Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Sezonun ilk derbi maçı TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de ise günün ilk maçında Bandırma Spor Bolu Spor'u 6-0 mağlup etti. Saat 20'de spor severleri iki mücadele bekliyor. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, SMS Grup Sarıyer maçı TRT Spor, Orfa Yapı Pendik Spor, Eminevim Ümraniye Spor karşılaşması TRT Türk'ten ekranlara gelecek.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Hakkari hariç, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Konya ve Isparta 17, İstanbul, Muğla, Trabzon ve Gaziantep 20, Bursa 18, Çanakkale 21, İzmir 22, Antalya 26, Adana 24, Rize ve Diyarbakır 19, Bolu 14, Sivas 9, Erzurum 10 ve Van 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
4: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
5: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
3: Nasıl?
6: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
12: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Reklamlar.
6: Solistlerden seçmeler.

Radyo 1. Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Fenerbahçe-Beşiktaş futbol takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
5: Dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye.

üstelik paraflar. Seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraflara güzelliğini kaçırmayın.

0: Muhabbet ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ve Galaxy Tab S10 FE tabletlerde öğrencilere özel 1000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kahve makinesi deyince vatan.

0: işte bulacaksın.
1: Alfa abi,
2: sağdan. Tamam. 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
9: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
10: Reklamlar.
11: TRT Radyo 1.
10: Reklam.

Kadıköy'den Çobani Stadyumu'ndan merhabalar, mutlu akşamlar sevgili futbol severler. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Haftanın maçı Trendyol Süper Lig'de nefis bir mücadele. Dördüncü haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam İstanbul'da Kadıköy'de Çobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hemen 11'leri sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe'de kalede Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Mason Greenwood, Oğuz ve Vedat Muriç. Beşiktaş'ta Nübel kalede Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Salih Özcan, Orkun Olaytan, Çerni, Leandro Trossard ve Dušan Vlahović. Beşiktaş'ın 11'i de bu şekilde. Halil Umut Meler maçın hakemi. Hazırlıklar tamamlanıyor Kadıköy'de. İlk düdük, Guendouzi'nin vuruşu ve mücadele başlıyor. Yoğun tezahürat. Fenerbahçe taraftarının takımına desteği. Kante kendi yarı sahasının son metrelerine döndü orada. Milan Skriniar. Şimdi Nathan Ake. En geride kaleci Ederson. Kontrolü sağladı Ederson. Ceza yayındaydı Ederson. Ardından Skriniar sağ bekine, Semedo'ya. Emirhan yerde kaldı Beşiktaş'ta. Karar faul. Serbest vuruş kazandı Beşiktaş. Orkun geldi. Serbest vuruşu kullandı. Sevgili futbol severler. Şimdi Guendouzi'nin baskısı Salih'e. Çerni, Salih yerde, top dışarıda, taç. Atak yönüne göre sağ kanattan Beşiktaş takımı taç atışıyla oyuna başlayacak. Beşiktaş siyah formasıyla, Fenerbahçe sarı lacivert çubuklu formasıyla sahada. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Rıdvan şimdi kendi yarı sahasının ilk metrelerinde topu aldı. Hemen önünde Trossard, kendi yarı sahasının son metreleri. Trossard pasını verdi kaptanın Orkun'a. Trossard kendisini yere bıraktı, bir sakatlık yaşıyor. Orada İrfan Can'la ikili mücadeleye girmişti. Yavaş yavaş şimdi ayağa kalktı Leandro Trossard. Beşiktaş savunmasında Agbadu, bugün Calo Beşiktaş'ta yedekler arasında. Miretti kadroya alınmadı, Raşitsa kadroya alınmadı. Yeni transfer Ümit Akda kadroda yok. Savunma arkasına Vlahović düşüncesi, Skriniar dikkatli. Orkun geldi, Semedo'yla ikili mücadele içerisinde, top dışarıda, taç Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de de Asensio'nun biliyorsunuz bir sakatlığı var. Maç kadrosunda yok yine. Osterwolde de sakatlığı sebebiyle bir süre Fenerbahçe'de forma giyemeyecek. O da maç kadrosunda yer almıyor. Semedo topu havalandırdı Vedat Muriç'e doğru. Kendi yarı sahasının son metrelerinde Vedat Muriç, hakeme baktı, itirazı vardı. Top Fenerbahçe'de. Halil Umut Meler oyunu durduruyor. Topu ev sahibine veriyor. Fenerbahçe ilk hafta Gençler Birliği'ne deplasmanda mağlup olmuştu. Sonrasında önce burada Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Geçen hafta da Samsun'da deplasmanda Samsunspor'u 2-0'la geçti. 6 puana sahip Fenerbahçe, aynı Beşiktaş gibi. Beşiktaş 2 iç saha maçını kazandı. Eyüpspor'u 1-0, Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi. İkinci haftada Alanya deplasmanında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı Beşiktaş takımı. Atak yöne göre sol kanattan taç atışını kullandı Beşiktaş'ta Rıdvan. Orada devamında bir anlık hata, topu oyun alanı içerisinde tutamıyor. Taç Fenerbahçe'nin oluyor. Taç atışı hemen kullanıldı Greenwood tarafından. Kendi yarı sahasının ortalarında Skriniar, ondan Nathan Ake. Bir kez daha Milan Skriniar, dönüyor Ederson'a. Ederson topu havalandırıyor. Beşiktaş yarı sahasına doğru. Agbadu sekti. Murillo kontrolü sağladı. Onun pası Guendouzi bozmak istedi Salih'i. Şimdi yine Murillo. Vlahović yükselmiyor. Top Emirhan'da. Emirhan gelişi güzel bir vuruş. Archie Brown kafayla indirdi. Hemen kendi yarı sahasının son metrelerindeki Oğuz'a. Oğuz topu dışarıdan çeviriyor. Hakemin kararı bu yönde. Taç Beşiktaş'ın geçen haftanın yıldızlarından da Oğuz, bir gol bir asistle mücadeleyi tamamlamıştı. Hatırlayacaksınız, Samsun'da sahaya iyi bir performans koymuş, maça imza atmıştı. İsmail Kartal'ın itirazı var maçın dördüncü hakemine. Şimdi Halil Umut Meler bir

faul tespit ediyor. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Maçın hakemi Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara yardımcıları, dördüncü hakem Batuhan Kolak. VAR hakemi Tomaş Kwiatkowski, AVAR Murat Altan. Nathan Ake, uzun bir top. Agbadu sekti, baskı var Oğuz'dan. Agbadu kontrolü sağlıyor. Agbadu ekseni etrafında döndü, oynadı Nübel'e. Nübel şimdi kendi yarı sahasının son metrelerini, olay tandan önce Ake, Murillo ve Agbadu yan yanaydı. Agbadu gelişi güzel bir vuruş. Semedo takipte, Trossard orada hareketlenen isim, topu aldı Trossard. Semedo ile birebir oynadı, döndü. Şimdi Fenerbahçe yarı sahasının ortaları, Trossard çalımını attı Kante'ye. Trossard şut denedi Kante. Önünü kapattı, topu kazandı Kante. Greenwood'dan Semedo. Semedo savunmasına Şikrinyar'a. Miran Şikrinyar. Semedo yerden merkeze Genduzi'ye. Genduzi ondan topu alan N'Golo Kante. Semedo. Semedo bekledi. Genduzi pas istedi Kante ile beraber. Kante'yi gördü. Şimdi Greenwood açtı oyunu. Kendi yarı sahasının ortalarında Nathan Ake. Topu İrfan Can'a kazandırıyor. Archie Brown göğsüyle indirdi kendi yarı sahasının son metrelerinde topu Kante. Greenwood'a, Greenwood sıyrıldı. Vlahovic'den dribling halinde Greenwood topu taşıdı. Beşiktaş yarı sahasının ortalarına, kaleye baktı. Greenwood'un şutu Emirhan'dan sekiyor, dışarı çıkıyor ve Fenerbahçe köşe vuruşu kazanıyor. Atak yönüne göre sol kanattan köşe vuruşu kullanacak İrfan Can'la Fenerbahçe İrfan Can topun başında. İrfan Can ceza sahasına baktı. İçeride 5 takım arkadaşı var. Orta geldi İrfan Can'dan. Sekti top Murillo'dan. Şimdi Černý, Václav Černý. Merkezi oynadı. Kendi yarı sahasının ortalarında Rıdvan. Sol kanada döndü. Fenerbahçe yarı sahasında topu aldı. Şimdi Trossard. Belçikalı gidiyor. Ondan Černý düşüncesi. Kaleci Ederson yattı, topun sahibi oldu. Bir kontratak şansı yakalamıştı Beşiktaş. Top Ederson'da kalıyor. Sevgili futbol severler. Bir kez daha Ederson. İrfan Can. Oğuz kendi yarı sahasının ortaları. Oğuz yerde. Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Nathan Ake. Kante. Ondan Milan Şikrinyar. Topu aldı Semedo. Beşiktaş yarı sahasına Vedat Muriç'i düşündü. Emirhan. Geçen hafta kulübedeydi, bugün 11'de Emirhan. Cabo yedekler arasında Agbadu ile savunmanın merkezini oluşturuyor Emirhan. Şimdi orta yuvarlakta Olaytan. Salih bir sakatlık yaşıyor. Halil Umut Meler şimdi oyunu durdurmak için gitti ama top da dışarı gönderildi. Anlatıyor pozisyonu. Top Beşiktaş'ta olduğu için oyunu durdurmadığını belirtiyor anladığım kadarıyla ve oyun taç atışıyla hareketlensin dedi. Taç Fenerbahçe'nin. Salih'e pozisyonu anlattı Halil Umut Meler. Oğuz da topu Beşiktaş'a, Agbadu'ya bıraktı. Agbadu ondan kalecisine Nübel'e. Ceza sahası içinde Nübel topu aldı. İrfan'ın baskısı vardı. Sol ayağıyla uzun oynadı. Şimdi Semedo'nun kontrolü Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Nelson Semedo orta yuvarlağa, merkeze Ake'ye. Ake'den de Şikrinyar. Milan Şikrinyar. Ondan topu alan Mason Greenwood. Greenwood'dan pas Şikrinyar'a. Hazırlık pasları savunmada. Kaleci Ederson ceza sahası dışına çıktı. Ederson yayda. Ederson sol bekine. Archie Brown oynadı. Archie Brown ondan hemen önündeki Oğuz. Oğuz Aydın bekledi. Oğuz takipte onu. Murillo geriye Nathan Ake'ye. Ake bir pas kanalı aradı. Nathan Ake şimdi yanına yaklaşan Genduzi'yi gördü. Genduzi kendi yarı sahasının ortalarında. Ondan Vedat Muriç. Vedat Muriç de kendi yarı sahasına kadar geldi top alabilmek için. Ve yaklaşık 35 metrelik bir pas kalecisi Ederson'a. Ederson yine yayda topla buluştu. Ardından yerden oynadı. Kendi yarı sahasının son metrelerine Greenwood'a. Greenwood'dan Archie Brown, ondan yine Greenwood. Greenwood anlaşamadı. İrfan Can ve Archie Brown.

Taç Beşiktaş'ın sağ kanattan taç atışı hemen kullanıldı. Junior Olaytan, Olaytan onun pası geçmiyor. Akke ve devamında Archie Brown. Şimdi İrfan Can Kahveci Archie Brown önündeki boş alanı değerlendirdi. Beşiktaş yarı sahasına girdikten sonra soluna Oğuz oynadı. Oğuz Aydın, Oğuz Aradan harika bir top. İrfan Can tek pas ceza sahasına. Greenwood gidemedi. Kapattı orayı Beşiktaş savunması. Agbadu. Agbadu. Sağ kanatta Černý, Václav Černý iyi pas gönderdi Salih'e. Beşiktaş baskıyı kırdı. Kaptan Orkun, Orkun dripling halinde. Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Sağ kanada Olaytan'a. Olaytan şimdi Černý ceza sahasında. Václav Černý ortayı yaptı. Uzak nokta Rıdvan kontrol. Rıdvan şutu son anda müdahale savunmadan. Yine Rıdvan etkili geldi Beşiktaş. Rıdvan çalım denedi, sıyrılamadı Semedo'dan. Semedo bir de fake attı rakibine, topu saklamayı bildi. Nelson Semedo, ardından göğüs kontrol. Vedat Muriç kendi yarı sahasının son metreleri. Halil Umut Meler oyunu durduruyor, faul. Genduzi serbest vuruşu kullandı. Sağ kanatta Mason Greenwood. Biraz tempo kazandı, mücadele. Dakika 11. Top şimdi Orkun'da, ondan Emirhan. Gol yok Kadıköy'de. Bu arada Beşiktaş'ta bir sakatlık var. Bir oyuncu yerde. Rıdvan yavaş yavaş yerden kalkıyor. Rıdvan, Orkun ona yardımcı oluyor. Halil Umut Meler de Rıdvan'ın yanında. Emirhan topu yere bıraktı. Emirhan topçu. Oyun yeniden hareketlenecek. Emirhan şimdi döndü Nübel'e. Kaleci Nübel bugün Beşiktaş taraftarı da yerini aldı. Onlar da takımlarını destekliyorlar Kadıköy'de. Top Fenerbahçe'ye geçti. Genduzi. Genduzi faul düdüğü. N'Golo Kante serbest vuruşu kullandı Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Greenwood ayağının dışıyla gördü Semedo'yu. Nelson Semedo. Ondan Milan Škriniar. Top aldı Nathan Ake. Nathan Ake. En sağda Semedo. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Şimdi Vedat Muriç. Vedat Muriç Greenwood ver kaçı. Vedat Muriç o da performansını yükseltti son dönemde. İki golcü de takımları için çok kıymetli. Bir tarafta Vedat Muriç, diğer tarafta Dušan Vlahović. Geçen hafta hat-trick yapmıştı Vlahović. Oğuz sıyrıldı. Oğuz'un pası Vedat Muriç'e. Ondan tek top ceza sahasına Brown'a. Sol çapraz. Archie Brown çevirdi. Uzak nokta son anda. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı, bayrak da havada. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Yardımcı hakem pozisyon noktalandıktan sonra bayrağını kaldırdı. Abdullah Bora Özkara Halil Umut Meler'i uyardı. Nübel oyunu hareketlendirecek. Şimdi Agbadu. Az önce Archie Brown için kalkmıştı bayrak. Emirhan yerden kendi yarı sahasının son metrelerini, orada Olaytan, Junior Olaytan, o da sezonun oyuncularından şu haftaya kadar. Şimdi Murillo top havalandırdı Černý'nin kanadına. Černý sağ kanatta koşuyu yaptı. Černý, Archie Brown top dışarıda. Beşiktaş köşe vuruşu kazanıyor. Atak yönüne göre sağ kanattan kullanılacak bu köşe vuruşu. Černý, Škriniar, orada bir gerginlik. Černý, Archie Brown'a sinirlendi. İkili arasında kısa süreli bir gerginlik. Şimdi sağ kanattan Orkun köşe vuruşunu kullanacak. Orkun Kökçü. Ceza sahası içi kalabalık. Orkun yaptı ortayı. Ön direkte Emirhan yükseldi. Top dışarıda. Son bir müdahale var diyor savunmadan. Halil Umut Meler. Aynı nokta. Bir korner daha. Yine Orkun Kökçü. Beşiktaş'ın kaptanı. Topu çeyrek daireye bıraktı.
Orkun baktı içeriye, geldi, köşe vuruşunu kullandı, sekti top Nathan Ake'den, devamında İrfan Can, şimdi Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında Trossard, onun pası Olaytan, Olaytan en geriye döndü Nübel'e, Nübel kendi yarı sahasının ortalarında topu aldı kaleci Alexander Nübel, Alman eldiven, hemen önünde Agbadu, Agbadu'dan sağ kanada Olaytan'a, Junior Olaytan uzun mesafeli pas Vlahovic'e, Vlahovic yardımcı hakemin bayrağı vardı, offside. Gündoğan'ın itirazı var, top bizde, neden düdüğünü çaldın şeklinde maçın hakemine. Şimdi endirek vuruş kullanıldı, Gündoğan, en geride kaleci Ederson, Ederson'dan sağ bekine Nelson Semedo'ya pas. Semedo yerden kendi yarı sahasının son metrelerine, Vedat Muriç'e, Greenwood, onun pası iyi değil, çıkamadı Fenerbahçe, Orkun'la geliyor Beşiktaş, Orkun Trossard'a, ceza sahası içi, Leandro Trossard, kaleci Ederson golü izin vermedi, eski Arsenal'lı, eski Manchester City'liği geçemedi, Premier League sekansı izledi Kadıköy'de. Defalarca karşı karşıya gelen ikili bu kez Süper Lig'de rakip. Şimdi Rıdvan, Rıdvan sol kanadı Trossard'a, Trossard'dan yine Rıdvan'a, ceza sahası için Rıdvan çevirdi, kale sahası savunma, bir kez daha Rıdvan sağ ayağıyla ortaladı, müdahale Oğuz'dan, şimdi Orkun, Orkun'un şutu Kante kapattı, Fenerbahçe'de bir oyuncu ceza sahası içinde yerde, bu arada kontra atak şansı Fenerbahçe adına, Beşiktaş yarı sahasının ortaları İrfan'dan sağ kanada Vedat Muriç'e, Vedat Muriç topu aldı, Vedat Muriç topu sakladı, pasını da verdi İrfan Can, İrfan Can sol kanada Oğuz'a, Oğuz Aydın ceza sahasına girdi, Oğuz şimdi çevirdi, İrfan Can'ın kontrolü iyi değil, topu uzaklaştırdı Beşiktaş savunması, Vlahovic kafayı vurdu, Gündoğan, ondan Kante, Skriniar ayağa kalktı, o da şimdi oyuna katıldı, Semedo Beşiktaş yarı sahasının ortaları, Greenwood'la paslaştı Nelson Semedo, tempo kazandı mücadele, az önce Beşiktaş gole yaklaşmıştı Trossard'la, devamında Fenerbahçe etkili geldi, topu alan Nathan Ake, Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri, sol kanat Archie Brown, Archie Brown sağ ayağıyla pası Vedat Muriç'e, ondan Oğuz, Oğuz Aydın baktı arkadaşlarına, Oğuz döndü Gündoğan'a, Gündoğan 2-3 metre ilerledi, Gündoğan devam etmek istedi, Beşiktaş savunmasının müdahalesi yeterli olmadı, Salih Gündoğan mücadelesi, top Salih'te, itirazlar var, oyun sürüyor, şimdi Halil Umut Meler oyunu durdurdu, önce devam ettirdi, ardından düdüğünü çaldı maçın hakemi Halil Umut Meler. Serbest vuruş kararı, serbest vuruş Fenerbahçe'nin, önce pozisyonu devam ettirdi maçın hakemi Halil Umut Meler, ardından düdüğünü çaldı, bir duran top şansı elde ediyor şimdi Fenerbahçe, İrfan Can ve Oğuz topun başındaki isimler, ceza sahası sol yan çizgisinin hemen yarım metre dışı. Fenerbahçe'ye göre sol kanat, Beşiktaş'a göre sağ kanat. Sevgili dinleyiciler, iki kişilik bir baraj, çok kalabalık kale sahası. Orada bir kümelenme, iki takım oyuncuları kale sahasında, işaret verildi. Oğuz geldi, doğrudan kaleyi düşündü. Emirhan kafayla karşıladı, İrfan Can kafayla doldurdu penaltı noktasına doğru. Şimdi Kante, Kante'nin şutu Murillo, Murillo'dan döndü top, Vedat Muriç yükseldi, sekti top uzaklardan, Greenwood dışarıya, yandan dışarıya Greenwood. Dakika 19, Kadıköy'de gol yok. 0-0'lık eşitlik. Agbadu Nübel'den topu aldı. Agbadu yerden Olaytan'a. Olaytan topla buluştu. Olaytan, Orkun tek pas. Salih, Salih üçlü sıkıştırma Salih'e. Serbest vuruş. Yerde kaldı. Üç oyuncu arasındaydı Salih. Şu ana kadar Beşiktaş takımının bu sezon vazgeçilmez oyuncusu. Çok iyi performans gösteriyor. Milli futbolcu Salih Özcan ve top ona geldiği anda Fenerbahçe'de

Ki bazen de 3 isim hemen baskıya geliyor. Agbadu, Salih. Beşiktaş yarı sahasının ortaları Salih. Bir kez daha Agbadu. Ondan sağ çizgideki Çerni'ye. Çerni oyunun yönü değiştirdi. Sağ öndeki Çerni sol öne. Trossard'a topu gönderdi. Leandro Trossard. Trossard Semedo ile mücadelesi. Şimdi Semedo ayak koyuyor. Top dışarı çıkıyor. Taç Beşiktaş'ın. Atak yönüne göre sol kanattan Beşiktaş takımı taç atışıyla oyuna başlayacak. Sevgili futbol severler, Rıdvan taç atışını kullanacak. Rıdvan, kaptan Orkun tüm hatlarıyla şu an Fenerbahçe yarı sahasında. Beşiktaş, Murillo. Murillo bir kez daha Agbadu'ya. Agbadu'dan Murillo. Kendi yarı sahasının son metrelerinde şu an Murillo. Şimdi Olaytan Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Junior Olaytan kayarak müdahale. Nathan Ake top halen Olaytan'da. Döndü savunmasına. Agbadu'dan tek pas. Emirhan. Emirhan. Rıdvan. Rıdvan bekledi. Fenerbahçe yarı sahasının ortaları sol kanat. Vlahovic, Orkun. Kontrol iyi değil Orkun'un, topu kaybetti Orkun. Şikrinyar. Ondan Greenwood. Kante topla buluştu. Kante pası Şikrinyar. Şikrinyar en sol oynamak istedi. Murillo kafayı vurdu. Çerni, Archie Brown'la mücadelesi. Mücadeleyi kazanan Brown. Devamı da Genduzzi'nin pası değil. Agbadu. Agbadu'dan hemen önündeki Murillo. Murillo Fenerbahçe yarı sahasına girdi. Pası Vlahovic'e. Dušan Vlahovic. Şikrinyar'dan sıyrılmak istedi. Olmadı. Ardından müdahale. Kante. Serie A'nın tozunu yutmuş iki isim. Şikrinyar ve Dušan Vlahovic. Bugün iki oyuncu karşı karşıya, topu taşıdı Greenwood. Anlaşamadı Semedo'yla. Semedo mevkisini boşalttı. Trossard topu aldı. Leandro Trossard sol kanattan ilerliyor. Pası merkezi Olaytan'a. Olaytan kaleye baktı. Olaytan Ederson köşeden çıkardı. Korner. Yerden düzgün bir vuruş. Junior Olaytan sağına uzandı. Gole izin vermedi. Kaleci Ederson. Köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş. Atak yönüne göre sol kanattan siyah beyazlar köşe vuruşunu kullanacak. Kaptan Orkun köşe vuruşunu Beşiktaş'ta o kullanacak. 1 2 3 4 5 Beşiktaşlı oyuncu ceza sahası içinde. Çerni de girdi. 6 oldu bu sayı. Şimdi Orkun. Orkun geldi, köşe vuruşunu kullandı. Orkun kale sahası yükseldi. Vedat Muriç savunmasını rahatlattı. Vedat Muriç. Rıdvan en sola Orkun'a. Zor bir top. Orkun kafayı vurdu, topu oyun alanında tuttu ama kontrol Semedo'da. Semedo topu havalandırdı. İrfan Can göğüs kontrol, araya giren Rıdvan. Şimdi N'Golo Kante, İrfan Can, iki takıma gitti geldi top. Kante orada, top kaybı. Topu alan Trossard. Olaytan, Dušan Vlahovic sağ kanada dönmek istedi, olmadı. Archie Brown ve kaleci Ederson. Top havalandırıyor Ederson Beşiktaş yarı sahasına doğru. Vedat Muriç indirdi topu Greenwood'a. Orta yuvarlakta Greenwood. Şimdi attı çalımını. Greenwood Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Sonra da pas denedi, olmadı. Çerni, Václav Çerni topu taşıdı enine. En sola döndü Trossard'a. Leandro Trossard kontrolü sağladı. İki takımda alanlar buluyor. Son 5 dakikadır boşluklar buluyor iki ekipte. Olaytan, Orkun, Salih. Salih Özcan Fenerbahçe yarı sahasının ilk metreleri. Ondan Olaytan. Topu alan Agbadu. Agbadu'dan Salih Özcan. Salih santra noktasındaki Emirhan'a. Emirhan'dan sol kanada Rıdvan. Rıdvan'dan topu alan taç çizgisi kenarındaki Trossard. Trossard'dan geriye Emirhan. Emirhan'dan da Nübel'e. Beşiktaş'tan hazırlık pasları. Nübel. Emanuel Agbadu sağ çizgiye Murillo'ya. Murillo topu aldı. Murillo yerden Çerni'ye. Çerni ayak koydu Ake. Şimdi Genduzzi. Genduzzi pası kendi yarı sahasının ortalarındaki Kante'ye. Kante'den hemen soluna Mason Greenwood'a. Mason Greenwood. Greenwood bazen merkeze geliyor, bazen sağ önde görüyoruz onu, zaman zaman solda, çok değişken saha içerisinde. Mason Greenwood Fenerbahçe için çok çok özel, önemli bir oyuncu. Şimdi Greenwood, Mason Greenwood pası sol kanada Archie Brown'a. Archie Brown dripling halinde. Archie Brown Beşiktaş yarı sahasına girdi, topu kaybetti.

0: attı Archie Brown. Ayak koydu olaydan. Devamında Mourinho. Mourinho'dan Černý. Taç Fenerbahçe'nin. Çıkamadı Beşiktaş. Basit bir top kaybı. Italiano, Vincenzo Italiano sinirlendi. Archie Brown Beşiktaş yarı sahasının ilk metrelerinden taç atışını kullanıyor. Dakika 25. Maçta 25. dakika. Topu aldı Guendouzi. Pası Beşiktaş yarı sahasına Greenwood'a. Greenwood boşluğu buldu gidiyor. Sağında Semedo var, sağına çekti. Greenwood ceza sahasına da girdi. Greenwood çaprazda. Greenwood bekledi. Greenwood yerden pas denemesi. Emirhan topu karşıladı. Kante'den tek pas. Guendouzi. Guendouzi attı çalımı. Guendouzi sağ kanattan ilerliyor. Guendouzi orta denedi. Rıdvan ortanın geçmesine izin vermedi. Fenerbahçe'de bir sakatlık. Orada Greenwood yerde. Mason Greenwood. Şimdi yavaş yavaş doğruldu Greenwood. Atak yönüne göre sağ kanattan taç atışı kullanılacak. Archie Brown uzun bir taç atışı gönderdi. Sekti top. Kale sahası gol! Köyde Fenerbahçe 1 Beşiktaş 0. Çok büyük bir coşku yaşanıyor Kadıköy'de, Çobani Stadyumunda. Şikrinyar ve arkadaşları seviniyor. Uzun bir taç atışı, sekti top, kale sahası. Şikrinyar topu ağlara gönderen isim.
1: Fenerbahçe'nin golü 26. dakika 37 numara.
0: Son anda o kalabalıkta ayağını uzattı. Gol vuruşunu yaptı. Milan Şikrinyar. Milan Şikrinyar'ın golü. ...31 yaşındaki isim Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Nübel uzun oynuyor. Nübel, Ake, seken top dışarı çıktı. Taç Beşiktaş'ın. Atak yönüne göre sağ kanattan taç atışı kullanıldı. Orkun, Nübel. Top dışarıda. Taç Fenerbahçe'nin. Oğuz taç atışını kullandı sol kanattan. Vedat Muriç. Oğuz sıyrılmak istedi. Top dışarıda. Out. Agbadu ile mücadelesi, sıyrılamadı Oğuz. Kale vuruşu hemen kullanılıyor. 26. dakikada Milan Şikrinyar'la öne geçti Fenerbahçe ve bu sezon ilk golünü attı Milan Şikrinyar. Sol kanattan Vlahović geliyor. Yerden içeriye Olaytan'dan önce. Şikrinyar kayarak müdahale, korner. Olaytan kendisini boşa çıkarmıştı. Top dışarıda. Köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş. Atak yönü sol kanat. Orkun. Orkun Kökçü. Ceza sahası içi kalabalık. Agbadu da geldi. Emirhan'la beraber. Orkun şimdi köşe vuruşunu kullandı. Orkun, Ederson çıktı. Ederson oyun durdu. Bir faul tespit etti Halil Umut Meler. Bir duran toptan, taçtan golü buldu Fenerbahçe. Uzun taç atışı. Beşiktaş savunması topu uzaklaştıramadı ve devamında ayağını orada koydu, uzattı. Fenerbahçe'yi öne geçirdi Şikrinyar. Ederson. Uzun oynuyor Ederson. Beşiktaş yarı sahasına gönderdi topu. Vedat Muriç kafayla çevirdi Şikrinyar'a. Şikrinyar göğsüyle

Nelson Semedo'ya. Semedo kendi sahasının ortalarında. Semedo şimdi topu aldı. Ederson. Ederson. Semedo. Kendi yarı sahasının ortalarına geldi. Yine pası Greenwood. Greenwood'dan sağ kanada Vedat Muriç'e. Vedat Muriç topuk pası denedi. Trossard orada. Rakibiyle mücadelesi Semedo'yla. Semedo, Trossard mücadelesi. Faul düdüğü. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Semedo'nun faul yaptığını belirtti Halil Umut Meler. Agbadu. Salih. Agbadu'dan yine Salih'e. Salih Fenerbahçe sahasına topu taşıdı. Salih Özcan. Salih topu havalandırdı Vlahovic'e doğru. Milan Şikrinyar. Bu arada Şikrinyar bir sakatlık yaşıyor. Vedat Muriç orta yuvarlakta. Kante. Kante'den sol kanada Şikrinyar ayağa kalktı. Genduzzi Agbadu mücadelesi. İki oyuncu çarpıştı hemen. Halil Umut Meler sağlık görevlerini oyun alanına davet ediyor. Genduzzi ve Agbadu iki isim yerde. Sağlık görevlileri oyun alanında. 26. dakikada Milan Şikrinyar'ın golüyle öne geçmişti Fenerbahçe. İyi bir derbi mücadelesi oluyor. Beşiktaş'ın da denemesi var Trossard ve Olaytan'la. Fenerbahçe'nin de etkili geldiği anlar oldu ve golü buldu sarı lacivertler. Dakika şu an 31, hatta 31. dakikadan da çıkıyoruz. 32. dakikaya giriyoruz. 1-0'lık üstünlüğü Fenerbahçe'nin 6 dakika önce golü yapmıştı. Milan Şikrinyar. Agbadu ayağa kalktı. Genduzzi tedavi görüyor. O da Fenerbahçe için orta sahada çok önemli bir oyuncu. Genduzzi. Agbadu'nun tedavisi saha kenarında devam ediyor. Genduzzi doğrulabilmiş değil henüz. Şu an oturuyor. %55'e %45 topla oynama oranları Fenerbahçe'nin lehine. Genduzzi doğruldu. Ayağa kalktı. Matteo Genduzzi. İki takımın beşer şutu var. İki isabet Beşiktaş, bir isabet Fenerbahçe, o da gol oldu. Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı resmi maçlarda. Milan Şikrinyar. Italiano geçmiş olsun dedi, Genduzzi'ye sarıldı. Güzel görüntüler ve oyun yeniden hareketlendi. Kendi yarı sahasında son metreleri Orkun. Orkun'dan soluna Rıdvan'a. Rıdvan şimdi bir kez daha kendi yarı sahasının ortalarına topu gönderdi Emirhan'a. Hem Genduzzi hem de Agbadu saha kenarında bekliyorlar. Murillo rakibinden sıyrıldı. Oğuz'dan Murillo driplingle topu taşımak istedi. Yerde kaldı, faul. Murillo'ya yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanılacak. Černý. Fenerbahçe yarı sahasından kendi yarı sahasının son metrelerine döndü. Salih'e, ondan Emirhan. Emirhan'dan şimdi Nübel, Salih. Kendi yarı sahasının ortalarında Salih gördü Olaytan'ı. Junior Olaytan orta yuvarlakta. Olaytan enine geçti sahayı. Pası soluna Rıdvan'a. Rıdvan'dan Trossard. Trossard'dan Junior Olaytan. Olaytan'dan savunmasına Emirhan. Topu alan Salih. Salih şimdi Murillo. Bir kez daha Salih. Genduzzi ile Agbadu oyuna dahil oldular. Fenerbahçe yarı sahasının ortaları Orkun. Sol kanada döndü Trossard'a. Taç çizgisinin hemen yanı Leandro Trossard. Topla buluştu. Onu karşılayan Semedo. Trossard dikine gönderdi pasını. Ama Rıdvan'ın kontrolü iyi değil. Milan Şikrinyar topu aldı. Kendi yarı sahasının ortalarında pas vermek istedi. Olmadı, çıkamadı Fenerbahçe. Top Olaytan'da. Olaytan'dan Vlahovic düşüncesi. Savunma arkasına koşu Vlahovic'den. Şimdi Vlahovic topu aldı. Şikrinyar top dışarıda. Ve korner. Köşe vuruşu kazanıyor. Beşiktaş şu ana kadar Milan Şikrinyar'da iyi bir maç çıkarıyor. Fenerbahçe takım adına gol dışında da oyun içi aksiyonları gayet iyi. Milan Şikrinyar'ın atak yönü sol kanat.

Bu çeyrek tarihe bıraktı Orkun. Dakika 35. Orkun ceza sahasına baktı. Orkun Kökçü. Orkun şimdi köşe vuruşunu kullandı. Salih'e doğru, Salih'in şutu. Savunmadan döndü top. Kontrolü sağlayan Kante. Kante önünü açtı. Genduzzi'yi düşünmek istedi. Salih bir kez daha Kante. N'Golo Kante. Trossard'la mücadelesi. Son anda pasını verdi. Vedat Muriç'e. Muriç'ten Semedo. Kendi yarı sahasının ilk metreleri. Semedo top dışarıda. Taç Beşiktaş'ın atak yönü sol kanat. Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından taç atışı. Şimdi kullanıldı. Orkun yaptı ortasını. Ceza sahasına Vlahovic topu alamıyor. Archie Brown kontrolü sağladı. Archie Brown sol kanada Oğuz'a. Oğuz kendi yarı sahasının ortaları sol kanatta topla buluştu. Şimdi kaleci Ederson'a kadar geldi. Top Halil Umut Meler. Bir faul var dedi. Serbest vuruş. Düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kazanıyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasının ortalarından sarı lacivertler serbest vuruşu kullanacaklar. Nathan Ake. Ake. Genduzzi. Genduzzi uzun oynuyor. İyi bir pas gelmiyor Genduzzi'den. Nübel. Rıdvan. Rıdvan'ın pası Emirhan. Emirhan gördü Agbadu'yu. Agbadu. Sağ kanatta Murillo kendi yarı sahasının ortaları. Bir kez daha pas Agbadu'ya. Agbadu. Şimdi Emirhan. Emirhan topçu. Topu havalandırdı Emirhan. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Trossard için kalktı bayrak. Top Fenerbahçe'de. Dakika 37.

37. Şikrinyar. Milan Şikrinyar. Oyun hareketlendirecek Şikrinyar. Baktı arkadaşlarına. Şimdi uzun mesafeli pas denedi. Çok soğukkanlı. Murillo kafayla döndü. Kalecisine Nübele. Agbadu. Murillo. Ondan Olaytan. Černi bir vücut çalımı Archie Brown'a. Černi merkeze çok iyi top. Vlahović. Ondan Murillo. Murillo kapattı orayı Guendouzi. Gerçekten müthiş bir mücadele Guendouzi'den. Ve taraftarından alkış alıyor Matteo Guendouzi. Atak Yunus Hakan'a. Taç Beşiktaş'ın. Murillo. Murillo. Taç atışını kullandı. Olaytan. Agbadu, Olaytan Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Orkun tek top, Salih. Salih'ten pas, Emirhan. Emirhan. Şimdi sol kanatta Trossar. Ayağının dışıyla ceza sahasına nefis pas Rıdvan'a. Rıdvan'ın şutu direkt ve gol! Sol bekten geldi. Golünü attı Rıdvan. Ama Trossar'ı pası olağanüstü. Trossar şapkadan tavşan çıkardı. Sağ ayağının dışıyla enfes bir top gönderdi. Savunma arkasına. Rıdvan iyi kontrol. Düzgün bir vuruş. Top ağlarda. 1-1. Goller savunmacılardan. Fenerbahçe'nin golü Milan Şikrinyar'dan gelmişti. Beşiktaş'ın golü sol bekinden Rıdvan'dan geliyor. Trossar enfes bir pas. Ölçtü biçti. Olağanüstü gönderdi. Rıdvan kontrolü sağlamadan direkt köşeye düzgün bir vuruş yapıyor. Direğe çarpan top ağlarla buluşuyor. 38-1-1. Rıdvan Yılmaz. Kadıköy'de skorda denge var. Bu sezon Rıdvan da ilk golünü attı. Aynı Şikrinyar gibi. Şimdi Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri ve Dakmur için faul yaptığını belirtti. Halil Umut Meler. Serbest vuruş Beşiktaş'ın kendi yarı sahasının ilk metrelerinden Emirhan kullanacak. Bu serbest vuruşu uzun oynadı. Ake yükseldi, kafayı vurdu. Sekti top Greenwood topa yakın. Mason Greenwood Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Orkun'la mücadelesi Greenwood. Yerde kaldı Greenwood. Serbest vuruş. Bir duran top şansı elde ediyor. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Hafif sağ çapraz. Serbest vuruş kullanılacak. Mason Greenwood, İrfan Can ikilisi yan yanalar. İrfan Can bir şeyler anlattı Greenwood'a. Ceza sahası, çevresi kalabalık. İrfan Can bıraktı Greenwood sağ ayağıyla orta. İrfan Can karşı karşıya kaldı. Nübel'le ve sonrasında golü yaptı. Kante pozisyonu hazırlayan oyuncuydu. Karar offside. Nübel oyunu başlatacak. Ceza yayına topu bıraktı. Dakika 42 oluyor. Kadıköy'de bir birlik eşitlik. Semedo ondan seken top. Şikrinyar kayarak müdahale. Taç Beşiktaş'ın. Atak yönü sol kanat. Orkun taç atışını kullandı. Trossar. Leandro Trossar. Bekledi Trossar. Şimdi pas Orkun'a. Orkun Olaytan'a. Olaytan ceza sahasına Vlahović'e. Vlahović dönemedi. İki oyuncu arkasındaydı. Top Semedo'da. Semedo. Semedo uzun oynuyor. Emirhan kafayla indirdi topu. Rıdvan. Rıdvan'ın pası. Şimdi sol kanatta Trossar vardı. Semedo dokundu. Kante'ye topu aldı. Kante orada İrfan Can'ı bulmak istedi, olmadı. Emirhan. Rıdvan.
çizgide Rıdvan pası Trossard'a.

Pedro Trossard. Fenerbahçeli sahasının ilk metreleri. Trossard serbest vuruş. Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Serbest vuruş kazanıyor Beşiktaş. Fenerbahçeli sahasının ilk metreleri. Taç çizgisinin hemen yanı. Serbest vuruş kullanılsın dedi maçın hakemi. Rıdvan bekledi. Bıraktı topu Emirhan'a. Emirhan şimdi en sağda, Çerni boş. Ona doğru Çerni tek pas ama Genduzi'ye gönderdi pası. Matteo Genduzi dikini oynadı. İrfan Can tek top, son anda Agbadu. Kante yine girdi araya. Ondan Genduzi. Sağ kanada Mason Greenwood'a. Greenwood Rıdvan'la birebir oynadı, sıyrıldı. Mason Greenwood gidiyor. Ceza sahasına da girdi Greenwood. Çaprazda Greenwood yan fileler. Müthiş getirdi topu. Mason Greenwood tribünleri ayağa kaldırdı. Şutu, bu top yan filelerde. Dakika 43. Orkun kendi yarı sahasının son metrelerine topu taşıdı. Ondan Olaytan. Olaytan en sağa. Çerni düşüncesi. Václav Çerni. Topla buluştu Çerni. Václav Çerni gidiyor sağ kanattan. Çerni. Çerni pası iyi değil. Şimdi Nathan Ake. Ake. Ondan Oğuz tek top. İrfan Can kayarak müdahale geldi Murillo'dan. Salih Çerni'ye sağ çizgide. Çerni şimdi yerden pas. Olaytan kaleye baktı. Olaytan vurmadı. Çalın denedi, topu kaybetti. N'Golo Kante. Ondan Ake. Ake sol kanada Oğuz'a. Oğuz Aydın topu aldı. Kendi yarı sahasının son metreleri. Oğuz pasını verdi. Fenerbahçe kalabalık geliyor. Vedat Muriç. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Vedat Muriç'ten Genduzi. Semedo'nun gerisine ama orada Greenwood var. İrfan Can yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Greenwood, Genduzi. Beşiktaş yarı sahasının ortaları Genduzi. Nathan Ake. Ake'den İrfan Can kahveci. İrfan Can. Şimdi Oğuz. Oğuz'un pası. Archie Brown. Archie Brown'dan Oğuz. Oğuz Aydın en geriye Nathan Ake'ye. Dakika 45. Nathan Ake çevre kontrolü yaptı orta yuvarlakta. Şimdi gördü Şikrinyar'ı. Şikrinyar'dan yanına yaklaşan Genduzi. Genduzi'den Vedat Muriç'e pas. Vedat Muriç yine duvar oldu, topu aldı. Vedat Muriç, Emirhan pozisyonu. Orada ikili mücadele, karar faul. Oyunu durdurdu Halil Umut Meler ve kart çıkıyor. Emirhan sarı kart gördü 45. dakikada. Kart görüyor Emirhan, dakika 45. 26 Şikrinyar 1-0. 38 Rıdvan 1-1. Skorda denge var. En az 2 dakika işaret edildi ve 45+1'deyiz. Sevgili futbol severler. 45+1 oynanıyor. N'Golo Kante Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topu aldı. N'Golo Kante, ondan Greenwood. Mason Greenwood enine geçti sahayı. Greenwood şık hareket, Rıdvan son anda ayak koydu. Şimdi Olaytan formadan çekildi. 45+1 sarı kart Mason Greenwood. Olaytan'ı faulle durdurdu Greenwood. 45+1. Kart çıkıyor Greenwood'a. Orkun, ondan Agbadu. Emmanuel Agbadu. Agbadu pası Václav Çerni. Çerni'den Orkun Kökçü. Orkun. Rıdvan. Şimdi Leandro Trossard. Fenerbahçe yarı sahasının ilk metreleri. Rıdvan kendi yarı sahasının ortalarına döndü. Emirhan'a. 45+2'deyiz. Son duraklama dakikası ilk yarıda. Nübel. Uzun oynuyor Nübel. Ake kafayı vurdu kendi yarı sahasının ortalarında. Şimdi Kante topu sakladı. N'Golo Kante savunmasına. Ake'ye. Nathan Ake. Yerden Beşiktaş yarı sahasına. Vedat Muriç'e. Vedat Muriç sol kanada döndü Oğuz'a. Oğuz Aydın. Kante bir kez daha. Oğuz Kante paslaşması. N'Golo Kante. Beşiktaş. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Dünyası, güzellikler dünyası.
5: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
11: HDI.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, Sigortam Net.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
5: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
8: Arif abi, sağdan.
9: Tamam.
10: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
11: Hangar gibi. Hangar gibi.
12: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: 9 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
15: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahatlığı.

0: rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitleri...

0: Planıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Kadıköy'de yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili futbol severler. İlk yarıda bir birlik eşitlik vardı. İkinci yarı birazdan başlayacak. 26. dakikada Fenerbahçe Şikrinyar'la öne geçmişti. 38 Rıdvan Beşiktaş'a beraberlik golünü getirdi. İki takım oyuncuları da şimdi oyun alanına geliyorlar. İki takım sahaya çıkıyor. İki ekipte de hazırlık var. Beşiktaş'ta Uatara, Fenerbahçe'de de Kerem. Hazırlanan isimler. İki teknik adamdan da değişiklikler. Rıdvan golün sahibi. Bir sakatlık da olabilir. Golünü attı, iyi bir performans sergilemişti. Uatara'ya yerini bırakıyor. Fenerbahçe'de de Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. İrfan Can Kahveci çıkan isim. İrfan Can merkezde oynuyordu. Kerem bir kanat oyuncusu biliyorsunuz. Ve Kadıköy'de ikinci yarı başladı. Şu an Vedat Muriç'e yakın oynuyor Kerem. İkinci forvet gibi sevgili futbol severler. İlk diziliş, şu anki görüntü bu. Taç atışı kullanılacak. Atak yöne göre sağ kanattan Murillo. Topu aldı Murillo. Şimdi araya girdi Nathan Ake. Ake Beşiktaş yarı sahasına sokuldu. Kerem, Kerem'den Vedat Muriç. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Savunma arkasına pas Kerem'e. Kerem ceza sahasında. Akbado ayak koydu. Yine Kerem. Sol kanada Oğuz'a. Oğuz şimdi orta şans aradı. Yaptı ortayı. Son anda Uatara. Vedat Muriç'ten önce Uatara. Yükleniyor Fenerbahçe ikincinin başında. Kante. Kante. Semedo. Semedo'dan sağ kanat Mason Greenwood. Şikrinyar. Az önce Uatara golü önledi. Vedat Muriç'ten önce müdahaleyi yaptı. Topu karşıladı Uatara. Rıdvan'ın yerine oyuna girmişti sevgili futbol severler. Genduzi'ye geriye döndü kalecisine Ederson'a. Ederson. Uzun top. Murillo kafayla karşıladı. Şimdi Nathan Ake topa yakın. Nathan Ake. Milan Şikrinyar. Şikrinyar'dan Semedo. Kendi yarı sahasının ilk metreleri. Semedo. Ondan Kerem'e pas. Kerem şık bir çalım denedi. Başarılı da oldu. Semedo desteğe geldi. Topu aldı. Semedo dribling halinde. Sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Ortayı yaptı Nübel. Topu aldı Nübel. Kale sahasında kontrolü sağladı Nübel. Sevgili futbol severler. Şimdi Vlahovic'e pas. Fenerbahçe yarı sahasının ilk metreleri. Vlahovic'ten savunma arkasına Olaytan'a. Junior Olaytan. Olaytan ceza sahasında. Olaytan pası geçmiyor. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırıyor. Offside. Olaytan için kalktı bayrak. Kante topu bıraktı. Şikrinyar. İkinci yarının başı, dakika 48. Şikrinyar.

döndü kalecisine Ederson'a. Ederson'dan ceza sahası içindeki Ake'ye, Ake'den hemen ceza sahası ön çizgisindeki Kante. Ondan bir kez daha Nathan Ake. Ake topun dibine girdi. Kendi yarı sahasının son metrelerine Vedat'a. Vedat Muriç göğsüyle indirdi. Oğuz. Oğuz'dan yine Vedat Muriç. Savunma arkasına pas Greenwood'a. Greenwood koşuyu yaptı. Mason Greenwood. Agbadu takipte. Greenwood. Top Beşiktaş'ta. Topun çıktığını belirtti Halil Umut Meler. Atak yönü sağ kanat. Taç Beşiktaş'ın. Murillo. Agbadu. Agbadu. Kendi yarı sahasının son metrelerine gönderdi Vlahovic'e. Vlahovic'den Ouattara'ya. Ouattara. Ondan Orkun. Fenerbahçe yarı sahası. Orkun derin bir pas kademede Archie Brown. Cherny'den önce araya girdi. Archie Brown. Şimdi Kerem tek top gönderdi Kante'ye. N'Golo Kante Beşiktaş yarı sahasına girdi. Sol kanada pası Vedat Muriç'e. Vedat Muriç. Vedat Muriç destek bekliyor. Yerden pas denedi Olaytan ve top dışarıda taç. Atak yönü sol kanat. Taç Fenerbahçe'nin Archie Brown. İlk yarıda taçtan golü bulmuştu Fenerbahçe. Archie Brown uzun bir taç atışı göndermiş kale sahasında. Seken topu takip eden, gol vuruşunu yapan Şikrinyar olmuştu. Sol kanat. Archie Brown uzun bir taç atışı yine Nübel. Yükseldi, topun sahibi oldu Nübel. Hemen sol kanada döndü. Sol kanatta Trossard. Leandro Trossard. Kendi yarı sahasından çıktı. Fenerbahçe yarı sahasına girdi. Leandro Trossard çizgide gidiyor. Genduzi karşısında. Trossard ceza sahasına Vlahovic'e. Vlahovic kontrol. Vlahovic Kante ile mücadelesi. Vlahovic oyunu durduruyor Halil Umut Meler. Bir faul tespit ediyor. Vlahovic dar açıdan şutunu çekti. Topu ağlara gönderdi ama öncesinde düdüğümü çaldım diyor Halil Umut Meler. İşareti bu yönde, bir çekme var diyor eliyle Vlahovic'e. Bu şekilde pozisyonu anlattı, itiraz ediyor Dušan Vlahovic. Kaleci Ederson oyunu hareketlendirecek sevgili futbol severler. Ederson uzun bir top gönderdi. Ederson Agbadu kafayı vurdu. Agbadu. Ouattara. Kendi yarı sahasının son metreleri. Ouattara pası Vlahovic'e doğru, offside'daydı, hareketlenmedi Vlahovic. Şimdi Ake'den Ederson. Ondan Milan Şikrinyar. Top aldı Genduzi kendi yarı sahasının ortalarında. Genduzi bekledi. Genduzi Beşiktaş yarı sahasına topu gönderiyor. Emirhan topa yakın isimdi. Riske girmedi taç. Atak yönü sağ kanat. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Vedat Muriç topu bıraktı şimdi. Taç atışını kullanması için Semedo'ya, Kante, Semedo, top dışarıda ve taç Beşiktaş'ın dediği yardımcısının uyarısıyla Halil Umut Meler. Ouattara. Ouattara taç atışını kullandı. Ouattara, Şikrinyar, onun pası. Bu arada Vlahovic ile Şikrinyar arasında bir gerginlik. İki oyuncu arasında bir gerginlik. Şu an Vlahovic yerde. Şikrinyar, Vlahovic, bu ikili arasında tartışma. Umut Meler kartıyla gidiyor oraya. Yardımcısına bakarak gitti. Elini cebine götürdü ama kart çıkarmadı. Elini cebine götürüp gitti ama kart çıkarmadı. Yardımcısına, dördüncü hakemine döndü ve bekledi. Bekledi Umut Meler. Şimdi Milan Şikrinyar kart görüyor. Orkun'un itirazı var. Vlahovic ayağa kalktı. Ederson da kalesinden geldiği için bir sarı kartta ona çıktı dakika 52. Ederson sarı kart. Şikrinyar kart görmüştü. Orada tartışmalar sürüyor Vlahovic ile Şikrinyar arasında. Halil Umut Meler kulağını gösteriyor. VAR odasıyla iletişim halindeyim diyor. İtirazlar var iki takım oyuncularından. Orkun orada. Semedo orada. Genduzi orada. Emirhan orada. İtirazlar. Vlahovic de kart gördü. Vlahovic, Şikrinyar, Ederson. Sayabildi.

bildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla 3 isim: Vlahovic, Skriniar, Ederson. 3 oyuncu kart gördü. Halil Umut Meler, Skriniar'ı, Orkun'u, iki kaptanı çağırıyor. İki kaptanı çağırıyor. İki oyuncuyla, iki kaptanla, Skriniar ve Orkun'la konuşuyor. İki isimle konuştu şimdi. Halil Umut Meler. Orkun'un itirazı devam ediyor. Skriniar Orkun'a anlatıyor pozisyonu. Notlarını alıyor şu an Halil Umut Meler. Arka arkaya kartına başvurmuştu. Şimdi topu istedi maçın hakemi. Halil Umut Meler topu Beşiktaş'a verdi. Oyun başlasın diyor Halil Umut Meler. Fenerbahçe sahasının ilk metreleri, Orkun topun başında. Orkun şimdi geldi. Salih bıraktı topu Orkun'a. Orkun'dan savunmasına Emirhan'a. Emirhan, Agbadu, sağ kanada Murillo'ya döndü. Murillo, Černý, Murillo devam etti, topu aldı, gidiyor sağ kanatta Murillo, ortasını yaptı Vlahovic'e doğru, Ederson yükseldi, topun sahibi oldu Ederson. Hemen sol kanada Guendouzi, ondan Nathan Ake. Nathan Ake, Guendouzi kendi yarı sahasının ilk metreleri. Ake, Vedat Muriç kalecisine oynuyor Ederson'a. Ederson Vlahovic'in baskısını gördü, topu ayağından çıkardı, uzun oynadı. Kerem yükseldi, Agbadu kafayı vurdu. Černý'den pas Junior Olaytan. Olaytan sıyrıldı Guendouzi'den. Olaytan pası Černý'e. Černý şimdi ceza sahasının ortasını yaptı. Ederson yattı. Topun sahibi oldu Ederson. Eliyle hemen Kante'yi gördü. Kante kendi sahasının ilk metreleri. Trossard'ın baskısı Kante'ye. Kante top halen onda. Kante, Trossard baskıya devam ediyor. Şimdi Skriniar topu dışarı gönderiyor. Taç Beşiktaş'ın ön alan baskısı sonuç verdi. Atak yönü sol kanat. Uatara taç atışını kullandı. Trossard, Trossard bir taç daha. Uatara, Orkun, Orkun'dan yine Uatara. Uatara iki oyuncu karşısında. Uatara ceza sahasına çevirdi. Skriniar, Trossard topu aldı sol kanatta. Trossard içeriye, Černý'e, Černý topuk pası, kontrolü sağlıyor kaleci Ederson. Ederson bekledi. Bu kez hızlı hareket etmedi. Sakin dedi arkadaşına Ederson ve sağ kanada dönüyor Semedo'ya. Dakika 57. Semedo kendi yarı sahasının son metrelerine, Vedat Muriç'e pas. Vedat Muriç'in topuna müdahale. Top şimdi Semedo'da. Semedo devam etti. Ardından pası Agbadu. Ayak koydu ama Kerem araya girdi. Ceza sahası içi sağ kanat. Kerem pası iyi değil. Trossard. Trossard'dan Salih'e. Salih kendi yarı sahasının son metrelerine geldi. Gördü Olaytan'ı. Olaytan. Sonrası da Salih. Salih bıraktı soluna Vlahovic'e. Dušan Vlahovic. Vlahovic'den Orkun. Orkun'dan Vlahovic, iyi pas. Şimdi Olaytan ceza sahasına. Dušan Vlahovic, Ederson enfes kurtarış. Ederson golü izin vermiyor. Mükemmel kurtarış. Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı az önce. Ederson. Olaytan ceza sahasına bıraktı Vlahovic'e. Vlahovic sol çapraz karşı karşıya. Vuruşunu yaptı. Çok iyi çıkardı Ederson. Köşe vuruşu kullanılacak sol kanattan. Orkun. Orkun Kökçü. Orkun yaptı ortayı. Ceza sahasını Agbadu çevirdi. Guendouzi'nin müdahalesi var. Černý Greenwood yan yana. Şimdi Černý top kaybı. Araya girdi Oğuz. Müdahale geliyor Beşiktaşlı Olaytan'dan. Junior Olaytan hem savunmada var hem hücumda. Pası sol kanada Trossard'a. Leandro Trossard merkezi oynadı Salih'e.

Salih, Trossard, Orkun Köpçü, Orkun, Olaytan, Orkun. Bu ikilinin verkaçında başarı var. Bir kez daha Orkun, pas geçmedi. Şimdi Salih, Salih en sağ Černý'e. Václav Černý yetişti ama Oğuz'a topu kaybetti. Ardından faul yapıyor. Serbest vuruş. Ve sarı kart Černý. Václav Černý 59'da kart görüyor. Sarı kart Černý. Kaleci Ederson oyunu başlatacak. Ederson şimdi uzun bir top gönderdi. Vedat Muriç'i düşündü. Vedat Muriç topu yapıştırdı yine ayağına. Ardından Orkun yükseldi. Şimdi Uatara, Orkun bıraktı. Trossard sol kanada, top hızlı. Taç. Atak yönüne göre sağ kanattan Fenerbahçe takımı kendi yarı sahasının ortalarından taç atışını kullandı Şikrinyar'la. Milan Şikrinyar, Ederson. Topu alan Ake, Nathan Ake. 5-6 metre ilerledi. Şimdi Fenerbahçe yarı sahasından çıktı. Beşiktaş yarı sahasına girdi ama pası iyi değil. Archie Brown'un gerisine taç. Taç atışını sağ kanattan Černý kullandı. Agbadu, Nübel topu havalandırıyor. Murillo, Guendouzi bir taç daha. Atak yönü yine sağ kanat. Salih topu bıraktı Murillo'ya. Murillo kendi yarı sahasının ortalarından bu taç atışını kullanacak. Murillo, Orkun. Araya girdi Archie Brown. Devamında Ake sol kanat. Şimdi Brown dokundu Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Ona yapılan hareket faul. Agbadu'nun faul yaptığını belirtti Halil Umut Meler. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Kerem topu aldı, Archie Brown'a gönderdi. Paslaşarak kullanıldı bu serbest vuruş. Oğuz Aydın, Oğuz ceza sahasına baktı, ortasını yaptı. Son anda Emirhan yükseldi, kafayı vurdu. Şikrinyar dokundu. Trossard savunmasına yardımcı, gelişi güzel bir vuruş Leandro Trossard'dan. Vlahovic, Guendouzi, Nathan Ake. Ake'den de 35-40 metrelik bir pas kalecisi Ederson'a. Ederson uzun oynuyor Greenwood'a doğru. Uatara'nın gerisine Greenwood hareketlendi. Greenwood, Mason Greenwood, Uatara ve topu Fenerbahçe'ye verdi. Halil Umut Meler serbest vuruş kazanıyor Fenerbahçe. Atak yönüne göre sağ kanattan bu serbest vuruş kullanılacak. Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Uatara'nın faul yaptığını belirtti. Yardımcısının uyarısıyla maçın hakemi Halil Umut Meler. Dakika 62. 3'te 2'lik bölüm geride kaldı. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın en önemli maçı. Derbi mücadelesi. Sağ kanatta Kerem topun başında bu serbest vuruşta. Düdüğümü bekle dedi. Kerem'e Halil Umut Meler. Kalabalık içerisi. Kerem geldi, serbest vuruşu kullandı, uzak nokta. Serbest vuruş bu kez Beşiktaş'ın. Murillo'ya faul yapıldığını belirtti Halil Umut Meler. İkinci yarıya Italiano, hatırlayacaksınız, Rıdvan yerine Uatara ile başlamıştı. Muhtemelen bir sakatlık var demiştim çünkü hem gol attı hem iyi oynamıştı Rıdvan. Kasığında ağrı hissettiği için oyundan alınmış Rıdvan. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Emirhan baskı altında, Kerem'in baskısı var ve serbest vuruş. Kerem'in Emirhan'a faul yaptığını belirtiyor. Yardımcısının uyarısıyla Halil Umut Meler. Yardımcı hakemin İbrahim Çağlar Uyarcı'nın hemen önündeydi pozisyon. Şimdi Beşiktaş'ta bir değişiklik olacak. Kenarda İlhan Fakılı'yı gördüm. İlhan Fakılı oyuna girecek.

Kaleci Nübel. Uzun bir top gönderdi Nübel. Şikrinyar kafayı vurdu. Orkun. Ona yapılan hareket faul. Serbest vuruş Beşiktaş'ın Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Orkun Kökçü yerdeydi. Italiano son uyarıları yapıyor. Son taktikleri veriyor İlhan'a. Václav Černý oyundan çıkıyor. Kartı da vardı. Černý çıktı. İlhan oyunda. İlhan oyuna girdi. İlhan Fakılı. Beşiktaş'ta, o da Fransa'dan, Clermont'dan geldi ve kısa sürede önemli katkı sağladı Beşiktaş takımına. İlhan Fakılı oyuna dahil oluyor. Şimdi sol kanatta Trossard. Topu sakladı. Leandro Trossard golde çok iyi bir asisti vardı. Agbadu, o da Fenerbahçe yarı sahasında. Agbadu dikine pas Olaytan'a. Olaytan topu kaybetti Genduzi'ye. Şikrinyar'ın topunu Agbadu karşıladı. Sağ kanat Murillo. İlhan'la Verkaç. Murillo sağ kanatta ilerledi İlhan. İlhan Fakılı. İlhan top dışarıda. Out. Ake ile mücadelesi. İlhan'ın top dışarı çıkıyor. Ederson kale vuruşunu kullanacak. Kaleci Ederson oynadı Ake ile. Nathan Ake. Ederson. Yine uzun bir top. Beşiktaş savunmasında Uatara topa yakın, baskı var Kerem'den. Nübel'e riskli bir pas. Nübel, Agbadu, ondan Uatara. Uatara, baskı devam ediyor. Kaleci Nübel, Agbadu, ondan iyi bir pas. Olaytan'a, Olaytan merkezde topu aldı. Olaytan sol kanada döndü. Leandro Trossard. Trossard topu taşıdı. Trossard ceza sahasına girdi. Trossard içeride. Trossard soluna çekti. Şimdi sağ. Trossard ortasını da yaptı. Uzak nokta Orkun. Orkun Kökçü çevirdi kale sahasını. Hiçbir arkadaşı yok. Topu aldı Semedo. Semedo uzun oynadı. Agbadu. Murillo. Top yine Beşiktaş'ta. Salih. Olaytan. Salih bir kez daha. Savunma arkasına pas. Şimdi Murillo. Murillo çevirdi. Vlahovic pası. Trossard kaleci Ederson iki hamlede kontrolü sağladı. Bayrakta vardı, offside. Pozisyon noktalandıktan sonra yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Eli havada Halil Umut Meler'in. Dakika 66. Kaleci Ederson oyunu hareketlendirecek. Ederson şimdi uzun bir top Brezilyalı eldivenden. Vedat Muriç kafayla indirmeyi başardı Kerem'e. Kerem'den Vedat'a. Vedat ceza sahası dışı, sert şut Nübel'in üzerine. Çok rahat kaleci Alexander Nübel. Fenerbahçe'nin ikinci isabetli şutu bu. İlki gol olmuştu Şikrinyar'la. Bu ikinci isabetli şutu. Beşiktaş'ın 4 isabetli şutu var. Şimdi İlhan kendi yarı sahasının son metreleri. İlhan Fakılı savunmasına döndü. Fenerbahçe'de Lukaku'yla Dorge Lesnene birazdan oyuna girecek. İki isim oyuna dahil olacak. Sağ kanatta topla buluştu Beşiktaş'ta Murillo. Olaytan savunma arkasına pas İlhan'a. İlhan'ın şut Ederson. Bir kurtarış daha Ederson. Şu ana kadar Fenerbahçe'de en yüksek performansı sergileyen oyuncu Ederson. İki çok çok çok önemli kurtarış Ederson'dan. Değişiklikler. Oğuz çıkıyor. Dorge Lesnene. Süratli hareketli bir isim oyuna giriyor. Ve Vedat Muriç. Lukaku değişikliği. Romelu Lukaku. Duran topta iki isim oyuna girdi. Köşe vuruşu Beşiktaş'ın. Orkun sağ kanattan yaptı ortayı. Murillo sektirdi. Kante karşıladı. Dorge Lesnene. Ondan pas. Greenwood. Onun pası. Şimdi Kante'den önce. Olaytan. Merkezden gitti. Ceza sahasına girdi. Olaytan şık hareketler. Son anda müdahale. Şikrin.

Skriniar topu dışarı gönderiyor. Skriniar topu dışarı atıyor. Sol kanattan taç atışı kullanıldı Ouattara. Trossard. Sağ tarafa Mourinho, Olaytan. En sağda Orkun Kökçü. Orkun, Vlahovic tek top sağ kanada İlhan'a iyi paslaşmalar. İlhan Fakılı, İlhan ondan geriye. Mourinho ceza sahasına baktı. Mourinho ortasını yaptı. Ederson topun sahibi oluyor. Ederson yükseldi, kontrolü sağladı Ederson. Şimdi yerden Kante'ye. N'Golo Kante kendi yarı sahasının ortaları. N'Golo Kante pasını verdi. Araya girdi İlhan. Top Beşiktaş'a geçti. Top Beşiktaş'a geçti. Agbadu. Ondan en geriye Nübel. Nübel. Salih tek pas. Agbadu. Bir kez daha Salih'le oynuyor. Salih Özcan ondan soluna. Şimdi topu alan Emirhan, Emirhan'dan kaleci Nübel, ceza yayında Nübel, pası Emmanuel Agbadu, dakika 69, topla buluştu İlhan sağ kanatta, geriye döndü Agbadu'ya, Agbadu'dan yine Nübel'e, Nübel, Salih, ön alan baskısı Fenerbahçe'den, Beşiktaş'ta ısrarla orada pas yapıyor, Nübel, bir pas kanalı aradı. Nübel yine kısa oynadı. Şimdi Agbadu. Agbadu fake attı, sıyrıldı rakibinden. İlhan. İlhan Fakılı. Yerde kaldı İlhan. Vlahovic. Olaytan top Beşiktaş'ta. Fenerbahçe sahasının ortaları. Olaytan'ı pası Ouattara ceza sahasında. Ouattara. Ouattara şimdi pas denedi. Son anda Skriniar oyun duruyor. Halil Umut Meler tehlikeli hareket dedi. Elini de gösterdi ve topu Fenerbahçe'ye verdi Halil Umut Meler. Ederson. Nathan Ake. Şimdi Archie Brown. Merkeze gönderdi Kerem'e. Fenerbahçe bu kez hızlı çıktı. Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş yarı sahasının ortalarında. Sağ kanada pas. Greenwood ceza sahasına girdi. Mason Greenwood sağına çekti. Mason Greenwood top dışarı çıktı. Mason Greenwood bir anda boşluk buldu. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, ki boş alanları seven bir isim, topu iyi taşıdı. Greenwood'u topla buluşturdu ama Greenwood bu topu iyi kullanamadı. Emirhan. Nübel. Agbadu. Agbadu. Şimdi Salih. Yine savunmada paslar. Lukaku'nun baskısı. Emirhan. Emirhan'dan Trossard. Trossard bekletmeden topu gönderdi. Ake. Orkun kafayla indirdi. Kendi sahasının son metrelerine topu Trossard'a. Leandro Trossard onun pası. Orkun Kökçü. Orkun sağ kanada dönmek istedi. Kademede Dorge Lesnene. Orkun.

Guendouzi, Salih ile mücadelesi, Guendouzi yerde. Oyun duruyor. Orkun da ayağa kalktı. Guendouzi serbest vuruşu kullanacak. Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Geriye döndü Ake'ye. Nathan Ake. Guendouzi Ake paslaşması. Nathan Ake. Guendouzi. Milan Škriniar kendi yarı sahasının ortalarında. Škriniar topu havalandırdı. Emirhan. Sonrasında Trossard, geriye Ouattara. Ouattara. Kasım Ouattara. Kalecisine dönüyor. Nübel. Agba'da uzun top. Olaytan'dan önce Ake kafayı vurdu. Kendi yarı sahasının ortalarında. Şimdi Kante topu aldı. N'Golo Kante sol kanada döndü Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Kerem, onun pası araya girdi. Murillo. Beşiktaş'ta araya giren Murillo. Dönüyor soluna Ouattara'ya. Ouattara. Şimdi Trossard. Leandro Trossard merkeze doğru ilerledi. Salih'i topla buluşturdu. Salih bir fake attı, sıyrıldı Kerem'den. Dikini oynadı, Olaytan'la oynadı. Olaytan nefis bir top Orkun'a. Orkun karşı karşıya. Orkun Kökçü pasını verdi. Vlahovic gol! Dušan Vlahovic! Beşiktaş mükemmel geldi. Sonrasında Sırp golcü bitirdi. Geçen hafta hat-trick yapmıştı. Derbide de golünü attı. Dušan Vlahovic! Beşiktaş Kadıköy'de 2-1 önde. Orkun ve Vlahovic beraber taraftarlarına koşuyorlar. İki oyuncu Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş tribününe koşuyor. Nefis bir top. Olaytan, ardından Orkun, aldı at dedi Vlahovic'e. 1-0'lık mağlubiyetten 2-1'lik üstünlüğe taşıyor Dušan Vlahovic Beşiktaş'ı. 73'te geldi gol. Merkeze enfes bir pas. Orkun çevirdi devamında. Vlahovic penaltı noktası üzerinden boş kaleye topu gönderdi. Şimdi Semedo. Semedo'nun pası. Mason Greenwood. Guendouzi. Lukaku'ya pas. Lukaku'dan Semedo kendi yarı sahasına döndü Škriniar'a. Škriniar'dan şimdi topu alan futbolcu. Orada Nathan Ake'ydi, uzun oynadı. Karşıladı bu topu Agbadu. Top dışarıda. Bu arada Olaytan bir sakatlık geçiriyor. Değişiklik istedi. Junior Olaytan kulübeye döndü. Değişiklik istedi. Sevgili futbol severler. Kerem kaleye baktı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girdi. Yerde kaldı, oyun sürüyor. Trossard. Leandro Trossard. Dripping halinde. Trossard topla buluştu. Trossard Fenerbahçe yarı sahasına girdi. Leandro Trossard pası Olaytan'a. Junior Olaytan ayağının dışıyla sağ kanadı İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan ceza sahasına girdi, çıktı. Şimdi geriye Orkun'a. Orkun'un şutu Ake'den döndü. Bir kez daha Orkun Kökçü. Orkun Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Orkun devamında topu aldı Murillo. Murillo savunmayı Agbadu'ya. Agbadu ondan Emirhan. Bu arada itirazlar vardı. Ali Umut Meler Guendouzi'nin yanına gitti, oyunu durdurdu. Guendouzi az önceki pozisyon için itiraz etmişti. Ali Umut Meler kulağını gösterdi. Bir şey yok işareti yaptı. Bir şey yok dedi. Guendouzi'nin itirazı devam edince de sarı kart gördü. 77'de Guendouzi. Beşiktaş'ta değişiklikler olacak. Endidi'yi görüyorum kenarda. Endidi oyuna girecek. Calo oyuna girecek. Endidi ve Calo oyuna dahil olacak. Siyah beyazlarda değişiklikler. Olaytan sakatlandı, devam edemiyor.
Endi.

oyunda. Ve Emirhan sarı kartı vardı Emirhan'ın. Stoper'de bir değişiklik. Sarı kartı vardı ve yerini Jalo'ya bırakıyor Emirhan. Orkun'u yanına çağırdı. Italiano Orkun'a taktikler veriyor. Az önce Guendouzi de sarı kart görmüştü. Bir kez daha sizlerle paylaşalım. Drossar. Oyun yeniden hareketlendi. Kendi yarı sahasının son metreleri Jalo. Ondan Agbadu. Agbadu. Şimdi sağ kanat Murillo. İlhan. Yerde İlhan. Toparçı Brown'da karar faul. Serbest vuruş. Salih. Topla buluştu. Şimdi ceza yayında Nübel. Kaleci Nübel. Beşiktaş taraftarının yoğun desteği bu anlarda. Nübel uzun top gönderdi. Murillo'ya nefis bir top. Murillo çizgide kontrolü sağladı. Nene onu takipte. Murillo top dışarıda. Karar out. Kale vuruşu kullanılacak. Ake. Nathan Ake. Topu aldı Archie Brown. Nathan Ake kalecisine döndü. Ederson. Ederson uzun bir top. Uatara kafayla karşıladı. Trossard, Leandro Trossard günün ilerinden pası Salih'e. Şimdi Semedo, Guendouzi topu aldı. Greenwood kendi yarı sahasının son metreleri. Lukaku'yla ver kaç. Mason Greenwood soluna döndü Nene'ye. Dorgeles Nene pasını verdi Kante'ye. N'Golo Kante önünü açtı. N'Golo Kante kaleye baktı. N'Golo Kante dışarıya farklı şekilde topu dışarı gönderiyor. N'Golo Kante. Nübel topu yere bıraktı. Kaleci Nübel. Nübel riskli hareketler. Sağ bekine döndü. Orada Murillo. Kaç çizgisinin hemen yanı Murillo. Pas iyi değil. Şimdi Ake önde karşıladı. Agbadu kafayı vurdu. Orkun topa yakın. Bu top dışarıda. Ve taç Fenerbahçe'nin. Ake bıraktı Brown. Archie Brown. Archie Brown. Taç atışını kullandı. Kante ile oynadı. Bir kez daha Archie Brown sol kanattan devam etmek istiyor. Ver kaç girişimi. İlhan Fakılı topa yakın. İlhan yerde kaldı. Serbest vuruş. İlhan'a yapılan hareket faul. Dakika 80 oldu. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2. Derbide siyah beyazların üstünlüğü var. Golleri hatırlatalım. 26 Şikrinyar, 38 Rıdvan, 73 Dušan Vlahović. Kaleci Nübel. Nübel uzun oynayacak. Şimdi uzun bir top Nübel'den. Şikrinyar müdahale yaptı Vlahović'ten önce. Orkun yükseldi, kafayı vurdu. Brown indirdi kendi yarı sahasının ortalarında. Kerem dokundu, top Beşiktaş'ta. Endidi'de. Endidi. Trossard. Trossard döndü. Leandro Trossard. Orkun'a. Orkun zor bir toptu. Orkun için kontrol iyi değil. En geride şimdi Ederson Fenerbahçe'de. Ederson topu havalandırdı. Beşiktaş yarı sahasına doğru. Agbadu kontrol iyi değil ama sonrasında topu kurtardı Kerem'den. Agbadu. Murillo. Murillo top kaybı. Kante. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem. Kante. Trossard girdi araya. Leandro Trossard mükemmel oynuyor bugün. Trossard sağ kanatta. İlhan şimdi ondan topu aldı. İlhan Fakılı. İlhan Trossard pası merkeze Salih'e. Fenerbahçe sahasının ortaları. Salih Endidi. Salih bekledi. Yine Endidi'yi tercih etti. Endidi en sola. Uatara. Uatara ortayı yaptı. Son anda müdahale Ake. Şimdi araya girdi Trossard. Kaleye baktı. Trossard'ın şutu yandan dışarıya. Leandro Trossard sol ayağıyla sağ çaprazdan şansını denedi. Bu top dışarı çıktı. Kale vuruşu Fenerbahçe'nin. Ederson kale vuruşunu kullanıyor. Kısa oynadı. Semedo Şikrinyar. Şikrinyar'dan pas. Topla buluştu Nathan Ake. Archie Brown.

Archie Brown müdahale geliyor. İlhan Fakılı'dan top dışarıda, taç. Sol kanat. Archie Brown, Ake. Nathan Ake, Ederson. Şimdi Lukaku. Lukaku kayarak müdahale. Yerde vatandaşı Trossard, iki Belçikalı o pozisyonda karşı karşıya geldi. Kante kendi yarı sahasının ortaları. Kante'den pas. Dorge Lesnene. Guendouzi. Sol kanatta bir boşluk var. Guendouzi oraya. Şimdi döndü. Archie Brown top aldı. Lukaku elini kaldırdı. Brown ceza sahasının ortasını yaptı. Lukaku kafa. Top dışarıda. Out. Nübel arkadaşlığını uyarıyor. Fenerbahçe'de değişiklik olacak. İsmail Yüksek oyuna girecek. Birazdan sevgili futbol severler, kale vuruşu paslaşarak kullanıldı. Nübel şimdi uzun oynuyor. Skriniar'ın müdahalesi. Greenwood topun indiği yerde Jallo. Thiago Jallo pası iyi değil. Salih ayak ucuyla son anda dokundu. Topu uzaklaştırdı. Top Fenerbahçe'de Semedo'da. Kendi yarı sahasının ortalarında Nelson Semedo. Semedo'dan pas. Nathan Ake. Ake ondan geriye. Kaleci Ederson. Ederson bekledi. Ederson yerden iyi bir pas Guendouzi'ye. Kendi yarı sahasının ortalarında topu aldı Guendouzi. Matteo Guendouzi'den şimdi Mason Greenwood. Bir kez daha Guendouzi. Vlahovic'in baskısı var. Milan Skriniar. Skriniar'ın pası. Endidi. Ayak koymak istedi. Olmadı. Devamında Agbadu. Ardından İlhan Fakılı. Pas Orkun'a. Orkun Kökçü. Orkun Kante'nin müdahalesi. Salih iki takıma gitti geldi. Top orta sahada. Kıran kırana bir mücadele. Guendouzi kendi yarı sahasının son metreleri. Guendouzi'den Kerem'e. Kerem. Agbadu topu kazandı. Agbadu şimdi oyun duruyor. Serbest vuruş kararı. Orkun'un itirazı var. Fenerbahçe'de değişiklik var. İsmail kenardaydı. Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkıyor. Matteo Guendouzi. Kartı da var. İsmail Fenerbahçe'de oyunda. İsmail oyunda. Dakika 84. 84. dakika. Beşiktaş'ta da Oh oyuna girecek. Yang Yuoh birazdan oyuna dahil olacak. Sol kanatta Archie Brown. Archie Brown topu aldı. Merkeze İsmail'e. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. İsmail'in dedi mücadelesi. İsmail ve topu Fenerbahçe'ye verdi. Halil Umut Meler. İsmail topun başında. İsmail bıraktı şimdi. O noktadan ayrıldı. Kante de bıraktı. Kerem topun başında. 84. dakikadan da çıktık. 85. dakikaya girdik. Dušan Vlahović ikinci golün sahibi. Oyundan alınıyor. Onun da kartı vardı. Yang Yuoh. Savaşçı, mücadele gücü yüksek bir isim. Yang Yuoh Beşiktaş'ta oyuna giriyor. Sevgili futbol severler. Yang Yuoh siyah beyazlarda oyunda. Kerem Beşiktaş yarı sahasının ortalarında serbest vuruşu kullanacak. Kerem şimdi ceza sahasına doldurdu. Kafayı vurdu. Uatara sağ kanatta. Greenwood. Greenwood'dan Nelson Semedo. Semedo oyunu açtı. Kante'yi gördü. Kante yaptı ortayı. Son anda müdahale geldi. Beşiktaş savunmasından. Korner atak yönüne göre sol kanattan. Fenerbahçe köşe vuruşunu kullanacak. Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Kerem topu çeyrek daireye bıraktı. Kalabalık geldi Fenerbahçe. Beraberlik golünü arıyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi geldi, ortasını yaptı. Nübel rahatlıkla çıktı. Topun sahibi oldu kaleci Alexander Nübel. Hemen soluna gönderdi. Jallo nefis bir çalım. Savunma oyuncusu Jallo'dan harika bir çalım. Ve Jallo takımını hata kaldırıyor. Sol kanada pası Trossard'a. Leandro Trossard. Trossard bekledi. Trossard. Pas geçmiyor. Taç Beşiktaş'ın. Jallo da yavaş yavaş geriye dönüyor. Kasum Uatara taç atışını kullandı. Orkun'un kontrolü sol kanat. Orkun yerde kaldı. Uatara. Uatara. Top halen onda. Uatara. Şimdi geriye Salih'e. Salih Fenerbahçe sahasının ilk metreleri. Salih Özcan. Ondan Emanuel Agbadu. Agbadu'dan sağ kanadı İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan geriye yine Agbadu'ya. Agbadu ondan da
30 metrelik bir pas Nübel'e. Nübel ceza sahası dışında. Şimdi Salih Nübel paslaşması. Yine Nübel. Nübel bu kez uzun oynadı. Topun gittiği noktada Brown, ama Brown'un pası iyi değil.

Taç Beşiktaş'ın atak yönü sağ kanat. Kendi yarı sahasının son metrelerinden Beşiktaş takımı Murillo ile taç atışını kullandı. Yan Güyoh yerde kaldı. Bir top kaybı. N'Golo Kante. Kante kendi yarı sahasından çıktı. Beşiktaş yarı sahasına girdi. Endidi ayak koyuyor. Endidi kazandırdı topu İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan sol kanada döndü. Orada Trossard var. Leandro Trossard. Trossard gidiyor. Trossard şimdi soluna. Orkun'a. Orkun uzak noktaya ortası. Kafayı vuran Ake, Yan Güyoh topu aldı. Bir vücut hareketi topu sakladı. Şimdi Endidi ceza sahası ön çizgisi. Endidi geriye döndü. Pasın gittiği noktada Agbadu. Agbadu Salih paslaşması. Agbadu. Agbadu bu kez 45 metrelik bir pas kalecisine Nübel'e. Dakika 87. Nübel'den soluna Thiago Jalo. Jalo Lukaku onu takipte. Jalo iyi bir pas Uatara'ya. Uatara sol kanattan geliyor, ceza sahasına girdi. Uatara pasını çıkardı. Ederson takım arkadaşıyla çarpıştı orada. Sakatlık yaşadı Ederson. Salih şimdi pas, son anda müdahale. Orada Archie Brown yerde oyun durdu. Halil Umut Meler oyunu durduruyor. Bu arada Ederson'la Nathan Ake'de çarpışmıştı. Şimdi Ederson bir kez daha yere bıraktı kendisini. Ake'de kalkamadı. İki oyuncu az önce bir çarpışma yaşamıştı. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, dakika 88. Halil Umut Meler Ederson'un yanında. Fenerbahçe'de şu ana kadar 4 değişiklik yapılmıştı. Bakalım Ederson'un durumu nedir? Sağlık görevlerini çağırdı Halil Umut Meler. Takım arkadaşıyla Nathan Ake ile iki eski Manchester City'li çarpıştı. Fenerbahçe'de yeniden buluştular. Aynı forma altında mücadele ediyorlar bir kez daha. Şimdi hafif doğruldu Ederson. Oturdu. Tedavi görecek. Golleri hatırlatalım. 26'da Milan Škriniar Fenerbahçe'yi taçtan gelen top sonrası öne geçirmişti. Uzun bir taç atışı gelmişti. Sekmişti top. Beşiktaş savunması topu uzaklaştıramadı. Škriniar müdahaleyi yaptı, golü attı. Ardından 38 Rıdvan Yılmaz Trossard'ın harika asistinde topu ağlara göndermişti. 73 Orkun Kökçü Dušan Vlahović'e aldı at dedi. Vlahović'in golü Beşiktaş öne geçirdi. Mücadelede dakikalar ilerliyor. Son bölümdeyiz. 89. dakika maçta. Tabii sakatlık sebebiyle bir süredir oyun oynanmıyor sevgili futbol severler. Uatara topu çevirmişti. Nathan Ake ile Ederson çarpışmıştı. Ve şimdi ayağa kalktı kaleci Ederson. Ayağa kalkıyor Ederson. Oyun yeniden başlayacak sevgili futbol severler. Kaleci Ederson oyunu hareketlendirecek. Oyun başlasın dedi Halil Umut Meler. Ederson ceza yayında geldi, uzun oynadı. Ederson Nene'yi düşündü. Uatara yükseldi. Nene'den önce kafayı vurdu. Top dışarıda, taç. Atak yönü sağ kanat. Semedo taç atışını kullandı. Škriniar kendi yarı sahasının ortaları. Ondan Nathan Ake. Ake'den bir kez daha Milan Škriniar. Škriniar sağ kanatta Semedo. Semedo topun dibine girdi. Lukaku'yu düşündü. Lukaku kafayla sektirdi. Nene'ye pas. Dorgeles Nene sağ kanatta. Ayak koyan Uatara. Top dışarıda, taç. Atak yönü sağ kanat. Semedo taç atışını şimdi kullandı. Kante ile oynadı. En az 7 dakika işareti. Mücadele en az 7 dakika daha oynanacak sevgili futbol severler. 90+1'deyiz. 90+1'deyiz. En az 7 dakika işareti geldi. Milan Škriniar Beşiktaş yarı sahasına topu taşıdı. Milan Škriniar bir pas kanalı aradı. Škriniar yerden oynadı. İsmail ile oynadı. İsmail sağ çizgiye döndü. Orada Semedo. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Semedo. Semedo'dan İsmail. İsmail'den Milan Škriniar. Škriniar'dan topu alan Nathan Ake. Ake gördü. Şimdi Kante'yi. N'Golo Kante. N'Golo Kante'den topu alan Ake. Nathan Ake bir kez daha. N'Golo Kante. Fenerbahçe boşluk arıyor. Sol kanada pas Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu.
ortasını yaptı ceza sahasına. Thiago Diallo kafayı vurdu. İsmail yükseldi. Yang Yo müdahaleyi yaptı. Beşiktaş Ndidi topu aldı. Sağ kanada gönderdi İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan onu karşılayan Nathan Ake. Şimdi İlhan'dan pas Ndidi'ye. Ndidi hızlı çıktı Beşiktaş. Ndidi ceza sahasında şık bir çalım. Pası Oha. Yang Yo şut denedi. Top savunmadan döndü. Archie Brown kendi sahasının ortalarına. Salih'ten önce Greenwood. Greenwood bir top kaybı. Top Beşiktaş'ta İlhan'da ama maçın hakemi oyunu durduruyor. Halil Umut Meler bir faul tespit ediyor 90+2. dakikada. Kendi yarı sahasının ortalarından Kante serbest vuruşu kullandı. Archie Brown topu aldı. Archie Brown'dan pas Nathan Ake'ye. Nathan Ake ondan Milan Skriniar. Milan Skriniar şimdi derin oynadı. Lukaku kontrolü sağlayan isim. Romelu Lukaku mücadelesi Diallo'yla. İki oyuncu yerde. Lukaku ayağa kalktı. Ardından Ouattara. Ouattara'nın pası iyi değil. Topu alan Fenerbahçe'de Semedo. Nelson Semedo. Semedo'dan orta yuvarlaktaki Ake'ye. Ake'den pas Mason Greenwood'a. Merkezde Greenwood. Dribbling'de topu taşıdı. Greenwood bir ver kaç. Greenwood kapattı Salih orayı. Şimdi Orkun. Orkun Kökçü. Orkun. Yerde top Beşiktaş'ta İlhan'da. İlhan oyun duruyor. Orkun'a yapılan hareket faul. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. 90+2 bitti. 90+3'e girdik. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Ben Özkan Öztürk. Bu maçın anlatımında mikrofondayım. Teknik yönetmen arkadaşım İhsan Bulut ve sevgili Gülşen Kızıler bu yayının sizlere ulaşmasını sağlıyor. Nübel kendi sahasının ortalarında serbest vuruşu kullanacak. 90+3 Nübel uzun bir top gönderdi Nübel. Kafayı vuran Archie Brown son müdahale. Oh'tan dedi Halil Umut Meler. Taç Fenerbahçe'nin atak yönü sol kanat. Kontrolü sağladı topu aldı şimdi. Archie Brown. Uzun bir taç atışı gönderdi Archie Brown Lukaku'ya doğru. Lukaku Diallo ile mücadelesi. Lukaku topu aldı. Lukaku Diallo Lukaku ikili karşı karşıya. Top Beşiktaş'ta. Sıyrılamadı Lukaku. Murillo. İlhan. İlhan'dan pas Murillo'ya. Murillo ondan sağ kanada Yang Yo. Yang Yo dribbling halinde. Yang Yo gidiyor. Yang Yo ceza sahasına girdi. Yang Yo sol kanada çevirdi Trossard'a. Trossard Dorge Lesnene ayak koydu savunmasına yardım etti topu kazandırdı orada Kante'ye Kante'den pas Semedo Nelson Semedo bir kez daha Kante kendi ceza sahası içinde Kante şimdi Skriniar Skriniar'dan N'Golo Kante Kante topu havalandırdı kendi sahasının son metrelerine Lukaku'ya Lukaku kafayla sektirdi Agbadu topa yakın Agbadu Kerem'in itirazı var faul beklemişti Emmanuel Agbadu en geriye Nübel'e 90+4 kaleci Nübel Nübel sol ayağıyla uzun bir top gönderiyor. Milan Skriniar yükseldi kafayı vurdu. Şimdi Diallo topa yakın. Diallo riskli hareket bekledi. Pası Ndidi. Ndidi topu havalandırıyor. Trossard'dan önce Semedo kafayı vurdu. Orta yuvarlak Salih. İsmail araya girdi. N'Golo Kante. Kante büyük bir heyecan var son bölümde. Kante kendi yarı sahasının son metreleri. Ondan Greenwood. Greenwood merkezde. Greenwood kendi yarı sahasının son metrelerine topu taşıdı. Şimdi soluna döndü Kante'ye. N'Golo Kante geriye. Orada Nathan Ake. Nathan Ake'nin kontrolü. Kendi yarı sahasının ortasında Nathan Ake. Alan daraltıyor Beşiktaş. Yang Yo'nun presi vardı. İsmail Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Ayak koydu Murillo. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem gitmek istiyor. Kerem yerde faul. Serbest vuruş kazandı Fenerbahçe. 90+5. 90+5 serbest vuruş kullanılacak. Greenwood topu alıyor. Soluna döndü Kante'ye. Kante. Kante'den Mason Greenwood. Mason Greenwood onun ortası. Trossard savunmasına yardımcı müdahaleyi yapıyor. Taç Fenerbahçe'nin atak yönüne göre sağ kanattan taç atışı kullanılacak. Dorge Lesnene topu aldı. Dorge Lesnene bıraktı şimdi topu Dorge Lesnene. Archie Brown geldi. Uzun bir taç atışı izleyeceğiz yine. Çok kalabalık geliyor Fenerbahçe bu duran topta. Archie Brown topu havalandırdı ceza sahasına. Beşiktaş savunması dikkatli topu karşıladı. Beşiktaş yarı sahasının ortaları Semedo. Ondan top alan Greenwood. Greenwood havalandırdı ceza sahasına. Diallo kafayı vurdu. Ndidi sektirdi. Topun indiği yerde Orkun. Orkun Kökçü. Orkun ayakta kaldı. Çalımı attı. Sağ kanada pası. İlhan Fakır.

0: atışmalar başladı. Skriniar kafayla çevirdi. Calo, Salih sonrasında Endidi'ye baskı var ve top Fenerbahçe'de. Şimdi Archie Brown, Kerem ceza sahasında. Kerem Aktürkoğlu, Kerem Akbadu'yla mücadelesi. Kerem, Archie Brown, topu aldı Kante. N'Golo Kante, Kante topu sakladı. Kante ceza sahasına havalandırdı. Nübel bana bırakın diyor. 90+7. Nübel bana bırakın dedi. Baskı gelmedi. Elini almadı topu. Şimdi Skriniar'ın baskısı. Nübel kontrolü sağlıyor. 90+7. En az 7 dakika demişti. Halil Umut Meler, Beşiktaş Kulübesi ayakta. Beşiktaş Kulübesi heyecanlı bir şekilde ayakta. Uzun top Nübel'den. Yangio, Semedo topa yakın. Semedo topu aldı. Halil Umut Meler son düdüğü çaldı. Derbi kazanan Beşiktaş, Kadıköy'de kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2. Sezonun ilk derbisi Beşiktaş'ın. Çok önemli bir galibiyet. Orkun ve arkadaşları taraftarına koşuyor. Skriniar'la 26. dakikada öne geçmişti Fenerbahçe. 38 Rıdvan 1-1, 73 Dušan Vlahović 2-1, kazanan Beşiktaş büyük bir sevinç yaşıyor. Beşiktaşlı oyuncular Kadıköy'de sezonun ilk derbisi oynandı ve galip gelen Beşiktaş oldu. Ben Özkan Öztürk, maçın anlatımında mikrofondaydım. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu akşamlar.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Binlercemiz, her ay on binlercemiz Fuzuli'yle ev ve araba sahibi oluyor. Bize Fuzuli lazım.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz.

0: bankalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-8 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan.

0: Déclin.
1: TRT Haber merkezde sundu. Futbol saati.

Her dakikasını ayrı hatırlarım Erenköy'de geçen zamanımın. Rüyama girer bir arada İstanbul, bahar ve Türkan'ım. Bir odamız vardı, etrafı sarmaşık, bostanlara bakan penceremiz. O güller kadar taze, ben ona deli gibi aşık. Ağaçlar çiçekteydi, Türkan'ım sağ beraberimdi. Kalbim sevda içindeydi, İstanbul bahar içinde. Müzikli Şehir rehberinin

0: tayfalarını Oktay Rıfat'ın Anış şiirinden dizelerle çevirmeye başladık bu akşam. İstanbul'dayız. Şehirlerin şehrinde. Son yapılan kazılara göre tarihi 8000 yıl öncesine dayanan 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, dillerin, dinlerin ve kültürlerin kaynaştığı metropolümüzde. Napolyon'a dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu dedirten eşsiz konumu tarih boyunca ayrıcalıklı, arzulanır kılmış bu şehri. Savaşlar verilmiş uğruna, seferler düzenlenmiş ard arda. Tarihçi Herodot'a göre İstanbul, daha doğrusu şehrin Avrupa yakası, gözü açıkların şehridir. Neden derseniz, buraya yerleşenler İstanbul'un güzelliğini göremeyip Anadolu yakasına yerleşen Kalkedonyalılar gibi kör değildir. 1334 yılında yolu Konstantinopolis'e düşen İbni Batuta, 3. Andronikus yönetimindeki şehre Silivri yönünden girer. Burası uçsuz bucaksız büyük bir kent diye yazar. Haliç'i bir nehir olarak tarif eder.
1: İki taraf arasında Mağrip'teki Sela Vadisi'ne benzeyen, sularında gelgit yaşanan büyük bir nehir vardır. Eskiden üzerinde köprü kuruluymuş ama harap olmuş. Şu anda karşıdan karşıya büyük kayıklarla geçiliyor. İstanbul denen kısım nehrin doğu yakasıdır. Hükümdarlarla devlet erkanı burada oturur. Çarşıları taşla döşelidir ve gayet geniştir. Ve enteresandır, çarşı esnafıyla zanaatkarların çoğu kadındır.
0: Kentin öteki kısmının Galata olduğunu yazar Batuta ve limanla çevresinin pisliğinden şikayet eder. Şehrin 17. yüzyıldaki halini gözümüzde canlandıransa elbette Evliya Çelebi'dir. Tarihinden başlayarak ayrıntılarıyla anlatır onun deyişiyle İstanbul'u. Şehrin dört bir yanındaki tılsımlardan, geçmişin işaretlerinden söz açar.
1: İstanbul Kalesi 24 mil denizle çevrilmiştir. Her mil başında da bir şeyi etkileyen tılsımlar vardır. Bu 24 mil denizi bir adam bir günde dolaşır. Halen İstanbul'un doğudan batıya kadar uzunluğu 15,5 saattir. Enlemi 5. iklimin ortasındadır. Bunun için havası ve suyu hoştur.
0: Havasının ve suyunun hoşluğu artık geçmişte kalsa da kendine aşık etmeyi sürdürüyor hala. Evliya Çelebi'nin dediği gibi tılsımlı mıdır nedir? Oktay Rıfat'la açtık, Refik Durbaş'a verelim bir de sözü. Denizin üzerine ışığı düşmüş, ayrılıkların ve kavuşmaların ışığı, gurbetin ve sılanın ışığı, vuslatın bir de. İstanbul'un ışığı Ayasofya ile Sultanahmet arasında, gece ile gündüz arasında, bir sevda ile iki kara sevda arasında, Beyazıt Kulesi'nin tam önünde. Yelkovan kuşlarının ışığı. Ahmet Muhib'in dediği gibi lavanta çiçeği kokan kederlerin ışığı. Hoyrattır bu akşamüstleri diyemiyorum. Bırak gitsin gün saltanatıyla bir kez daha. İşte böyledir İstanbul'da akşam, 7 iklim 40 mevsiminde. Çünkü İstanbul'da akşam İstanbul gibidir. Ne kadar siyahlara bürünse de gelinliği, bir altın taç gibidir bir yanı bulutlarının. Birazdan güneş düşer Sultanahmet Camii'nin iki minaresi arasına. Bulut düşer denizin ve huysuz dalgalarının sessizliğine. Deniz düşer yelkovan kuşlarının kanatları arasına. Bulutlar sararır, sular sararır, gece ve gündüz sararır. Sapsarı sarar gölgesi, yarın sabah erken uyan diyen bir şairin. Ve der ki şair Melih Cevdet Dilince, aynı kentte yaşadığımızı biliyorum, seni gördükçe pencerede. Hem seni, hem dün, hem pencerede. Hiçbir sözcüğe sığmayan şiirler gibidir bu yüzden İstanbul'da akşam. Şiirden özge bir şiir, İstanbul'da akşam, İstanbul gibidir. Söz ve müziği İlhan Murat Derin.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan ve Zafer Elgin, yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Geniş Zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün değerli bir konuğumuzu misafir ediyoruz. Sayın Utku Bengüsu, Boğaziçi Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye'nin önemli Afrika uzmanlarından birisi. Neredeyse Afrika'da ayak basmadığı, gitmediği bir coğrafya, bölge yok. Endüstri mühendisi, ekonomist ama aynı zamanda Türkiye'nin Afrika politikası üzerine de ciddi çalışmaları olan bir kıymetli konuğumuz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Utku Bey.
1: Hoş bulduk değerli hocam, şeref bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Size göre dünya siyasetinde, dünya jeopolitiğinde, dünya ekonomik havzası içerisinde Afrika nasıl bir konum içeriyor? Afrika

0: neden yükselen bir ekonomiyi, büyüyen bir nüfusu ve artan önemiyle ciddi bir jeopolitiği ifade ediyor? Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Afrika 1,5 milyar insanın yaşadığı ve dünyada nüfus hızının en hızlı arttığı coğrafyayı
0: Evet.
1: temsil ediyor. 2030 yılında Afrika'nın nüfusunun 2,3 milyarlara uzanacağı uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Tabii bu yoğun demografik güç 54 ülkenin kendi içerisinde ticaret, sanayi, yatırım, tarım olarak büyümesi ve gelişmesi dünyanın birçok ülkesinin gözünü Afrika'ya dikmesine neden oldu. Aslında bundan 20 sene önce Afrika'daki etkin güçlerin haritasını çıkarsaydık Afrika'nın büyük bir bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'nin, diğer bölümünde Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinin olduğunu gördük.
0: Evet.
1: Bugün harita tamamen değişmiş durumda. Şu anda bu jeopolitikte Çin'in, Rusya'nın, hatta belirli bölgelerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın etkin olduğunu görmeye başladık. Dolayısıyla bir küresel güç oyununun merkezi haline geldi. Tabii bunu da özellikle işlenmemiş, hala işlenmeye müsait toprakların %60'ının Afrika'da olması, nüfus ortalamasının 19,7 olması, yükselen bir orta nüfusun, orta üst grubun, ekonomik kuşağın
0: Evet.
1: Afrika'da ciddi anlamda yer bulması, dünyada hem üretim hem de tüketim teknolojileri açısından, hem üretim üreten firmaların yeni bir pazar bulması, hem de yeni tüketicilerin, yeni bir müşteri ağının, hem de bu genç nüfusun oluşturduğu ciddi dinamik iş gücü, hem dünya sanayisinin, dünya ticaretinde Afrika'nın yeniden anlamlandırılmasına karşılık geldi. Aslında dünya ekonomisinin Afrika %2,5'luk bir kısmını temsil ederken,
0: Evet.
1: bugün dünya konteyner hattının, dünya konteyner trafiğinin %9'unu temsil eder hale geldi. Dolayısıyla Afrika artık sadece tüketen değil, üreten de bir bölge olduğu için, bir kıta olduğu için, dünyanın önemli güçleri hem enerji jeopolitiğinde, hem maden jeopolitiğinde, hem dünyanın yeni lojistik hatlarının kurulması, yeni güvenli limanları olan ihtiyaç Afrika'yı önemli bir hale getirdi.
0: Bu %2,5'tan %9'a büyüme son 20 yıl içerisinde mi cereyan etti? Siz nasıl
1: Kesinlikle.
0: verileri iyi takip ettiğiniz için ayrıca soruyorum.
1: Burada Afrika'nın artan sanayi gücünü ve özellikle artan yatırım ekosistemini dikkate almamız
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: evet.
1: Afrika'da özellikle Çin'in etkisi, son 20 yılda artan Çin etkisi, Çin'in birçok limanda söz sahibi olması, birçok limandaki revizyon projelerine açıktan kredi vermesi ve bu limanların hinterlandındaki otoyol projelerini desteklemesi, Afrika'nın altyapısı noktasında ciddi finans enstrümanlarını kullanması Afrika'nın ticaretini ciddi anlamda arttırdı. Tabii bunu niye yaptı Çin? Özellikle teknoloji bazlı üretim gücünde Çin'in son 20 yılda değişen üretim aksına baktığımızda yüksek teknoloji ürünlerine döndüğünde Afrika'daki madenlerin özellikle koltan gibi, bakır gibi madenlere olan ihtiyacının son derece arttığını gördük. Onun için Çin doğru bir hamle yaptı. Dünya koltan rezervlerinin ve bakır rezervlerinin ana üssü olan Afrika'da ciddi lojistik merkezler kurdu. Tabi bu da hem ticareti arttırdı, hem ekonomiyi geliştirdi. Gelişen ve değişen ekonomi de dolayısıyla gemilerin yönünü Afrika'ya doğru çevirdi. Özellikle dünyanın en büyük armatörlerinden biri olan MSC'nin son 5 yılda, sadece son 5 yılda Afrika hattındaki gemilerin boyutunu 2,7 kat arttırdığına şahit olduk. Büyük gemileri Avrupa hattına, Avrupa Asya hattından çekip Afrika Asya hattına, Afrika Hindistan hattına doğru sevk ettiğini, değiştirdiğini, rotalarını değiştirdiğini görüyoruz. Bu da dünyanın önümüzdeki dönemde ticaretinin yönünün nereye döneceğine dair bence kuvvetli bir izlenim.
0: Afrika sokağını siz önemsiyorsunuz. Afrika'daki orta ölçekli sanayicileri veya yeni kendi kadın işletmecileri, kendi işletmelerini kurmaya başlayan yeni sermayeyi ve artan nüfusu, yani Afrika'nın demografisini ve bu genç nüfus potansiyelini Türkiye'nin önemsemesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Bu anlamıyla bu artan nüfusun dünya ekonomisine tesiri ne olacak size göre?
1: Bence bu artan nüfusun dünyaya ekonomik tesirini görmek için dünyanın önemli ülkelerinin özellikle politik düzlemde Afrika ile nasıl hareket ettiğini, ekonomik düzlemde, sosyoekonomik düzlemde Afrika ile nasıl hareket ettiğini görmemiz lazım. Mesela Fransa'da KOBİ Bakanı sürekli bir Afrika ziyareti yapıyor ve yanında KOBİ'lerle, Afrika KOBİ'leriyle Fransız KOBİ'lerini birleştirmeye
0: Evet.
1: çalışıyor. İspanya'da özellikle Katalon ekonomik bölgesinde ciddi Afrika uzmanları artık oluşmaya başladı ve sadece Afrika'da saha analizleri yapan özel ekipler başladı. Portekiz ciddi anlamda Afrika ile ticaretini arttırmaya başladı. Yeni ekonomik güçlerden Brezilya'nın Afrika enstitülerine olan ilgisi, özellikle çeşitli Afrika enstitüleri kurarak Afrika'yı sokakta sosyolojik olarak analiz edip buradan sosyoekonomik çıktılar almaya çalışmasını dikkatle takip ediyorum. Afrika'daki bu 19.7 yaş grubu, yani ortalama nüfusun 19.7 yaşında olması, en fazla çocuk nüfusunun nüfusa oranla Afrika ülkelerinde bulunması, tabii ki Afrika ülkelerinin yükselen bir ekonomik değer oluşturmasına neden oluyor. Söz gelimi birçok Afrika ülkesinde bugün dünyada %2, Çin bile %5 büyüme korumaya çalışırken Afrika'nın birçok ülkesinde %10'un üzerinde büyüme, %8'ler, %7'leri görmek mümkün.
0: Evet.
1: Tabii ki bu bize özellikle Afrika kobilerinin de dünya kobileriyle entegre olarak yeni bir ekonomik çıktı oluşturacağını gösteriyor. Türkiye'nin de bu konuda önemli çalışmaları var. Ülkemiz de bu konuda önemli adımlar atmış evet. durumda. Dolayısıyla özellikle kobi dediğimiz orta kuşak ekonomik sınıfı temsil eden ve orta üst kuşak ekonomik sınıfı temsil eden, bence nüfusu Afrika'da 300 milyonlara uzanan yeni bir hat dünya ekonomisinde söz sahibi olacak. Çünkü artık dünyanın önemli ekonomik merkezleri Afrika ülkelerinde ciddi anlamda sadece üretim ve tüketim noktasında değil, bilimsel olarak da çalışmalar yapıyor. Özellikle İsrail'in Kenya'da kendi tarımını kurtarabilmek için son 20 yıldır ne kadar önemli atılımlar yaptığını, oradaki ziraat mühendisliği okuyan gençlerin özellikle çok ciddi anlamda desteklendi. Yapay zeka ile beraber akıllı tarım politikalarına ne kadar önemli finansman giderleri harcadığını görüyoruz ve takip ediyoruz. Bu sadece ekonomik çıktılar değil, dünyanın politik düzlemini de değiştiriyor. Bir Birleşmiş Milletler'deki oy dengesini de değiştiriyor. Dolayısıyla açıkçası birçok ölçüden ele aldığımız zaman Afrika ile ilgili artık Afrika'nın kendi ülkelerinin de önemli güç dengeleri var. Artık Nijerya'nın da ciddi bir Afrika politikası var. Artık bir Güney Afrika'nın da önünde bir Afrika sosyopolitiği var. Artık Fas'ın da bütün Afrika'ya temayüz edebilecek bir planı var. Üreticilerini o bölgelere yayma noktasında ciddi çabaları var. Dolayısıyla Afrika'da değişen güç dengeleri, özellikle Afrika içi ticaretin son 20 yılda %8'lerden %13'lere çıkması, hızlı bir şekilde önümüzdeki 2030'da da %17'lere çıkacak olması, kıtanın her ne kadar kıta dışından ticaretinin %83'lerde olmasını öngörüyorsak da daha Afrikalı bir kimliğe doğru dönüşün sinyallerini alıyoruz. Bu ara 7 farklı Afrika ülkesinin bütün Afrika ülkelerine vizeleri kaldırdığına şahit oluyoruz. Afrika içi transit ticaretin, Afrika içi ticaretin, Afrika içi sanayi ürünlerinin, yani Uganda'da üretilen ekonomik bir cep telefonunun bütün Afrika ülkelerine satıldığını, Fas'ta üreten bir kamyonun Afrika'nın diğer ülkelerinde gümrüksüz olarak satılabildiğine şahit olduğumuz yeni bir ekonomik düzlem bizi bekliyor.
0: Bu anlamıyla Türkiye'nin Afrika politikası, tabii uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk günden itibaren 103 yıldır temel politikalardan bir tanesi, ama takdir etmek gerekir ki son 15 yıl içerisinde önemli bir atağa da sebebiyet verdi ve Türk dış politikasının önemli gelişim alanlarından birisini oluşturuyor. Türkiye burada hangi aşamalarda var? Biraz dış politikamız bağlamında bunu değerlendirirseniz, yalnızca ekonomik veriler olarak değil, jeopolitik olarak da Türkiye Afrika'da hangi politikaları yürütüyor ve bu hangi sonuçları aldığını gözlemliyorsunuz?
1: Aslında 1998 yılında Türkiye'nin ilk Afrika Stratejik Eylem Planı bizim dış politikamızda masamızın üzerindeydi. Türkiye o dönem bir dış politika aklı ortaya koymaya çalışmıştı. O günkü imkanlar, ekonomik koşullar, siyasi koşullar bunu uygulamakta biraz bizi geciktirdi. Tabii 2002 sonrası Türkiye'de çok yoğun bir Afrika trafiği başladı. 2005 yılında Türkiye'nin Afrika yılı ilan etmesi, 2007 yılında Afrika Birliği'nin artık Türkiye bir paydaşı olması, buraya kabul edilmesi Türkiye için önemli virajlardı. Bu virajları alan Türkiye 2005 yılında 12 olan büyükelçilik sayısını bugün 44'e çıkarmış durumda. Dolayısıyla 54 Afrika ülkesinin 44'ünde büyükelçilik açtığımız zaman da bunun da karşılığı geldi. Bugün Afrika'nın 54 ülkesinin 39'unun Türkiye'de büyükelçiliği var. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin Afrika'nın jeopolitiğindeki önemini nereden anlamaya başladık? Türkiye artık bugün 2005 öncesi veya 2005'ten sonraki 2010'un ilk yıllarındaki Türkiye değil. Bugün artık Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti krizinde Türkiye'nin bir belirleyici rol oynadığına şahit oluyoruz. Somali ile Etiyopya krizinde Türkiye'nin çözülmez denilen krizleri son derece önemli kritik temaslarla çözdüğüne şahit oluyoruz. Yani Türkiye gerek Mısır'la Etiyopya arasındaki büyük krizde, gerek Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizinde,
0: evet.
1: gerek Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki Goma krizinde önemli, belirleyici rol oynamaya başladı. Tabii ki bu son 20 yılın getirdiği bir projeydi. Son 20 yılda Türkiye özellikle çok ciddi anlamda

0: nitelikli Afrikalı gençleri Türkiye'de okutmak suretiyle, onları Türk politikasıyla da, Türk dış politikasıyla da temayüz ettirmek suretiyle bu anlamda bir dış politika aklını uygulamaya koydu. Bugün geçtiğimiz hafta Somali'nin 2 numaralı kritik makamı için Türkiye'de okumuş, Türkiye burslarıyla okumuş, Türkçe konuşan bir siyasi liderin doğuşuna şahit oluyoruz. Eski bir savunma bakanı olan Somalili bakanımız artık Halk Meclisi Başkanı oldu. Dolayısıyla Türkiye baktığınız zaman gerek Tanzanya'da gerek Somali'de birçok noktada önemli kritik pozisyonlarda Türkiye'de okumuş Afrikalı öğrenciler, Türkiye burslarıyla okumuş Afrikalı öğrencilerin artık Afrika politikalarında belirleyici olduğu yeni bir denkleme doğru gidiyor. Bu da Türkiye'yi Afrika politikasında önemli bir lider bir ülke konumuna götürüyor. Aslında dünya da bunu takip ediyor. Özellikle İngiltere'nin UT4 kanalı, UT1 kanalı, devlet televizyonlarında Afrika ile ilgili ne zaman bir oturum olsa o oturumda sayılan 4 liderden bir tanesinin Cumhurbaşkanımız olduğunu, gerçeğini ortaya koymak lazım. Artık Afrika politikasında, dünyanın Afrika politikasında Türkiye'de belirleyici bir rol oynamaya başladı. Birçok Afrika ülkesinin gerek devlet başkanı, gerekse bakanlar düzeyinde Türkiye'ye çok sık ziyaret yaptığını şahit oluyoruz. Türkiye özellikle Afrika Forumlar Ligi'nde de, Diplomasi Forumları Ligi'nde de Fransa'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin hegemonyasını kırmış durumda. En etkili Afrika forumlarından birini Türkiye Cumhuriyeti Devleti yürütüyor. 2 yılda bir yapılan Afrika Forumu birçok Afrikalı ülkenin yatırım, ticaret, siyasi konularını görüştüğü, yuvarlak masa toplantılarının yaptığı artık dünyada önemli prestijli bir platform haline geldi. Dolayısıyla her Afrika ülkesi artık kendi ajandasını, kendi politiğini, kendi jeopolitik, sosyoekonomik ajandasını oluştururken mutlaka bir Türkiye başlığı açmak zorunda.
1: Evet. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Geniş Zaman programında Türkiye-Afrika ilişkilerini konuşuyoruz. Konuğumuz Sayın Utku Bengisu. Utku Bey, bu dış politikadaki bazı kırılma alanlarından bahsettiniz. Bunu açmamızı biraz rica ederim. Yani Somali ve Somaliland meselesi, yani Somali'nin bu ikiye bölünme tablosu içerisinde Türkiye bazı bölge güçleriyle de adeta rekabet ediyor. Yani Somali'nin bütünlüğü tezini ön plana çıkartmış oluyor ve tabii Somaliland'de de bir normalleşmesi var. Orayı tamamen dışlayan bir politika yürütmüyor ama
0: bir başkonsolosluğumuz
1: var. Evet, var ama Somali merkezi hükümetiyle daha ciddi ilişkileri söz konusu. Hem bu sorunu biraz daha açalım, irdeleyelim çünkü önemli. Akdeniz'deki, Kızıldeniz'deki en önemli temel problemlerden birisi olmaya gebe bir konu. Ruanda'daki sorundan bahsettiniz. Aynı şekilde Türkiye daha önce Etiyopya ve yine Somali arasında da önemli arabuluculuk faaliyetlerini yürüttü ve yine Sudan meselesi. Sudan meselesinde de son derece aktif bir Türkiye görüyoruz burada. İnsani diplomasisi bağlamında bu sorunlar üzerinde durursak, çünkü bunlar Türk kamuoyunda da az konuşulan konular. Afrika'daki bu önemli stratejik problemler, Afrika'daki bu önemli insani krizler veyahut da Afrika'daki askeri müdahalelerin meydana getirmiş olduğu büyük sorunlar. Türkiye burada barışçı bir rol izliyor. Daha sonra Libya'yı konuşalım ama hem Somaliland meselesini, hem Ruanda'daki temel meseleyi, krizi, Somali ve Etiyopya arasındaki Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasiyi ve diğer temel problemlere yaklaşımını ayrı ayrı değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Afrika'nın birçok ülkesinde tabii sınır boylarında problemler var.
1: Evet.
0: Orada kabileler arasında geçirgenlik çok fazla. Sosyolojik olarak birçok aile ikiye bölünmüş durumda. Aslında aynı sülalenin bir kısmının bir ülkede, diğer kısmının diğer ülkede olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii ki zaman zaman belirli dış güçlerin de, belirli ekonomik odakların da kışkırtmasıyla Afrika'da maalesef bazı noktalarda iç huzur karışıyor. İç huzuru bozmaya yönelik gelişmeler oluyor. Somaliland ve Somali arasındaki kriz de bunlardan biri. Somaliland'ın ayrılma düşüncesi var. Kendini müstakil bir ülke olarak dünya kamuoyuna tanıtma düşüncesi var. İsrail'in de Afrika'da mevzi kazanmak ve denizlere açılmak gibi, orada da bir limanı olması gibi büyük bir projesi var. Etiyopya'nın da tabii ki bildiğiniz üzere denize kıyısı olmayan 130 milyon nüfuslu, evet, son derece önemli bir ülke.
1: Evet.
0: Ama tabii ki bir ülkenin denize kıyısının olmaması o ülkenin ticaretini, sanayisini, ekonomisini doğrudan etkiliyor. O ülkenin ekonomik gelişimini doğrudan etkilediği için Etiyopya'da kendi geleceği için güçlü bir ülke kurmaya çalışıyorlar. Sanayileri büyümeye başladı. Güçlü bir sanayisi var. Artık dış pazarlara açılmak ve ekonomisini büyütmek istiyor. Bunun için de burada krizden faydalanarak, Somaliland'ı tanıyarak oradaki denize açılma noktasında da bir liman elde etmek projesi vardı. İsrail'in de bunu desteklediğini biliyoruz. Türkiye çok akılcı bir politikayla, çok güçlü bir politikayla hem Etiyopya'nın isteğini kırmayacak, hem de Somali Merkezi Hükümeti'nin desteklediği, Somali Merkezi Hükümeti ile beraber desteklediği ayrılmaya karşı olan politikasının bir gereği olarak bir uzlaşı ortaya koydu ve bu uzlaşı taraflar tarafından şu

0: anlık kabul edilmiş durumda. Ruanda ile Kongo evet. Demokratik Cumhuriyeti arasındaki Goma krizinde de biliyorsunuz orada ayrı bir problem var. Kongo Demokratik Cumhuriyeti kendi ülkesinin iç barışını bozmakla Ruanda hükümetini suçluyor. Bu anlamda da iki ülkenin devlet başkanları Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de bir arabuluculuk masasıyla sorunlarına çözüm arayışında bulundular. Sudan krizinin ilk günlerinde biliyorsunuz ilk kriz patlak verdiğinde özellikle Dışişleri Bakanımızın yoğun temasları olduğuna hep beraber dünya kamuoyu da şahit oldu. Bu krizin büyümesini engellemek için ilk inisiyatif alan ülke Türkiye'ydi. İki tarafı bir araya ilk defa bir masada oturtan yine Türkiye olmuştu. Ama tabii kriz maalesef büyüdü ve bir insanlık dramına dönüştü. Ama bugün de Türkiye hem büyükelçiliğini orada açmak suretiyle hem Port Sudan'da ciddi anlamda yerleşik diplomatik unsurlarıyla şu anda Sudan politikasında yine belirleyici durumda. Yine barışın güvencesi olma noktasında adımlarını atmaya devam ediyor. Türkiye bildiğiniz üzere Libya'nın bölünmesi ve parçalanmasını engelleyen bir güç olarak dünya kamuoyuna kendini gösterdi. Hem savunma sanayimizin bu anlamda ciddi anlamda geldiği noktayı da geldiği gelişim gösterdiği noktayı da görmüş olduk. Dibebe hükümetinin neredeyse teslim olunacağı bir dönemdeydi. Ama Türkiye devreye girerek hem askeri gücüyle, savunma aklıyla hem de diplomatik aklıyla orada krizi de şimdilik buzdolabına kaldırmış durumda. Şu anda yine belli petrol bölgelerinde sorunlar, krizler devam ediyor. Bunlar Afrika'nın çok sorunlu noktaları, çok kolay çözebileceğiniz yerler değil. Ama Türkiye'nin son dönemde burada gerçekleştirdiği barışçıl çözümler, iki tarafı da sulhe çekme çabası ve dış politikada barış odaklı bir stratejisi dünyanın artan tansiyonda tansiyonu düşüren bir güce olan ihtiyacını gösterdi bize. Birçok Afrika ülkesi ne zaman bir problem yaşasa gerçekten bu tansiyonu düşürme noktasında bu soğukkanlı akıl olarak artık Türkiye'nin akıl daneliğine başvuruyor. Görüyoruz. Bu bizim için gurur verici bir politika. Onun için Türkiye Afrika'daki bütün problemli noktalarda mutlaka şu anda Mali, Burkina Faso ve Nijer'in Batı Afrika ülkeleri ekonomik topluluğuyla yaşadığı problemlerde de Türkiye kesinlikle belirleyici bir rol oynuyor. Türkiye bu noktada bu entegrasyonun sağlanması noktasında aynı şekilde diplomatik güçlerini, soğukkanlı diplomatik gücünü masada bu üç ülkenin oluşturduğu, Çad'ın da dışarıdan destek verdiği bu Sahel Milletler İttifakı noktasında da Türkiye gerçekten diplomatik temaslarını çok yoğun bir şekilde arttırmış durumda. O bölgedeki krizde de Türkiye'nin gerçekten çözümcül elini hissetmiş durumdayız. Birçok noktada özellikle Mali'nin kendi iç huzurunu buluşmasında Türkiye'nin sorunları çözdüğüne sahip oluyoruz. Sadece dünya kamuoyunu meşgul eden bu önemli kritik noktalarda değil, Türkiye'nin Togo'da, Benin'de, Togo ve Benin iç huzurunu sağlayabilecek sınır boylarının güvenliği noktasında attığı adımları da görmek, Türkiye'nin savunma sanayinin orada yapmış olduğu atılımlarla Togo'nun ve Benin'in sınır boylarındaki iç huzurunu sağlanması ve kendi iç güvenlik meselelerinde ciddi anlamda Türkiye'nin aklına başvurmak durumunda kalmaları ve sorunları Türk savunma sanayisiyle çözebiliyor duruma gelmeleri, şu anda iki ülkenin de bugün ekonomik olarak da %6'nın üzerinde büyüdüğü bir denklemde, ciddi anlamda yatırım çektiği bir denklemde Türkiye'nin hem savunma hem iç barış diplomatik temelli yaklaşımının Afrika'nın iç güvenliğini, huzurunu ve ülkelerin kalkınma ve refahına olan katkısını gözler önüne sermekte bence.
1: Evet, Sudan meselesini de yakından takip ediyorsunuz. Orada iç savaştan bugüne çok önemli insani sorunlar da yaşanıyor. Hem acil müdahale kuvvetlerinin bir takım katliamları söz konusu oldu. Hem maalesef de hala yüz binlerce insanın evlerinden ayrı şekilde bir anlamıyla iç sığınmacı gibi Sudan'ın içerisinde önemli insani sorunlarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Türkiye burada ne yapıyor ve Sudan'daki mesele nereye doğru evriliyor, nereye doğru gidiyor? Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Aslında Sudan'daki meselede de ben çözümü çok uzak görmüyorum. Tabii çok büyük bir kırılma yaşandı. Çok büyük bir insanlık dramı yaşandı. Aslında biz tabii ki gönül bağımız olan Gazze meselesine çok eğilmiştik. Ama Sudan'da bazı dönemlerde inanın Gazze'ye aratmayacak şekilde insanlık dramları yaşandı. Türkiye bu anlamda öncelikle şunu takdirle karşılamak lazım. Diplomatik unsurlarını sahadan çekmeyen ender ülkelerden biri Türkiye. Evet. Her şeye rağmen Port Sudan'da yerleşik bir düzen aldı ve Sudan'dan elini eteğini çekmemeye çalıştı. Ciddi anlamda yardım organizasyonlarıyla, barışı tesis edecek diplomatik girişimleriyle Türkiye Sudan hattında bence yapabileceği, alabileceği ciddi anlamda inisiyatifleri aldı ve şu anda Sudan iç barışı noktasında da Türkiye kalıcı bir barışın gelmesi noktasında temaslarını devam ettiriyor. Tabii ki Port Sudan'da Türkiye Büyükelçiliği'nin hala aktif olarak olması, orada kısmi olarak bir huzurun yaşanması ve uçuşların tekrar başlaması, o noktaya gelmesi, Sudan'la dış dünyanın hala irtibatının koparılmaması

0: noktasında Türkiye'nin yoğun temasları oldu. Türk Hava Yollarımızın yoğun girişimleri Tabii. oldu. Dolayısıyla bu aslında bu krizi çözme noktasında önemli lojistik avantajlara neden oldu. Şimdi öngördüğümüz şey şu, Port Sudan'da tabii ciddi bir nüfusun yığılması var. Oradan bir geriye dönüş söz konusu. Yoğun olarak Sudan'daki Türkiye Cumhuriyeti'nde dünya kamuoyunda aslında hükümet olarak gördüğü merkez tekrar Sudan'da yeniden bir ekonomik kalkınma için hamle yapmak istiyor. Barışı kalıcı bir noktaya getirmek, kalıcı bir tesis haline getirmek ve Sudan'ın tekrar ekonomik olarak da tekrar dirilmesine neden olacak bazı aksiyonlar oluyor. Biz geçen sene Sudan Tarım Bakanı'nı ağırlamıştık Türkiye'de. Yeni tarım politikasında neler yapılabileceğini, Türkiye'den nelere ihtiyacı olduğunu gördük. Şu anda Sudan sokaklarında her 100 birim malın 90'ının Türk malı olduğunu görürsünüz. Çünkü Türkiye elini eteğini çekmedi bu bölgeden.
1: Çok önemli.
0: Ciddi anlamda da Sudan halkıyla Türkiye halkı arasında tıpkı Somali halkı gibi, tıpkı Mali halkı gibi çok büyük bir kardeşlik tesis edildi. Dolayısıyla hem burada ülkemizde misafir ettiğimiz Sudanların arasında ciddi ekonomik faaliyetlerde bulunanlar var. Bunlar tabii ki Sudan diasporasının tekrar Sudan'a dönüşüyle beraber, tekrar Hartum'da bir sükunetin sağlanmasıyla beraber Sudan'da tekrar bir öze dönüş, tekrar bir diriliş olacağını öngörüyorum. Tabii yıkım maalesef çok yoğun oldu. Büyük bir insanlık dramı var. Milyonlarca insanın göçe zorlandığı bir denklem var. Etiyopya'da yerleşik kamplar var. O kamplardaki insanlık dramını hepimiz izledik. Bir an önce herkesin kendi toprağına dönmesi ve ülkenin ekonomik olarak tekrar kalkınması lazım. Türkiye'nin bu anlamda çabaları da bence takdire şayan.
1: Bir de tabii seyahatleriniz oluyor. Orada yaptığınız fuarlar söz konusu, forumlar söz konusu.
0: Evet.
1: İkili iş görüşmeleri söz konusu. Hem Afrika'dan heyetleri getiriyorsunuz hem de Türkiye'den seçkin iş adamı heyetlerini Afrika'ya götürerek orada da ikili iş temaslarının, ticaret diplomasisinin gelişmesine büyük katkıları oluyor firmanızın, Afrika ticaret merkezlerinin aynı zamanda. Bu anlamıyla Türkiye'ye ilişkin kanaati nasıl görüyorsunuz? Özellikle Gana'ya çok gidiyorsunuz, Etiyopya'ya çok gidiyorsunuz, Nijerya'ya çok gidiyorsunuz. Yani diğer ülkelerden daha sık, yılda 3-4 kez buralara seyahat etme imkanınız oluyor. Gabon'a, Gine'ye, Benin'e, Togo'ya gitme imkanınız diğerlerine göre daha fazla. Özellikle bu saydığım coğrafyalardaki Türkiye kanaatine, Türkiye'ye duyulan ilgine, Türk ürünlerine duyulan ilgine Türkiye nasıl görülüyor, nasıl yorumlanıyor? Ve biraz da şunu açalım ikinci bir soru olarak müsaadenizle. Sömürgecilik mirası hala devam ediyor mu? Yani Afrika'daki bu kolonyal miras, sömürgeci miras nasıl tesirler meydana getirdi? Türkiye burada nasıl bir dil, nasıl bir diplomatik ve insani dil kullanıyor? Bence biraz tarih programında olduğumuz için bu sömürgecilik mirasından günümüze getirmenizi rica ederim.
0: Öncelikle Türkiye'nin tabii sahada nasıl algılandığını görmek lazım. Türkiye sahada biliyorsunuz aslında Türkiye ve Çin dış politikada, Afrika dış politikasında birbirine benzer politikalar uyguladı. Siyasal anlamda söylüyorum, ekonomik anlamda söylemiyorum. Ekonomik anlamda Çin'in ciddi bir hegemonyal politikası var. Türkiye asla böyle bir politikayı hiçbir zaman uygulamıyor. Ama Çin iç işlerinde bağımsız bir Afrika
1: Evet.
0: hayal ediyor. İç meselelere asla karışmıyor. İç meselelerinde Afrikalıların bağımsız olduğunu ve kendi kararlarını kendi merkezlerinde vermeleri gerektiğini şey yapıyor ve hiçbir kritik konuda bu anlamda taraf olmuyor. Türkiye bu anlamda iç barış, iç huzur anlamında Afrika'nın kendi iç demokrasisinin oturması noktasında Afrika'nın sorunlarını Afrikaca çözümlerle bulunması gerektiğinin, Afrika'da herhangi bir milletin sorununun o milletin sınırı, o ülkenin, o devletin sınırları içerisinde çözülmesi noktasında ciddi bir irade koyuyor. Bu koyduğu irade Afrika tarafından çok doğru ve çok desteklendi. Türkiye'nin iç işlerimize müdahale etmeyen bir yatırımcı adayı olması Afrika tarafından şöyle algılanıyor. Bir yerde bir işletme ele alınacaksa, bir yerde bir ihtiyaç varsa, bir yatırıma ihtiyaç varsa, bir liman işletilecekse bu bizim iç işlerimize müdahale etmeyen, bize saygılı olan Türkler tarafından yapılmalı.
1: Evet.
0: Diye bir tercih noktasında Türkiye'yi öne geçirdi. Türkiye zaten ürettiği ürünün kalitesiyle de Avrupa Birliği kalitesinde bir ürünü daha makul fiyatlarla alabileceğiniz daha sıcakkanlı, daha dost tavırlı bir ülke olarak Afrika'da karşımıza çıktı. Afrika'da böyle şey yapılıyor. Bizim forumlarımızda görüyoruz ki, değerlendiriyoruz ki Afrikalıların Türklerle iş yapma, beraber olma ihtiyacı Türkiye'nin Afrika'ya özgün uyguladığı dış politikanın bir karşılığı. Çünkü Ganalılar diyor ki bizim iç meselelerimizde Türkiye'nin bir dahli yok, bir tercihi yok,
1: Evet.
0: bir tarafı yok. Dolayısıyla bizim iç meselelerimize bir müdahalesi yok. Kurmak istediği bir fabrikayla da bize iş veriyor, imkan veriyor, katkı sağlıyor, ekonomimizi geliştiriyor, çocuklarımızı eğitiyor, kurumlarını o bölgeye açarak ciddi anlamda bize katkı veriyor. Türkiye'nin bir B planı, bir farklı bir gizli ajandası yok mantığı Afrika'da yerleşmiş durumda. Zaten bununla ilgili birçok Afrika ülkesi şeye başladı biliyorsunuz. Türkçe konuşan
1: Evet.
0: büyükelçiler atandı.

0: taşıdılar ülkemize. Dolayısıyla şöyle görüyoruz. Afrika politiğinde Türkiye, Afrika iç bağımsızlığına son derece saygı duyan bir küresel güç olarak görünüyor. Dolayısıyla eğer bir önemli bir yatırım kararında, önemli bir siyasal kararda bir Fransız firması mı, bir Çin firması mı, bir Avrupa devi mi, bir Amerika firması mı, bir Türk firması mı denildiğinde kesinlikle tavır mümkünse bir Türk firmasından yana oluyor. Ben bunu sahada çok net görüyorum. Gittiğim ülkelerde bunu görüyorum. Ama belirli ülkeler var. Mesela fil dişi sahilleri var. Görüyoruz ki hala o kolonyal etki buralarda var. Nasıl var? Şöyle var. Yetiştirdikleri insanlar bütün bürokrasiyi ele geçirmiş durumda. Yani şu anda fil dişi sahillerinin herhangi bir noktasında, herhangi bir kritik noktasında ki bir bürokratın biliyorsunuz ki Fransa'da okumuş olması, o bölgenin devlet kültürüyle yetişmiş olması ve dolayısıyla hala da o bölgede ciddi anlamda iletişiminin devam ettiğine ben şahit oluyorum. Tabii çok kuvvetli bir dil birliği var. Bunu aşmak çok mümkün değil. Mali'nin çabaları var, kendi öze dönüşleri var. Gana'nın özellikle çeşitli bölgelerde ilkokuldan başlayan eğitim noktasında Avrupa'dan kopuş ve kendi öze dönüş yeni eğitim muktesebatını uygulamaya başladığını görüyorum. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara yerel kıyafetler giydirme zorunluluğu başladığını görüyorum. Mali'de yerel dillerin devlet bürokrasisinde de etkili olmaya başladığını görüyorum. Çok resmi önemli. Resmi yazışmalarda kesinlikle yerel dil kullanılmasını teşvik ettiklerini görüyorum. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinden bir kurtulmaya yönelik, bu kırılmaya yönelik, bu zinciri kırmaya yönelik Afrika'nın faaliyetleri var. Bu noktada da Türkiye bence önemli bir alternatif olmuştur. Hem dış politika aklıyla hem ticaret diplomasisiyle. Yalnız tabii ki son olarak şunu ekleyelim. Çin'in bugün 285 milyar dolar bir fayda sağladığı Afrika'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile 70 milyar dolar, Hindistan'ın 188 milyar dolar yıllık fayda sağladığı, Avrupa Birliği ülkelerinin 356 milyar dolarlık yıllık fayda sağladığı bir coğrafyada bu kadar sevilmemiz, bu kadar istenmemiz, bu kadar arzu edilmemize rağmen hala 40 milyar dolarlar seviyesinde bir ticaret hacminde Türkiye'nin gitmesi gereken yolu bize işaret ediyor.
1: En azından bir 100 milyar dolar seviyesine kesinlikle 10 yıl içerisinde çıkmış ulaşılabilecek, erişilebilecek bir potansiyel çok net bir şekilde var. Siz Türk sanayicisini gayet iyi biliyorsunuz, Türk üreticisini gayet iyi biliyorsunuz. İhracat yapma kapasitemizin ne kadar büyük olduğunu biliyorsunuz ve bu anlamıyla Türk iç pazarındaki aslında mamul fazlalığının, üretim fazlalığının veyahut da hizmet sektöründeki bu önemli envanterinde en rahat ulaşabileceği potansiyel Afrika'da var.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü rekabete girebilecek bir güce sahibiz. Fiyat politikasını dengeleyebilecek bir güce sahibiz. Kesinlikle. Ve bu anlamıyla bir yumuşak güç unsuru olarak da ticari olarak ürünleri, kültürel olarak da kimliği beğenilen ve takdir edilen bir ülke olmanın da büyük bir avantajı olduğunu ifade etmek gerekiyor. Elbette ki Ticaret Bakanlığı bunu hedefliyor, Türkiye bunu hedefliyor, Türk Dışişleri kesinlikle Bakanlığı bunu hedefliyor ama 100 milyar doların en azından 10 yıl için bir ana hedef olarak tutulma zorunluluğu var gibi geliyor bana.
0: Ben şu anda özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşanan kırılmadan sonra Türkiye'nin bu anlamda biraz daha sahaya temayüz ederek, biraz daha lojistik merkezlerle, sahadaki temsilciliklerle, özellikle Türkiye'de okumuş olan kıymetli öğrenci kardeşlerimizi de kullanarak 75 milyar dolar bandına çok hızlı çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bu eşiği iyi değerlendirmemiz lazım. Onun için sanayicimizin, üreticimizin, ihracatçımızın önünde bir Afrika ajandası olması gerektiğini, hele şu kırılgan ekonominin kırılgan döneminde, küresel ekonominin kırılgan dönemlerinde kesinlikle böyle bir ajanda her Türk kobisinin, her Türk ihracatçısının önünde olmalı diye düşünüyorum.
1: Evet, bugün tabii aynı zamanda Afrika ülkeleri Avrupa'ya doğru veya farklı ülkelere doğru önemli göç dalgasının da merkezi konumunda. Geçtiğimiz günlerde İspanya sınırında çok büyük bir kriz meydana geldi. Fas temelli ama pek çok, sadece Fasların değil farklı farklı Afrika ülkelerinden de mültecilerin, sığınmacıların hayatını kaybetmiş olduğu bir kriz söz konusu oldu. Bu anlamıyla bu sömürge mirasının, ekonomik yoksunluklarının hala kalkınmada öncelikli sorunların yaşanmış olduğu büyük bir coğrafya. Bununla birlikte önemli demokrasi sorunları da var. Yani demokrasilere ve halk iradesine sık sık askeri müdahalelerin yapılabildiği ve bu anlamıyla kabile kimliklerinin, feodal kimliklerinin de önemli ölçüde iktidar kavgasını sürmüş olduğu bir büyük insani krizle de karşı karşıya Afrika. Ama Türkiye'nin temel dış politikası burada barışı, temel kardeşliği, Afrika'nın ekonomik kalkınmasını ve bu sömürge mirasından kendi milli kimlikleri istikametinde kurtulabileceği bir yeni geleceği tarif ediyor. Siz güzel söylüyorsunuz, yani Afrika gelecektir, gelecek
0: Afrika,
1: gelecek Afrika'dadır diye. Bu anlamıyla çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ve bu anlamıyla da her yıl yaptığınız Dünya Ekonomik İşbirliği Forumu, VCI Forum'da her dönem yılda iki kez bin Afrikalı iş adamını Türkiye'de İstanbul'da misafir etme imkanını bize veriyor. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle, Dışişleri Bakanlığımızın desteği ve teşvikleriyle önemli bir toplantı. Onda da

0: önümüzdeki dönem için, Ekim ayı için size başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Değerli dinleyicilerimiz, ses kayıtta Seval Köksal, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarıhasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk, hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş zaman.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Lizaveta Prokofievna birden yükseltti sesini. Bu can sıkıcı küstahlığın bir an önce sonuçlanmasını ben de çok istiyorum. Hiç acıma onlara prens. Çok başımızı ağrıttı bu olay. Senin yüzünden az sıkıntı çekmedim. Doğrusu çok tuhaf. Çağır onları gelsinler. Biz de burada olacağız. Çok iyi söyledi Aglaya. Prens şeye döndü Lizaveta Prokofievna. Bu konudan haberiniz var mıydı sizin prens? Elbette vardı. Sizin evdeyken öğrenmiştim dedi prens şey. Ama bu gençleri görmeyi özellikle istiyorum. Şu nihilist dediklerinden değil mi bunlar? Lebedev heyecandan o da neredeyse titremeye başlamıştı. Bir adım öne çıkıp hayır efendim dedi. Nihilist değil bunlar. Nihilistlerden başka bir şey bunlar. Yeğenimin dediğine göre nihilistlerden çok daha aşırılar efendim. Burada bulunmakla onları sindireceğinizi boşuna düşünüyorsunuz efendim. Kimseyi umursamazlar. Nihilistler arasında kimi zaman okumuş hatta bilgili insanlar bile vardır. Ama bunlar onlardan çok daha ileri gitmişler efendim. Çünkü önce eylem adamıdırlar. Gerçi nihilizmin bir sonucu gibiler. Ama doğrudan değil de dolaylı olarak. Ve herhangi bir dergide duyuru yoluyla değil, eylemleriyle gösterirler kendilerini. Örneğin Puşkin'in saçmalığından veya Rusya'nın parçalara ayrılmasının gerekliliğinden söz etmeyi bir hak bilirler kendilerine. Yok efendim, bir şeyi hak saydıklarında, çok istediklerinde ise hiçbir engelin önünde duraksamazlar. Amaçlarına varmak için gerekirse 8 cana kıyarlar. Ama yine de prens, isterdim ki siz... Oysa bu arada prens gelenlere kapıyı açmaya gidiyordu, gülümseyerek. İftira ediyorsunuz çocuklara Lebedev dedi. Yeğeniniz canınızı sıktığı için böyle söylüyorsunuz. İnanmayın siz ona Lizaveta Prokofievna. Emin olun Gorskiler, Danilovlar çok seyrek rastlanılanlarındandır. Bunlarsa yanılıyorlar. Yalnız burada sizlerin yanında olmasını istemezdim bunu. Başlayın Lizaveta Prokofievna. Buraya geldiklerinde göstereceğim onları size. Sonra da göndereceğim. Buyurun baylar. Bu arada içini kemiren başka bir kuşku tedirgin etmeye başlamıştı prensi. Acaba birileri bu olayı özellikle tam bu saatte ve bu tanıkların önünde zafer kazanmasını değil de küçük düşmesini umarak mı tezgahlamıştı? Gel gelelim bu muazzam kötümser kuşkuculuğu yüzünden de canı sıkılmıştı. Böyle şeyler düşündüğünü birilerinin öğrenmesindense ölmeyi yeğlerdi herhalde. Yeni konukları kapıdan girdikleri anda ahlak yönünden kendini orada bulunanların arasında en aşağı insan saymaya içtenlikle hazırdı. Kapıdan 5 kişi girdi. 4'ü yeni konuklardı. 5. ise en arkadaki alı al moru mor, heyecanlı mı heyecanlı, coşku

içinde bir şeyler söyleyen General Ivolgin. Prens gülümseyerek kesin benden yanadır diye geçirdi içinden. Kolya hemen arkalarından süzülmüştü içeri. Yeni konuklardan Hippolyte heyecanlı bir şeyler anlatıyor, Hippolyte de gülümseyerek dinliyordu. Prens yer gösterip oturttu konukları. Hepsi de çok genç, neredeyse çocuk yaştaydı. O kadar ki öylesine gürültü koparan bir olayın kahramanları olmalarına şaşmamak elde değildi. Örneğin hiçbir şeyden haberi olmayan ve söz konusu yeni sorunu hiç anlamayan Ivan Fyodorovich Yepanchin bu gençleri görünce kızmıştı bile. Prensin özel işlerine karşı eşinin pek garipsediği tuhaf heyecanı onu durdurmasaydı herhangi bir şekilde protesto da edebilirdi onları. Ayrıca biraz merakı, biraz da iyi yürekliliğinden sesini çıkarmadı. Bakarsınız bir yardımı dokunabilir, belki bilgisine gereksinim duyulabilirdi. Fakat kapıdan giren General Ivolgin'in onu uzaktan selamlaması tekrar bozmuştu sinirini. Kaşlarını çattı, bir şeye karışmamaya, susmaya karar verdi. Bu dört genç konuk arasında Rogojin'in takımından boksör ve kendinden para dilenen herkese 15 ruble veren ordudan ayrılmış 30 yaşlarında teğmen de vardı. Anlaşıldığına göre buraya diğerlerine cesaret vermek, yakın arkadaş olarak da gerekirse destek olmak için gelmişti. Ötekiler arasında en çok dikkat çeken, kendisini Antip Burdovski olarak tanıtmış olsa da grupta herkesin Pavlishchev'in oğlu dediği gençti. Yoksul, özensiz ve pasaklı giyimli, redingotunun kol ağızları yağdan ayna gibi parlayan, düğmeleri boydan boya ilikli yeleği kirpas içinde, gömleği arada bir yerlere kaybolmuş, boynundaki siyah ipek eşarbı yağdan inanılmayacak derecede simsiyah kesilip urgana dönmüş, elleri kirli, çopur yüzlü, sarışın ve hani deyim yerindeyse masum küstah yüzlü bir delikanlıydı. Kısa boylu sayılmazdı, zayıftı, 22 yaşlarında gösteriyordu. Yüzünde en küçük bir alaycı ifadede bir canlılık ifadesi de yoktu. Tersine haklılığına körü körüne bir inanmışlığın ve aynı zamanda kendini sürekli haksızlığa uğramış hissetme ihtiyacının tuhaf bir ifadesi vardı yüzünde. Heyecanlı, çabuk ve konuşma özürlüymüş veya Rus kökenli olmasına karşın bir yabancıymış gibi kekeleyerek duraklayarak konuşuyordu. Yanında okuyucunun önceden tanıdığı Lebedev'in yeğeniyle Hippolyte vardı. Hippolyte 17, en çok 18 yaşlarında bir gençti. Bir hastalığın korkunç izlerini taşıyan yüzü, zeki ama sürekli sinirli bir ifadeyle kaplıydı. Bir iskelet gibi sıska, sapsarıydı. Gözleri alev alev parlıyordu. İki yanağında iki kıpkırmızı leke vardı. Sürekli öksürüyor, ağzından çıkan her sözcüğü, aldığı her soluğu bir hırıltı izliyordu. Verimin son döneminde olduğu belliydi. 2-3 haftalık bir ömrü kalmış gibiydi. Çok bitkindi. Kimsenin oturmasını beklemeden hemen bir sandalyeye çökmüştü. Ötekiler birden şaşırmış, kapıda bir an duralamıştı. Ama öte yandan besbelli, diğerlerinin herhangi bir şekilde alçaltılmasından korkar gibi mağrur bakıyorlardı. Bu tavırları, yüksek çevrelerin

bu tuhaf ünlerine ters düşen bir görünümdü. Pavlişçev'in oğlu telaşlı bir tavırla kekeledi. Antip Burdovski. Lebedev'in yeğeni tane tane konuşarak Doktorenko olduğu için övünüyormuş gibi tanıttı kendini. Vladimir Doktorenko. Ordudan ayrılmış Teğmen, Keller diye mırıldandı. Sonuncusu ise hiç beklenmedik bir biçimde cırlak bir sesle İpolit Terentyev dedi. Kendilerini tanıttıktan sonra prensin karşısında dizili sandalyelere oturdular. Oturur oturmaz da kaşlarını çatıp somurtmaya başladılar. Cesaret toplamak için hepsi de şapkasını bir elinden ötekine aktarıp duruyor, bir şey söylemeye hazırlanıyor ama gözdağı verir tavırlarla sanki şöyle diyordu. Hayır kardeş, yalan söyleyeyim deme, kandıramazsın bizi. Biri konuşmaya başlasa, ilk sözcüğü söylese, arkasının çorap söküğü gibi geleceği, birbirinin sözünü keserek hep bir ağızdan konuşmaya başlayacakları seziliyordu. Baylar diye başladı prens, sizleri beklemiyordum. Bugüne kadar hastaydım.

Büyük bir heyecanla ansızın Antip Burdovski girdi araya. Hem elbette hem ben prense göre bir şey sizin bu yaptığınız. Ayrıca bu belki generalsinizdir de. Ama bilesiniz uşağınız değilim ben sizin. Hem de ben... Dudakları titriyordu. Sesinde gücenik bir kırgınlık vardı. Ağzında bir yırtık veya delik varmış gibi tükürükler saçarak konuşuyordu. Sonra birden telaşlandı. Öyle çabuk konuşmaya başladı ki söylediği 10 sözcükten sonrası anlaşılmaz olmuştu. İpolit çatlak tiz sesiyle haykırdı. Evet, prenslere yakışır bir davranış bu sizin yaptığınız. Buxer homurdandı. Bunu bana yapacaktı ki. Yani doğrudan bana yapmış olsaydı bunu, benim gibi soylu, onurlu birine, diyeceğim, Burdovski'nin yerinde ben olsaydım. Baylar, diye tekrarladı prens. Burada olduğunuzu bir dakika önce duydum, yemin ederim. Lebedev'in yeğeni tekrar girdi araya. Dostlarınızdan korktuğumuz yok bizim. Kim olurlarsa olsunlar. Çünkü bizim de haklarımız var. İpolit tekrar haykırdı, çatlak, tiz sesiyle. İzninizle sorabilir miyim size? Ama bu kez aşırı derecede sinirliydi. Burdovski'nin işini dostlarınızın kararına bırakmaya hakkınız var mıydı? Bakalım biz bu konuda dostlarınızın karar vermesini istiyor muyuz? Onların ne karar verecekleri apaçık ortada zaten. Konuşmanın böyle başlamasına çok şaşıran prens sonunda bir fırsatını bulup Bay Burdovski dedi. Burada konuşmak istemiyorsanız tekrar söylüyorum yan odaya geçelim. Bir kez daha söylüyorum size burada olduğunuzu yeni öğrendim. Burdovski garip, ürkek bakışlarını çevresinde dolaştırarak, bu arada ürkekliğiyle tuhaflığı arttıkça heyecanı da artıyordu, birden kekelemeye başladı. Ama hakkınız yok buna, hakkınız yok, hakkınız yok. Dostlarınız işte, hiç hakkınız yok. Böyle dedikten sonra öne doğru eğilip biri sözünü kesmiş gibi birden sustu. Miyop, aşırı patlak, kanlı gözlerini sorar gibi prensin yüzüne dikti. Bu kez prens o kadar şaşırmıştı ki kendi de susmuş, gözlerini iri iri açıp bir şey söylemeden ona bakmaya başlamıştı.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil askeri çatışma olarak niteledi. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderdi.
2: Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
1: Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının başarısına dikkat çekti. Her alanda Türkiye'ye özveriyle hizmet ettiklerini belirtti.
2: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği görüntülü mesajda gençliğe duyduğu güvenin altını çizdi.
2: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum.
1: Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, tüm gençliğe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
2: Nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da kabullerde yer aldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabuller basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlere göğsümüz kabartacağına yürekten inanıyorum dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanı dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Meloni, Türkiye ve İtalya'nın tarihi bağlar ve ortak çıkarlarına birbirlerine bağlı olduğunu belirtti. Diyalog ve işbirliği vurgusu yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasasının 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın genişlemesi eğiliminin stratejik önem taşıdığını da belirtti. Türkiye'nin liderliğinde çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası bundan büyük fayda görür dedi. Bahçeli'nin gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır dedi. Anayasayla uyumlu şekilde siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda ele alınması gerektiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Naaşın kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Yüz taraması ve DNA testinin ardından kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Robotik dalış gemisi TCG, Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'da günlerdir Girne açıklarında yoğun mesai.

0: hatayı yapıyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutukluk halinin devamına karar verilen saldırganın babası oğlunu suçladı. Tahliyesine karar verilen anne, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı. Daha önce tanık olarak dinlenen doktorun beyanlarıyla ihbar kaydı ve telefon verileri arasında çelişki tespit edildi. Hakimlik, Doktor Nurettin Demirkol hakkında kuvvetli suç şüphesi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. 7 Eylül 2016 gecesi Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un İstanbul Beykoz'daki bir çiftlikte hayatını kaybettiği 155 numaralı telefon hattına ihbar edildi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli program hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan orta vadeli programın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki toplantıda kamuoyuna açılması planlanıyor. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor. Okullarda uyum haftası 7 Eylül pazartesi başlıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerin biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Bakan Tekin, Trabzon'da yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesi konusunda açıklamada bulundu.
1: Cari mevzuata göre öğretmenler kamu personeli olarak kabul edildiği için devlet memurlarının, kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacaklar. Kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık. Bizim derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesinin erişime engellendiğini belirtti. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topadan için Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, üst düzey güvenlik yetkilileri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Şehit polis Topadan'ın naaşı törenin ardından Edirne Kapı polis şehitliğinde dualarla defnedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil askeri çatışma olarak nitelendirdi. İran'a karşı aktif saldırı halinde olmadıklarını söyleyen Trump, nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'na hedef gösterdi. Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz, orada hareketlilik tespit edilirse gereğini yaparız dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ise ABD yaptırımlarına karşı konuştu, ekonomik savaşa karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Sahada tansiyon yüksek, Basra Körfezi'ndeki Harkadıs çevresinde patlama sesleri duyuldu. Tasnim Haber Ajansı ABD'nin bir İran petrol tankerini füzelerle vurduğunu yazdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, Moskova ile Washington arasındaki temasların faydalı olduğunu söyledi. Witkoff, Trump'ın Putin'e en iyi dileklerini iletti. Ziyaret sırasında sağlanan ateşkes için de teşekkür etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil askeri çatışma olarak nitelendirdi. Spor. Safe Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Amelie Kadın Voleybol takımımız Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kupa yolundaki son rakibimiz Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Kazananın kürsünün tepesine çıkacağı mücadele yarın saat 19'da başlayacak ve TRT1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın heyecanı 2 maçla devam etti. Sonuçlar şöyle. Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Tümosuan Konyaspor 0, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2. Trendyol 1. Lig'de 3 maç vardı. Alınan sonuçlar: Bandırma Spor 6, Bolu Spor 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3, SMS Grup Sarıyer 0, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Eminem Evim Ümraniye Spor 0. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Konya, Isparta 17, İstanbul, Muğla, Trabzon, Gaziantep 20, Bursa 18, Çanakkale 21, İzmir 22, Antalya 26, Adana 24, Rize ve Diyarbakır 19, Bolu 14, Sivas 9, Erzurum 10, Van 13 derece. Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel 783 sayılı bildiri Marmara Denizi. Yat yarışları 5, 6, 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 19'a kadar Kınalıada Caddebostan Kalamış Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel 849 sayılı bildiri Karadeniz. Sondaj çalışmaları Yavuz İMO 950-37-68 MMSI 271-04-67-65, Osman Bey, Aybüke, Florya, Mürüvvet, İlhan, Mihrimat, Menderes, Ertuğrul Bey, Orhan Bey ve Yeşilköy isimli gemilerle 28 Ağustos-11 Kasım 2026 tarihleri arasında aşağıdaki Türkali 35 sahasında yapılacaktır. 42 derece 49 dakika 28 saniye kuzey, 31 derece 9 dakika 12 saniye doğu. 42 derece 51 dakika 28 saniye kuzey, 31 derece 9 dakika 12 saniye doğu. 42 derece 51 dakika 31 saniye kuzey, 31 derece 11 dakika 56 saniye doğu. 42 derece 49 dakika 30 saniye kuzey, 31 derece 11 dakika 59 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi gerekmektedir. Denizcilere 878 sayılı bildiri Marmara Denizi. Sualtı çalışmaları Gargana isimli gemiyle 5-15 Eylül 2026 tarihleri arasında aşağıda belirtilen noktaları birleştiren hatlarda yapılacaktır. 40 derece 56 dakika 20 saniye kuzey, 28 derece 43 dakika 24 saniye doğu, 40 derece 50 dakika 12 saniye kuzey, 29 derece 9 dakika 5 saniye doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi gerekmektedir. Denizcilere yerel 879 sayılı bildiri Karadeniz. 5 Eylül 2026 saat 11.45'te 42 derece 11 dakika 34 saniye kuzey, 34 derece 53 dakika 46 saniye doğu mevkiinde sürüklenen tekne rapor edilmiştir. Denizcilere duyurulur.

gecenin içinden. İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 1'de gecenin içinden de Ankara'dan, başkentten yaptığımız programımızda buluştuk bir kez daha. Cumartesi gecesinden sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Efendim bugün programımızda önce birbirimizin dilini gerçekte ne kadar anlamak ve öğrenmeye hazırız, bunun üzerinde duracağız. Sessiz olduğunu sandığımız bir dünyanın aslında ne denli güçlü bir sese sahip olduğunu beraberce keşfedeceğiz. Dilin sesle sınırlı olmayan dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağız hep birlikte. İşaret dilinin ne olduğundan, Türk işaret dilinin tarihine, eğitiminden, teknolojinin sunduğu yeni imkanlara kadar uzanan geniş bir çerçevede konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayşen Zeynep Oral olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, bir başka konumuzsa Yeryüzü Şarkıları albümünü içeren bir konu olacak. Bu albümün hikayesi üzerinde duracağız konuklarımızla. Aslında bu hikayede başlangıçta çok kişisel, çok özel, hatta sahibinden gizli yürütülen bir sürpriz olarak başlayan bir fikir var. Zaman içinde farklı besteciler, müzisyenler ve seslerin buluştuğu ortak bir sanat eseri ortaya çıkıyor. Yeryüzü Şarkıları albümü şiir, müzik, hafıza ve aile bağlarının birbirine karıştığı özel bir hikayeyi taşıyor. Şiirlerin notalara dönüşme yolculuğunu, bir annenin şairliğini, bir kızın besteciliğini ve sanatın bazen söyleyemediğimiz şeyleri birbirimize anlatmanın en güzel yollarından biri oluşunu konuşacağız. Konuklarımız şair ve deneme yazarı Melodi Turan ve besteci, icracı Burcu Karaca olacak. Bu gece programımızın her zaman gecenin içindeni dinleyen dinleyicilerimiz Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan bu programımızda geçmişten kalan bölümümüz olduğunu hatırlayacaklar. Bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk sinemasının önemli isimlerinden Süleyman Turan var sevgili dinleyicilerimiz arşivimizde kalan sesiyle. Evet, gecenin içinden başladı ve geceyi cumartesi gecesini pazara beraberce kavuşturacağız.

0: Efendim saatimiz 23.22 gösteriyor ve gecenin içindenin ilk konuğu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ayşen Zeynep Oral. İyi geceler, hoş geldiniz sevgili Zeynep.
1: İyi geceler, hoş buldum.
0: Şimdi biz tabii özellikle çeviri söz konusu olduğunda dilden dile çevirinin ne kadar önemli olduğunu ama her çevirinin yeni bir anlatım olduğunu da zaman zaman konuşuyoruz programlarımızda. Fakat bu kez işaret dili üzerine bir çeviri asıl ana konumuz olacak. İşaret dili başlı başına bir dil olarak ele alınması gereken bir konu mu? Nereden ve nasıl başlayan bir süreci var işaret dili?
1: Evet, aslında bu Birleşmiş Milletler Engeller Sözleşmesi'nden itibaren bu işaret dili ve erişim konusu çok gündeme geldi. Aslında işaret dili tabi bizde, yani Hititlerden önce Türkiye'de böyle bir dil var. Hatta ilk söz yokken işaret vardı, biliyorsunuz insanlar işaretlerle tabii anlaşıyorlardı. Bu işaret dilinin keşfi tabi önce Fransa'da Abbé de Lépe, yine bir Fransız rahip tarafından iki kız kardeşi işaretleşirken görüyor kendisi ve bunun hakikaten böyle bir ilgi duyuyor ve bu böyle bir şeyin olup olmadığını, böyle bir dilin, böyle bir sistemin olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.
0: Bu iki kardeş Sağır.
1: Evet, Sağır iki kız kardeşi. Sonra gerçekten bunun üstüne durunca böyle iki kız kardeşin birbirleriyle ellerle, gözlerle, mimiklerle birbirlerine dokunarak iletişim kurduklarını görüyor ve işaret dili aslında ve bunun okulunu sonradan kendisi kuruyor ve de burada Sağırların eğitimini veriyor, parmak ABC'siyle gerçekten bir el alfabesiyle eğitimine başlıyor.
0: El dili galiba, değil mi o zamanlar?
1: Şimdi çok farklı adlandırılmaları var tabii ki. Bizde Osmanlı döneminde mesela Türk işaret diliyle Osmanlı işaret dili Osmanlı sarayında özellikle Enderun'da çok kullanılan bir dil ve de bir saygı göstergesi olarak kullanılıyor. Yani padişahın huzurunda ses olmaması gerekiyor ve tam bu Abbasi halifelerinden gelen bir protokol aslında bu. O zaman şöyle Sağırlara bir zeban Farsça dilsiz, he de bunlar cüce de olursa çok makbule geçiyor. Padişah eğlendirmede özellikle eğlendiriyorlar, onun sağ kolu oluyorlar. Neden? Hiçbir şey duymadıkları için en güvenilir kişiler olarak sarayda görev alıyorlar. Yani bir sürü görev ve onlara dilsiz dili deniyor başta.
0: Evet.
1: Dilsiz dili.
0: Aslında fiziksel olarak dillerinin kesilmesine gerek kalmıyor. Hani tabii güvenilir olması için sarayda. Orta çağda bunun çok örneği var.
1: Tabii var. Şöyle damgalanma diye bir şey var biliyorsun sosyolojide.
0: Evet.
1: Hani engellilerin damgalanması. Günümüzde tam olarak bunun tam tersini yapıyoruz şu anda. Yani engelleri öne çıkarıyoruz. Çünkü özellikle sağırlar ve işitme engelliler çok heterojen bir profil oluşturuyor. Yani sağırlık başka bir şey. İşitme engelli, işitme kayıplı. Bunların hepsi

0: farklı bir şey.
1: Evet.
0: Doğuştan sağırlık. Yani bu konuda iki tane görüş var. Bir antropolojik görüş, bir de biyomedikal görüş var.
1: Odiyolojik görüş.
0: Odiyolojik görüş diyoruz. Şimdi bu konuda Türkiye'de ikiye ayrılan bir görüş vardı en başta. Çünkü çocuğun sağır olarak doğmasını odyologlar, yani ya da işte kulak burun boğazlar, illa işte konuşsun, ameliyat edelim, aman şöyle olsun işte gibi bir takım girişimlerde bulunuyorlardı. Ve işitmemek dünyayla kayıp demek, yani çocuğun zihinsel gelişimini engelleyen bir şey de
1: Tabii.
0: onlara göre. Fakat sağırlar buna kendi gruplarında çok karşı çıktılar. Dediler ki bizim işaret dili bizim ana dilimizdir ve bizim kültürümüzdür. Yani böyle bir niye biz konuşalım ki karşı taraf bizim dilimizi öğrensin. Bunun için bir takım akademide, yani alan yazında, bir takım yazılımda da değişiklikler oldu. Örneğin büyük S harfi sağır dediğimizde bir kimlik, bir benlik göstergesi oluyor. Yani ben işitme engelliyim, yani sağırım ve sağırım, işitme engel değilim, sağırım ve ben bir kültürden geliyorum. Bu kültür bana atalarımdan geçmiştir ve ben bu kültürü de kendi kuşağıma aktarıyorum. Onun için sağırlık benim için gurur duyulacak bir şey.
1: Şimdi burada işitme engelli sözü sanki bir nezaketli ifade gibi düşünüldü yıllarca, ama
0: Evet.
1: onlar sağır denilmesinden gurur duyduklarını
0: Aynen, gurur
1: açıkladılar.
0: duydular ve bu alan yazında da var. Yani bütün okuduğumuz işte çalışmalar yapıyoruz, makaleler yazarken diyorlar ki sağırlar sağırlıklarıyla gurur duyuyorlar. Yalnız şöyle bir tabii kesim de var. O sağırların içinde işaret dilini hiç kullanmayıp yarım dediğimiz ya da gerçekten konuşanlarla kendini bir hissetmek isteyen bir tabakada var. Onlar sağır olmuyorlar. Yani onlar biz büyük harfle biz sağır aynı gruptan değiliz
1: Değiliz,
0: diyorlar. Çünkü ben kendimi konuşan kişi ya da gibi hissetmek istiyorum diyor. O
1: evet.
0: zaman onlar o gruptan biraz ayrılıyorlar.
1: Evet,
0: Yani
1: onlar da kendi
0: kendi
1: içlerinde
0: işlerinde,
1: bölünmüş farklı
0: tabii bunların
1: biçimde.
0: kişilik oluşumları da çok marjinal kimlik,
1: Evet.
0: bütünleşik kimlik gibi çeşitli evrelerden
1: Geçiyor.
0: geçiyor.
1: Şimdi az önce orta çağ dedim. Orta çağ özellikle bedensel engelliler için çok talihsiz bir
0: Tabii.
1: çağ, değil mi?
0: Evet.
1: Sağırlar da bu talihsizlikten paylarını alıyorlar
0: Alıyorlar,
1: sanıyorum.
0: evet.
1: Çok zor, yaşamları çok zor oluyor. Toplum dışına itilmek, çeşitli işkenceler görmek dahil. Ne zaman gerçekten dikkate alındıklarına baktığımızda, az önce bir rahipten söz ettiniz.
0: Evet.
1: Ama sizin yazmış olduğunuz Türk işaret diliyle ilgili hem de eğiticilere yol gösteren çok önemli bir kitap var. Herhalde Türkiye'de ilk kitap, değil mi o?
0: Yani Türk işaret dili çevirisi benim bir sürü kitap var. Yani bizim yazdıklarımızdan sonra çok çok çeşitli alanlarda da kitaplar yazıldı. Gramer, dil bilgisi var, tarihi var. Mesela işitme engellerini sağlayan eğitim var. Yani Türkiye'de yapılan çalışmalar şöyle sınıflandırabiliriz: eğitim, tarih, dil bilim, sosyoloji ve psikoloji. Bir de çeviri bilimde erişim olarak
1: Evet.
0: yani böyle bir geniş bir yelpazeye yayabiliriz.
1: Adlandırabiliyoruz.
0: Engellilik çalışmaları aslında altında. Yani daha çok böyle sosyologlar çalışıyor onu, işte toplum ve sosyal hizmet grupları çalışıyor, ergoterapistler çalışıyor. Bizimki birazcık daha erişilebilirlik kısmındayız biz. Yani engelli demeyelim, hatta onlar kendilerini görünmez engelli olarak kabul ediyorlar.
1: Evet.
0: Görünmüyorlar çünkü, yani engel,
1: Görünmüyorlar.
0: hatta diyorlar ki körlerin bastonu var. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Biz kendimizi görünmez engelli olarak, engelli de değil. Şimdi o sözcük de değişti. Eskiden sakat, işte arızalı falan, şimdi dezavantajlı. Hatta ben onu da kendi aramızda konuşurken onlar da özel gereksinimli kişiler olarak kabul ediyorum.
1: Evet.
0: Dezavantajlı da, çünkü çok
1: Hoş
0: hoş
1: gelmiyor,
0: bir
1: evet.
0: şey gelmiyor.
1: Şimdi bu kitapta özellikle Türk İşaret Dili kitabının tarihçesine baktığımda Sokrates dönemine kadar giden bir örnek var.
0: Evet.
1: Onun öğrencisi Hermogenes'le yaptığı bir diyalogdan alıntı yer
0: Evet.
1: alıyor. İzninizle
0: Tabii
1: oradan bu
0: ki.
1: küçük bölümü
0: Tabii ki.
1: dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Tabii ki.
1: Sokrates diyor ki başka adlar üzerine kurulmayan ilkel adlar gerçekten ad olduklarını bize

0: Olabildiğince açıklıkla gerçekliği nasıl gösterecekler? Yanıtla beni. Sesimiz dilimiz olmayıp da birbirimize nesneleri anlatmak isteseydik, gerçekliği şimdi dilsizlerin yaptıkları gibi ellerimizle, başımızla, oramızla, buramızla göstermeye kalkışmayacak mıydık? Hermogenes diyor ki başka bir yolu var mı bunun Sokrates? Sokrates'in cevabı diyelim ki yüksekliği ve hafifi anlamak isteseydik nesnenin doğasına öykünerek elimizi göğe doğru kaldıracaktık. Aşağıyı ve ağrı anlatmak için de elimizi yere doğru indirecektik. Koşan bir atı ya da başka bir hayvanı anlatmak için de biliyorsun bedenimizi ve davranışlarımızı onlarınkinin benzeyebildiğince benzetecektik. Hermogenes öyle yapardık diyor Sokrates. Beden böylece göstermek istediğinin biçimine girmeye çalışarak bir gösterme aracı olurdu diye düşünüyorum diyor. Ki bu sözünü ettiğimiz diyalog ne kadar eskiye gittiğini eski, işaret evet. dilinin. Biz bugün belki beden dili diyerek başka bir şey de anlatıyoruz ama işaret diliyle Sokrates'in işaret ettiği o anlatım biçimi arasında çok şey değişmiş olmalı. Artık modern dünyada işaret dili dediğimiz sağırların kullandığı dil. Kendine özgü alfabesi mi var? Ulusal bir yanı mı var? Yoksa uluslararası sağırların da anlaşabildiği ortak bir dil midir? Nedir?
1: Şimdi önce işaret dilini şöyle tanımlayalım. İşaret dili yani bu bir alan yazında şu şekilde tanımlanıyor işaret dili. İşit, sağır ve işitme engellilerin ikisini birlikte kullanıyoruz her zaman için. Kendi aralarında ve işiten kişilerle iletişim kurmak istedikleri görsel ve uzamsal bir dil. Evet. Hani bu uzamsal dil ne demek diye düşündüğümüzde konuşma dilinden fark ardışıktır konuşma dilleri. Yani mesela ben işte okula gidiyorum. Fakat işaret dili belli bir uzam gövdenin üst önü ve gövde kısmında gövdeden başa kadar belli bir uzamda hareketlerin eş zamanlı olarak yapıldığı ve buna da göz mimik biz bunu non manuel hareketler diyoruz yani elimizi kullanmadan örneğin kaşımızı kaldırmamız hatta kaş hareketlerinin ne kadar kalktığını duygularda ölçen Bahtiyar Makaroğlu'nun bir makalesi var çok ilgimi çekmişti yani ne kadar kaç santim ne kadar kalkıyor kaş diye evet. Şimdi bu uzamsal hani görsel ve ikonik bir dil. İkonik bir dil olduğu zaman aslında Sokrates'in dediği gibi bazen özellikle işaret dili şiirinde böyle bir proje vardı. O varlığın yapısına bürünüyor aslında. Gerçekten bir kelebek gibi ondan sonra bir sinek gibi bir araba gibi vücutla gidebiliyor. Örneğin haberlerde benim tabii devamlı izliyorum dikkatimi çekti. Paraşütünün hızla aşağı inmesi. Şimdi paraşüt hızla aşağı iniyor. Tabii ki burada dinleyiciler hani görsel olmadığı için şu şekilde paraşütün hızla aşağı inmesini elini baş parmağının üzerinde bir şey yaparak paraşütün imgesini yaparak elini aşağı hızla çektiği zaman cümleyi tamamlamış oluyor. Evet. Yani paraşüt hızla aşağı indi. Biz onu söylediğimizde o işaret dinle 2 dakikada ve de aslında zor bir dil çünkü ifade gramer dediğimiz dil bilgisi göz yüz mimikleriyle devreye giriyor yani kaş mimikleri eğer bir hareketi yüzünüzü ağzınızı oynatmadan ya da kaşınızı oynatmadan yaparsanız nasıl Türkçe'de yarım kalmış bir cümle gibi düşünelim bozuk oluyor ve anlamıyorlar hatta sağırlar diyorlar ki siz ne böyle ölü balık gibisiniz hiç işaret yapmıyorsunuz diyorlar biz anlamıyoruz sizi diyorlar çok hareket şeysiniz donuksunuz diyorlar.
0: İfadesiz yüzle
1: evet,
0: konuşulan.
1: Hep ve de bunu alay ediyorlar yani işitenlerle. Bu çok ifadesizsiniz. Ve onun için şey bir dil. Bence öğrenmesi de çok zor.
0: Ama zevkli bir dil değil mi?
1: Zevkli ama sağır kültürüyle öğrenmek çok farklı bir şey. Şimdi bizim kurslarda şöyle işaretlenmiş Türkçe ve Türkçeleşmiş işaret diye bir şey var. Özellikle hani tam Türkçenin yapısında mesela kırmızı güzel bir renktir dediğimiz zaman o biri hani öğretirken kırmızı güzel bir o değil. Kırmızı güzel bir renktir dediği zaman bir tane bir şey yapıyor. Kırmızı gösteriyor ve gözünle hayranlık uyanıyor. O mesela güzel bir renk ya da bir şeye çok bayıldım dediği zaman sadece gözlerini açıyor böyle yukarı doğru ve vücudunu kısıyor. İşte o hayranlık oluyor. Evet. Yani
0: ama bu Fransız işaret dilinde daha farklı anlatılıyor.
1: Tabii ki. Şimdi

0: Mesela köpek sözcüğünü ben bir araştırmıştım. Bizde köpek işte iki eli böyle birbirine vuruyorsunuz. Ama İspanya'da köpek kuyrukla gösteriliyor. Almanya'da köpek başka bir şeyle gösteriliyor. Burunla gösteriliyor. Ulusal sorduğunuz soruya gelince, ulusal bir işaret dili yok, ancak bir sistem var. Yani örneğin müsabakalarda, spor müsabakalarında, özellikle sahaların birlikte aktivite, yani ortak yaptıkları oralarda, kongrelerde değişik milletlerden sahalar birbirleriyle asgari şekilde anlaşabiliyorlar. Ama o işe ulusal bir, o bir restino dediğimiz sadece sistem. Her ülkenin de işaret dili doğal olarak nasıl dilimiz, çünkü dil düşünce bağlantısında. Örneğin Fransız işaret dilinde çaydanlık deseniz hiçbir göndereni yok. Yani çünkü çaydanlık hayatlarında yok. Nasıl Türkçe'de olmadığına göre, yani o yok. Aynı şekilde işaret dilinde de yok.
1: Şimdi sizin kendi ana bilim dalınızın bulunduğu birimde Türk işaret dili çevirmenliği gibi artık bir lisans bölümü var mı? Lisans üstü mü? Şu anda Türkiye'de bununla ilgili herhangi bir öğrenim görme olanağı var mı?
0: Şimdi lisans yok, ama şöyle var, üniversitede bunu aslında Hacettepe Üniversitesi'ne biz getirdik diyelim. Bizim mütercim tercümanlık bölümümüzde ilk olarak seçmeli olarak işaret dili dersleri, farkındalık derslerini biz açtık. Yani bu Hacettepe Üniversitesi'nde bunun içinde tabii eğitim aldık. Yalnız burada çok hassas olmak lazım. Sağırlar bu konuda çok hassaslar çünkü. Yani bizim dilimizi ancak bir sağır verebilir. İşte kurslardan çıkıyorsunuz, hemen öğretmen eğitim sertifikası olmadan ders veriyorsunuz gibi. Çocuk temkinli. Onun için ben ona farkındalık dersi diyorum.
1: Evet.
0: Çeviri kısmına gelirsek biz yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans programı kurduk, 2 senelik. Bu tezsiz yüksek lisans programında 2011'den beri öğrenci alıyoruz.
1: Niye tesis?
0: Çünkü hem hoca bulmamızda önce bir tezsizle başlayalım dedik. Çünkü yani o hem öğretim üyesi kadrosu bu alandan yetişmiş. Gerçi bizim Hacettepe'de İngilizce dil bilim bölümünde bir hocamız hem master tezini hem doktorasını bu alanda yaptı. Sonra işte ben doçentliğim, yani bu şekilde çalıştım. Şükrü Alukakal'ın hocamız var zaten, kurucu hocalarımızdan. O da işaret dili tarihçesiyle çalışıyor, tarihiyle ilgili çalışıyor. Sonra bu kadroyu birazcık geliştirdik, ama önce tez yokten çok problemimiz oldu. Çünkü lisans programını açabilmemiz için bu konuda mezun olan sağır yok. Yani sağır zaten eğitimimiz çok kısıtlı. Bir takım yani politik sorunlar diyelim. Hani bir takım bu konuda özel bir çalışma gerekiyor.
1: Aslında şimdi tarihçesinden söz ederken sevgili dinleyicilerimizin özellikle şunu bilmesini de onun için sordum zaten, bilmesini de isterim. Çünkü 1880'deki Milano
0: Kongresi.
1: Kongresi'nde bu dilin öğrenilmesiyle ilgili ciddi bir yasak var bütün dünyada. Ve bu yasakların 20. yüzyıla kadar gelmesi, hatta 20. yüzyılın ortalarında da Türkiye'de 1953'te de yasaklanması.
0: Evet, yasaklandı.
1: Bu yasağın kalkışı sanıyorum 2000'lerden sonra.
0: Evet, Birleşmiş Milletler Engellilik Sözleşmesi ile kalktı. Türk Dil Kurumu çok aracı oldu tabii ki.
1: Evet.
0: İlk TİDBO, Türk İşaret Dili Eğitim Kurultayı düzenlendi.
1: Yine Profesör Doktor Şükrü Alukakal'ın Türk Dil Kurumu Başkanlığı yaptığı.
0: Evet, Türk Dil Kurumu Başkanlığı'nda ilk çalışmalı, hatta işaret dili sözlüğü, kendisi hakikaten bu konuda iyi çalışmalar yapıyor. 2 tane de işaret dili tarihçesiyle ilgili güzel kitapları var. Bu alanda çok ilerledi. Fakat halk eğitimde de çok kurslar açıldı. Yalnız son aldığım bilgilere göre bu kurslarda da bir aksama oldu. Esas söylemeyi unuttum. Ankara Üniversitesi'nde 4 yıllık yüksek lisans programı var.
1: Evet, çok güzel.
0: Onlarda da sağır eğitimciler eğitim veriyorlar. Ankara Üniversitesi'nin var tezli.
1: Güzel. Bu güzel
0: tezle,
1: haber.
0: Evet, tezle inşallah bizim de olabilir. Aslında bunu engellilik çalışmaları altında biraz geliştirmek istiyorum ben.
1: Şimdi televizyonda, kamu hizmetlerinde, eğitimde, kültür sanatta artık bu işaret dili çok görünür oldu.
0: Evet.

0: herhangi bir spor müsabakası da dahil Tabii. olmak üzere gerçekten bugün Türkiye'de erişilebilirlik konusunda hala eksikler olduğunu söylemek de mümkün zaten. Ama şunu sormak isterim. Mesela her kavrama bir karşılık bulmak mümkün mü? Soyut kavramlar söz konusu olduğunda örneğin. Hadi bazı şeyleri gösterebiliyoruz. Ama her kavramı göstermek mümkün olmuyor. Soyut sözcükler ya da kavramlar söz konusu olduğunda tıkandığı noktalar var mı?
1: Tabii ki var. Ama bunun içinde bir takım yöntemler var. Örneğin açımlama yöntemi, yani anlatma. Birkaç sözcüğü birleştirip, birkaç işareti birleştirip ya da olayı anlatma. Parafraz yapma dediğimiz. İkame etme var. Yani eş anlamlısını kullanma. Onların anlayabileceği şekilde kullanma gibi. Örneğin hibe derseniz anlamaz. Ama para yardımı derseniz anlayabilir. Ya da en güzel örnek, bakın Covid-19'da Covid'in işareti ne? Uluslararası işaret. Hani evde kal işareti olarak yaptılar. Covid işareti bulundu ve artık hani sarlar kendi aralığında o işareti kabul ettiler. Ve de herkes Covid işaretini o şekilde yapmaya başladı. Ama önceleri ne diyorlardı? Salgın bir hastalık. Bu şekilde yerleşen işaretler var. Bunları da sağırlar kendi aralarında konvansiyonel dediğimiz ulaşımsal olarak benimsiyorlar ya da benimsemiyorlar. Bazı işaretleri benimsemiyorlar örneğin. Evet, benimsemiyorlar.
0: Evet. Hayata geçmesi ya da geçmemesi.
1: Yani bizde de hani karsampaç var. Mesela geçmiyor. Evet. Karsampaç, smoothie yerine karsampaç dediler ama pek kullanımda değil. Onlarda da aynı şekilde ama kullanımdan düşmüş ya da kullanma.
0: Mersin taraflarında hala karsampaç kullanılıyor.
1: Evet, ama Starbucks'a gidip ben bir karsampaç istiyorum diyemeyiz.
0: Terminoloji
1: olarak tabii ki yöresel şeyler başka.
0: Şimdi tabii günümüz teknolojileri bazı şeyleri çok farklı bir yere de taşıdı aynı zamanda. Yapay zekanın da kullanıldığı bir süreç. Mesela bugün dijital sözlükler, mobil uygulamalar var, arıtılmış gerçeklik var. İşte az önce söyledim, yapay zeka teknolojileri var. İşaret dili alanına da girdiği örnekler var. Teknoloji özellikle bu Türk işaret dilinin yaygınlaşması açısından gerçekten önemli mi şu aşamada?
1: Şöyle, bir Ankara Üniversitesi'nde böyle bir çalışma oldu. Hatta okudum ben onu, bir gazetelerde çıktı, bir proje oldu. Fakat sağırlarla konuştuğumda çok kızdılar.
0: Öyle
1: yani,
0: mi?
1: Evet. Yani dediler ki hiçbir yapay zeka bizim kültürümüzdeki o şeyi yansıtamaz. Böyle bir proje bize de geldi Hacettepe'ye. Hatta dediler ki hocam böyle bir çalışma yapalım mı? Bir şirket, AB ofisi herhalde. Toplantı yaptık. Ben böyle bir çalışmanın kendimce uygun olmadığını kendilerine ilettim. Bence uygun değil ama şöyle uygun değil. Artık çok gelişmiş o. Çünkü sağırların kendisi zaten buna karşı çıkıyor. Sağırlar diyorlar ki hiçbir robotik uygulama bizim o kültürel şeyimizi yansıtamaz. Ama şöyle bir primer olarak, belki bir farkındalık olarak hani bir takım şeyleri gösterilebilir. Yani yardımcı olabilir ama tek bir kanal olamaz diye düşünüyorum. Yani özellikle kültür öğretiminde olamaz.
0: Evet. Yani. Belki de ilk başta çok yapay gelecek.
1: Belki.
0: Ama daha sonra
1: o da sağırlarla birlikte eğer
0: geliştirilirse.
1: Zaten sağırların en hassas noktası, Birleşmiş Milletler'de de hani bir söz var. Biz olmadan bizim için asla. Yani ben mesela bazı şeyleri onlara söylüyorum. Bunu yapalım mı falan diyorum. Yok, gerek yok. Biz nasıl olsa bunu anlıyoruz. Ama RTÜK örneğin, görme ve işitme engellilerin televizyon programlarına erişimini istediler. Ve biz onu toplantılarla, neyse şimdi artık haberlerde ya da bazı dizilerde işaret dil çevirisini görüyoruz çok şükür. Evet. Özellikle İspanya bu konuda çok ileri.
0: Aslında şimdi başka ülkelerin yaptıkları da çok büyük önem taşıyor olabilir. Ama mesela işaret dilini görüntüden algılayan teknolojiler,
1: tabii
0: onu metne
1: ki
0: ya da başka bir boyuta dönüştüren, görüntüyü gerçek anlamda gözlerin önüne sermeyi kolaylaştıran, belki insanın hiç aklına gelmeyen bir şeyi işaret etmeyi beceren teknolojiler olabilir.
1: Olabilir tabii ki.
0: Önceden tümüyle reddetmek çok
1: yok,
0: doğru
1: yok
0: değil.
1: Reddetmiyoruz zaten.
0: Şimdi az önce çok güzel bir şeyden söz ettiniz. Bir şiir çalıştık demiştiniz. Ben özellikle de sevgili dinleyicilerimizle bunu paylaşmanızı rica edeceğim. Çünkü Fransa'da yaşayan

0: Çok önemli bir isim var. Levent
1: Evet, beş
0: Beşkardeş.
1: kardeş,
0: Sağır ve işitme güçlüğü bulunanlar ve işitenler Türkiye'de ilk kez bir araya gelip bir şiir üretimi için bir projede
1: evet,
0: buluştular.
1: yaptık.
0: Ne zamandır bu?
1: 2024
0: İki
1: yılında,
0: sene
1: iki
0: önce
1: sene
0: falan,
1: önce
0: evet.
1: oldu. Sevgili Ekin Öyken İstanbul Üniversitesi'nden. Yine grupta
0: Latin Dil
1: Şükrü
0: ve Edebiyatı
1: Latin Dili
0: Kürsüsü'nde değil
1: Edebiyatı
0: mi? Evet.
1: Kürsüsü'nden. Evet, Levent Beş kardeş, o vesileyle tanıştık zaten. Sağırlar, koda dediğimiz, belki dinleyicilerimize açıklamak gerekir. Aslında koda bir kısaltma. Children of Deaf Adults, yani ebeveynleri sağır olan
0: Çocuklar.
1: ebeveynin sağır olan ebeveynin işiten çocukları diyoruz. Bunlar genelde çift kültürlü oluyorlar. Hem Türkçe hem işaret dilini aynı anda. İşaret dili çevirmenleri geldi ve biz akademisyenler ve yurt dışından da sağır akademisyenler geldi. Levent Beş kardeş bize tabii ki Nazım Hikmet'in şiirlerini de çevirmiş kendisi. Fransa'da tabii çok hakikaten zaten tiyatral bir yönü de var kendisinin.
0: Aynı zamanda
1: Evet
0: sağır ve
1: ya,
0: işitme güçlüğünde içinde bulunan da bir isim
1: tabii
0: değil mi?
1: ki
0: Kendisi de sağır.
1: kendisi
0: Evet.
1: bir eğitim verdi bize ve sonra biz oradan kendimiz şiirler ürettik. Hatta ben de bir kelebeğin ölümünü canlandırmıştım şeyde ve orada tartıştık. Hani neler yapılır, neler, yani bu bir pandomimden farklı çünkü. Yani pandomim değil.
0: Tabii.
1: Bazıları diyor ki bu pandomim mi? Değil.
0: Değil.
1: Burada hem kültürü kullanarak hem o göz, ama her şeyi anlatmamızın, her şeyi anlatabilmemizin, duyguyu da en güzel şekilde geçirebilmemizin çok mümkün olduğu bir dil aslında.
0: Aslında biraz galiba düşünmeyi de
1: Tabii.
0: geliştiriyor.
1: Tabii.
0: Düşünmeyi geliştirdiği zaman bir dili öğrenirken hissettiğiniz ne varsa her şeyi bu işaret
1: Kesinlikle.
0: dilini öğrenirken de yaşıyorsunuz. Mesela sizin bir makalenizle karşılaştım. Özellikle de onu sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım isterim. Türk sağır kültüründe mizah çevirisi üzerine bir inceleme.
1: Evet.
0: Şimdi elbette hayatın her boyutu, acısı, sevinci hepsi her dilde yaşanıyor. İşaret dili dilinde de olmalı bu elbette. Çok sessiz bir dünya ama çok güçlü bir dili var bu sessiz dünyanın. Üstelik hatta bir şehir efsanesi mi bilmiyorum. Sağırların çok geveze olduğunu da söylerler.
1: Evet, çok gevezeler gerçekten.
0: Değil mi?
1: Gruplar halinde çok
0: Evet,
1: gevezeler.
0: şimdi dolayısıyla onların da bir mizah dili var sanıyorum. Sizin özellikle makale konunuz nasıl çıktı ortaya?
1: Şimdi sağırlarla birlikte, tabii bu benim tezsiz yüksek lisans programında bir takım dersler veriyoruz. Orada konu konuyu açıyor. Hani projeler çıkıyor. Mesela fable çevirileri üzerine çalışmıştık bir öğrenciyle. Bir ödevden çıktı aslında. Bir öğrenci, dedim ki ne yapabilirim hocam? Devamlı sağırlarla birlikte olan bir kişi. Dedim ki yani çok mizah, o belki araştırabiliriz. O böyle bir ödev yapmıştı. Sonra o ödevi ben dedim geliştirmek istiyorum ve gerçekten de geliştirdim. Oradaki mizah güçlü, çünkü çok gülüyorlar. O
0: Evet.
1: kadar eğleniyorlar ki ben onu merak ettim. Yani siz nasıl bu kadar
0: Neye
1: eğleniyorsunuz? Neye gülüyorsunuz bu kadar
0: gülüyorsunuz?
1: yani? Bir de o kadar hayatı çok ciddiye de alıyorlar bu arada. Onlardan çıktı aslında. Yani onların da bu şiir projesinin aslında bana şey yaptığı bir yan etkisi diyelim.
0: Evet.
1: Şiirde de çünkü
0: Tabii.
1: mizah öğeler var. Bunu da çalışabiliriz diye düşünmüştüm. Oradan çıktı
0: Evet.
1: tam olarak. Tabii bunun içinde Instagram'larını, YouTube'larını izin alarak izledim. Oradaki şakaları ve bazen hiç anlamadım niye yani buna gülüyorlar. En büyük şey de taklit etmek. Çok, özellikle konuşanları çok taklit ediyorlar, işitenleri. Ona bir gülüyorlar. Yani o kadar gülüyorlar. Yani işitenlerin hareketlerini taklit edip grup halinde çok gülüyorlar yani.
0: Evet, çok
1: Evet,
0: ilginç
1: böyle değişik
0: gerçekten.
1: mizah anlayışları var.
0: Ben bazen televizyonun sesini kısıp oradan hareketlerden, mimiklerden anlam çıkartmaya çalışmayı çok önemli buluyorum. Orada bazen sizin ses yok, sözcükler yok, herhangi bir şekilde kulağınıza yansıyan bir şey yok ama bir dil var, bir bedenin ortaya koyduğu bir dil var. Bazen siz de gülüyorsunuz ya oradaki hareketleri. Bunu herkesin yapmasını öneririm hakikaten. Bazı şeyleri daha iyi algılamayı da sağlayabilir.
1: Kesinlikle.
0: Belki sağırlar da bize böyle bakıyorlar. O kendi sessiz dünyalarının içinde. Şimdi o makalenizde bir iki güldüklerine dair örnek var.
1: Tabii ki.

0: örnekler içinde gerçekte görme engelli, ortopedik engelli ve işte bizim işitme engelli dediğimiz sağırları da içeren fıkramsı bir şey anlatmışlar. Söz eder misiniz lütfen oradan? O örnek çok hoştu çünkü.
1: Görme engelli ölümüyle ilgili mi?
0: Evet.
1: Evet. Evet, onlar birbirleriyle bu konuda da çok hakikaten şakalaşıyorlar ve de birbirlerini dışlamadan şakalaşıyorlar. Yani çok güzel bir şey de bu, evet. Birliktelik kavramı. Görme engelli demişler, görme engelli ölünce nasıl gömüleceksin, gömülmek istersin, işte ben bastonumla, işte ortopedik engelli tekerlekli sandalye, işitme engelli sağır işitme cihazı. Sonra biri demiş ki hayır, çevirmenimle birlikte gömülmek istiyorum çünkü çevirmen çok önemli.
0: Evet, işitme engelliler için ve buna gerçekten çevirmeni de katarak,
1: çevirmen tabii,
0: çok eğlenen bir bakış açıları var hakikaten.
1: Çok önemli.
0: Şimdi çevirmen bir dilden bir başka dile çeviri yapan insan belki o kadar vazgeçilmez görünmeyebilir ama işaret dili çevirmenine böyle bakılmıyor.
1: Evet.
0: Buradaki fark ne?
1: Tamamen şimdi işaret dili çevirmeni aslında bize bir Türkiye'de lisans eğitimi yok. Bunlar çok alaylı ve çocukken anne babalarını, örneğin polise gidiyorlar, jinekoloğa gidiyorlar. 6 yaşında, 7 yaşındaki benim böyle bir şeylerim var. Hani 7 yaşında biz annem babam doktora gidiyoruz. Doktor bize anlatıyor. Biz de onlara çevir yapıyoruz diyorlardı ve evet, otomatik olarak öğreniyorlar. Yani hiç bulunmaması, bir çocuğun bulunmaması gereken yerlerde de bulunuyorlar. Onun için biraz daha olgunlar. Hayata daha erken yaşta başlıyorlar. Onlarsız hiçbir şey yapamazlar. Hı-hı. Kendilerini anlatamazlar. Ama şimdi hani bu erişim birazcık daha herkes bilinçlendi. Bankalarda var bakın. Özellikle aile sosyal politikalarda görüntülü telefonla, hı-hı, işte hizmet veriyor. Biz Ege Üniversitesi'yle diş hekimi duyuyorum projesi yaptık. Hani hastaneye gidince. Şimdi ama normalde de ev içinde de örneğin kodoların bize anlattıkları, annesi İşte haber dinliyor, çocuğa diyor ki ne diyor, çevir bana.
0: Evet.
1: Yani bir az zorunlu seçmeli olarak bu mesleği kodlamışlar. Bana derdi ki Hayrettin, yani arka sokakları çeviriyorum ya da annem işte kadın işte bu evlilik şeylerini izliyor, ben onları çevirmekten mahvoldum, bıktım. Hani orada çeviriyorum akşam, orada arka sokakları, evde annemi evlilik şeyleri çeviriyorum, dedikodu programları çeviriyorum. Yani çok yorulduk artık. Yazık, onlar da hakikaten çok yorulduk diyor. Burada çevirmenle ilgili çok bir deneyimden bahsedeyim. Çocuk programlarında Berrak diye bir çevirmenimiz var, Berrak Fırat. Çok tatlı, böyle saçlarını şöyle iki kulak yapar çocuklara ve çocuklar onu çok seviyorlar. Hı hı. Bir gün Berrak rahatsızlanmış ve de Hayrettin çevirmiş. Çok, bütün kanallar durmuş. Yani çocuklar hiç bakmamışlar. Çünkü demişler ki biz Berrak Berrak istiyoruz. Hiç şey yapmamışlar. Yani
0: ilgilenmemişler.
1: Yani burada da çevirmen, hatta Volkan var. Onda da spor çevirmenliği. Başka birisi gelirse onu istemiyorlar mesela.
0: Evet. Değişiklikten yani hoşlanmıyor.
1: Değişiklik. Hayır. Onlara nasıl biz hani bir yazarı ya da bir spikeri kendimize alıyoruz, o program olsunlarsa biz varız. Evet. Onlar da o şekilde.
0: Evet. Bir bağlantı kuruyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Onlarla. Şimdi söz konusu gerçekten konuşulan bir dilin bir başkası tarafından anlaşılması ya da anlaşılma ihtiyacı, birbirimizi anlama ihtiyacı, iletişim dediğimiz bunun için var zaten. Demek ki birbirimizin dilini gerçekten anlamak istiyorsak bu dilin içine sağırların da var olduğu ve konuştuğu dili mutlaka katmak gerekiyor. Onları anlayabilmek ve onlara kendimizi anlatabilmek için dışlanmadan, ki az önce Milano Kongresi'ndeki o çok sert yasağı bir kez daha hatırlatmak, evet, isterim. Yok saymak, bilişsel gelişimin önüne bir set çekiyor diye işaret dilini engellemek yapılan en büyük hataymış. Oysa ki sizin başta söylediğiniz o Fransız rahibin yaklaşımı çok daha insancıl bir yaklaşım. Demek ki günümüzde hala öğrenmemiz gereken çok şey var. O çok sessiz gibi düşündüğümüz ama çok güçlü bir sese sahip olan sağırların dünyasının daha da sizin işaret ettiğiniz güzelliklerle yaygınlaşarak bu dilin öğrenilmesini diliyoruz. Çocuk yazını çevirisi ve engelsiz erişim kitabınız da bize bugün bana ulaşan imzalı kitabınız için de çok teşekkür ediyorum. Çok
1: ben
0: emeğiniz var çünkü
1: ederim
0: burada.
1: Bir ekip

komple aslında tam olarak yani bu çalışmaların hepsi erişimciler, işte bizim bölümümüzdeki sevgili Şirin Okyayuz işte ve Sağırlar, bu erişimciler bütün teknik Sebeder Sesli Betimleme Derneği, evet. Özellikle bu projede o benim yazdığım kitapta çocuk edebiyatı, Türk çocuk edebiyatıyla sağır çocukları birleştirmek üzerinden yapılan bir projeydi.

0: Saatimiz tam gece yarısını bir dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Bu dakikalarda gecenin içinden de iki konuğumuzla birlikteyiz. Şair ve yazar Melodi Turan ve besteci, icracı Burçak Araca. Hoş geldiniz, iyi geceler.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkürler.
0: Yeryüzü Şarkıları albümünün hikayesini konuşacağız bugün sevgili dinleyiciler konuklarımızla. Bu hikaye başlangıçta çok kişisel, çok özel, hatta sahibinden gizli yürütülen bir sürpriz olarak başlayan bir fikir. Ve zaman içinde farklı besteciler, müzisyenler, sesler buluşuyor ve ortak bir sanat eseri çıkıyor. Onun üzerine konuşalım istedik. Özellikle siz Sayın Turan hiç de yabancı değil. Bu mikrofonlara, bu programlara.

0: Programa değil mi? En son ne zaman, herhalde 2018-19 o yıllarda mı katılmıştınız?
1: 17, 18 olabilir.
0: Haluk Bey'in programına.
1: Evet, Haluk Gürkan Arı Bey'in programına yine böyle bu programa dahil olmuştum. O bir kitap, yeni bir kitap basılmıştı. Hı hı. Bir yeni kitap çıkışıyla ilgili programa davet almıştım.
0: Ne güzel.
1: Evet, yani
0: yeniden buluştuk.
1: Hoş bir anı. Şimdi o anıyı tazeliyorum burada tekrardan.
0: Evet, Haluk Bey'e de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim.
1: Evet, sevgiler, selamlar.
0: Şimdi siz gerçekte şiirle çok sıkı bir ilişki içindesiniz, değil mi? Şiirle çok yakın, içli dışlı bir ilişkiniz var ve çok uzun zamandır yazıyorsunuz. Yazdığınız şiir, yazdığınız için söylüyorum. Bu bir anlamda kendinizi mi, dünyayı mı, neyi anlatmanın yolu? Nasıl bir ilişki var şiirle aranızda?
1: Güzel bir soru. Şiir, evet, benim hayatım neredeyse diyebilirim. Şiir her türlü, yani hem kendimi hem dünyayı anlamak ve anlatmak. O çerçeveden bakabiliriz. Yani ben en azından öyle kendimi değerlendiriyorum bu konu çerçevesinde. Yani şiir kişinin kendine ve dünyayı, yaşadığı dünyayı, algıladığını ifade edebilmesidir. Herhalde öyle, evet, olmalı.
0: Evet, ne güzel söylediniz. Tabii bu şiirli hayatla büyüyen bir Burçe var, değil,
1: evet,
0: mi? Bu kadar,
1: evet,
0: yakın bir ana kız. Annenizin şiirlerini okurken ya da o yazdığı zaman ne yazdın bu sefer diye merak eden bir kız mıydınız?
2: Tabii, zaten ilk yazdıklarını hep ilk okuyan kişi ben olurum.
0: Öyle mi?
2: Aynı şekilde benim de yaptığım eserlerde hep ilk dinleyen annem olur. Yani
0: çok
2: karşılıklı
0: güzel,
2: böyle bir üretim alışverişi var aramızda. Tabii ki onun masallarıyla büyüdüm. Onun şiirleriyle hayatımı geçirdim ve yetişkinlik dönemimde de onun şiirlerini kendi alanım üzerinden üretebiliyor olmak benim için gerçekten çok anlamlı ve değerli oldu açıkçası.
0: Evet, şimdi çok hoş bir şey bu, bir sürpriz dedik sevgili dinleyicilerimize. Az önce Yeryüzü Şarkılarından Olmalıyım'ı dinlettik,
2: evet,
0: dinleyenlerimize. Sizin besteniz,
2: evet,
0: ve annenizin de şiiri.
2: Evet.
0: Şimdi bu nasıl ortaya çıktı, Yeryüzü Şarkıları? Çok kişisel dedim başlangıçta ama sonra proje büyüdü galiba. Bu fikri paylaşır mısınız bizimle?
2: Tabii ki. Olmalıyım eserini öncelikle ben icra edenlere, kıymetli icracılarımızı bir söylemek,
0: tabii,
2: onlara bir selam göndermek istiyorum. Mezzo soprano Sultan İrem Gedik ve piyanoda Evrim Turan ilk icrasını ve kaydı gerçekleştirdi. Son derece zihnimdeki kurguladığım müzikal fikirleri çok

0: çığ gibi büyüyen bir kocaman 22 sanatçılık bir projeye dönüştü. Annemin 70. yaşı için özel bir hediye vermek istiyordum. Fakat bunun maddiyata dayalı bir hediye olmasını istemiyordum.
1: Bu yıl mı? 70. Bu yıl. 70. Evet. Yaş. Hiç öyle göstermiyorsunuz maşallah.
2: Ederim. Yani Ağustos'ta neredeyse bir ay önce. Bir ay olmak üzere.
1: Harika. Evet. Hediyenizle buluştunuz ama albüm Eylül ayında değil mi?
0: Albüm Eylül ayında. Çıkacak, 25 evet. Eylül'de yayınlanacak. Hı hı. Hediyeyle buluşturduk annemi. Şöyle yani ilk başta ben kendim bir albüm yazayım, şiirlerini albüm haline getireyim ve bunu annemle paylaşayım diye düşünürken sonra dedim ki bunu neden kolektif bir işe ve projeye dönüştürmüyoruz? Yakın çevremde çok sevdiğim besteci arkadaşlarıma bu fikri danışmaya başladım. Projeye çok sıcak baktılar ve şiirleri dağıttım onlara. Herkes kendine en yakın olduğu şiiri seçti ve üzerine bestelemeye başladı.
1: Zaten siz Z kuşağı alıyorsunuz değil mi? Z kuşağı.
0: Lütfen. Öyle mi gösteriyorum? Çok teşekkür ederim. Ama ben yayıp kuşağıyım Hafize Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Siz ve sizden sonraki ya da önceki çok yakınsınız. Ama şunu söyleyebilirim. Paylaşımcı bir kuşaksınız. Yani evet. Hiçbir şeyi kendine saklamayan, arkadaşlarını, eşini, dostunu, güvendiklerini bir araya getirip buluşturan projeler üretmekte çok mahir bir kuşaksınız. Kuşaklarsınız.
0: Evet, doğru.
1: Dolayısıyla ne kadar güzel bir fikir. Onlar nasıl yaklaştı peki?
0: Çok yani ben zaten şeyi çok seven bir yapım var. Yani birlikte üretmeyi, birlikte bir şeyler hayata geçirmeyi tek başıma yapmaktansa bu albüm de zaten o şekilde ortaya çıkmış oldu. Çok hoşlarına gitti insanların. Bir de şey çok güzel oldu. Yani annemin haberi olmaması bundan. onların da yine yani hepimiz çok heyecanlandık. Çünkü o büyük sürprizin heyecanını hep birlikte paylaşmak çok gerçekten keyifliydi. Ya yani bir yandan üretmenin keyfi vardı. Bir yandan hep beraber yeni bir albüme imza atacak olmanın heyecanı tabii. Vardı. Öte taraftan bir insana büyük bir hediye verilecek. Yani şu an tarif edemeyeceğim duygular aslında hep beraber yaşadığımızı düşünüyorum bu albümle birlikte.
1: Evet, ne kadar güzel. Şimdi tabii sözünü ettiğimiz bu şiirler bambaşka çıktı ortaya ama müzikle buluştuğunda dinlediniz o müzikleri siz de Sayın Turan.
2: Tabii.
1: Başka bir sanat eseriyle mi karşılaştınız? Kendi şiirinizi hangi gözle gördünüz?
2: O duygularım o kadar özel ki ilk dinlediğimde şunu düşündüm. Her besteci seçtiği şiirle kendini özdeşleştirmiş, onu içselleştirmiş. Bu benim için çok değerliydi. Çünkü şiir bir duygudur. Duyguların ifadesidir. Ve bir hikaye anlatır. Besteciler, hepsi için konuşuyorum, bu sözüm hepsi için geçerli. O hikayenin içinde hissetmişler kendilerini. Dolayısıyla hakikaten şiirimde kendi sesimin, ruhumun sesinin yankısını buldum ben.
1: Ne güzel.
2: Bütün bestelerde ve tabii bunu hiç ayırmadan icra, hem vokal icra hem enstrüman icralarında da aynı şeyi bütün içtenliğimle söylüyorum. Söylemek istiyorum ki onlar da ruhlarını katarak icra etmişler. Dolayısıyla ben bu 7 şarkıda, bu albüm 7 şarkı, bu 7 şarkıda hakikaten kendi ruhumun sesinin yankısını hissettim.
1: Ne kadar güzel. Şimdi tabii bu projeler özellikle insanın zihninde bir ses, bir ritim, bir melodi, adınız da melodi olduğuna göre müziğe çok yakın duruyorsunuz zaten. O ruhunuzda var belli ki. Şiirle müzik arasında çok doğal bir bağ oluşmuş. Bu çok net görülüyor. Şimdi başka sanatçılar tarafından bestelenmesi, kızınızın bestesinin dışında başka insanlar var işin içinde. Kızınız size duygusal olarak, ruhsal olarak daha bağlantılı olabilir ama tamamen farklı insanlar, başka yerlerden gelen, başka kültürlerde yetişmiş bu insanlar sizinle bir ortak payda da duygu birliğinde buluşuyor. Bu çok sarsıcı değil mi?
2: Çok. Şimdi zaten bu hediyeyi ben önce kitap olarak aldım elime. Yani parçaları dinlemeden önce kitap olarak bu önümde duran hazırlanmış kitaptan açıkla sayfaları...

0: Ve bunu da parantez içinde söylemek istiyorum. Bu kitap çok büyük bir özenle hazırlanmış.
1: Evet.
0: Yani ithaf sayfasından, ön sözden başlayarak ve sanatçıların şiirleri seçme aşamalarında o şiiri nasıl kendilerine yakın buldukları, bütün bunlar bu kitapta yer almış. Dolayısıyla şiirleri hakikaten kendilerinin saymışlar.
1: Evet.
0: O
1: Çok
0: çok
1: benimsemişler. Evet.
0: benimsemişler. Yani çok farklı dünyalardan, farklı ortamlardan olmamıza rağmen benim duygularımın birilerinde karşılık bulması inanılmaz değerli benim
1: Tabii,
0: için. Yani
1: tabii.
0: bu çok güzel bir duygu.
1: Ne kadar güzel. Şimdi bu hikayelerden, belki imgelerden, bir sürü edebi metinlerden, pek çok şeyden besleniyor olabilirsiniz. Mesela bu kez şiirlerin kaynağı anneniz.
2: Evet.
1: Ve sevgili Burcu, bu kişisel bağ özellikle, şimdi bu kadar yakınlık, bu bazen bir engel de olabilir, bazen avantaj biçimine de dönüşebilir. Nasıl besledi sizi bu yakınlık besteleme sürecinde?
2: Besteleme sürecinde tabii önce şiirleri bir taradım ben de diğer besteci arkadaşlarımın yaptığı gibi. Ben kendilerinden de bahsetmek istiyorum sorudan
1: Tabii.
2: önce. İzin varsa hemen bir isimlerini geçmek isterim.
1: Elbette.
2: Mert Eren sevgili besteci arkadaşlarımın arasında İlhan Gazioğlu, Dilara Turan, Utku Tahategül, Eralp Güven ve Melisa Coşkun 7 besteci biz bir arada bu albümü oluşturduk.
1: 70. yıla 7 beste. Özellikle mi 7
2: Bu
1: 7?
2: özellikle değil ama benim kendi eserimde ben 70 ölçü olarak tasarladım eserimi.
1: Öyle.
2: Böyle küçük
0: Bu çok özel bir şey. O da yani diyorum ya bu proje çok özel bir ruhun eseri.
1: Evet.
0: Yani kızım olduğu için değil. Yani hakikaten özel düşünülmüş. Dolayısıyla bakın bu anlatacağı şey hakikaten değerli.
1: Etkileyici, evet, çarpıcı.
2: Teşekkür ediyorum.
0: 70 ölçü yani çok hoş bir düşünce. Çıkış yolu çok güzel.
1: Tabii.
2: Evet, ben böyle müziklerimin içerisine küçük şifreler koymayı seven bir besteciyim. Böyle bir hediye yapmak içimden çok geldi. Yani 70 ölçü o yüzden o şekilde tasarlamıştım. Tabii ki diğer besteci arkadaşlarımın yaptığı gibi önce bir şiirleri taradım. Daha sonra Olmalıyım adlı şiiri seçtim. Çünkü annemle aramda öyle bir hani benim hayatımda gördüğüm en güçlü kadın karakterlerden biri annem. Ne zaman ben biraz böyle kötü zamanlardan geçecek olsam hemen beni böyle sırtımdan ittirir. Hayır, hayat devam ediyor. İyi olmalısın, iyi olmalısın, güçlü olmalısın. Bundan dolayı da Olmalıyım adlı şiiri seçtim. Çünkü şiir kasvetli bir yapıdan başlayıp, karanlık bir yapıdan başlayıp, geleceğe ve umuda ve işte doğaya ve aşka ve sevgiye doğru açılan bir yapısı var. Bundan dolayı annemle olan aramdaki ilişkiden beslenerek bu şekilde bir üretim hattına girmiş oldum ben
1: Ne
2: de.
1: kadar güzel. Bu yaklaşım özellikle tabii çok güzel tarafları olan bir yaklaşım. Şiir dünyası ve müzikal dünya, sanatın çeşitli yönleri gibi farklı farklı alanlarından söz ediyoruz. Ve şiirler tek bir besteciden mesela hepsini yapmak yerine başka başka kolektif yapının içinde buluşturduğunuz bu şiirler kimi karamsar ruhlarımızın hissettiği gibi duygularımızın ortaya koyduğu gibi kimi sevinç aşılayan mutluluk aşılayan özellikle şiirler sanıyorum seçilen şiirler. Burada mesela diğerleri neyi önceledi bilmiyorum ama siz sözcüğü mü yoksa o sözcüğün ruhunuzda yarattığı ritmi mi ya da duyguyu mu? Neyi öncelediniz
2: Ben bu albümde iki eser besteledim. Bir tanesi az önce beraber dinlediğimiz Olmalıyım. Bir tanesi de Delirmek Sızıyor Düşüncelerime adlı. Bu parçayı biz eşimle birlikte bir duo olarak ortaya çıkardık.
1: O da müzisyen
2: O da
1: değil mi?
2: müzisyen.
1: Evet.
2: O aynı zamanda bu albümün grafik tasarımcı kendisi aynı zamanda. Albüm ve kitap kapakları yapıyor.
1: Onun da ismini rica
2: Eralp
1: edelim.
2: Güven.
1: Evet. Çok
2: Evet.
1: güzel.
2: Aynı şekilde bu kitabın da kapağını kendisi tasarladı. Ayrıca görsel ve ses kayıt, görüntü kayıtlarını hep Eralp üstlendi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yani bütün süreç boyunca benim kahrımı çekti diyebilirim. Ama keyifli bir kahırdı tabii ki. Yani çok çok eğlendiğimiz bir süreç oldu. İki farklı şiir, çok farklı yapıda şiirler. Delirmek Sızıyor Düşüncelerime son derece klostrofobik bir şiir. Diğer taraftan Olmalıyım, tekrar hayata dönmeyi hedefleyen bir şiir. Ben aslında bu iki şiiri taradığımda, evet, üzerimde nasıl bir etki yarattılar? Ben bunu müziğime nasıl aktarabilirim? Müziğimde bunun duygusunu nasıl verebilirim? Bunları düşündüm ve daha sonra bu düşüncelerin süzgecinden geçirerek notalarıma dökmüş oldum şiiri. Evet.
1: Şimdi Delirmek Sızıyor neydi?
2: Düşüncelerime.
1: Düşüncelerime. Yani deliriyorum demiyorsunuz. Sızıyor düşüncelerime diyorsunuz. Burası çok önemli galiba. Bunu seçerken o sızma hali de etkilemiş olmalı. İnsan durup dururken birdenbire delirmiyor çünkü, değil mi? Öyle bir şey yok yani. Nasıl bir duyguydu o şiiri size yazdıran, nasıl bir ruh haliydi? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum tabii.
0: Aslında ben her şiirimle birlikte zamanda bir yolculuğa çıktım. Dolayısıyla o şiirleri yazarkenki ruh halimi yeni baştan hissettim, yaşadım. Tabii insanın hayatında belli dönemler oluyor. İşte bu delirmek sızıyor düşüncelerime de olduğu gibi, bu şiirin taşıdığı isimde olduğu gibi, yani o sıkışmışlık hali. Belki şunu yakıştıramadım kendime, hani deliriyorum ya ben demek istemedim. Evet, çok sıkıldım, hani kırayım dökeyim, o değildi. Onu daha böyle şiirsel bir dille anlatmanın derdine düşmüş olmalıyım ki o sızma kelimesini oraya yakıştırmış oldum.
1: Evet.
0: Yani o çok sıkışmış bir şeydi, durumdu.
1: Evet.
0: Oradan belki çıkmanın da bir şeyleriydi, mücadelesiydi o şiir. Yani orada hafif hafif aralıyorum kendimi.
1: Tabii.
0: Patlamadan, tam delirmeden diyelim.
1: Çok güzel. Burada albümde, muhtemelen kitapta da var, bir psikolog bakış açısıyla şiirlerden ve müziğe geçiş, müzikten şiire dönüş çok güzel yorumlanmış. Lütfen kişinin ismini siz söyler misiniz orada o yazıyı? Ronja.
2: Ronja Nehir Noyan. Evet.
1: Evet. Bu çok değerli bir çalışma.
0: Evet.
1: Tam olarak anlayabilmek ve anlamlandırabilmek açısından da önemli. Çünkü bu tür bir çalışmaya çok uzak kalmış insanların yaklaşmasını, anlamasını
2: kesinlikle
1: da kolaylaştırıyor.
2: Evet.
1: Tıpkı bunun gibi mesela sadece piyano ve insan sesinin dışında elektronik sesler de var, değil mi? Synthesizer gibi filan.
2: Evet.
1: Bunların kullanımının özel bir sebebi var mı? Şiirdeki duyguya dönük bir şey mi bu?
2: Bu tamamen aslında bestecinin kendi tercihine kalmış bir şey. Yani nasıl bir ses dünyası yaratmak istiyor? Nasıl bir ifade aracı tercih ediyor kendine? Sadece akustik enstrümanlar mı kullanacak, yoksa elektronikleri de ekleyecek mi? Yani tamamen kişisel bir tercih aslında. Öte yandan benim tarafımdan bakacak olursak, ben evet... elektronikleri o şiirin duygu durumuna ve duygu dünyasına daha destek olacağını düşündüğüm için seçtim. İki parçamız daha var elektroniklerin dahil olduğu. Sevgili İlhan Gazioğlu elektronikleri üstlendi. Soprano'da Tuana Aydın vardı. Ve aynı şekilde Melisa Coşkun'un eseri Geçmişimiz ve Hesaplaşmalar adlı eserde mezzo soprano Sultan İrem Gedik, tenor Furkan Asırlı, piyanoda Ayça Pekbak ve Eren Erbatur elektronikleri eklemiş oldu. Tamamen bestecinin özgün yaratım dünyasıyla alakalı bir tercih.
1: Evet. Şimdi tabii burada genellikle hep şöyledir ya, şöyle söylenir: şiir bestelenmez, şarkı sözü ayrı bir şeydir derler. Ama bunlar şiir olarak yazılmış ve siz bir doğum günü sürprizi için çok zor olanı, bir şiiri, çünkü niye şarkı sözü ayrı yazılır? Söylemesi kolay, akılda kalması kolay olsun diye, ama şiiri ezberlemek çok kolay değildir. Dolayısıyla burada çok farklı bir bakış açısı var. Şimdi o zaman hemen şunu sormak isterim. Bestecilik açısından yeniden yaratmakla baştan ortaya koymak arasında, yani bir şeyi yorumlamak, yorumlayarak bestelemekle baştan, sıfırdan yaratmak arasında bir sınır var galiba. Hangisi daha kolay, hangisi daha zor? Çünkü siz bu ilk beste çalışmalarınız olmadığı için özellikle evet, buna yanıt verebilirsiniz diye soruyorum.
2: Var olan bir şeyi, tabii daha önceden var olan bir şeyi icra etmek bambaşka bir yol. Ben hep bunu söylüyorum, ama bir şeye sıfırdan başlayıp da yaratıyor olmak, bu korku.

0: korkunç bir haz diyeceğim. Yani çok keyifli bir yolculuk ama tabii ki herkesin yapabileceği bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Herkes bir şeyler yaratıyor. Konuşurken bile bir şey
1: Tabii.
0: yaratıyoruz. Yani o dünya yaşadığımız, var olduğumuz sürece hep bir şey nefes alırken yaratıyoruz zaten ama hani sanat dalları olarak baktığımızda açıkçası zorlu bir yolculuk. Çok özveri isteyen bir yolculuk ama çok da keyifli bir yolculuk aynı zamanda.
1: Çok zevk almışsınız bu süreçten anladığım
0: Çok
1: kadarıyla. Ne
0: çok.
1: zaman başladı bu fikir, bu proje?
0: Şöyle ben bunu bir 6-7 aydır tasarlıyordum fakat Haziran ayı itibariyle çok zor bir sürece girdim ben Hafize Hanım. Kendimde hiçbir şey yapacak güç bulamıyordum ve en son dedim ki ben bu işten vazgeçeyim. Evet, vazgeçeyim. Ben en iyisi bir hediye düşüneyim, alayım derken bir gün uyandım sabah. Dedim ki aynanın karşısında Burça ne yapıyorsun? Kendine gel, hemen ekibini toparla ve hemen işe başla ve biraz gecikmiş bir başlangıçla 28 Temmuz'da başladık ve 17 Ağustos'ta kayıtlarımızı bitirmiş ve albümümüzü elimize almış olduk.
1: Çok güzel. Şimdi 25 Eylül'de albüm
0: Evet.
1: artık ulaşacak müzikseverlere. Eylül çok önemli bir ay sizin için anladığım kadarıyla. Şiirlerinize şöyle bir bakayım dedim. Başlığı Eylül olan çok sayıda şiiriniz var. Nedir bu Eylül'ün sizde yarattığı duygu?
2: Valla onu ben de zaman zaman kendime sormuşumdur. Eylül'le benim bir alışverişim var ama ben de bilmiyorum. Belki şöyle olabilir. Kendime açıklamalarımda o cevabı buldum galiba. Ben öğretmenim aslında. Yani esas mesleğim Fransızca öğretmenliği. Dolayısıyla yıllarca Eylül'de okulun kapısına gittim ben. Yani bir Eylül'le bir bağlantı böyle olsa gerek. Ama onun dışında yani Eylül'le birlikte işte doğanın dönüşü, o başkalaşım bir hüzün tablosu yaratıyor ya. Sonbahar yani gerçekten bambaşka bir şey, görüntü oluşuyor. Bunlar bende böyle hep derin derin şeyler, izler bıraktı. Mesela sonbaharda bir ormanda yürümek, bir gölün kıyısında yürümek, ki fotoğraf çekmeyi de çok severim. Çok da vardır öyle. Hatta ikinci ya da üçüncü kitapta galiba onun kapağı öyle benim ormanda çekilmiş bir şey, fotoğraf üzerine. Yine Burçin'in kapak tasarımcısı bir arkadaşı yapmıştı. Demem o ki sonbaharı çok hüzünlensem de seviyorum çünkü renk cümbüşü ve farklı duygular yaşatıyor insana. Eylül alışverişim böyle bir şey herhalde, bilmiyorum.
1: Aslında Eylül hüzün gibi anlaşılıyormuş gibi görünmesine rağmen söylediğiniz çok güzel bir tanım var. Bir renk cümbüşü, coşkun renkler,
2: Evet,
1: birbirinden
2: evet.
1: farklı renkler ve ne soğuk kış geliyor, ne sıcak yaz var. İnsanı çok iyi hissettiren bir meteorolojik durum da söz konusu.
2: Gerçekten de öyle, doğru.
1: Haksızlık yapılıyor gibi Eylül'e sanki. Hüzünle alakası yok. Belki
2: Yok
1: tam
2: ama
1: tersi o
2: evet.
1: dönüşümü, döngüyü çok güzel çağrıştıran, yeniden ortaya çıkışı, yeniden dirilişi belirleyen. Evet, belki yapraklar sararıp soluyor ama sonra bir de Nisan şiiriniz var ki Nisan'da yeniden ortaya çıkıyor, değil
2: Tabii.
1: mi? Bütün bu
2: Tabii,
1: güzellikler.
2: tabii.
1: Her şeye neredeyse etkilendiğiniz her duruma, yere, mekana, duyguya şiirleriniz var ve yazmaya devam ediyorsunuz. Yazmasanız olmayacaklardan herhalde, değil mi? Kaleminiz
2: Yok,
1: öyle.
2: o öyle bir şey ki insanın içine yerleştikten sonra onu oradan çıkartmak hemen hemen hiç mümkün değil. Ben herhalde yaşadığım süre zarfında yazıyor olacağım. Şiir de değil, yani benim deneme çalışmalarım da var. Onları yazmayı da çok seviyorum. Yani sadece şiir yok hayatımda.
1: Evet.
2: Yani tümüyle yazma olayı. Bayağı elime kağıdı, öyle şey, dijital ortamda falan da değil.
1: Kalem
2: Bilgisayar,
1: kağıtla.
2: kağıtla kalemle. Ben çünkü okumayı da öyle seviyorum. Hani altını çizeyim, der kenarlarım olsun kitabın sayfa uçlarında falan. Bu dünya benim dünyam. Böyle de yaşayıp götürmek istiyorum.

0: sonuna kadar inşallah.
1: Çok renkli bir dünyanız olduğunu görüyorum. Sosyal medya hesaplarınıza şöyle bir baktığımda okuduğunuz kitaplarla ilgili yorumlar, yazılar, evet, fotoğraf yorumları, bunlar özellikle belki dijital teknolojinin gelişmesiyle dijital her ürün bunları bizim elimizden aldı, sanat boyutuna elimizden almış olabilir ama hala o sanat olarak yaklaşım yerli yerinde duruyor elbette.
0: Evet.
1: Tıpkı müzik gibi, tıkı ortaya gerçekten özgün bir şey yaratmak gibi. Şimdi bu proje artık bittiğine göre, albüm çıktığına göre, hı hı, gerçekten amacınıza ulaştığınızı, tam istediğiniz hedefe vardığınızı söyleyebiliyorsunuz değil mi?
2: Kesinlikle. Evet.
1: Siz ve arkadaşlarınız.
2: Kesinlikle. Yani hep beraber çok üretim dolu, mutluluk dolu, heyecan dolu bir süreçten geçtik. Bu arada albümün kapağını da, onu da es geçmeyelim. Sevgili kuzenim, ressam, resim sanatçısı Derin Ekin Kenter yaptı.
1: Çok güzel. Eline sağlık. Harika.
2: Onun bir işini bastık. Yani hep beraber böyle bir kolektif bir çalışmanın içerisine girdik ve son derece hedefini bulduğunu düşünüyorum açıkçası. Aslında bunu hediyenin sahibine sormak gerekiyor bence.
0: Benim tarafımdan tabii ki. Yani bu hiçbir maddi şeyle hani ölçtürülemeyecek, son derece kıymetli, yerine hiçbir şeyi koyamayacağım bir armağan oldu. Ben bu vesileyle tabii buradan bu 22 sanatçıyı da hem alkışlıyorum, kutluyorum ve hepsine ayrı ayrı içten teşekkür ediyorum. Büyük bir kısmını bu dostların kızımın camiasında olmalarından dolayı tanıma mutluluğuna erişmiştim. Ama bir kısmını tanıyamadım henüz. Tek dileğim şu anda en kısa süre içinde, en kısa zamanda onlarla bir araya gelip yüz be yüz teşekkürlerimi sunmak ve sarılmak istiyorum onlara açıkça. Sıcak bir şekilde teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
1: Artık bu bir premier gerektiriyor demek ki. Bu premier değil.
2: Evet. Bir toparlanma organizasyonu yapmayı ben de çok istiyorum. Çünkü hem tanımadıklarıyla annemi tanıştırmak istiyorum, hem de yani gerçekten bu özel hediyeyi birlikte bir arada kutlayalım istiyoruz yani.
1: Şimdi tabii albümün adı Yeryüzü Şarkıları. Evet. Ve sizin bu ismi taşıyan bir de şiiriniz var. Değil mi?
0: Evet.
1: Yeryüzü Şarkıları.
0: Evet, zaten onu kitabın şeyine de almış Burç'a ilk sayfada. Aslında o çok kısa, iki satırlık, iki dizelik bir şeydir.
1: Şiir.
0: Yani iki satırlık bir şey. Dolayısıyla buraya koymuşsun değil mi Burçacığım?
2: Sen onu ararken ben biraz daha bu şurada icracılarımızdan bahsedebilir miyim?
1: Tabii.
2: Çünkü hiçbirini atlamak istemiyorum. O kadar özverili çalıştık ki hep beraber. Kısacık okuyayım izninizle.
0: Tabii.
2: Mert Eren'in eseri Kaç Kez Açar Güller. Soprano'da Tuana Aydın, piyanoda Deniz Oral. Dilara Tuğra'nın eseri Sabaha, soprano'da yine Tuana Aydın, piyano'da Nehir Yelok. Üçgen zil ekledi Dilara eserine ve üçgen zil de kendisi çaldı. Utku Taha Tekgül'ün eseri bariton Ege Dinler, piyano'da Tuna Yeşil. Buradan tekrardan arkadaşlarıma, sevgili ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1: Evet, biz de teşekkür edelim. Yeryüzü Şarkıları nasıl bir şiirmiş bir bakalım, sahibinin sesinden dinleyelim.
0: Yani bunu bu tarihi de altına yazmışlar kitabı hazırlarken, tarihini hatırlamıyordum, yine bir güze denk gelmiş, bir güze kayıt düşüş, hatırlayınca var olacak olan hikayeleriyle bir güz sana daha geçip gidiyor başımın üzerinden. Bu böyle bir cümlelik bir şey, sonbahara düşülmüş bir kayıt diyelim.
1: Çok güzel.
0: İsmini de albümün ismi yapmışlar. Bu da tabii çok değerli benim için. Çünkü bütün şarkılara hani Burç'e ya da hep birlikte bir araya gelerek bir isim koyma çabasına girebilirlerdi ama bu ismi vermişler. O da beni çok duygulandırdı tabii.
1: Umarım şiir, hani çok güzel, çok insanı etkileyen bir durum karşısında kullandığımız bir sözdür ya, şiir gibi deriz.
2: Evet, evet.
1: Şiir gibi bir hayat yaşamış ve yaşamaya devam ediyorsunuzdur. Sağlıklı, çok güzel bir ömür dileyelim. Gönlünüzde ne varsa bunun tümü ömrünüzde yer tutsun. Hakikaten 70. yaşınıza çok anlamlı bir hediye almışsınız. Nice sağlıklı yıllarınız olsun, güzel yaşlarınız olsun. Bu kadar anlamlı hediyeyi veren kızınız ve arkadaşlarına da ayrıca çok teşekkür edelim biz de.
2: Evet, gerçekten.
1: Para verip satın alınabilecek, hiç de yorulunmayacak pek çok hediye olabilir. Ama
2: doğru.
1: Bu bir tarihe de bir not düşmek değil mi? Gerçekten evet, tarihe de güzellik bırakmak harikulade bir şey.
0: Dilekleriniz için size de çok teşekkür ediyorum. Bu da çok sıcak bir program oldu benim için. Ve hiç unutamayacağım bir an olacak tabii ileride.
1: Biz teşekkür ederiz Sayın Turan. Hakikaten hem müzik hem şiir zaten yazıyorsunuz. Şair ve yazar tarafınız. Adınız Melodi. Zaten müzik var hayatınızda. Kızınız ve damadınız müzisyen. Başka var mı ailede müzisyen?
2: Yok, bu kadar ama yani amatör olduklarını bilsem de hani bir müzik okumak isteselermiş son derece keskin kulakları olan çok iyi dinleyiciler olan, evet, öyle söyleyebilirim.
1: O zaman şanslı bir aile.
2: Kesinlikle.
1: Öyleyse hem size çok bu güzel sohbetiniz için çok teşekkür edelim. İyi geceler dileklerimizle, hem de sohbetimizin sonunda bu kez Delirmek Sızıyor Düşüncelerimi Yeryüzü Şarkıları albümünden bu şarkıyı dinleyelim. Kimler var?
2: Bu eşimle yaptığımız şarkı. Burada ben synthesizer ve piyano ve konuşma sesi, annemin şiirini kendi konuşma sesimle okudum. Elektronik perküsyonda da sevgili Eralp Güven var ve ilk defa aslında radyoda albüm henüz yayınlanmadı ve dinleyicilerle ilk kez buluşmanın heyecanı biz de sizlerle yaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz.
1: Bu ayrıcalığı bize verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Ve Eralp Güven'e de tabii buradan kulaklarını çınlatalım. Selamlarımızı gönderelim. Diğer emek veren arkadaşlarınızla birlikte. Delirmek sadece düşüncelerimize sızıyor. Delirmiyoruz. Biz yeniden diriliyoruz. Yeniden ışığı buluyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Şiirle dolu, müzikle dolu nice yıllar diliyoruz tekrar.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi geceler.

rüzgarın hangi köşesi dağıtacaktı güzün kararsız kederini? Düşlerimin hangi ucundan yükselecekti gün?

fucking kidding me? Her yerden çok uzakta olduğumu görüyorum. Dilimde bir sözcük kesiye. Dilimde bir sözcük kesiye.

0: Geçmişten kalan. Sevgili dinleyicilerimiz, geçmişten kalan bölümümüzde bu gece Türk sinemasının önemli isimlerinden Süleyman Turan var. Şimdi 10 Eylül 2019'da aramızdan ayrılan oyuncuya ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
1: O yıllardır sanatın pek çok dalının içinde. Resim yapıyor, yazı yazıyor ama biz onu aslında oynadığı filmlerle tanıyoruz. Süleyman Turan bu hafta sinemamıza hayat verenlerin konuğu. İyi seyirler.
2: İlk film Sayın Baya, 1964 yılında Kemal Film'e yapılan bir film. Yönetmen Mehmet Dinler, kadro Türkan Şoray, Edison. Yardımcı rollerden birinde ve ilk kamera antrenmanı kabul ettiğim film. Sinemaya, neden sinema yahut niçin sinemaya devam ediyorum sorusunun karşılığı aslında hem çok basit hem çok zor. Basit çünkü herhangi bir cümleyle bunu açıklamak bir kolay ama gerçek anlamda kendime sorduğum zaman bunun cevabını vermem bir hayli güç. Onun için ben neden olmasın diyeyim. Neden olmasın?
1: Süleyman Bey, biz Türk sinema izleyicisi olarak, tabii bu çok geniş bir kitle aslında ama sizi hep oyuncu olarak bildik, tanıdık ve de çok sevdik. Fakat bakıyoruz ki aslında siz oyunculuğun dışında da sanatın pek çok dalıyla ilgilenmişsiniz. Resim var bunların arasında, halk evlerinde, atölyelerde çalışmışsınız. Onun dışında edebiyat var pek çok farklı dalda. Biraz onlardan bahsetsek, oyunculukla tanışma öykünüz zaten çok ilginç. Geriye biraz götürseniz bizi, neler söyleyebilirsiniz acaba?
2: Peki, bunlar güzel laflar, teşekkür ederim. Şöyle, evet, oyunculuktan önce benim ilk göz ağrım diyebileceğim bir resim vardı. Çok küçük yaşlarda başlayan bir meraktı bu ve önce işte duvarları, şuraları, buraları çiziyordum. Biraz herhalde etkiledi özellikle annemi ki çok önce biraz yumuşak, daha sonra biraz daha az yumuşak biçimde işte uyardı ve biz anladık ki kağıtlara da yapılamıyormuş bu. Yani resim aslında kağıtlara çizilirmiş ve sonuçta o merak giderek gelişti, büyüdü ve günün birinde profesyonel oldum. İşte yani para karşılığı çizmeye başladım. İşte bu karikatür, işte çizgi roman, işte kitap kapakları ve benzeri. İşte daha sonra da işte bu sinema ve bir dönem belirli bir yaşta bütün insanların, genç kızların ve genç erkeklerin hep böyle hayallerini süsleyen, işte merak konusu olan bir uğraş aslında. Önce büyük bir merakla başlıyor, sonra giderek sevgiye dönüşüyor. Bir de bakıyorsunuz ki siz de hay Allah şu aletin önünde ya da arkasında bir yerlerde olsam nasıl olur diyorsunuz. Ben daha çok kameranın arkasında olmayı biraz hayal ettim diyebilirim ama sonuçta nasıl olduğunu da bilemiyorum. Ama şöyle bir olay oldu aslında. Önce bir tiyatro serüveni var hayatımda. İşte çok yakın bir arkadaşımdı. Hatta bizi benzetirlerdi birbirimize. Ve de amcaoğlu falan derlerdi. Ben onu izlemeye giderdim. İşte o beni tiyatrocu arkadaşlarıyla tanıştırdı vesaire derken rahmetli Selim Naşit bir gün bir oyunda hastalandı ve gelmedi. Tiyatronun patronu ve başrol oyuncusu da Devlet Tiyatrosu'nun o dönemin en güçlü sanatçılarından Saim Alpago. Saim Alpago da işte Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılmış ve kendi grubunu kurmuş. Son derece yetenekli ve muhteşem bir oyuncu. O da öldü, Allah rahmet eylesin. Ben de orada her zamanki gibi işte kuliste oturuyorum, bakıyorum etrafa falan, işte şakalaşıyoruz falan. Bana sen dedi, niye ben dedim. Beni apar topar, beni işte bir ufak makyajla rahmetli Selim Naşit'in oynamakta olduğu rolü oynamak üzere.

0: sahneye ittiler açıkçası. Ve enteresandı. Müthiş heyecanlıydım. İnanılmaz ölçüde heyecanlıydım. Fakat o kadar çok izlemiştim ki oyunu, artık sanki oyunun bir parçasıydım. Yani bütün rolleri ben oynuyormuş gibiydim zaten. Onu da oynadım ve ilginç kritikler aldım. İşte evinde, odasındaki kadar rahat oynuyordu falan. Oysa ben bayılmak üzereydim şeyine. kulise gittiğimiz zaman öyle bir, sonra bir iki oyun daha, bir iki oyun daha derken işte bu sinema serüveni geldi. Rahmetli Sezgin Burak, işte Tarkan Çizer olarak daha çok bilinen ressam Sezgin Burak, bir ressam arkadaşım da. İşte onlar benim adıma bir şey formlar doldurdular, bilmem ne, Ses Dergisi'nin işte sinema yıldızı yarışmasına katılmamı işte ille de istediler. Ama tabii biz her zaman söylüyorum bunu, ben böyle oralarda buralarda gözüm olmadığı için hemen teferruatın arasında olabilmek beni zaten mutlu ederdi, yeterdi o bana. O öyle de bir not koydum zaten o şeye, başvuru formuna.
1: Şimdi Ses Dergisi'nin bu yarışması aslında baktığınız zaman pek çok oyuncunun bir geçiş noktası olmuş, bir basamak olmuş. Tabii. Ve o dönem için de bir klasik aslında. Biraz o şartlardan bahsedebilir misiniz Süleyman Bey? Çünkü neredeyse bir sınav, sinemaya adım atma sınavı gibi görünüyor. Halbuki değil, değil mi? Nasıldı?
0: Aslında tabii şimdi onun bir amacı vardı. Yani Türk sinemasına yeni yüzler kazandırmak amacıyla yola çıkılmıştı ve çok ciddi biçimde de bir şey, kampanya başlatılmıştı bu amaç adına. Ve ama işte bir şu vardı, insanlar ancak kameranın önüne geçtikten sonra bu işi öğrenmeye başlayacaklardı. Yani bu bir eğitim süreci daha önce yoktu. Ama şimdiki dizilerde de öyle galiba, insanları alıyorlar. Ve de garip bir biçimde beni çok düşündürüyor. Çok çok yetenekli insanlar çıkıyor bu arada, gerçek anlamda. Hem genç kızlar hem erkekler ve çok başarılılar yani. Ve bunların daha önce kiminin pek az, kiminin de hiç tecrübesi yok. O dönemde de öyleydi ama gerçek anlamda da çok iyi sinema oyuncuları kazandırdı Ses Dergisi Türk sinemasına. İşte bunların içinde Edison var, Hülya Koçyiğit var. Ayrıca Pekkan sinema sanatçısı olarak başladı fakat ses sanatçısı olarak çok daha büyük bir başarıyla sürdürdü kariyerini. İşte Tamer Yiğit var, şimdi bir an hep unutabilirim ama yani gerçek anlamda çok ilginç ve de başarılı isimler armağan etmiştir.
1: Sizi biz genellikle yardımcı rollerde gördük, hem de çok yardımcı rollerde gördük. Bu rol dağılımlarından biraz söz edecek olursak, bunu kimler belirlerdi efendim? Yapımcılarla, yönetmenlerle olan ilişki, o sistem nasıl yürüyordu?
0: Daha çok bu işletmeci denilen kurumların, insanların elinde bir şeydi. Onlar o bölgenin kimi ne kadar çok sevdiğini, o bölgeyi bilen, o bölgenin nabzını tutan insanlar onlardı. Yani bir film eğer Adana ise yahut işte ne bileyim Ankara, şurası burası hangi ilse, orada kimin daha çok sevildiği, hangi filmin daha çok para getirdiği konusunda onlar uzmandı. Onlar gelip empoze ediyorlardı yapımcılara, işte avans veriyorlardı bildiğim kadarıyla. Ama kendi şartlarını empoze ediyorlardı. Şu koşullarda filmi çekmeniz gerekiyor çünkü ancak bu koşullar yerine getirildiğinde bizim orada bu film seyircisiyle buluşur diyorlardı. İşte o zaman da star sistemi oluşuyordu zaten.
1: Bu koşulların zaten en birinci sırasında oyuncular oluyordu değil mi? Yani o star sistemi.
0: Tabii bu arada şimdi giderek daha sonra yönetmen sineması dediğiniz bir yönetmen sineması da devreye girdi. Mesela işte Metin Erksanlar, Atıf Yılmazlar, Osman Sedenler, Lütfi Akatlar, daha sonra Yılmaz Güney ve benzeri. Hani hep vardır ya işte bu bir bilmem ne filmidir meselesi. Bence de öyle olmalı. Bunu çok açık, çok şey, samimi söylüyorum. Yani bütün şey yönetmenin. Elbette aktörün de oyuncunun da iyi olup olmaması filmi etkiler ama yönetmen öyle bir cambaz, öyle bir maharetlidir ki onu pek de bu işi çok fazla kıvıramayan insanları da oynatır, yani oynatabilir. Yönetmen kayıtsız şartsız o filmin hakim olmalıdır. Aktörle de oyuncuyla da ilişkisini çok çok iyi düzenleyen yönetmenler vardır ama ne yazık ki bu ilişkiyi yeteri ölçüde gerektiği gibi daha iyi bir sonuç elde etmek adına daha iyi kuramayan yönetmenler de vardır, aktörler de vardır. Yani şunu demek istiyorum, bu kadar gevezelikten sonra yönetmenle oyuncu ilişkisi karşılıklı teşvik edici, destek olucu, heyecanlandırıcı ve motive edici ölçüde sağlamsa, iyi kurulmuşsa, o filmin, tabi senaryo çok çok önemli, o filmin kötü olması diye bir şey söz konusu değil. Herkes başarılı olur o filmde.
1: Geriye baktığınızda çok uzun bir sinema hayatı gerçekten. Çok sayıda filmde rol aldınız. Şimdi bugün konuştuk. Siz geriye baktığınızda bize son olarak ne söylemek istersiniz acaba?
0: Ne söylemek isterim? Şunu söylemek isterim. Eğer benim sinema kariyerimle ilgili, film adediyle ilgili uzun soluklu bir serüvenin bana neler getirdi yahut neler götürdü ise söz konusu, götürdükleri helal olsun ama hala bana bir şeyler getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bir bağlılık sinema. Onun dışında olan biten olup bitecektir zaten. Bunun dışında da ben Türk sinemasının gerçek anlamda iyi bir yolda olduğuna inanıyorum. Çok yetenekli, çok aklı başında, belki henüz kişisel filmler yapmak zorunda olan insanlar var ama son derece kaliteli şeyler yapıyorlar. Hepsi sinemayı bayağı çok iyi bilen, batıdaki meslektaşlarıyla rahatlıkla boy ölçüşebilen çok yetenekli insanlar var. Sinema iyi yoldadır diyorum ben.
1: Yıllardır Türk sinemasının en sevilen karakter oyuncularından biri olan Süleyman Turan'la evinde birlikteydik. Hoşçakalın.
2: Kestik.

Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir Eylül gecesinden, başkentten, Ankara'dan, gecenin içinden seslendik sizlere ve sizlerle birlikte olmak büyük mutluluktu bizim için de. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Abdullah Tombuloğlu ve Semih Ballı ile birlikte ben Hafize Okan, yine bir başka gecenin huzurunu ve güzelliğini paylaşmak üzere mikrofonlarımızın başında sizi bekliyor olacağız. Görüşünceye dek iyi geceler diliyoruz efendim, hoşçakalın.

simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek derece biliyorum.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 4 büyük futbol kulübü başkanını ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu. Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası bugün belli olacak. Büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklarda hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesinin erişime engellendiğini belirtti. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede devam eden Amerika Birleşik Devletleri İran müzakeresi ile ilgili son durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiği kaydedildi. 2026 KPSS lisans maratonu bugün genel yetenek genel kültür oturumuyla başlayacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda 1.708.329 aday ter dökecek. Alan bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül'de yapılacak. KPSS lisans sonuçları ise 7 Ekim'de açıklanacak. Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için deredeki şelaleye giren iki kardeş hayatını kaybetti. Çalışma sonucunda Karaman kardeşlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde iki ayrı orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'le birlikte 3 şüpheli tutuklandı. İki ilde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon vardı. İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 57 göçmen kurtarıldı. Aydın açıklarında ise yurt dışına çıkmaya çalışan 32 göçmen yakalandı. Türkiye'nin ilk ve en köklü uluslararası fuarı olan İzmir Enternasyonel Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan dev organizasyon, otomotivden gıdaya, sağlıktan teknolojiye uzanan yüzlerce yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Kültür Park'ta düzenlenen fuar, yapay zeka atölyelerinden dev konserlere uzanan geniş yelpazesiyle 9 gün boyunca ticaret ve sanatın nabzını tutacak. Selanik Uluslararası Fuarı'na protestolar damga vurdu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in yeni ekonomik programını açıkladığı fuar...

0: yoğun protesto altında kapılarını açtı. Farklı konularda talepleri olan göstericiler kent merkezinde bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil, askeri çatışma olarak niteledi. Nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. İran'dan ekonomik savaşa hazırlıklıyız mesajı geldi. CENTCOM, 3 İran petrol tankerini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, Moskova ile Washington arasındaki temasların faydalı olduğunu söyledi. Witkoff, Trump'ın Putin'e en iyi dileklerini iletti. Ziyaret sırasında sağlanan ateşkes için teşekkür etti. Spor. Sev, Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol takımımız Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kupa yolundaki son rakibimiz ise Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Kazananın kürsüye çıkacağı mücadele yarın saat 19'da başlayacak ve TRT1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 17, İzmir 22, İstanbul 20 ve Van 13 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Radyo tiyatrosu.

Radyo tiyatrosu. Arkada kalan gözler. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Reji Selahattin Küçük. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: kadın Nedret Güvenç Bilgütay, sorgu yargıcı Kemal Ergüvenç, memur Bilge Zobu, doktor Rauf Ulukut, adam Sami Ayanoğlu, Bülent Fuat İşhan, hizmetçi Nevgün Ulukut, uşak Devrim Parçan.

0: demek cinayetmiş bence o da bu.
1: Cinayet demek göründüyse tabii.
2: Otopsi raporuna bakılırsa şüphe yok efendim. İhbar yapılınca biz bu odayı hemen mühürledik. Otopsi raporu müspet gelince de köşkü tamamen boşalttık. Zaten hizmetçi, uşak ve bahçıvandan başka kimse yoktu içeride.
1: Onların ifadesi de alındı değil mi?
2: Evet efendim, işte şurada. Sanık kesin olarak bilindiği için onların üzerinde fazla durmadık zaten.
1: Kesin olarak bilindiği için mi?
2: özür dilerim. Biliyorsunuz hasta son nefesini vermeden önce ilacı genç karısının içirdiğini söylemiş. Açık ihbar saydık tabii bunu.
1: Bu odadaki eşyanın yeri hiç değişmedi değil mi?
2: Hayır efendim. Olaydan yarım saat sonra buradaydık zaten. Hasta ölür ölmez doktor telefon etmişti karakola. Onun için hemen geldik ve gerekli tedbirleri aldık. Hiçbir eşyanın yerinden oynamamasına bilhassa dikkat ettik.
1: Çok güzel.
2: Yalnız tahlile göndermek için hastayı öldüren ilacın şişesini aldık. Fakat onu da yerini kalemle işaretledik. İşte gene koyduk oraya.
1: Şöminenin üstünde öyle mi?
2: Evet efendim, yataktan bir hayli uzakta.
1: Hastanın uzanıp da buradan alabilmesine imkan yok diyorsun yani.
2: İmkansız efendim, yataktan kalkacak durumda değilmiş. Otopsi raporunda da belirtiliyor zaten bu.
1: Evet. İhbarı yapan doktor da burada mı?
2: Dışarıda efendim, az önce geldi. Bir hastasına yetişecekmiş de onun için biraz acele ediyor.
1: Peki, önce onunla konuşalım öyleyse. Alın içeri.
2: Başüstüne efendim.

0: Doktor bey, buyur efendim.
1: Günaydın efendim.
2: Günaydın. Oturabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Sizi buraya kadar yormak istemezdik ama soruşturmamızı bir de yerinde yapmamız gerekti.
1: Zarar yok efendim. Doğrusunu isterseniz bu eve tekrar gelmek benim için biraz güç oldu. Olay gününün etkisi altındayım hala.
2: Doktor olduğunuz halde ölüm olayları sizi bu kadar etkileyebiliyor demek.
1: Hasta aynı zamanda dostumdu.
2: Öteden beri mi tanırdınız?
1: 25 yıldan beri. Aile doktoru olarak gelir giderdim önceleri. Sonra dost olduk. Satrancı çok severdi, sık sık da oynardık.
2: Dostluğu iyi miydi?
1: Hırçın tabiatlıydı biraz. Hatta bazen kırıcı bile olurdu ama yine de dostluğumuz bozulmadı. Kusuruna bakmazdım daha doğrusu.
2: Olay günü tesadüfen mi buradaydınız?
1: Öyle sayılır, yoklamaya gelmiştim. Son günlerde hastalığı ağırlaşmıştı çünkü. Kalp öyle iyice yatağa düşürmüştü onu.
2: Hiç kalkamıyor muydu?
1: Kolunu bile kıpırdatacak durumda değildi. Yemeğini ağzına veriyorlardı.
2: Olayı nasıl haber aldınız?
1: Yoklamak için geldiğim zaman kapıdan uşağa hastanın durumunu sordum. Az önce hanımefendi ilacını verdi, sanırım şimdi uyuyor dedi. Gitmek üzereydim ki birden hizmetçinin feryadını duyduk.
3: Allah yarabbi, hanımefendi, hanımefendi koşun.
4: Ne var, ne oluyor?
3: Hanımefendi nerede?
4: Yukarıdadır, bir şey mi oldu?
3: Beyefendi fenalaştı, doktora haber versin çabuk.
4: Fenalaştı mı? Doktor burada.
3: Burada mısınız doktor bey, koşun ne olur.
1: Bir dakika. Alın şu pardesümü.
4: Verin efendim.
1: Nereden anladım fenalaştığını?
3: Az önce zili çaldı, yanına girdim, yatakta çırpınıyordu. Ölüyorum, çabuk hepiniz toplanın. Kim varsa gelsin buraya, söyleyeceklerim var dedi.
1: Telaş etme, o hep öyledir. 25 yıldır her gün öleceğini sanır.
3: Ama bu sefer pek öyleye benzemiyor doktor. Ne olur çabuk gelin.
1: Peki peki. Geldim işte. Günaydın üstad. Ne oluyor yine Allah aşkına ortalığı telaşa vermişsin?
5: Doktor, burada mısın? İyi ki geldin. Hizmetçiler de gelsin. Toplanın hepiniz.
1: Hizmetçiler mi? O da neden canım? Hasta odasında kalabalığın ne işi var?
5: Gelsinler. Ölüyorum. Galiba doktor, ölüyorum. Belayım.
1: Yine mi bu kuruntu? İçinde biraz sıkıntı duyunca öleceğini sanmak oyundan kurtulamadım bir türlü üstad. Merak etme, geçer şimdi.
5: Hayır. Öyle değil doktor. Başka türlü bir belalık bu. Ah, göğsüm yanıyor. Hı?
1: Dur bakayım. Konuşma bir dakika. Nefes al biraz. Garip doğrusu. Şimdi mi başladı bu?
5: Az önce doktor. Karımdan şüpheleniyorum. Bana içirdiği ilaçlara bir...

0: içirdiler.
1: Ne içirdiklerini bilmiyorum. Fakat belayım. Çok, çok belayım.
2: Yok yok, karınız bu yanlışlığı yapamaz.
1: Yanlışlık mı dedin doktor?
2: İşte bardakta da aynı ilacın kalıntısı. Size bir damla verilmesi gereken ilaçtan yarım şişe içirmişler. Bu nasıl olur? İçtiğinizden emin misiniz bunu?
1: Zehir gibi bir şey içtiğimi biliyorum. Karım içirdi.
2: Çabuk kliniğe telefon edin. Yardımcım mide yıkamak için gerekli aletleri alıp getirsin. Biriniz de ılık su hazırlayın çabuk.
3: Peki, başlayın.
1: Sanırım ki çok geç doktor. Çok geç.
2: Midenizi yıkayınca bir şey kalmaz. Üstad. Üstad. Fenalaşıyor. Bırakın kliniği. Hastaneye telefon edip bir ambulans isteyin. Hemen göndersinler.
3: Baş üstüne doktor.
2: Vazgeçin artık. Lüzum kalmadı galiba. Öldü. Midesini yıkamak da faydasızdı zaten. Olan olmuştu.
4: Sizce ilacın bu kadarı bir insanı öldürmeye yeter mi?
2: Yarısı bile. Hele içen kalp hastası olursa.
4: Odaya girdiğiniz zaman ilaç şişesi neredeydi?
2: Şöminenin üstünde.
4: Ne dersiniz? Sizce bu bir cinayet mi doktor?
2: Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ama sanırım ki öyle. Karısı bir hasta bakıcı kadar iyi bilirdi çünkü bu işleri. Yanlışlık yapmış olamaz.
4: Neden yaptı dersiniz bunu?
2: Vallahi bir şey söyleyemeyeceğim.
4: Sık sık tartışırlarmış öyle mi?
2: Evet, hatta son günlerde boşanmaya bile karar vermişler.
4: Öyleymiş. Aile dostu olduğunuza göre bunun ne sebebi olduğunu bilirsiniz belki.
2: Valla aralarındaki tartışma daha çok kıskançlık yüzünden çıkardı sanırım. Dostum yaşlıydı. Karısı ise genç, oldukça güzel. Bu nedenle kıskançlık duygularından, kuruntulardan kurtaramazdı kendini bir türlü.
4: Karısına kötü davrandığı olur muydu?
2: Sanırım ki evet. Her kıskanç yaşlı gibi baskı altında tutmaya çalışırdı tabii onu. Diyebilirim ki hiç iyi davrandığı olmazdı karısına karşı.
4: Karısı tepki gösterir miydi?
2: Hayır, hiç göstermezdi. Hayatımda onun kadar sabırlı bir kadın görmediğimi itiraf ederim. Yani bir doktor olarak şunu da söyleyeyim ki ne olursa olsun sabrında bir sınırı vardır.
4: Yani sizce kadın bu ilacı öldürmek amacıyla verdi öyle mi?
2: Bunu geçici bir cinnet saymak da mümkündür.
4: Oldukça zayıf ihtimal. Çünkü hastanın son günlerde karısıyla tartışmayacak kadar bitkin olduğunu siz de söylüyorsunuz. Tartışma olmayınca da...
2: Haklısınız, haklısınız.
4: Peki sayın doktor. Bir hastaya yetişmek zorundaymışsınız.
2: Evet.
4: Sizi daha fazla alıkoymayayım.
2: Evet, teşekkür ederim.
4: Geldiğiniz için ben teşekkür ederim.
2: Yalnız son söz olarak yine de derim ki... Genç kadının bu işi yaptığına bir türlü inanmak gelmiyor hiç.
4: Aslına bakarsanız ben de bu kanıdayım ama gerçekler duygulara uymaz her zaman.
2: Hoşça kalın.
4: Güle güle. Şevket Bey.
5: Buyurun efendim.
4: Kadını getirdiler mi?
5: Evet efendim, dışarıda.
4: Durumu nasıl?
5: Ne gibi sayın yargıcım?
4: Sinirli mi demek istiyorum? Hareketlerinde bir olağanüstülük yok mu? Cinayet gününden sonra bu köşke ilk defa geldiğine göre...
5: Pek sinirli sayılmaz efendim. Gerçi buraya getirileceğini öğrenince... ne olur beni artık oraya götürmeyin demiş ama...
4: Direnmiş mi?
5: Hayır hayır, hiçbir zaman direnmiyor zaten. Ne buyurulursa onu yapıyor.
4: Al bakalım içeri.
5: Ben de bulunayım mı?
4: Hayır, gerekirse çağırırım.
5: Başla. Buyurun buyurun, gel içeri.
4: Oturabilirsiniz.
6: Teşekkür ederim.
4: Kaç yıllık evliydiniz?
6: 8.
4: İçeri girer girmez şu yatağa baktınız. Bakınca neler duyduğunuzu söyleyebilir misiniz?
6: Nefret.
4: Kocanızın ölümüne üzülmediniz mi?
6: Bilmiyorum. Öyle karışık duygular içindeydim ki. Ama bunların en belirlisi nefret gene de.
4: Bu oldu ya, en son ne zaman girmiştiniz?
6: Gene mi bu soru? Bunu bana o kadar çok sordular ki.
4: Bir cevap da ben rica ediyorum.
6: Ölümünden 5-6 dakika önce.
4: Öldüğünü duyunca hiç girmediniz mi yanına?
6: Hayır.
4: Neden?
6: Girmek isteğini duymadım anlaşılan. Nasıl olsa ölmüş değil miydi? Daha doğrusu haberi duyunca kafam durmuştu. Bir şey düşünemiyordum.
4: Anlattıklarına göre hiçbir tepki göstermemişsiniz.
6: Öyle dedilerse doğrudur. Hatırlayamıyorum.
4: Ölmeden önce yanına niçin girmiş?

0: içtiniz?
1: İlacının saatiydi, onu vermek için.
0: Bu ilacın mı?
1: Hayır, onu sadece bir damla olarak gece 9'da verirdim. Son girişimde verdiğim ilaç şuydu.
0: Bir hap öyle mi?
1: Hayır, bir pastildir o. Ağızda eritilir.
0: İlaçlarını hep siz mi verirdiniz?
1: Evet, benden başkası girmezdi zaten yanına.
0: Kendisi mi böyle isterdi?
1: Evet.
0: Neden?
1: Kimseye güveni yoktu da ondan.
0: Size var mıydı?
1: Ne yazık ki hayır. Bana da yoktu ama gene de kendisine en iyi benim bakabileceğime inanırdı.
0: Yanına girdiğiniz zaman konuştunuz mu?
1: Evet. Daha doğrusu her zaman olduğu gibi tartıştık.
0: Hangi konuda?
1: Belli bir tartışma konumuz vardı zaten. Açılmaması için bucak bucak kaçardım ondan ama o gene de beni yakaladı mı tatsız suçlamalarını yağdırmaktan geri durmazdı. O gün kapıyı açtığım zaman uyuyor sandım. İlacını yarım saat sonra da verebilirdim. Uyandırmamak için sessiz sedasız çekilmek üzereydim ki bağırdı.
2: Kim o? Kim o orada?
1: Bağırmayayım benim.
2: Neden sessiz girdin?
1: Uyuyorsunuz sandım da uyandırmamak için.
2: Yalan söylüyorsun. Gözetliyordun. Ölüp ölmediğimi anlamak için.
1: Öyle olsun öyle. Yüksek sesle konuşmanın size yasak olduğunu biliyorsunuz.
2: Artık öleceğim için önemi yok.
1: Alın lütfen ilacınızı.
2: Ağzıma koy. Kolumun kalkmadığını biliyorsun.
1: Yutmayın sakın. Ağızda kendi kendine eriyecek.
2: Faydasız. Öleceğim nasıl olsa.
1: Şu ölüm kuruntusundan kurtulamadınız bir türlü. Aksine doktor dün biraz daha iyi buldu sizi.
2: Yalan. İyi bulmuş olsaydı yüzün üzgün olurdu. Oysa ki sevinçlisin.
1: Saçma.
2: Yalan diyemiyorsun bak. Artık duygularını saklamak gereğini bile duymuyorsun.
1: Bu türden suçlamalarınıza karşı koyma gücünü yitirdim artık da ondan.
2: Öleceğimi kesin olarak biliyorsun da ondan. Sonunda istediğin oluyor değil mi? Benden kurtulacaksın.
1: Böyle davranarak ölümü kendi elinizle hazırlıyorsunuz siz.
2: Beklediğin günler geliyor. Muradına ereceksin sonunda. Sabrın sonu selamettir derler ya. İyi bir parti vuruyorsun hadi. Her şey senin artık. Bütün malımın üstüne oturacaksın.
1: İğrenç düşünceler bunlar.
2: Neden gizliyorsun sanki? Kop. Kimse önleyemez ki artık bunu. Açıklamanın hiçbir zararı olmaz artık, merak etme. Hiç olmazsa son demesimi vermeden önce bir mertlik göster. Bu paranın sefasını süreceğim de. Mezarının üstünde başkalarıyla düşüp kalkacağım de.
1: Anlaşılan sizi yalnız bırakmaktan başka çare yok.
2: Gitme. Söyleyeceklerim var, dinle beni.
1: Konuşmayın, uyumaya çalışın. Hadi ben çıkıyorum.
2: Şunu unutma ki mutlu olamayacaksın. Ölsem bile peşini bırakacak değilim. Bir gölge gibi izleyeceğim seni. Hiç umutlanma, anlıyor musun? Elimden kurtulamayacaksın.
1: Bu türden tartışma başladı mı kaçmakta bulurdum çareyi. Yoksa sonu gelmezdi. Ama bu onu büsbütün çileden çıkarırdı. Haykırmakla hastalığı daha da artardı, biliyordum. Ne yapayım ki, dayanamıyordum artık.
0: 8 yıllık evliliğiniz hep böyle mi geçti?
1: Hemen hemen, ama ilk yıllar tartışmanın konusu daha da başkaydı. O zaman dayanabiliyordum da, gücüm yetiyordu buna.
0: Ondan neden evlendiğinizi sorabilir miyim?
1: Kendi istemişti.
0: Yaş farkını hesaba katmadığınıza göre siz de isteksiz değildiniz herhalde. Genç ve güzelsiniz. Daha uygun bir evlenme yapabilirdiniz, öyle değil mi?
1: Bu uzun bir hikayedir. Önce bir evlenme daha yapmıştım.
0: İlk eşiniz de ölmüş müydü?
1: Hayır, ayrıldık.
0: Neden?
1: Az önce güzel olduğumu söylediniz ya. Sanırım ki ondan işte. Şunu iyi bilin ki güzel olmak, mutlu olmak için yeterli değildir. Hiçbir zaman. Hatta belki de yerden yere vuran bir kaderin kucağına iter insanı çoğu. Çirkin olsaydım kaderim böyle olmazdı belki.
0: Eşiniz mi istemişti ayrılmayı?
1: Evet, ama itiraf ederim, ben de istedim. İstemek zorunda kaldım daha doğrusu. Çocuk denecek yaştaydım evlendiğim zaman. Eşim de gençti. Yabancıların gözüyle iyi bir evlenme yapmıştık. Seviyordum da. O da beni delicesine seviyordu. Keşke sevmeseydi o kadar. Kısa zamanda bu sevgi korkunç bir kıskançlığa döndü. Bu yüzden herkesin uzaktan imrendiği yuvamızda bir cehennem hayatı yaşar olduk. Ama ne dediyse yaptım. Sokağa çıkmayı yasak etti, bana boyun eğdim. Bu davranışım büsbütün kuşkusunu arttırdı. Evin pencerelerine kilitli pancurlar taktırdı. Ona da razı oldum. Çünkü boşanmak nedir bilmiyordum. Ne yazık ki bu uysallığım eşimi büsbütün çileden çıkarttı. Sonunda boşandık. Gene de boşandığım zaman suçlu gibi hissettim kendimi.
0: Sorumlu siz olmadığınıza göre suçlu sayılamazdınız elbet.
1: Evet ama çevren böyle düşünmüyordu. İşin üç yüzünü bilmeyenler kuşkuyla karşılıyorlardı bu olayı. Kocam iyi bir insan olarak tanınırdı çünkü. Kıskançlığı dışında öyleydi de.
0: İkinci evlenmeyi hemen mi yaptınız?
1: Öyle sayılır. Buna mecburdum biraz da. Ama artık çocuk değildim. Duygudan çok mantığa kulak vermem gerektiğini anlamıştım. Aşka değil şefkate ihtiyacım vardı. Daha doğrusu korunmaya.
0: Bunun için mi evlendiniz onunla?
1: Evet. Yaşlı biri olması güven vermişti bana. Üstelik çevresinde sayılan biriydi. Ona her şeyimle kendimi verirsem benden şefkatini esirgemez diye düşündüm. Ne yazık ki sonra bu hesapta da yanıldığımı anladım. Ama artık iş işten geçmişti. Neye mal olursa olsun dayanacaktım. Boşanmayı düşünmüyordum artık. İkinci bir damgayı yemek istemiyordum.
0: Anlıyorum.
1: Ama bunu kendisine anlatamadım ne yazık ki. O da öldürücü bir kuşkudan kurtaramıyordu kendini. Zaman zaman çekilmez bir hal alan huysuzluklarına uysallıkla davranışım büsbütün çileden çıkartıyordu onu. Gene de karşı koymadım. Fakat itiraf ederim ki gitgide artan suçlamaları içimdeki hoşgörü duygusunu nefrete döndürmeye başlamıştı. Hele yakında geçen bir olay bu nefretimi büsbütün arttırdı.
0: Nasıl bir olaydı bu?
1: Haşarı bir yeğeni vardı. Hayatta olan tek yakın akrabasıydı sanırım bu genç. Fakat düzensiz bir yaşayış olduğu için eve sokmak istemezdi onu. Hatta kovardı çoğu. Pek güven verici biri değildi. Bu yüzden ben de çekingen davranırdım ona karşı. Gelmeye pek cesaret edemezdi zaten. Bir gün telefon çaldı, açtım.
3: Günaydın.
1: Günaydın, kiminle görüşüyorum?
3: Aşk olsun, sesimden tanımadın mı yenge hanım? Ben Bülent, eşinizin sevgili yeğeni.
1: Siz misiniz Bülent Bey? Özür dilerim, tanıyamadım birden.
3: Elbette, o kadar seyrek görüşüyoruz ki buna şaşmamak gerekir.
1: Bir isteğiniz mi vardı?
3: Bak, uzun süredir görüşmediğiniz bir yakınınıza soracağınız ilk soru bu mu olmalıydı?
1: Kusura bakmayın, dayınızın hemen yanına çıkmam gerekti de.
3: Ha, demek dayım evde.
1: Rahatsız olduğunu biliyorsunuz sanıyordum.
3: Rahatsız mı? Öyle ya, doğru, unutmuştum. Ama merak etmeyin canım, bir kısmı nazır. İnsanın kendisine bu kadar ilgi gösteren genç, güzel bir karısı olursa...
1: Teşekkür ederim. Övgülerinizi başka zamana bıraksanız iyi olur. Başka bir diyeceğiniz yoksa telefonu kapatmak zorundayım.
3: Durun canım, durun.
1: Lütfen ben... çabuk söyleyin öyleyse.
3: Biraz paraya ihtiyacım oldu da...
1: Paraya mı ihtiyacınız oldu?
3: Evet, dün gece şansım hiç iyi değildi. Biraz kaybettim. Daha doğrusu borçlandım.
1: Dayınızdan istemeyi düşünüyorsanız vereceğini pek sanmam.
3: Neden?
1: Dayınızın kimseye borç para vermek adeti değildir bilirsiniz.
3: Ama ben herhangi bir kimse değilim ki. Yeğeniyim.
1: Kusura bakmayın ama bu da vermemesi için yeterli bir nedendir sanırım.
3: Yoksa siz de vermemesinden yana mısınız?
1: Beni ilgilendirmez bilirsiniz. Yalnız bugünlerde dayınızı rahatsız etmeseniz iyi olur. Doktor kesin olarak sinirlenmemesi gerektiğini söyledi. Hatta kimseyle görüştürmeyin dedi.
3: İşte ben de bunun için sizin aracılığınızı istiyorum.
1: Benim aracılığım mı? Garip doğrusu.
3: Pekala, benim için biraz para isteyebilirsiniz ondan. Sizi kırmaz elbet.
1: Delirdiniz mi siz? Öyle bir şey açmaya bile cesaret edemem ona. Müsaadenizle kapatıyorum.
3: Kapatmayın. Yalvarırım, dinleyin beni. Çok zor durumdayım. Vereceği para belki de hayatımı kurtaracak. Söyleyin ona.
1: Etkisi olacağını sanmam. Hem dedim ya ben cesaret edemem.
3: Öyleyse kendim girip görüşeceğim. Bunu da önleyemezsiniz ya.
1: Nasıl isterseniz. Doğru bir şey yapmış olmazsınız ama önlemeye de hakkım yok tabii.
4: Kimdi telefondaki?
1: Korkuttunuz beni. Geldiğinizi duymadım.
4: Duymazsın elbet. Kendini öylesine vermişsin ki telefona.
1: Neden kalktınız yerinizden?
4: Kiminle konuşuyordun? Hemen cevap ver. Yalan düşünüyorsun değil mi?
1: Görüyorum ki doktorun öğütlerine hiç önem vermiyorsunuz.
4: Bahçede yattığımı sanıyordun tabii. Telefonla konuşmak için yeri ve zamanı iyi seçiyorsun doğrusu. Ne yazık ki yetişemedim.
1: Gene mi kuşku? Gidin uzanın rica ederim. Doktor size ne dedi?
4: Soğukkanlı görünmeye çalışma, yakaladım seni. Telaşını gizleyemiyorsun.
1: Karınıza karşı biraz daha saygılı olabilseniz.
4: Telefondaki erkekti değil mi?
1: Bu yersiz kuşkular sağlığınızı zorluyor. Haberiniz yok.
4: Telefonu uşak açmış. Erkek sesi olduğunu söyledi bana. Saklama hadi.
1: Evet, erkekti. Öğrendiniz işte. Hadi şimdi sizi yerinize götüreyim.
4: İslam. Erkekti ha. Bu bir itiraf mı?
1: Yatmamakta direnirseniz ikinci bir kriz gelebilir. Haberiniz olsun. İsterseniz buraya uzanın ha. Ya Rabbim, öldüreceksiniz kendinizi.
4: Senin de istediğin bu değil mi? Benim soracaklarıma kulak ver şimdi. Demek itiraf ediyorsun.
1: Benim bir şey itiraf ettiğim yok.
4: Boşuna saklama. Telefondaki erkeğin kim olduğunu söyleyemedin.
1: Bütün istediğiniz bunu mu öğrenmek?
4: Artık söylesen de inanmam. Kim bilir ne yalan uyduracaksın.
1: Öyle mi dersiniz? ne olurdu? Biraz daha insaflı olabilseydiniz.
4: Merak etme kızacak değilim. Biliyorum zaten. Genç karısı olan yaşlı birinin bunu göze alması gerekir aslında. Gerçeği söyleyeyim.

0: söyle. Daha anlayışlı olurum o zaman. Hadi söyle. Tamam mı?
1: Çıldırmışsınız siz.
0: Demek söylemiyorsun. Senden bunu ummak budalalıktı zaten. Elbette daha dikkatli olman gerekir. Yaşlıyım, ölümüm yakın ne de olsa. Mirasıma koyacaksın. Her şeyim senin olacak. Bunu bekliyorsun değil mi?
1: Kalbinizin bu heyecanlara dayanabileceğini mi sanıyorsunuz?
0: Ölmeyeceğimi ümitlenme. Niyetim bunu sağlamaksa daha çok beklersin. Malımı sana bırakıp başkalarıyla yemene izin vermeyeceğim. Belki de sen benden önce ölürsün. Ne biliyorsun? Gençliğine mi güveniyorsun?
1: Bu iğrenç kuruntular sağlığınızı kim bilir nasıl zorluyor?
0: Sen ne şeytansın sen! Gösterdiğin yalancı şapkanın altında nasıl bir nefretin saklı olduğunu bilmiyor muyum ben?
1: Eğer öyleyse bu da sizin eserinizdir. Böyle kuşkular içinde hayatı hem kendinizi hem de bana zehir ediyorsunuz. Neden evlenmek istediniz benimle anlamıyorum.
0: Doğru söylüyorsun. Beni aldatabileceğini o zaman düşünmeliydim.
1: Sizi aldattığımdan bu kadar emin misiniz?
0: Ne yazık ki suçüstü yakalayamadım. Fakat işte şu telefon konuşması da gösteriyor ki yanılmıyorum.
1: Telefondaki yeğeninizdi.
0: Yeğenim mi? Bülent mi?
1: Evet.
0: O iblisti demek ha? Ne cesaretle telefon etmiş rezil? Yoksa neden gizli konuşuyordunuz? Benden saklanacak bir sırrınız var demek ki.
1: Sizden para istiyor.
0: Para mı?
1: Evet.
0: Yalan. Bu numara.
1: Az sonra buraya gelecek. Doğru olup olmadığını anlarsınız.
0: O iblis buraya mı gelecek? İstemem. Gelmesin.
1: Biliyorsunuz ki ben önleyemem.
0: Ne yapacakmış parayı?
1: Gene kumarda kaybetmiş galiba.
0: Daha gebetmemişler demek onu. Girmesin yanıma. Onu bu eve sokmayacaksınız. Söyle bahçı bana. Girdiğini görürse hırsız diye vurabilir, benden izin. Gebertsin haydunu. Kaybetmiş ha. Gene kaybetmiş. Zaten hiç kazanamaz ki. Soyuyorlar onu. Soysunlar. Beynine kurşun sıktığı günü bir görebilsem bu yakındır herhalde. Ne kadar istiyormuş?
1: Sormadım. Yalnız yaşamam buna bağlı dedi.
0: Sahi ben vermezsem gebertecekler öyle mi? Ne yazık ki yalandır. Keşke doğru olsaydı. Eziverirlerdi onu. Şu anda ölümümü nasıl bekliyor kim bilir haydut. Fakat mirasıma konamayacak. Onu bir gün kumar masasında hayatına oynarken göreceğim. İblis! Benden önce gebereceksin, bunu iyi bil.
1: Heyecanlandınız işte. Kapatın artık bu konuyu.
0: Bana bir yudum su.
1: Oturun şöyle bakayım. Hadi, ah, nasıl renginiz değişti, nasıl?
0: Çarpmadım ben. Çabuk.
1: Uzanın
0: çabuk
1: şöyle.
0: Ver şu suyu.
1: Uzanın da ben içireyim size. Biliyordum ben bunun böyle olacağını. Hadi için.
0: Bakayım. Nedir o verdiğin?
1: Yatıştırıcı bir ilaç.
0: Hangi şişeden koydun?
1: İşte canım, bu şişeden, başka yok ki zaten.
0: Önce sen iç bir yudum.
1: Peki. Alın.
0: Biraz masaj yap. Nefesim daralıyor.
1: Başınıza şu yastığı koyayım da rahatça uzanın. Size yerinizden kıpırdamayın dedim, dinlemediniz. Şimdi nasılsınız?
0: Biraz daha iyiyim.
1: Kollarınızı rahat bırakın. Şöyle.
0: Beni dinle. Sana bir şey soracağım. Doğru cevap vereceğine yemin et.
1: Artık bu sorulardan vazgeçin. Görüyorsunuz ki konuşmak yoruyor sizi.
0: Dediğimi yap. Yemin ediyorsun değil mi?
1: Hadi öyle olsun.
0: Kızmayacağım. Hem hiç kızmayacağım. Yeter ki doğrusunu söyle. Ölmemi istiyorsun değil mi?
1: Sorunuz bu muydu?
0: Evet. Beklediğim cevabı ver hadi.
1: Benim yerimde bir başkası olsaydı haklı olarak evet derdi. Çünkü karınıza çok kötü davranıyorsunuz.
0: Sen de evet diyorsun.
1: Şimdilik hayır.
0: Şimdilik mi? Neden?
1: Çünkü henüz sabrım tükenmedi.
0: Tükenmesini beklemek için. Ayrıl, yol açık işte. Madem ki benden şikayet ediyorsun.
1: Şikayet etmiş değilim.
0: Yalan, şikayetçisin. Çünkü sana eziyet ediyorum. İtiraf ederim, soframa bile almıyorum seni artık. Köşkün dışına çıkman yasak. Hizmetçilerden başka kimseyle konuşamıyorsun. Yıllar var hiçbir yakinini köşke yaklaştırmıyorum. Söyler misin bana, daha ne bekliyorsun?
1: Hepsine boyun eğdim. Bunu inkar edemezsiniz.
0: Evet. Hem de hiç karşı gelmeden. Peki ama bütün bunlara neden razı oluyorsun?
1: Eşim olduğunuz
0: için. Eşim mi? Sana artık karım bile demiyorum.
1: Demiyorsunuz ama karınızım.
0: Evet, karımsın. Mirasımın atmacası karım.
1: Mirasınız beni ilgilendirmiyor bile.
0: Bütün malımı bir hayır kurumuna bağışlasam üzülmeyeceğini söyleyebilir misin?
1: Keşke yapsanız. O zaman daha iyi davranırdınız belki bana.
0: Yalan söylüyorsun. Öyleyse neden daha genç biriyle evlenmedin?
1: Korkuyordum da ondan. Yaşlı oluşunuz bana güven verdi.
0: Çabuk ölür dedin değil mi?
1: Hayır. Hayır. Çok rica ederim, yeter artık. Kapatın bu konuyu, kapatın, yalvarırım size.

0: Ağlıyor. Hani ağlamazdın? Istırap çektiğini belli etmek istemezdin? Dayanma gücün kalmadı mı yoksa?
1: Özür dilerim. Karşınızda ağlamak istemezdim.
0: Köpek ağlıyor. Bahçede bir yabancı var. Bak bakalım kim?
1: Gelen yeğeninizdir herhalde.
0: Almayın o soysuzu içeriye. Koş girmesin önüne. Görmek istemiyorum.
1: Önlemeye çalışırım fakat dinleyicini hiç sanma.
0: Gelirse vururum o sırraşı. Kapatın kapılara girmesin. İstemiyorum hiçbirinizi. Çevremden ayrılın. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Boşuna beklemeyin. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Kendimi iyi hissediyorum. Hırsınızdan kurtulun. Hadi.
2: Günaydın. Ben geldim dayı.
3: Sevgili yeğenim. Sevindin mi? Hasta olduğunu duydum, hemen koştum. Güceniyorum doğrusu sana. Hastalandığın zaman haber bile vermiyorsun. Oysa ben ne güne duruyorum? Ha?
2: Aa, dur bakayım, yastığın çok yüksekse rahat değilsin sen.
0: Takıl bana rezil.
3: Ha, demek ki rahatsın. Sen hasta ol da ben yardımına koşmayayım. Doğrusu kendimi affedemezdim. Biricik dayımdan başka kimim var benim?
0: Ne işin var burada senin?
3: İyi ki çok alıngan değilim. Yoksa bu sözünüze gücenip bir daha kapınızı açmamam gerekirdi.
0: Soysuz.
3: Aa, bir şeye canın sıkılmış senin anlaşılan. Dayı, dünya bu kadar üzülmeye değmez. Geniş olmalısın. Dur, dur üstünü örteyim seni.
0: Elini bir şeye süreyim deme.
3: Beni hiç de Özlemiş'e benzemiyorsun. Oysa görüşmeyeli çok oldu. Suçlu benim tabii. Aramalıydım.
0: Suratını Azrail görsün senin.
3: Neden benden hep böyle konuşursun anlamam. Son gelişimde de hiç yakınlık göstermemiştin, hatırlıyor musun? Bahçıvanla ahçı olacak saygısızlar kollarımdan yakalayıp beni bahçe kapısının önüne atarlarken onlara biraz çıkışmanı çok bekledim doğrusu. Diyorum ya, pek alıngan değilimdir. Yoksa gücenmek işten bile değildi. Gerçi benim de birçok kusurlarım var tabii. Ama şunu da söyleyeyim ki, beni öldüresiye de dövdürseniz şefkattendir deyip gene elinizi öpmeye gelirim. Görevimdir bu. Yenge hanım da bugünlerde bir tuhaf oldu. Neredeyse içeri sokmayacaktı beni. Güya sen istemiyormuşsun. Hiç bu doğru olabilir mi dayı? Aldırmıyorum tabii. Doğrusu böyle bir dayım olması bana gurur veriyor. Nerede senden söz etsem güvenleri artıyor bana. Bu yüzden kredim çok yüksek. Zenginler gibiyim.
0: Herkes dibi delik cebinden mirasımı görmeye başladı demek istiyorsun.
3: Aa, bu nasıl söz? Tanrı korusun dayı. Herkes beni senin kanatlarının altında görüyor. Mesela bundan ibaret. Onun için de oldukça cömert davranıyorlar.
0: Öyle mi? Sana para mı veriyorlar yoksa?
3: Bir bakıma öyle sayılır. Borçlandım epey.
0: Nasıl borçlandın, ticarete mi başladın yoksa?
3: Hayır dayı. Nasıl olduğunu pekala biliyorsun. Yenge hanım bundan söz etmedi mi sana?
0: Kumarda mı kredi açtılar?
3: Evet. Fakat nerede açarlarsa açsınlar. Kredi güzel şey.
0: Güzel.
3: Düşün bir kere. Son meteliğe kadar kaybedince seni kapı dışarı edecekler sanıyorsun. Oysa tekrar para vererek yeniden oynamanı sağlıyorlar.
0: Tabii onu da kaybediyorsun.
3: İşte şansın gözü kör olsun. Bir kere ters gidince...
0: Ve onlar gene sana para veriyorlar.
3: Evet, yani kredi açıyorlar. Görüyorsun ya dayı, bu adamlar sanıldığı kadar kötü insan değiller.
0: Belli ki öyle.
3: Yaşça dayı, oynadığıma kızmıyorsun değil mi?
0: Madem hoşlanıyorsun kız, bir hakkın var mı? Her insanın bir şeye merakı olmalı.
3: Çok güzel söyledin. İşte bu da benim merakım. Senin böyle düşüneceğini biliyordum zaten. Bana yardım edeceksin demek ha?
0: Ne yardımı?
3: Borçlu olduğumu söyledim ya.
0: Ödersin elbet. Üzülecek şey mi bu? Dünyada hiçbir şey üzülmeye değmez dedin ya.
3: Param olmayınca nasıl öderim dayı?
0: Her borcun bir süresi vardır. Süresi gelinceye kadar kazanırsın elbet.
3: Dayı, alay mı ediyorsun? Süresi 24 saat. Herifler peşimdeler. Bunların hepsi haydut. 3 kuruş için insanın canına kıyarlar.
0: Öyleyse hiç vakit geçirmeden git oyunu da kazanmaya bak.
3: Nasıl oynarım dayı? Bir kuruşum bile yok.
0: Bul bir yerden.
3: Senden başka kimsem yok ki, biliyorsun.
0: Rahat bırak beni, çekil karşımdan.
3: Öldürecekler beni dayı.
0: Hep böyle söylersin. Bir türlü şu işi beceremezler.
3: Ama ben senin tek yeğeninim. Belki de şu kapıdan çıkınca karnımı deşerler. Bunu görmeye dayanabilecek misin?
0: Nerede o günde?
3: Beni ölüme gönderemezsin dayı.
0: Gitmezsen bahçıvanı çağırabileceğimi unutma.
3: Hiç olmazsa az bir şey de veremez misin? Şöyle ağızlarını kapatmak için. Çok yakında öderim dayı.
0: Yıkıl diyorum karşımdan.
3: Çok katı yüreklisin dayı. Yenge hanım telefonda dedi de inanmamıştım.
0: Benim için katı yürekli mi dedi?
3: Sana başvurmamın boşuna olacağını söyledi.
0: Başka neler konuştunuz? Epey sürdü telefonunuz.
3: Kusura bakma ama senin gibi birine nasıl tahammül ediyor çok şaştığımı söyledim kendisine.
0: Çok şaşıyorsun demek.
3: Doğrusunu istersen evet. Ya kusura bakma.
0: Ne kusuru canım? Aslına bakarsan buna ben de şaşıyorum. Sana bir şey soracağım.
3: Sor.
0: Yaklaş bana. Onu nasıl buluyorsun?
3: Kimi?
0: Budala kimi olacak yengeni?
3: Yengemi mi? Anlamadım. Ne bakımdan?
0: Güzel bulmuyor musun?
3: İlahi dayı, bunu söylemek bana düşmez tabii. Ama göz görüyor elbet.
0: Hem de genç değil mi?
3: Bak, buna önem verme sen hiç. Yaşlı olduğun halde belli ki seni seviyor.
0: Budalaca konuşup durma. Onunki sevgi değil, mirasımı bekliyor.
3: Sahi mi? Bak sen.
0: Ama şeytanın ta kendisi, belli etmiyor.
3: Dayı, bunlar beni ilgilendirmez. Yalvarırım, acı biraz yeğenine.
0: Seninle bir anlaşma yapalım.
3: Yapalım.
0: Kaç paraya ihtiyacın var?
3: Bugünlük 1000 lira işimi görür.
0: Bu parayı sana verebilirim yalnız bir şartla.
3: Nedir o?
0: Bir görev vereceğim sana, yapabilirsen.
3: Ne istersen yaparım.
0: Yaklaş biraz.
3: Söyle.
0: Onu kandırmanı istiyorum.
3: Kandırmama mı? Ne demek o, anlayamadım.
0: Budalasın da ondan. Aklını çeleceksin onun. Sevdiğini söylersin. Senin yaşında biri istediği kadının kalbini kazanabilir.
3: Kusura bakma ama bundan ne çıkarım var senin?
0: Gerçek niyetini ortaya çıkaracağım. Bana gereğince bağlı olmadığını ispat edeceğim.
3: Dayı, beni denemek mi istiyorsun yoksa?
0: Değer misin budala? Sen benim dediğimi yap.
3: Madem ki izin veriyorsun, benden günah gitti demektir.
0: Dinleyeceğim sizi gizlice. Onu kandırdığını duyduğum zaman istediğin parayı veririm.
3: Söz mü?
0: Söz.
3: Ne zaman olacak bu?
0: Şimdi. Doktora telefon etmesi için onu buraya gönderirim. Dikkatli ol, bir şey anlamasın.
3: Pes doğrusu. Oldukça garip bir görev veriyorsun bana dayı. Dur, dur, yardım edeyim sana.
0: İstemem, istemem. Kendim kalkabilirim. Göreyim seni. Gidiyorum ben.
3: Hiç merak etme. Evelallah kurtulmaz bizden. Ha, şu koltuğa rahatça kurulabilirim öyleyse. İlahi dayı. İyi ki böyle işler için biçilmiş kaptan olduğumu biliyorsun. Her şeyin de en iyisi bu evdedir.
1: Burada mıydınız?
3: Evet. Görüyorsunuz ki dayım sandığınız kadar kötü davranmadı bana.
1: Öyle görünüyor. Yanılmışım.
3: Hatta tatlı tatlı konuştuk.
1: Bazen dayınızı anlamak çok güç.
3: Gerçekten öyledir. Kınamakta haklısınız.
1: Kınamış değilim. Bunda nereden çıkartıyorsunuz?
3: Öyle olsun öyle. Korkmayın canım. Dayımı bilmez miyim ben? Bir şey mi aradınız?
1: Buldum. Doktorun telefon numarasını arıyordum da.
3: İsterseniz ben açayım.
1: Hayır hayır, ben açarım. Zaten yol vermedi henüz.
3: Dayım için mi?
1: Evet.
3: Şaşıyorum doğrusu size. Ona gösterdiğiniz bu yakın ilgi sizi parçalamak için ayağa kalkmaya çalışan bir canavarın yarasını sarmaya benziyor.
1: Dayınızın eşi olduğumu unutuyorsunuz.
3: Neyiniz olursa olsun bu bencil ihtiyara böylesine bağlı kalmanız akıl alacak şey değil doğrusu.
1: Dayınız hakkında hiç de saygılı konuşmuyorsunuz.
3: Başka türlü konuşmamı kendisi de beklemez zaten. Şunu aklınızdan çıkarmayın, sizden de beklemez bunu.
1: Tuhaf, neden?
3: Gösterdiğiniz ilginin hiçbir zaman içten olmadığını düşünür de ondan. Ne de olsa kafası işleyen bir adamdır.
1: Siz de böyle olduğuna mı inanıyorsunuz?
3: Böyle olması gerektiğine inanıyorum. Gençsiniz, güzelsiniz. Dayım gibi bir ihtiyarın huysuzluklarına kendinizi harcamamalısınız.
1: Oo, neler de söylüyorsunuz.
3: Mutlu olmak sizin de hakkınız, değil mi?
1: Hatlarda ne kadar yüklü, bir türlü yol vermiyor.
3: Hem de her kadından daha çok layıksınız siz buna.
1: Anlayamadım, niye?
3: Mutlu olmanız gerektiğinden söz ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben de isterim elbet. Bunun için ne yapmalıyım dersiniz?
3: Çevrenizle ilgilenin. Size hayran olanlara yönelin yeter. Oysa ki gözünüz dayım olacak bencilden başka kimseyi görmüyor.
1: Beni şımartıyorsunuz doğrusu. Demek hayranlarım da var ha?
3: Ne kadar güzel olduğunuzun farkında değilsiniz anlaşılan.
1: Açık konuşun. Hayranlarımdan biri de siz misiniz yoksa?
3: Bunu sormakla bana cesaret verdiniz. Benimki daha başka bir duygu. Siz isterseniz sevgi de diyebilirsiniz buna.
1: Sahi mi? Bunu açıklamanız dayınıza karşı çok büyük bir cüret doğrusu.
3: İnsan duygularına söz geçiremez ki.
1: Bu da yerinde bir yargı. Karşılık beklemeyi ummadıktan sonra mesele kalmaz tabii.
3: Neden ummayayım? Duygularıma elbette saygı göstermeniz gerekir. Sevgiye sizin de ihtiyacınız var. Bunu inkar edemezsiniz.
1: Bakın hele. Bir yandan da beni düşünüyorsunuz demek ki.
3: Sözlerimi ciddiye almıyor musunuz yoksa?
1: Doğrusu bakışlarınızdan ürkmeye başladım. İsterseniz bu şakaya son verelim ha?
3: Şaka yaptığımı da nereden çıkarıyorsunuz? Beni anlayın lütfen. Temiz bir sevgiye karşı duygusuz olamazsınız.
1: Kusura bakmayın ama siz bir budalasınız.
3: İnanmıyorsunuz
1: değil mi? Rica ederim kesin.

0: Siz beni ne sanıyorsunuz bilmem ki. Çok çirkin bir oyun oynadığınızın farkında değil misiniz yoksa?
1: Oyun oynadığım... Dayım haklı galiba. Oldukça zekisiniz.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Ne yazık ki yutturamadık. Daha doğrusu beceriksizlik bende. İtiraf edin ki dayım bu rolü iyi bir aktöre oynasaydı... siz de bu kadar kaya gibi sert olamazdınız.
0: Öyle mi dersiniz?
1: Yanlış anlamayın sakın. Laf aramızda, sizin durumunuzda olan her kadın... bir can kurtaran simidine sarılmak ister elbet.
0: Lütfen artık gider misiniz?
1: Merak etmeyin, gitmek zorundayım zaten. Bu başarısızlıktan sonra isteseniz de dayım beni burada tutmaz. Şu anda kapının dibinde, kulağı bizde bekliyor zavallı. Gir içeri dayı. Dayı, gir. Beceremedik. Saklambaç oynamayı bırak artık, olmadı bu iş. Ama suç benim değil. Ne yapalım? Bu kadar şipşak ilanı aşkı kim olsa yutmazdı.
2: Defol alçak. Defol, gözüm görmesin seni.
1: Gördünüz mü? Dayım böyledir işte. Her zaman %100 başarı bekler benden. Oysa ne kadar uğraştım siz de tanıksınız.
2: Daha duruyorsun öyle mi? Çağırma.
1: Gidiyorum dayı. Rica ederim, o saygısızla beni yüz yüze getirme. Nereden bulursun bu azmanları zaten bilmem ki. Hey! Tutun şu köpekleri de geçeyim.
3: Belki de kaş göz işaretleriyle bir düzen olduğunu anlattı sana.
0: Yerinize uzanın, bitkin bir haldesiniz.
3: Söyle, anlaştınız değil mi?
0: Beni rahat bırakın da doktorunuza telefon edeyim. Alo, neresi orası? Doktor bey, siz misiniz? Bu başarısızlıktan sonra hakkımdaki düşüncelerinde ne gibi bir gelişme oldu bilemiyorum ama itiraf ederim ki bu olay beni çok etkiledi. İlk defa ona karşı nefret duydum.
4: Bunun neticesi olarak eşinize karşı hareketiniz değişti değil mi?
0: Hayır, hiçbir değişme olmadı. Ona titizlikle bakmayı kabullenmiştim çünkü.
4: Bana kalırsa pek olacak şey değil bu.
0: Neden?
4: İnsan istemese de farkında olmadan duygularının etkisi altında kalır.
0: Bu da beni şuursuz bir davranışa itebilir demek istiyorsunuz değil mi?
4: Hemen söyleyeyim ki suçunuzu hafifletecek önemli nedenlerdir bunlar.
0: Boşuna uğraşmayın. Kocamı ben öldürmedim. Aklım her an başımdaydı çünkü. Aklım başımdayken böyle bir şey yapacak kadar da budala olmadım hiçbir zaman.
4: Ne yazık ki iddianız pek fayda sağlayamayacak size. Bütün deliller size karşı şimdi.
0: Aramızda tartışmalar geçmiş olmasını delil mi sayıyorsunuz siz?
4: Evet. Bütün bu olanların sizde hiçbir tepki yaratmadığını iddia ederseniz... kimseye inandıramazsınız. Bunu bilin.
0: Kimseye inandırmak zorunda değilim. Ama kesin olarak söyleyebilirim ki... eşimin davranışlarına karşı hiçbir tepki göstermedim.
4: Yalan söylüyorsunuz.
0: Hayır.
4: Öyleyse kendisine neden ayrılmaya karar verdiğinizi söylediniz.
0: Ayrılmaya mı? Kim söyledi bunu?
4: O da hizmetçiniz. İnkar etmeye kalkmazsınız sanırım. Doktor da söyledi bunu.
0: Söyledikleri doğrudur.
4: Demek ki artık dayanma gücünüz kalmamıştı. Olaylar sizi karşı gelmeye zorladı. İtiraf edin hadi.
0: Düşündüğünüz gibi değil gene de. Aslına bakarsanız bu da ayrı bir hikayedir. Daha doğrusu sorumluluk duygusu beni böyle bir karara itmişti. Size bu bilgiyi veren hizmetçi olaya kendisinin de karışmış olduğundan hiç söz etmedi mi?
4: Hayır.
0: Kendisinden kuşkulanırsınız diye korktu belki de.
4: Bir suç mu işlemişti?
0: Onun da suçu yoktu aslında. Diyebilirim ki görevine bağlı iyi huylu bir kızdı. Biraz saftı yalnız. Ne yazık ki tatsız bir olaya karışmak talihsizliğine o da uğradı. Bana karşı her zaman saygılıydı. Severdim de kendisini. Fakat son günlerde tutumu değişmişti biraz. Karşımda garip garip tavırlar takınmaya başlamıştı. Dikkatimi çekti bu. Bir gün kendisini çağırdım. Ayşe! Gelsene bakayım buraya.
5: Ne var? Bir şey mi istediniz?
0: Ne biçim konuşma bu? Seni çağırdığıma göre elbet istediğim bir şey var. Hem neden çağırdığım zaman hemen gelmiyorsun?
5: Geldim ya işte.
0: 3 kere seslendim de ondan sonra. Söylesene bana, yoksa işinden memnun değil misin sen? Çıkmak mı istiyorsun? Eğer öyleyse açıkça söyleyebilirsin.
5: Neden çıkacakmışım? Bunu siz istiyorsanız o başka. Ama öyle de olsa çıkacak değilim. Aksine beyefendi bu evde temelli kalmamı istiyor.
0: Temelli kalmanı mı? Demek ki beyefendi hizmetinden memnun. Sana çık diyen olmadı ki zaten, elbette kalabilirsin. Beyefendi bunu neden dolayı söyledi sana?
5: O kadarını açıklamak zorunda değilim. Yalnız şunu da haber vereyim ki bundan sonra ben sadece beyefendinin hizmetine bakacağım.
0: Bunda mı?

0: Kendisi istedi.
1: Elbette. Senden başka kimsenin bana hizmet etmesini istemiyorum dedi. Hatta sizin bile girmenizi yasak edecekmiş odasına.
0: Sahi mi? Neden dersin acaba?
1: Bilmem, herhalde bir nedeni vardır. Bana sorarsanız, hoşlanmadığı kimseleri yanında görmek istemiyor. Müsaadenizle.
0: Dur bakayım bir dakika.
1: Ne var?
0: Bak, beni iyi dinle. Sakın söyleyeceklerimi yanlış anlama. Sen bu köşke geleli çok olmadı. Onun için hizmetini gördüğün kimseleri henüz iyi tanımazsın. Eline yüzüne bakılır bir kızsın ama biraz safsın. Bir efendiye karşı saygılı ve itaatli olmak elbette görevindir. Fakat sakın budalalıklar yapayım deme, anladın mı?
1: Budalalıklar mı? Ne demek o?
0: Düşün anlarsın elbet. Hadi git şimdi.
1: Bana böyle öğütler verdiğinizi beyefendi duysa ne der acaba?
0: Ne yapmak istediğini gayet iyi anlıyordum. Bir hizmetçiyi benden üstün tuttuğunu anlatmak istiyordu güya. Başkası olsa kadınlık gururunu ezilmiş sayardı. Hemen söyleyeyim ki bende zerre kadar etki yapmadı bu olay. Kıza acıyordum sadece. Anlıyordum ki budalaca bir umuda bile kapılmıştı zavallı. Bana rakip görmeye başlamıştı kendisini. Aldırmadım tabii. Eşimi iyi tanırdım. Planlarının istenilen sonuca varmadığını görünce oyunu sürdürmekten vazgeçerdi hep. Nitekim bunda da öyle oldu. Bir gün hizmetçiyle aralarında şiddetli bir tartışma geçtiğini duydum. Öfkeyle haykırıyordu.
2: Çekil karşımdan budala! Defol! Bundan sonra benim işlerime eline sürmeyeceksin, anladın mı? Yıkıl karşımdan diyorum sana! Gözüm görmesin bir daha!
1: Bana mı söylüyorsunuz?
2: Elbette sana ya! Bir hizmetçi parçası olduğunu unutuyor musun yoksa? Alın şu küstahı karşımdan! Alın diyorum size! Aklınca bana yaranacak budala! Ne sanıyor kendini? Beni bölelerin eline bırakan da suç.
0: İlk defa olanlardan sorumlu hissettim kendimi. Kızın hali dokunmuştu bana. Vicdan azabı duyar gibi oldum. Benim yüzümdendi bütün bu olaylar. Öyle ya, direndikçe daha kim bilir nelere tanık olacaktım. Kızı karşısından çektim. Hadi kızım ağlama sen, git içeri. Hadi, hadi git.
2: Sen ne arıyorsun burada?
0: Bir garibi böylesine hırpalamaya hakkınız yoktu sanırım.
2: Senin yüzünden bütün bunlar. Hep senin yüzünden. Bir hizmetçinin eline bıraktın beni.
0: Öyle mi dersiniz?
2: Pekala, bilirsin ki bu gibi olaylar ölüme biraz daha yaklaştırıyor beni. İstediğin de bu zaten. Ölümümü dört gözle bekliyorsun.
0: Hiç merak etmeyin. Böyle bir niyetim olmadığını ispat edeceğim size.
3: Nasıl?
0: Şu anda karar verdim. Ayrılacağım sizden.
2: Ayrılacak mısın?
0: Evet. Siz de bunu istemiyor muydunuz?
2: Beni denemek istiyorsun değil mi?
0: Böyle bir şeye tenezzül etmem ben.
2: Öyleyse benden karşılık bir şey koparmak istiyorsun. Söyle nedir?
0: Hiçbir şey istemiyorum.
2: Nafaka da istemeyecek misin?
0: Hayır. Bana bir avukat tutun yeter.
2: Kararın kesin mi?
0: Evet. Rahat olun. Hemen mahkemeye başvuracağım.
2: Hemen mi?
0: Hemen, hemen. Bugün. Bugün ayrılıyorum bu evden.
2: Peki ama...
0: Canım, sizin de istediğiniz bu değil miydi?
2: Hemen bugün gitmen gerekli değil ki.
0: Benim için gerekli.
2: Mahkemenin kararını bekleyebilirsin.
0: Kızım, görmüyorum.
2: Ben görüyorum. Henüz karımsın. Kalacaksın.
0: Garip bir adamsınız. Ne yapmak istediğinizi anlamıyorum.
2: Hemen gitmeni istemiyorum o kadar.
0: Sizden ayrılmama dayanamayacaksınız değil mi? İtiraf edin.
2: Saçma.
0: Seviyorsunuz beni. Buna sevgi demek yerindeyse eğer. Ne yazık ki bana düşman olmanız da bu yüzden. Yaşlılığın verdiği bir kuruntu beyninizin içini kemiriyor. Fazla yaşayamamaktan, bana sonuna kadar sahip olamamaktan korkuyorsunuz. Er geç bir gün başkalarının kadını olacağımı düşünüyorsunuz.
2: Saçma!
0: Sevginin böylesiyle övünecek değilim tabii. İnsana ıstıraptan başka bir şey vermiyor. Ama itiraf ederim ki artık sizden korkmaya başladım.
2: Korkmaya mı? Neden?
0: Ayrılmazsam belki siz beni öldüreceksiniz. Hoşça kalın.
2: Dur, gitme. Görüyorsun ki şimdilik sana kötülük edecek durumda değilim.
0: Düşeceksiniz, dikkat edin.
2: Yardım et de, şuraya uzanayım.
0: Uzatın ayaklarınızı. Doktoru telefon edeyim de gelsin.
2: Daha önce ilacımdan biraz ver.
0: Biraz daha iyi misiniz?
2: Hayır, kendimi iyi hissetmiyorum. Doktora telefon et.
0: Şimdi. Kesin kararımı vermiş olduğum halde evi terk edemedim. Bu hareketimin onu öldüreceğini söylemişti doktor. Çaresiz, bir süre daha kalmaya karar verdim.
4: Ölümünden kaç gün önce geçti bu olay?
0: Sanırım 3 gün önceydi.
4: Olaydan sonra hizmetçiyi evden uzaklaştırmak istemediniz mi?
0: Bunu düşünmeye bile vaktim olmadı.
4: Demek kendisi de ayrılmak istemedi.
0: Belki de hemen gidecek bir yeri yoktu.
4: Eşinizin hizmetine bakmaya...

0: devam etti mi?
1: Hayır, ondan sonra bir kere bile odasına girmedi.
0: Bundan nasıl emin olabiliyorsunuz?
1: Yanına benden başka kim girse bağırıp çağırırdı, iyi biliyorum.
0: Belki de o kadar iyi bilmiyorsunuz. İntikam duygusu böyleler düşüncesiz davranışlara itebilir.
1: Bu saf kızın günahını almayın. Şişenin içinde ne ilacı olduğunu bile bilmez o.
0: Şunu da söyleyeyim ki böyle kesin yargılarla kendi durumunuzu büsbütün ağırlaştırıyorsunuz. Sizin yerinizde olsam bu kadar güvenle konuşmazdım.
1: Ne yapmamı istiyorsunuz?
0: Gerçekten suçsuzsanız bize yardımcı olun. Bir şeyler hatırlamaya çalışın. Kızın bütün hareketlerini izlediniz mi o günden sonra?
1: Evet. Mutfak temizliğinden başka hiçbir işle uğraşmadı. Beyin bulunduğu kata bile çıkmadı.
0: Siz uyurken çıkmış olamaz mı?
1: Yalnız geceleri uyurum. Unutmayın ki cinayet gündüz işlenmiş.
0: Doğru. Bu duruma göre ne yazık ki cinayetin tek sanığı gene sizsiniz. Üzülerek söyleyeyim ki elimizdeki deliller de sizi hükümlü kılacak nitelikte.
1: Onu ben öldürmedim. Ne olur inanın bana.
0: Bu iddianız bir anlam taşımaz.
1: Ne yapabilirim söyleyin, yalvarırım. Suçsuz olduğumu nasıl anlatayım size?
0: Benim anlamam neye yarar?
1: Ölümden korkmuyorum inanın. Beni asın isterseniz ama katil damgasını yemek istemiyorum. Korkunç bir şey bu. Hayatta çok acı çektim. Bu yüzden zaten yaşamanın anlamı kalmadı benim için. Fakat böyle şerefsiz bir ölüme razı olamam. Hayır, hayır, bunu yapamazsınız bana. Yapamazsınız bunu.
0: Size yardım edebilmeyi çok isterdim. Sizi daha fazla tutmayayım. Gidin dinlenin artık. Şevket Bey.
2: Buyurun efendim.
0: Hanımı götürebilirsiniz.
2: Bir genç geldi, acele sizinle görüşmek istiyorum efendim.
0: Burada mı? Görüyorsun ki şimdi işim var.
2: Ölenin yakın akrabasıymış. Sanırım Yargıç Bey benimle hemen görüşmek isteyecektir dedi de.
0: Ölenin yakın akrabası mı?
3: Evet, sevgili yeğeni.
4: Özür dilerim, izinsiz girdim. Bu eve hep böyle girmek adetimdir de. Oo, yenge hanım da buradaymış. Günaydın.
2: Gidebilir miyim efendim?
0: Hanım biraz daha kalsın. Beyi tanır mısınız?
1: Evet, yeğenidir.
4: Ben gene de kendimi tanıtayım. Adım Bülent. Sanırım burada faciaya benzer bir şeyler geçmiş. Faciadan da hiç hoşlanmam. Ecir sabura gelemedim, kusura bakmayın. Laf aramız da gerekli de değildi zaten. Gözünüz aydın da diyemezdim ya. Ha, şuraya bakın. Yatağı da hiç bozulmamış. Çırpınmadan ölmek güzel şey. Belli ki ölümle fazla pençeleşmemiş. Ne dersiniz, tuhaf değil mi?
0: Buraya niçin geldiğinizi sorabilir miyim?
4: Korkmayın canım, vaktinizi alacak değilim. Size faydalı olabileceğimi sanıyorum. Bakın bakın bakın, her şey de nasıl yerli yerinde. Hey yine sevgili dayım, hey. Son dakikalarında bana ne kadar da şefkat göstermişti. Hepsi senin, hepsi senin olacak diyordu.
0: Son dakikalarında mı dediniz?
4: Evet ya, ne yalan söyleyeyim. Bir an bizim inatçı ihtiyarın insafa gelmiş olduğunu sandım. Gerçi bu olacak iş değildi ya. Ama kim bilir, gene de belli olmaz demiştim. Ne yazık ki aldandığımı sonradan anladım.
0: Görevimi yapabilir miyim?
4: Görevinizi mi? Ha öyle ya, öyle. Ben de bunun için geldim zaten. İnanın işlerinizi birdenbire kolaylaştıracağım için bana teşekkür bile edeceksiniz. Ha işte, işte o uğursuz şişe de burada.
0: Bunun ne şişesi olduğunu biliyor musunuz siz?
4: Elbette. Onun üstüne bir kuru kafayla çaprazlama iki oyluk kemiği resmini koymadıkları için eczacılara ölüm cezası vermeli bence.
0: Açık konuşur musunuz lütfen?
4: Çok acelecisiniz. Hepsini birden söyleyemem ki.
0: Olay hakkında bildikleriniz var anlaşılan.
4: Hem de ne kadar çok.
0: Bir şeyler mi duydunuz?
4: Ne duyması? Gördüm. Hatta gördüm de denmez. Yaşadım.
0: Yaşadınız mı?
4: Evet. Facianın kahramanı olarak hem de. Gördünüz mü? Sanırım faydalı olabileceğim size.
0: Olay günü neredeydiniz?
4: Görüyorum ki hemen göreve başladınız. Burada.
0: Nasıl? Burada mı?
1: Siz mi?
4: Evet, ben. Hem de sevgili dayımın başucunda. Üstelik şefkatli bir yeğen olarak.
0: Yalan söylemiyorsunuz ya.
4: Bakın, yargıçlara yalan söylemek hiç adetim değildir.
0: Peki ama sizi o gün burada gören o...

0: Arka kapıyı mı?
1: Ha, evet evet. Bakın şurada bir kapı daha var. Onun ardında da bir merdiven. Bahçenin arka kapısından girince karşımda bu merdiveni buldum. Bir de çıktım ki ne göreyim? Dayım. Hem de yapayalnız.
0: Niçin o kapıdan girdiniz?
1: Bunu sormasaydınız iyi olurdu. Dayımın haydut uşakları benden pek hoşlanmazlar da onun için. Güya beni köşke sokmamak için kesin emir almışlar.
0: Neden sizi istemiyordu dayınız?
1: Borç para isteyenden her zaman nefret etmiştir.
0: O gün para istemeye mi gelmiştiniz?
1: Tanrı'nın bildiğini kuldan niye saklayayım? Bu eve başka bir şey için geldiğimi hiç hatırlamıyorum.
0: Geldiğiniz zaman saat kaçtı?
1: Saate bakmadım. Ama ölümünden birkaç dakika önceydi. Çünkü birkaç dakika sonra öleceğini biliyordum.
0: Biliyor muydunuz?
1: Evet. İlacı içiren bendim.
2: Ne diyorsunuz?
0: Bunu neden yaptınız?
1: Nasıl? İşler gelişiyor değil mi? Ama yanlış anlaşılmasın. İnanın bilerek yapmadım bunu. Dediğim gibi kalbini yumuşatmak için bir teşebbüse daha girişmekti maksadım. Onun saati saatine uymazdı çünkü. Bir keresinde bezdirerek birkaç yüz lira koparmayı başarmıştım. Arka kapı aklıma gelmeseydi gene de cesaret edemezdim buna. Bahçıvanları pek oynat çünkü. Evin içine girip dayımı yalnız kıstırıncaya kadar beklerim bir köşede dedim. Oysa dayım oracıktaymış hemen. Hem de yalnızdı. Yataktaydı. Yavaşça yanına yaklaştım. Günaydın dayı. Ben geldim. Sevgili yeğenin. Seni yalnız bulacağımı ummuyordum doğrusu.
3: Sen ha? Nasıl girdin buraya?
1: Hiç sorma. Evin arka kapısından. Bir deneyeyim dedim, açılıverdi.
3: Kırdın mı?
1: Ne münasebet canım. Kilidi bozuk anlaşılan. Dayı gene mi yataktasın ha? Doğrusu hiç yakışmıyor sana. Bırak şu yatmayı canım. İstersen kaldırayım ha. Gel. Peki. Dokunma. Yeter ki sen sesini çıkarma. Ne o dayı? Bakışların bir tuhaf. Bir şey mi söylemek istiyorsun?
3: Yaklaşma la.
1: Söyle dayı.
3: Gene para istemeye mi geldin?
1: Nasıl da anladın. Doğrusu söylemeye utanıyordum. Ama aslında hatırını sormak için tabii. Çok kötü durumdayım dayı. Peşimdeler. Artık bu sefer postumu sererler. Sahte bir çekle oynadım. Kurtuluşum senin elinde.
3: Kurtulacaksın.
1: Sahi mi? İnanayım mı dayı? Peki ama nasıl?
3: İnan.

0: Şümleniyorum.
1: Sahi mi?
0: Yaklaş bana.
1: Söyle.
0: Şöminenin üstünde ilaç var. Uzun bir şişe olacak.
2: Bu mu?
0: Tamam. Yarısını bir bardağa koy. İçir bana.
2: Ama bu ilaçlar seni yaşatır dayı. Biraz da sevgili yeğenini düşün. Yalvarırım, inan bana. Ben de yaşamak istiyorum.
0: Yaşayacaksın.
2: Bir sus dalının ucunda mı? İnanmıyorsun, öldürecekler beni. İç bakalım. Görüyorsun ki sana büyük şefkatim var.
0: Bırak bardağı. Yaklaş bana. Söyleyeceklerimi dinle.
2: Söyle.
0: Şimdi hemen kaç buradan.
2: Dayı, yalvarırım bana acı.
0: Dinle beni. Bana içirdiğin zehirli bir ilaçtı.
2: İlaç değil mi? Mutlaka bir faydası vardır.
0: Dinle. Bu ilacın iki damladan fazlası insanı öldürür.
1: Ne diyorsun? Şişenin yarısını içtin.
0: Biliyorum. Sakın kimseye söyleme.
1: İntihar mı ediyorsun yoksa?
0: İlacı bana veren sensin. Eğer kaçmazsan halin haraptır.
1: He?
0: İçeri girerken kimse görmedi seni değil mi?
2: Görmedi.
0: Çıkarken de görünme.
2: Hay Allah. Sen söyledin de içirdin dayı.
0: Sersem kaç diyorum. Geldiğin kapıdan çık.
2: Kaçıyorum, kaçıyorum. Hay Allah.
0: Dur. Ha? Şu zile bassa öyle git. Ama şişeyi gene şöminenin üstüne koy da öyle.
2: Olur, olur.
0: Zile uzanamayacağım. İşte şurada.
2: Peki, peki, peki. Hay Allah. Gördün mü işi? Bastım.
0: Çabuk kaç. Şimdi gelecekler.
2: Tu Allah cezasını versin. Ne demek oluyor? Anlamadım, gitti ya.
3: İşte böyle. Olayın etkisiyle öyle bir kaçış kaçmışım ki soluğu Eskişehir'de almışım. Bir arkadaşa misafir oldum. Böylece alacaklılardan da bir süre kurtulabilmiştim.
4: Bu sabah mı döndünüz?
3: Bu sabah.
4: Eskişehir'de kaldığınız yerin adresini verebilir misiniz?
3: Ne yapacaksınız?
4: Oraya ne zaman gittiğinizi öğrenmemiz gerek.
3: Yo, yoksa itirafımı kuşkuyla mı karşılaşıyorsunuz?
4: Köşke girerken sizi kimsenin görmemiş olması biraz garip değil mi?
3: İşte yargıçlar böyledir. Katili bulmak için yapmadıkları kalmaz. Bulunca da ille ispat edeceksin derler. Şu zilin düğmesine o günden sonra dokunan oldu mu?
4: Hayır, o da mühürlenmişti.
3: Öyleyse bu düğmede parmağımın izini bulacaksınız. Zili çalan bendim.
4: Şevket Bey.
5: Buyurun efendim.
4: Haber verin de zil düğmesinin üstündeki parmak izini alsınlar.
5: Başla efendim.
4: Dayınızın karısını suçladığını ne zaman öğrendiniz?
3: Bu sabah.
4: Gazetede mi okudunuz?
3: Hayır, gazete okumam hiç. Dostlarım verdiler müjdeyi.
4: Müjdeyi mi?
3: Evet. Sevgili dayım karısı tarafından öldürüldüğü için bütün mirası bana kalıyormuş. Buna oyun arkadaşlarım nasıl sevinmişler bilseniz. Duyduğum zaman pes dedim doğrusu. İhtiyarın kafası işliyormuş meğer hala. Zeki adamdı ama. Ne yazık ki zekasını kötüye kullanmaktan da geri durmazdı. Öyle değil mi yenge hanım?
6: Ne yazık ki öyle.
3: Sahi mi? Bravo doğrusu. Bir gelişme var sizde. Dayımın aleyhine hiç konuşmazdı da. Hatta ne yalan söyleyeyim. Her şeyi açıklayarak onun planını suya düşürdüm diye belki de bana kızar dedim. Yapardı da ha.
6: Size teşekkür etmek için bile kendimde güç bulamıyorum.
3: Teşekkür mü? O da neden?
6: Gerçekleri pekala gizlemek elinizdeyken kendinizi bile bile ele verdiniz.
3: Oho, sakın beni duygusal bir romanın soyluluk taslayan kahramanlarına benzetmeye kalkmayın. İtiraf ederim ki karar vermeden önce bir hayli düşündüm.
6: Ama sonunda verdiniz.
3: Alacaklılarım duyunca saçlarını yolacaklar. Beni bu sefer hiç gözümün yaşına bakmadan şişlemek isteyeceklerdir artık. Ama düşündüm ki bunu yapmak için peşimden cezaevine kadar gelmek zorunda kalırlar. Bu da hiç işlerine gelmez. Öyle değil mi? Hı?

Arkada Kalan Gözler adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Reji Selahattin Küçük. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: kadın Nedret Güvenç Bilgütay, sorgu yargıcı Kemal Ergüvenç, memur Bilge Zobu, doktor Rauf Ulukut, adam Sami Ayanoğlu, Bülent Fuat İşhan, hizmetçi Nevgün Ulukut, uşak Devrim Başcan.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: İrfan Meclisi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Mehmet Bahar. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen programların birinde özellikle Melih Oktay Bey ile yapmış olduğumuz program çok fazla ilgi gördü. Ben her şeyden önce programı çok beğendim. İçerik itibariyle sıra dışı bir arkadaş olduğunu o zaman da söylemiştim. Yine sizinle bu programda da sıra dışı konular konuşacağız. Melih Oktay kardeşimizin gerek hayatı, gerekse ilgilendiği alanlar, çalışma alanları, ekonomiyle ilgili çalışmaları oldukça sıra dışı ve çok faydalı. Özellikle yeni nesillere de ışık tutacak, yol gösterecek çalışmalar. Kendisiyle tekrar beraberiz. Melih Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hoş gördük.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Hamdolsun, teşekkür ederim. Sizler iyisiniz.
2: Sağ olun. Geçen programda siz bize kendinizi detaylıca tanıttınız. Hayat tecrübenizi de paylaştınız ama radyosunu belki ilk defa açanlar, sizi ilk defa duyanlar açısından bize kısaca Melih Oktay kimdir bahsederseniz memnun oluruz.
3: Bahsedeyim. Öncelikle tüm dinleyenlerimizi sevgili muhabbetle selamlıyorum. Ben Melih Oktay, 1982 İstanbul doğumluyum. Aslen Artvinliyiz. 93 Harbi'nde atalarımız Artvin'den Sakarya'ya göç etmişler. Ama ondan öncesinde de Artvin'e de Karaman, Konya bölgesinden geldikleri söyleniyor. Araştırmalarımız bu konuda devam ediyor. Ben Galatasaray Lisesi'nde ortaokulu okudum. Sonra işte Robert Kolej maceram oldu. İkisinde de 5 yıl kadar okuduk. Bu bakımdan hani normalde 6 yıl kadar sürmesi gereken ortaokulda lise bizde 10 yıl oldu. O yüzden yaşıtlarımıza göre bir 4 yıl geride kalmış olduk diyelim inşallah.
2: Yaşıtlarınıza göre daha olgun yetiştiniz. Onlar üniversiteye girdikleri zaman çok çömezlerdi. Sen üniversiteye abi olarak gittin.
3: Evet, belki de öyle bir avantajımız olmuş olabilir, Allah razı olsun.
2: Evet.
3: Ve ondan sonra bir Amerika maceramız oldu. Malum Robert Kolej mezunlarının çoğu, yaklaşık %50'si kadar en azından benim zamanımda, şimdi oran nedir bilmiyorum ama Amerika'ya gidiyordu. Biz de oraya gitmeyi tercih ettik. Bir burs kazandık ve orada Franklin & Marshall College diye Lancaster şehrinde bir okula, küçük bir okula, butik bir okula gittik. Orada iktisat eğitimi aldık. Hatta sadece iktisat değil, toplum, organizasyon ve matematik eğitimleri de aldık. Hani birçok dalda kendimizi yetiştirmeye çalıştık. Bu arada Franklin Marshall kelimesi de zaten şeyden geliyor. Benjamin Franklin'in Franklin'i, Amerika'nın kurucularından, ki okulun da kurucularından, okula kurulmasında destek sağlayanlardan bir tanesi. Ve oradan mezun olduktan sonra, ki geçen programda buraya kadar getirmiştik sanırım.
2: Türkiye'ye döndükten sonra denklik programı yaşadınız mı?
3: Yaşamadık. He. Çok şükür yani yaşayabilirdik.
2: Çünkü kolej deyince üniversiteye yazmıyor ya diplomada falan. Bazen böyle takıntılar olabiliyor Türkiye'de, biliyorsunuz yani.
3: Biliyorum ama çok şükür öyle bir problem olmadı. Endişeliydik aslında burada bir denklik problemi yaşar mıyız diye. Ama yaşamadık. Zaten ondan sonra yüksek lisansta adında üniversite olan bir okul olduğu için.
2: Siz eğer sadece lisanstan gelseydiniz muhtemelen yaşardınız.
3: Muhtemelen yaşardık ama şu anda mesela bir durum olduğunda, bir belge talep edildiğinde doğrudan yüksek lisansı gönderiyoruz. Onda da zaten bir sıkıntı olmuyor. Ama tabii yüksek lisansa gitmeden bir yıl bir çalışma tecrübemiz oldu Amerika'da.
2: Nerede çalıştınız?
3: State Street Bankası diye. Amerika'nın en büyük, hatta dünyanın en büyük yatırım bankalarından, fon büyüklüğü açısından dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri. Boston'da. Boston güzel bir şehir. Okyanus kıyısında dünyanın en önemli üniversitelerine ev sahipliği yapan, işte MIT, Massachusetts Institute of Technology, işte Harvard Üniversitesi,

0: Boston, Boston College, Boston University falan gibi birçok üniversitede ev sahipliği yapan ve şehrin çoğunluğunda yani büyük bölümünde öğrencilerin, gençlerin oluşturduğu böylesine dinamik bir şehir. Ben orada State Street'te çalıştım dedim. Orada ilginç bir anım da var.
1: Evet.
0: Şimdi biz State Street'e ilk girdiğimizde işte bu cubicle dedikleri işte bu kutucuklar içerisinde, ama biz pencerelerini açtık onların. Yanında Adam diye bir arkadaşımız vardı. Biz 15 gün aşağı yukarı boş duruyorduk. Yani çünkü işler hızlı tamamlanıyordu. Diğer 15 gün aşağı yukarı pek bir iş olmuyordu. Tabii.
1: Mesela bu Türk mentalitesine çok aykırı bir şey. Yani siz madem 15 günde işi bitiriyorsanız o zaman part time gelin. Kardeşim size 15 günlük maaş verelim. Geri kalan da maaş vermeyin.
0: Zaten öyle oldu yılın sonunda. Departmanı kapattılar. Yani çünkü bütün işi aşağı yukarı Mumbai'deki ofis yapıyor Hindistan'da. Çok daha ucuza yapıyorlar. Yani burada işte gideyim $20 maaş vereceğim. Orada belki $2'lı iş hallettiği için. Oradaki zaten bizim o departman kapandı.
1: Doğru.
0: Ki bizim departman da ilginç bir şeydi. Çoğu yabancıydı işte. Filipinler'den bir arkadaş vardı. Arnavutluk'tan birisi vardı. Ondan sonra Çin'den birisi vardı. Hintli vardı. Ve Amerikalılar da vardı. Böyle bir ekiptik.
1: Ademler nereliydi?
0: Adem Amerikalıydı. Esas bir tane Adem benim için hayattaydı. Ama ilginç, ikisi de yani komşum Adem'di. Ama bir tane Adem ki beni işe alınmama vesile olan kişi de oydu.
1: Mülakatı o yaptı yani.
0: Mülakatı o yaptı. Aslında müdür yaptı. O da yardımcısı. Müdür biraz kararsız tereddütte kalmış, tereddütte kalmış. Adem mutlaka almamız gerekiyor deyince alınmış. Biz Adem'le oradan başlayan bir böyle muhabbetimiz oldu. Biz tabii boş vakitlerimizde sürekli konuşuyoruz. Yani sürekli muhabbet ediyoruz.
1: Çok konuşuyoruz?
0: Çok okuyan birisi.
1: Öyle yani mi?
0: İnanılmaz okuyor. Binlerce kitap devirmiş birisi. 20'li yaşlarında işte dediğim uzun saçlarıyla falan böyle. Ondan iki şey öğrendim. Bir, o entelektüelliği beni etkiledi. Bir yandan dinleri konuşuyoruz, İslam'ı konuşuyoruz. O ateist kendisi, bir yandan öyle şeyler yapıyoruz. Ve orada ben mesela İslam'daki bilgimin azlığını fark ettim. Çünkü bazı yerlerde ona cevap veremediğimi, hatta beni de düşündürmeye sevk etti bazı yerlerde. Aslında çok faydalı oldu. Dedim benim kendimi geliştirmem lazım. Adem bana öyle bir faydası oldu. Birinci faydası, ama ikinci faydası da teknik bir açıdan faydası oldu.
1: İşi öğretti sana.
0: Şu anlamda iş öğrendim. Adem bir bakıyorum böyle sürekli bir plan program içinde. 20 yaşlarında bir çocuk bu arada bu.
1: Genç 20 yaşında? Yani.
0: Tabii 20'li yaşlarında.
1: Sizden daha küçük o zaman.
0: Benden, dedim ya ben hep 4 sene 5 sene geriden gittiğim için. Hani o da belki benden bir yaş küçük falandır. Hani ben o zamanlar 2008'de oradaydım. Yani 26 yaşında, o da 25-26 olsun. Ne yapıyorsun dedim. Sen tabii sürekli bir plan program dedi. 40 yaşında ben emekli oluyorum dedi. Hani bizim şey gibi zorunlu emeklilik falan değil. Kendisi bir sistem kurmuş. Ne dedim sistemin dedim. Şimdi şöyle yapıyorum. Annesinin yanında, ailesinin yanında yaşıyordu. Dolayısıyla ev kirası ödemiyor. Emekleri orada, birçok para biriktiriyor. O biriktirdiği paralarla da hisse senedi alıyor. Ama şey hisselere yatırım yapıyor. Temettü dağıtan, yani kar payı dağıtan hisselere yatırım yapıyor. O aldığı kar paylarında da yeniden hisse alıyor. Yani dolayısıyla sürekli her geçen gün hisse sayısını arttırıyor, ama büyük şirketlere, böyle sağlam şirketlere yatırım yapıyor. Her geçen gün aldığı maaşlarla hisse sayısını arttırıyor. Hisse sayısı arttıkça temettü, yani kar payı da artıyor. Hesap yapmış kendine, 40 yaşıma geldiğinde şu kadar hissem olacak, şu kadar temettü dağıtacak, çalışmama gerek kalmayacak. Şimdi bu gerçekten hani finansal, ben de şu anda finansal okuryazarlık dersi ve benim ilk finansal okuryazarlık dersimi Adem'den almış oldum. Bakın 4 yıl üniversite okuyorum. 4 yıl üniversitede...
1: Kimse bize bu tavsiyeyi yapmadı.
0: Belki yaptı, aralarda kaydırmış. O kadar çok matematiğin içine boğulmuş ki. Matematik, formüller, hala ekonomi, iktisat maalesef böyle yani. İşin felsefesi çok kaçırılıyor. Bizim o bakımdan şanslıyım. Birinci yılda, üniversite ilk girdiğim yılda işin felsefesini öğreterek başladılar ekonomiye. Hiç başka ders yok. Sadece işin perspektifini, felsefesini öğrettiler. Marksizmi öğrettiler, işte sosyalizmi öğrettiler. Sosyalist perspektifi, Marksist perspektifi. Ya sadece hani gidip kapitalist perspektifi değil. Bütün perspektifleri de öğreten dersler de aldık biz mesela oralarda. O mesela benim aldığım eğitimin en güzel taraflarından biri oldu. Ama ondan sonra İktisadın işte o şeylerine, derinliklerine girince inanılmaz istatistik, matematik boğuluyorsunuz. Rakamlar, formüller, işin özünü kaçırmaya, felsefesini kaçırmaya başlıyorsunuz bu sefer. Çok fazla teknik bir dil var. Yani dolayısıyla Adem bana böyle bir teknik gösterdi. Benim çok da hoşuma gitti ve o zaman hala da ben bu mesela bu tarz bir yatırımcılığı tavsiye edebilirim yani. Bu uzun vadeli düşünüyor. Öyle kısa vadeli hani hemen parayı bulayım, 5 katına çıkartayım, hemen zengin olayım anlayışı değil bu. Bu adım adım adım adım süren, küçük küçük tasarrufların yatırıma dönüştürülmesiyle yapılan

0: vadeli bir yolculuk ve planlaması 40 yaşına böyle bir planlama yapıyor. Ben şaşırdım tabii. Yani biz o kadar okumuşuz, şey yapmışız, bizde yok ama Amerikalılar da yani iyi taraflarından bir tanesi, birçoğu böyle. Yani bu konuda şuurlular, yani biliyorlar bu işi.
1: Şey kültürü var yani, çocuk yaştan itibaren onlara bir ekonomi kültürü, bir iktisat kültürü, para kültürü öğretiyorlar. Bize para deyince olumsuz algılanıyor aslında. Bu çok yanlış bir şey. Para hayatın bir gerçeği ve hayat bununla yürüyor. Ama onu doğru yönlendirmek lazım. Yani dünyacı bir bakış açısı değil. Ama parayı dünyada ahiret için nasıl kullanacağız? Ahireti dünyada nasıl değerlendireceğiz? Bunlar hepsi böyle compound bir şey. Birbiriyle bağlantılı şeyler bunlar aslında. Biz de daha önceki bir görüşmemizde söylemiştiniz. Ben ortaokul ve lise öğrencilerine iktisat dersleri veriyorum demiştiniz.
0: Doğru.
1: Aslında buna çok ihtiyaç var ülke olarak. Yani çocukların daha o yaşta mesela gelecek ekonomik planlamaları nasıl yapacaklar? Düşünebiliyor musunuz? Siz bunu bir işe başladıktan sonra görmüşsünüz.
0: Evet.
1: Yani üniversiteyi bitirmişsiniz, işe başladıktan sonra görmüşsünüz. Bir çocuk bunu daha lise yıllarından fark etse, hatta şöyle aileler bunu fark etseler ve çocuklarına maaşların bir kısmını çocukların geleceği adına bir yere yatırım yapsalar böylelikle. Yani bir hisse satın almış olsalar mesela. O çocuk gelecekte işini rahat kurabilir. Ben mesela öyle bir kültürüm olmadığı için böyle bir şey yapmadım çocuklarım için. Ama yapabilirdim mesela, sizden şimdi bunu öğrenmiş oldum yani.
0: Aynen öyle. Ben de o zaman ilk defa ondan öğrendim. Yani hani 40 yaşını düşünmek, planlamak ve bu şekilde bir finansal program yapmak beni gerçekten şaşırtmıştı.
1: Çok merak ettim. 40 yaşından sonra ne yapacakmış o arkadaş?
0: 40 yaşından sonra istediğini yapacak. Çünkü aslında...
1: Yani bir planlamasını söyledi mi size, o anlamda soruyorum.
0: Yok, onu söylemedi. Sonuçta kitap okumayı çok seven bir
1: muhtemelen
0: arkadaş.
1: Muhtemelen kitap yazacak.
0: Müzikle uğraşan bir arkadaş. Grubu var zaten. Bu işlere çok daha fazla zaman ayırabilecek. Yani şimdi herkesin kendine göre
1: bir
0: hobileri var. Bir dünya görüşü var. O dünya görüşüyle ilgili çalışmalar yapacak. Yani aslında hani çalışmamak için çalışıyoruz kısmı. Hani herkesin de bir emeklilik hayali vardır ya. Aslında buradaki bence zenginliğin ölçüsünü de burada güzel belirlemek lazım. Zenginlik istemediğin işte çalışmamaktır.
1: Evet.
0: Ya da istediğin gibi zamanını kullanabilmektir.
1: Aslında emeklilik bizde ölümü beklemek gibi algılanıyor. Yani hiçbir iş yapmamak gibi algılanıyor. Artık biraz dinleneyim falan.
0: Tam
1: halbuki
0: tersi.
1: Emekli olduktan sonra çalışmaya başlamak başka bir şey yani.
0: O zaman dedemi anayım ben burada.
1: Buyurun.
0: Rahmetli dedemi.
1: Tabii.
0: Rahmetli dedem sıhhiyeci, asker. Böyle gemi hikayelerini, gemilerde geçen işte Amerikalara yolculuklarını falan anlatarak büyüdü. O anlatır, biz dinlerdik küçükken. Babam anlatır bunu. Dedem kendisi anlatmaz. Ben babamdan dinledim. Dedem 40 yaşında emekli oluyor. Ondan sonra bir gün gelmiş, o emekli olduğu gün gelmiş, masayı boşaltmış, yemek masasını koymuş, bütün kitapları oraya, hepsi de Kur'an, meal, tefsirler. Tamam demiş, ben bundan sonra hayatımı buna adıyorum. Dedem gerçekten 40 yaşından sonra tamamen Kur'an çalışmaya, din çalışmaya, İslam'ı çalışmaya, bir yandan da iğnecilik yapmaya başlıyor. Zamanını istediği gibi kullanabiliyor. İğnecilik özel, elinde çantasıyla filmlerde oluyor ya, gidiyor yaşıyorum. İğnesini yapıyor, geliyor ama sadece iğnecilik yapmıyor dedem. Aynı zamanda da ailelere, işte karı koca arasındaki kavgalar varsa, sıkıntılar varsa onlara da danışmanlık yapıyor.
1: Barış elçisi.
0: Evet, bir barış elçisi gibi, aynı zamanda dini öğretiyor vesaire. Böyle bir hayat.
1: Ben olayı şimdi
0: giriyor.
1: Anladım ya. Sen o dedenin torunusun yani.
0: Evet.
1: Olay
0: evet,
1: anlaşıldı
0: evet,
1: yani.
0: Evet,
1: eyvallah.
0: Evet.
1: Bu önemli bir şey, biliyor
0: çok,
1: musunuz?
0: Çok
1: bazen
0: önemli.
1: İkinci, üçüncü, dördüncü nesillerde her zaman bir Melih Oktay çıkar hocam. Yani yeter ki o sülalenin gelenekte, ailede birisi olsun. Mesela ben rahmetli babaannemin babası Hacı Molla Ömer'in torunuyum. Benim adım da Ömer. Oradan geliyor. Bir şekilde o köyün ilk alemi, köye ilk cami yaptıran kişi Konya'da okumuş. Konya Karaman'da okumuş muhtemelen. Çünkü bir yerlerde okuduğunu biz biliyoruz ama çok net bilgi olmamakla birlikte o dönemde insanlar Konya'ya giderlermiş Isparta'dan. Onun için Konya Karaman diye işini söylüyorum. Yani siz de o sülalede aslında siz Melih Oktay olarak o dedenin torunusunuz yani. Yani o masaya kitapları koymuş, okumaya çalışan.
0: Evet, evet.
1: Belki de insanların problemlerini çözmeye çalışan, bazen sağlık problemini, bazen sosyal problemlerini, aile problemlerini. Siz de geldiğiniz noktada aynı şey yapıyorsunuz aslında.
0: Tabii zaten aslında ekonomiya, yani ekonomi kelimesinin o ekonomiyadan gelir. O ekonomiyada ev yönetimi, oikos nomos. Yunanca'dan ev yönetimi değil mi? Bizim kendi kültürümüzde de ilmi tedbirül menzil diye geçer. Yani hatta bu pratik felsefenin konusudur. Bir teorik felsefe vardır. Hani ilimler ikiye ayrılır denir. İşte bir teorik felsefe, bir pratik felsefe. İşte bir tanesinin altında geometri, matematik vesaire varken diğerinin arkasında birincisi ilmi tedbirün nefs. Nefsin yönetimi. İlk önce her şey oradan başlar. İşte cimriliğin yönetimi, korkaklığın yönetimi vesaire. Bunu hallettikten sonra nefsin yönetimin ikinci ailenin yönetimi gelir. İlmi tedbirün menzil. Üçüncü de ilmi tedbirül medine, şehrin yönetimi. Hmm. Aslında bugün baktığımızda psikoloji, ekonomi ve yani ata ekonomi, aile yönetimi ya da siyaset.
1: Kamu yönetimi.
0: Kamu yönetimi gibi. Yani bu üçündendir. Hmm. Dolayısıyla aslında mesela bizim Kınalızade'nin ahlak kitabını vardır ve başka kitaplar da vardır.
1: Ahlak-ı Aliye.
0: O kitaplarda baktığımız zaman ekonomi, yani o ekonomiya, aile yönetimi, İşte karı koca arasındaki ilişkiler, çocuklarla olan ilişkiler, bunları düzenleyendir. Hı-hı. Dolayısıyla aslında ekonominin de, yani toplumun da olduğu gibi ekonominin de temeli ailedir. Hatta ben şey derim, şimdi erkek kadın bunlar bir ara geliyor, aile kuruyorlar, evleniyorlar. Şimdi erkek karısı ve çocukları için olmasa bu kadar çalışır ve üretir mi? Tek başına erkekler olarak yaşıyoruz bu dünyada. Şimdi ben bazen erkek arkadaşlarıma takılıyor. Allah aşkına bir pantolon, bir gömlekle hayatımızı geçiririz, yanımıza çayımızı kahvemizi koy, tamam deriz yani.
1: Tabii.
0: Sohbet, muhabbet, başka şeylerle uğraşırız, maaşla uğraşırız ama bu kadar üretmeyiz. Ya da bu kadar, yani dünya mahvolur gider. Dolayısıyla aile biterse ekonomi de mahvolur.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bugün en önemli bence ekonomik olarak, iktisadi olarak, ben bunu bir iktisatçı olarak söylüyorum, en önemlisi aile, evlilik, o yuvaların kurulması. Çünkü erkeği en fazla motive eden şey çalışma hayatında eşi ve çocuklarıdır.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla burada bizim, ben klasik şeylerden söylüyorum, ilmi tedbirül menzilde, erkek bundan çok motive olur. Ben bu arada yanlış anlamasın hanım kardeşlerimiz, hani onların çalışmasına şey yapmıyorum, erkeğin çalışmasına vurgu yapıyorum diye. Çünkü erkek ve kadın, burada başka bir meseleye girdik ama kadında böyle bir motivasyon yok. Kadın tabii ki çalışır ama hani kadında şöyle bir motivasyon yok, eşime ve çocuklarıma bakayım çalışıp gibi bir motivasyon yoktu. O yine çalışır ama daha çok biraz daha kendisine yönelik.
1: Yok hocam,
0: biraz daha
1: şöyle bakıyorum.
0: Ama bazıları da ailesi için de şey yapıyor ama erkekte motivasyon bir nebze daha fazla bu konuda
1: hocam,
0: diye görüyorum.
1: Aslında şöyle bir yorum yapalım.
0: Buyurun
1: o zaman.
0: Hocam. Biraz ya da tartışmalı konulara
1: girelim. Biraz da dengelemek için.
0: Evet, buyurun.
1: Aslında erkek çalışmak istemez aslında. Tembelliği
0: i̇stemez,
1: sever.
0: Aynen öyle.
1: Tembelliği sever ama erkek niye çalışır biliyor musunuz? Çünkü kadın onu çalıştırır.
0: Ha, işte onu demek istedim. Allah razı olsun hocam. Onu demek istedim.
1: Kadın der ki bugün eve şu ihtiyaç var. Yani, bugün şu ihtiyaç var. O ihtiyaçları karşılamak için erkek çalışmak zorunda. Çocuğunu giydirmek, içirmek, işte okula vermek, bir sürü masraflar var. Aslında
0: erkek çalışmak istemez normalde yani.
1: Normalde tembelliği sever erkekler.
0: Tabii canım, tabii tabii.
1: Onun için bazen bazen aslında erkekler evde tembel gibi gözükür. Kadınlar onu motive eder.
0: Tabii tabii.
1: Bir şekilde bizi çalıştırırlar yani.
0: Tabii tabii. Kadında öyle
1: Renge
0: bir
1: de
0: dert
1: böyle
0: yok.
1: Salınır ama.
0: Öyle bir dert yok ama erkekte maalesef dediğiniz gibi o tembelliğe yönelik inanılmaz bir şey var. Dolayısıyla erkeğin çalıştırmak gerekiyor. Erkeğin de motivasyonunu, en büyük motivasyonu karısı ve çocuğundan geliyor.
1: Aslında bizde ev reisi erkek olarak bilinir. Genel ataerkil bir aile yapımız olduğu için. Ama aslında evi genelde kadınlar yönetir.
0: Bütün ekonomiyi kadınlar yönetiyor. Yani kadın ekonominin temel başrolündedir.
1: Evet.
0: Yani bir, kendi harcamalarıyla da başrolündedir.
1: Doğru.
0: İki, erkeği teşvik ederek de ekonomiyi döndürür. Yani aslında dünyayı döndüren, bu anlamda merkezi, aslında ekonomi merkezinde kadın var.
1: Onun için derler ki beşiği sallayan kadın dünyayı da sallayabilir. Burada bir feministlik falan filan
0: yok,
1: diye
0: yok,
1: ama
0: yok.
1: Bir realiteden bahsediyoruz.
0: Realitede.
1: Bir şey daha derler. Anneyi yetiştirirseniz yani ülkenin yöneticilerini yetiştirirsiniz.
0: Tabii tabii.
1: Ülkenin
0: kesinlikle.
1: Ekonomistlerini yetiştirirsiniz. Çünkü anne o çocuklarını yetiştiriyor.
0: Tabii ki.
1: Yani her başarılı erkeğin arkasında derken aslında her başarılı bir liderin arkasında bir anne vardır aslında yani.
0: Tabii tabii
1: yani
0: kesinlikle.
1: Anneler o açıdan çok önemli. Ama tabii şöyle, anne olmakla yani kadın olmak aynı şeyler olmayabilir. Yani şunu demek istiyorum. Annelik yapan bir kadın o ana olur yani. Ama çocuğunu doğurmuş hiç bakmazsa biyolojik olarak bir çocuk dünyaya getirebilir. Ama ona annelik yaptığı anda işte o zaman değeri oluyor. Hani cennet annelerin ayağı altındadır ya, işte o kadın çocuğuna sahip çıkan. Doğal olarak her kadın aslında büyük oranda sahip çıkar ama biz genelleme yapıyoruz. Dolayısıyla hakikaten ben mesela o annemin oğluyum yani. Eğer annem, benim annem okuma yazma bilmeyen bir kadındı ama hakime bir kadındı.
0: Evet.
1: Onun o bilgeliği benim okumama neden oldu. Eğer annemdeki o bilgelik olmasaydı biz köyde yaşayan birisi olacaktık.
0: Kesinlikle,
1: yani.
0: Kesinlikle. Yani şimdi onlara gibiyim ama kendi annemin de benim çalışmalarımda. Çünkü ben mesela iktisadı Esmaül Hüsna'yla birleştiren çalışmalar da yaptım. Bu iktisadi ilahiyat çalışmalarımızda. Mesela o ilk Esmaül Hüsna derslerimi annemden aldım ben yani. Dolayısıyla esas oradaki teknik şeylerde de, yani Esmaül Hüsna gibi bir konuda da annemden aldığım şeyle yürüdüm. Ve İbnül Arabi'de ya da Konevi Hazretleri'nde geçiyor. İkisinden birinde ama şey der. yeryüzünün en büyük gücü kadındır der. Doğru. Çünkü talep edilendir der. Yani bir şey, hatta bu ekonomide de temel kuraldır. Bir şey ne kadar talep ediliyorsa o kadar değerlidir. Dolayısıyla kadın aslında talep edilen. O yüzden çok önemli bir şey.
1: Metalci arkadaşınız hala ona bir dönecek olursak. Onun irtibatınız devam ediyor mu?
0: Maalesef. Maalesef devam etmiyor. Oradan
1: keşke

0: Tabii.
1: Keşke, keşke.
0: Evet.
1: Aslında ben bazen aradım birkaç kez internetten, bulamadım da. Soyadını hatırlayamadım çünkü. Şimdi siz söylediniz, bir tekrar bakayım.
0: Bence
1: Severim böyle.
0: bakın. Çünkü onunla irtibata kurmanız onun için çok anlamlı olabilir. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz yalnızlık çeken çok aileler var.
1: Tabii.
0: O belli bir yaşa geldi, olgunlaştı. Ben size kısa bir hikaye anlatayım.
1: Buyurun.
0: Texaslı bir tane bilim adamı diyelim. Kendisi de ben Türkiye'de tanışmıştım. David. Ondan sonra.
1: O da
0: Ama ben
1: Davut.
0: bana hep Davut diyordum. Arada bir arkadaşımız var Kıbrıslı. Ona hep Davide selam söyle, Davut'a selam söyle falan diyordum. Bir gün ben ona haber gönderdim. Dedim ki ya ben Davut'la cennete gitmek istiyorum ama fakat Davut şifreyi bilmiyor dedim falan, tamam mı? Ondan sonra Kur'an'ı da çok iyi okumuş birisi ve çok zeki bir bilim adamı. Sonra bana haber gönderdi. Dedi ki ya ben anladım Ömer Bey'in dedim. O da beni çok sevdi. Ben Ömer Bey'in ne demek istediğini anladım ama ben şu anda yıllardır hep kiliseye devam ettiğim için, yani sosyal çevreden bahsetmiştik ya geçen programda. Yani bu yaştan sonra sosyal çevremi kaybetmek istemiyorum demiş. Yani ben Müslüman olursam çok yanlış anlaşılır falan filan. Ben de ona dedim ki ya o Müslüman olsun, yine kiliseye devam etsin, sorun yok. Kilisede sınırlı yapacağı şeyler var zaten. Arkadaş çevresinden kopmasın ama Müslüman olsun ki biz o öldüğü zaman onun hakkında cenaze namazı kılalım, cennette buluşalım demiştim. Biliyor musunuz, adam Müslüman oldu yani.
1: Belki de benim Adem de Müslüman oldu, haberim yok.
0: Haberiniz yok. Yani çünkü bu kadar kafayı yoran, çile çeken, ızdırap çeken, araştıran bir insanın gerçeği bulma ihtimali çok fazla. Zaten
1: Doğru.
0: Batı'da hep böyle oluyor.
1: Batı'da böyle
0: Yani
1: oluyor.
0: siz masanıza bırakılan bir Kur'an'la bu işleri hızlandırdığınıza göre o da belki bir masasında bir gün bir Kur'an bulmuş olabilir veya sokakta birisi ona bir
1: Yok,
0: Kur'an
1: biz
0: vermiş
1: de
0: olabilir.
1: zaten Kur'an'ı çok konuştuk, İslam'ı çok konuştuk. Benden de çok dinledi. Ben zaten ilk şey derler İngilizce'de, passion of the convert denir. İlk dine dönenin heyecanı, büyük bir tutkusu olur. Ben o şeyle, heyecanla zaten habire anlatıp duruyordum.
0: Hem dediniz ya ben aslında yetersiz olduğumu görünce daha çok İslam'ı okumaya ihtiyacı
1: Tabii.
0: hissettim. Bununla ilgili ilginç bir hikaye var. Yine bu da enteresan. Bu yine Teksaslı bir hanımefendi. Bir papazın kızı. Papaz pazar günleri işte kiliseye gidip ayin yaptırıyor falan filan. Kızını da götürüyor. Bizim sosyete kesiminden bir tane delikanlı Amerika'da kız tavlamak için kiliseye gidiyor. Tamam, enteresan. Papaz diyor ki bu Türkiye'de ilgilen diyor. Bunu diyor Hristiyan yapmamız lazım diyor. Bu çocuğun hiç dinle ilgisi yok. İslam'dan hiçbir haber ama Türkiye'li falan. Sonra kız bununla ilgilenmeye başlıyor falan. Babanın görevi gereği. Baba ona öyle bir görev vermiş. Sürekli sorular soruyor bizim o Türk gence. Çocuk da cevap veremediği için sürekli gidip internette araştırıp işte bir hafta sonra bilgilerini söylüyor veya işte bulduğu cevapları ona anlatıyor. İnternette okudukça, araştırdıkça bu dindarlaşmaya başlıyor. Bu Hristiyan kız bunu Hristiyan yapacağına, bu delikanlı onu Müslüman yapıyor sonradan. Sonra evleniyorlar ve Türkiye'ye geliyorlar.
1: Maşallah. Maşallah, ne
0: yani
1: güzel.
0: Ondan sonra hikaye başka bir sürece giriyor ama önemli olan araştırma süreci önemli bir şey yani.
1: Kesinlikle.
0: Onun için o Adem'i takip etmek lazım.
1: Tamam. Nereden? Ben aldım sizden görevi. İnşallah onu halledeceğiz.
0: Bir gün Türkiye'ye çağıralım.
1: Vallahi çok iyi olur. Çünkü şu anda büyük ihtimalle o da 40-45 yaşlarında oldu.
0: Eyvallah.
1: O 40 yaşına geldi.
0: Emekli olmuştur artık.
1: Aslında bir de şeyi de merak ediyor. Evet, bakalım oldu mu, ne yaptı? Onu bir
0: yani
1: görmek
0: proje
1: lazım.
0: Tutmuş mu
1: bakalım. Proje tutmuş mu?
0: Eyvallah.
1: Onu bir bulalım.
0: Evet. Siz master'ı yaptınız.
1: Daha sonra işte ben bir yıl çalıştıktan sonra orada master'a devam ettim. Oradan da yine bir burs aldım Boston'da. Bu sefer Brandeis Üniversitesi'ne çok farklı bir tecrübenin daha içine girdim.
0: Nedir bu üniversitenin özelliği?
1: Bu Amerika'nın en büyük Yahudi Üniversitesi. Hatta Siyonist bir üniversite diyebiliriz. Ben oradan yine %70 burs aldım. Uluslararası Finans ve İktisat bölümü kazandım. 2 yıllık bir program. Ben 3 yılda bitirdim ama hocalarla didişmekten. Şeyden dolayı da didişiyorum. Didişmemin şeyleri işte bu faizci düzen işte vesaire.
0: Mesela yani adamların kovuna çomak sokuyorsun yani.
1: Derste öğretilirken ben de aynı zamanda böyle kendimi yetiştiriyorum. Bir yandan faizin kötü olduğunu, faizci sistemin ne kadar zarar verdiğini dünyaya vesaire. İşte Amerikan Merkez Bankası'nın kuruluşu vesaire hepsini öğrendikten sonra ben de bir böyle şey başladı. İsyankar
0: İsyan,
1: ya da.
0: Aha.
1: Evet. Ama daha sonra yine pişman oldum. Hani neye pişman oldum?
0: Şimdi, daha çok istifade edebilirdin tartışma yerine.
1: Ya şimdi karşımdaki hocalarımız Federal Reserve'de görev yapmış falan insanlar. Yani tam menbaandasın.
0: Tabii.
1: Yani kırkışacağına öyle kavga dövüş yapacağına git odasına. Bütün sorularını sor. Araştır. Ne kadar onlardan bilgi alabiliyorsan al. Sen gidiyorsun, o heyecan işte passion of the convert dediğimiz o büyük heyecan, hatta bunun Yusuf İslam eski adıyla Cat Stevens şey der, bir heyecanla müziği falan bıraktım der. Mesela ona pişman olmuştur yani. Doğru. Yani daha sonra geri döndü.
0: Ben ilk müziği bıraktığı dönemlerde onunla tanışma imkanım oldu. Bir sarık takmıştı. Sarıklı bir Yusuf İslam olmuştu. Ama çok yakışmıştı kendisine gerçekten o zaman.
1: Yakışıklı da adam
0: yakışıklı
1: zaten.
0: Yakışıklı bir adamdı. Gençlik
1: yani,
0: yıllarını biliyorum
1: yani.
0: Ben.
1: Yani, şimdi de yakışıklı canım, karizmatik
0: yani
1: bir adam.
0: Yani ben şeyde de 90'lardan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Veya 95-96 falan olabilir. Veya biraz daha erken. 90, tam 90'larda.
1: Evet.
0: Pakistan'a gelmişti. İlginçti yani.

0: Evet. Üniversitede hocalarla didişmekten.
1: Bir tane aldığım derslerden biri oydu. Yani orada çok büyük bir imkan vardı. Yine elimizden geldiğince kullandık ama daha iyi kullanabilirdik. Tabii. Buradaki kardeşlerimize de hani şey olsun, ders olmuş olsun. Yani böyle güzel bir fırsat varken hani didişmek yerine işte bizim İslam'ın selam, barış, yani o ortamı oluştur. Orada zaten akacak o bilgiler. Yani İslam'ın en fazla büyüdüğü dönem, en fazla büyüdüğü zaman Hudeybiye barışı sonrası.
0: Doğru.
1: Barış döneminde büyüdü en fazla. Doğru. Yani dolayısıyla o barış dönemlerini hem oluşturmak lazım. Hani zaten orada bir barış dönemi var. Hı-hı. Yani orada seni öğrencisi olarak görüyor, sana hizmet ediyor. Tabii. Sen orayı kavgaya dönüştürüyorsun gereksiz bir yere.
0: Gençlik cehaleti diyelim.
1: Evet.
0: Gençlik cesareti.
1: Yani öyle diyelim. Ben cehalet diyorum hala. Üzülüyorum orada. Ya şimdi onu bulmaya çalışsan hocayı sana ne zaman bulacak?
0: Git zor.
1: Geçti. Yok, geçti. Çok zor. Orada geçti. Ama hizmetindeydi çünkü çalışıyor. Tabii, sana bir hizmet sunuyor.
0: Hangi orada dersler vardı sizi orada çok cezbeden veya hangi hocalar vardı?
1: Benim vardı.
0: İsimden çok oradaki atmosferi bize bir
1: paylaşır mısın? Oradaki atmosfer entrepreneurship diye girişimcilik dersi vardı. Benim en çok beğendiğim ders oydu. Hı-hı. Bu arada Brandeis'in ismine de birazdan gelelim, ona bir şey koyalım ama entrepreneurship, girişimcilik dersi beni en çok etkileyen dersti. Oradaki hocamız hem yine bir Yahudi hocaydı, hem kendisi girişimci, birçok şirket kurmuş, hem kendi tecrübelerini anlatıyor, hem de ders 3 saat, 1,5 saatinde dersin bir iş kurmuş girişimciyi derse getiriyordu. Evet.
0: Uygulamalı ders gibi.
1: Uygulamalı ders. Ve biz onlardan girişimcilik hikayesini bizzat kendilerinden nasıl bu işe girdiler, ne gibi zorluklarla karşılaştılar, bu zorlukların üstesinden nasıl geldiler gibi tecrübelerini anlatıyor, soru cevap gidiyor ve her hafta getirdiği de farklı sektörden farklı bir girişimci.
0: Çok ilginç.
1: Çok, yani hem ilk önce derste biz case study ya da vaka çalışması olarak çalışıyoruz. Ondan sonra da o kişi geliyor ve onun ağzından dinliyoruz. Sorular, cevaplar. Gerçekten çok ilham verici bir dersi. Ben mesela imkanım olursa Türkiye'de de mutlaka öyle bir ders vermek çok isterim.
0: Üniversitelere duyurulur.
1: Üniversitelere duyurulur. Ya mutlaka vardır entrepreneurship dersi ama ben oradaki o hocanın anlattığı şekliyle.
0: Sanayiyle özellikle meslek liselerinin ortak projeleri oluyor genelde. Yani bu belli düzeyde oluyor ama çok yeterli olmayabilir. Yani üniversitelerde artık özellikle ticaret ile ilgili bölümlerde sanayiyle işbirliği yapan projeler var.
1: Kesinlikle vardır
0: ama
1: eminim.
0: Bu tabii çok daha fazla yaygınlaştırmalı. Hatırlatma var mı?
1: Evet tabii yaygınlaştırması, yoksa yok olmadığından dolayı eyvallah değil ama ben yani kendimce ve bu beni orada bir girişimci olmaya sevk etti. Yani yüksek lisans programında ben aldım, baktım, dedim ben iş kurmak istiyorum. Bir yerde çalışmayacağım, kendi işimi kuracağım, bir girişimcilik deneyimi yaşayacağım ve şöyle bir problem vardı. Çiğ süt yasaktı marketlerde satılması. Ve ben şunu fark ettim. Kural şu: marketlerden alamazsınız ama çiftliklere gidip kendiniz çiğ sütlerinizi alabilirsiniz. Onda yasak yok ama
0: bireysel olarak
1: ama çiftlikler de bir saat uzaklıkta. Yani bu çiğ süte ihtiyacı olanlar bir saat çiftliğe gidecek, alacak, gelecek. Gerçekten zor bir iş ha dedim. Çünkü girişimciliğin temeli şuna dayanıyor. İlk önce acıyı bulacaksınız. Bir yerde nerede acı var? Merhem olduğunuz anda para kazanmaya başlıyorsunuz. Dedim burada bir acı var. Nedir o acı? Bu kişilerin her
0: çile var, insanların
1: çile var. Çile bir saat yolculuk yapmaları. Siz o çileyi ortadan kaldırırsanız para kazanabilirsiniz.
0: Tamam.
1: Ben de ne yaptım? Dedim sizin gitmenize gerek yok. Bir kooperatif kuralım, bir kulüp kuralım ve bu kulüple ben sizin adınıza bana siparişlerinizi verin. Ben sütlerinizi alayım, sizin evlerinize dağıtayım. O eski Amerikan filmde oluyor ya, müstakil evlere sütçüler, gazeteciler dağıtıyor. Aynı onun gibi. Hatta aramızda o kadar bir yakınlık oluşmuştu ki bana not yazıyor. Eve gir, ondan sonra buzdolabının içine koy sütü. Ben evlerine giriyorum, orada kimse yok. Ondan sonra kapıyı açıyorum, buzdolabının altlarına sütleri yerleştirip çıkıyorum ellerinden falan. Öyle bir samimi ortam da oluşmuştu. İsmini de Mr. Tarzan koydum ben şirketin.
0: Mr. Tarzan.
1: Mr. Tarzan.
0: Türk.
1: Tarzan. Zaten ben Manisa'da, ilkokulu Manisa'da okudum demiştim. Hani Seyhan Hoca'dan falan bahsetmiştim. Manisa'da Ali Rıza İlköğretim Okulu'nda birinci sınıfa gittim. Manisa'da bana Tarzan derlerdi. Şeyden dolayı bisikleti sürerken üzerimdeki tişört falan yok. Çıplak bir şekilde bisiklet sürdüğüm için bana Manisa Tarzan'ı derler. Manisa'da o Tarzan'la meşhurdur malum.
0: Ya ilginç bir şey söyleyeceğim ama evet. Yani biraz kusura bakmayın.
1: Yok, estağfurullah.
0: Yani muhabbet ediyoruz. O kadar çok benzerlik var ki aramızda. Karamanlılık bir kere ortak noktamız oluştu. İktisada benim az da olsa ilgim var. Ama daha da önemlisi ben küçükken sütçülük yaparak para kazandım. Ben sütçülük yapmasam okuyamazdım. Ben sütçülük yapa yapa liseyi bitirdim yani. Rahmetli babam sütçüydü, benim sokak sütçüsü. Pişmemiş süt satıyorduk biz. Oradan şey yaptık ama daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Burası, kusura bakmayın dedim, yok da burası. Ben köpekleri çok seviyordum küçükken. Evet. Mahallemizde bir köpeğimiz vardı. Adını Tarzan koymuştuk. Ama
1: çok ilginç.

0: Ya onun adı Tarzan da onu da bilmiyorum ama mahallede öyle koymuştuk. Ve bizim mahallede bizi çok koruyan bir köpekti yani. Mesela büyükler falan bize hiçbir dokunamazdı. Çünkü bizim Tarzan'ımız vardı yani. Tarzan şüt dediğimiz zaman herkes kaçardı bizden yani.
1: Müthiş.
0: Yani sütçülük, Tarzan ne bu kadar benzerlik ne kadar enteresan bir şey. Yani.
1: Ve çok ilginç, benim o zamanlar ben Brandeis'te oda arkadaşım Somalili'ydi Mustafa. Mustafa da bunların yerel kıyafetleri var. Lungi ya da sarong denilen bu işte Malezyalılar, işte Endonezyalılar falan. Onlar onu giyip hani Tarzan'ım ya ormandan tekrar şehre döndüm. Onu giyip öyle satıyordum sütleri. Bu etek gibi bir şey, böyle bele bağlanıyor.
0: Doluyorsun yani.
1: Doluyorsun. Onu giyip
0: etek, daha doğrusu
1: etek gibi bir şey.
0: Açık etek çeviriyorsun.
1: Açık etek çeviriyorsun.
0: Ama şey, konsept oluşturmuşsun.
1: Tabii tabii
0: yani.
1: Tabii konsept. Zaten böyle çocuklar mahallede görüyordu. Ben kırmızı arabam vardı böyle. Büyük bir araba. Arkasına dolduruyordum. Bir tane de böyle buzdolabı gibi bir şey almıştım. Dolduruyorum sütleri. Mr. Tarzan geldi, Mr. Tarzan geldi diye çocuklar.
0: Nasıl bağırıyordun İngilizce olarak süt satarken?
1: Yok, hiçbir şey bağırma yok.
0: Arabayı görenler geliyordu.
1: Yok, ben dağıtıyorum kendim.
0: Ama sana nasıl ulaşıyorlardı?
1: Pazarlarda, orada organik pazarlar vardı. Organik pazarlarda müşteri buluyordum. İnternetten müşteri buluyordum. Ondan sonra bir de bizim orası çok elit bir çevre. Şimdi Harvard Üniversitesi var. Ve Amerika'nın en zengin bölgelerinden bir tanesi burası. Weston diye bir bölge. Bastığında. Dolayısıyla onlar seni buluyor çünkü hadi sizde doktorluk var sizde. Biraz önce
0: akupunktur çalıştım. Evet.
1: Çiğ sütü şundan dolayı kullanıyorlardı. Şimdi bana o kadar para vermelerinin ya da buna bu kadar hani bir saat niye gidiyorlar? Sadece sütün kendisinin tadından, lezzetinden mi? Hayır. Çocuklarının astım, kronik astım, alerji gibi hastalıklarını çiğ sütle, hiç kaynatmadan, hiç ısıtmadan bunu direkt içirerek iyileştiriyorlardı. Ben mesela Türkiye'ye gidemiyordum. Ben döneceğim zaman çünkü iş kalacak diye tek başıma ben varım. Aman gitme.
0: Sütçünün böyle bir zor özelliği vardır. Çünkü her gün çocuk süt alması gerekir.
1: Evet.
0: Tatili yoktur sütçünün.
1: Tatili yok. Ben de gittiğim zaman Türkiye Somalili oda arkadaşıma bırakıyordum. Ondan sonra sen dağıt bu sütleri diye ona siparişleri veriyordum. Dolayısıyla ben o zaman hatta bu çiğ süt üzerine çok kitap da okudum. Amerika'da bununla ilgili çalışmalar da var. Hatta iki tane kedi grubu var. Ondan sonra bir tanesini çiğ sütle besliyorlar. Diğerini normal pastörize sütle besliyorlar. Pastörize sütle beslenen kediler dördüncü nesil sonrasına gidemiyor vesaire tarzında bir şey. Çiğ sütle beslenenler de son derece sağlıklı devam ediyor. Bunun üzerinde de araştırılması ve konuşulması lazım. Ben sütün tadını hiç sevmezdim Türkiye'de. Hiç. Sütü çünkü kaynatırlar. Süt kaynatılınca sütün tadı bozulur. Ben Amerika'da bu Jersey, Trabzon'da falan var ya, o Jersey inek, sarı inekler.
0: Jersey inekler.
1: O %100 otla beslenen buldum. Sırf otla besleniyor. Bunun sütünü bir içtim ben çiğ. Aman Allah'ım dedim. Süt müthiş bir lezzeti varmış. Kur'an'da çünkü bir ayet vardır. Sütün içenlere lezzet li geldiğine dair bir ayet vardır. O ayet hep kafamı kurcalar. Allah'ım affet ama bu sütün tadı bana hiç lezzetli gelmiyor. Hiç sevemedim.
0: Bu bana önerdiğin
1: yani
0: şey.
1: Yani nasıl yani lezzetli diye söylüyorsun ama o gün o sütü bir içtim, o Jersey çiğ ama. Aman Allah'ım, sütün lezzeti, müthiş bir lezzeti varmış. Biz bu işi bayağı belli bir süre yaptık.
0: Orada dur, size bir hikaye anlatacağım.
1: Buyurun, buyurun.
0: Hem de biraz nefes
1: süt
0: alın.
1: Süt deyince siz de
0: hocam,
1: heyecanlandınız.
0: Hocam boştum yani. Ben şimdi hala bak şu anda ben 30 yaşını geçtim artık biliyorsun. Sokakta eli güğümlü sütçü gördüğüm zaman hala dikkatimi çeker. Gidip ona selam veresim gelir. Türkiye'de özellikle İstanbul'daki bütün sütçülerin %95'i Isparta sütçülerledir. Ben Isparta sütçülerliyim. Sütçüler ismini almasının sebebi burada hep sütçü çıktığı için.
1: Yani Bolu'nun ahçısı gibi sizin gibi. De sütçü.
0: Ama bize ismi de sütçüler yani. İlçenin ismi sütçüler. Ve İstanbul'daki bütün sütçüler de bizim oradan çıkardı. Biliyor musunuz? Bu sektör tamamen 300 yıllık bir meslek olarak da sütçülerlerin mesleğiydi yani. Sütçü oradan çıktığı için söylediğim gibi. Ve sokak sütçülüğü büyük oranda bitmişti. Şimdi yavaş yavaş bilimsel olarak tekrar dediler ki ya sokak sütçülüğü önemliymiş. Sütün kendisinde zaten otomatik olarak belli bir mikrop olmak zorunda onun faydalı olabilmesi için. Okuduysan bilirsin.
1: Tabii.
0: Çiğ süte geri dönelim diye tekrar başladılar. Ve insanlar mesela biz şu anda evimizde çiğ süt alıyoruz ve onunla yoğurt yapıyoruz.
1: Tabii.
0: Hazır yoğurt yemiyoruz.
1: En güzel.
0: Kesinlikle. Çünkü yani yoğurdun tadı evde kendiniz yaptığınız zaman anlamlı oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani çok duygulandırdın beni. Evet, sonra siz sütçülük yaptınız.
1: Orada sütçülük yaptık. Tabii bizim
0: giriş... Ne kadar sürdü sütçülüğünüz?
1: 2 yıl ben bütün program boyunca yaptım. Bu sayede mesela derslerde bir proje oluyor. Ben kendi şirketin üzerinden yaptığım iş üzerinden... Mesela
0: Mr. Tarzan'ı sunuyordunuz.
1: Mr. Tarzan'ı sunuyorum. Her derste onu sundum. Hem işi de daha çok öğrendim. İşin içinde de oldum. Bu benim için çok güzel.
0: Çok geniş bir çevreniz oldu.
1: Tabii. Orada güzel bir çevre. Çünkü yani birçok eve dağıtım yapıyorsun. O kişilerle...
0: Ailelerle dostluk oluşuyor.
1: Ailelerle tabii dostluk oluşuyor. Ben

0: Hem daha sonra oraya işte yumurta, işte
1: Evet.
0: ördek yumurtası, yoğurt, et, işte helal kesim et yapıyorduk. Onu böyle güzel danaları buluyoruz mis gibi, işte gönderiyoruz şeyleri falan. Öyle bir dönem geçti.
1: Sonra şirketiniz durduruldu mu? Devam etti mi?
0: Orada bazı sıkıntılar yaşadık. Ben yine devam ettim ama daha sonra ben Türkiye'ye dönüş yapmak zorunda kaldım. Bazı ailevi sebeplerden dolayı şirketi devrettik tabii. Ben öyle çok da büyük bir şirket değil, kooperatif daha çok.
1: Olsun
0: Ama
1: abi.
0: tabii ki
1: Ama iyi bir deneyim, iyi bir
0: çok,
1: tecrübe.
0: evet, çok iyi bir tecrübeydi. Ondan sonra Türkiye'de, şimdi Brandeis'le ilgili bir hikaye daha anlatayım.
1: Brandeis,
0: Böyle
1: evet.
0: burada daha önce
1: Brandeis Üniversitesi.
0: Brandeis Üniversitesi, şimdi Siyonist bir üniversite. Mesela kurucusu Louis Brandeis. Aslında Einstein'e teklif ediyorlar o üniversitenin ismini. Einstein Üniversitesi olsun diye. Einstein kabul etmiyor.
1: Niye?
0: Bilmiyorum artık onun sebebini. Louis Brandeis Amerika'nın ilk yüksek mahkemeye seçilen Yahudisidir. Louis Brandeis'in ama ailesinin ilginç bir özelliği vardır. Louis Brandeis'in kökleri sabataycıdır. Yani daha doğrusu Jacob Frank'çıdır. Şimdi biz mesela sabataycılık dediğimizde Türkiye hep aklımıza gelir. Ama bakın, sabataycılık benim o zamanlar araştırdığım kadar, yani bugün Siyonizmi anlamak için, ben araştırmalarımda onu gördüm, özellikle Gershom Scholem'in çalışmalarında, sabataycılığı bilmeden Siyonizmi anlayamayız. Siyonizmi bilmeden de bugünkü dünyayı anlayamayız. Dolayısıyla bunların kökünü sabataycı, siz TRC'ye tele satıyoruz ama
1: Estağfurullah,
0: dinler,
1: yok yok yok.
0: dinler tarihçisine.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi ben tabii ki kendi konum için araştırıyorum bunları.
1: Siz işin ekonomiyle ilgili boyutuna bakıyorsunuz. Çünkü İsrail zaten bir ekonomiyle kurulmuş bir yer. Tamam, uluslararası siyasi boyutu var, ideolojik bir şey, dini bir boyutu var ama ekonomiyle güç kazanmış bir şey.
0: Tabii ki, yani parayı yöneterek, sermayeyi yöneterek, faiz sistemini yöneterek.
1: Tabii. Siz Sabataysevi'den önce mi o bahsettiğiniz şahıs, sonra mı?
0: Şimdi Sabataysevi'nin, ben kısaca 2 dakikada anlatmaya çalışayım. Burası önemli çünkü bugünkü dünyayı anlamak için. Madem ben buraları anlatıyorum, okuduğum
1: Tabii.
0: yerleri, hani burayı bir etiket
1: Bu
0: kalmasın.
1: önemli
0: Burası
1: bir şey.
0: önemli mevzu. Şimdi Luria kabalası var. Bu Yahudiler İspanya sürgününden sonra İshak Luria diye bir Yahudi din adamı çıkıyor ve Luria kabalasını yazıyor. Tabii ki burada
1: Tabii
0: İsrailler...
1: Kabala Luria ile ilgili bir şey değil. Daha önceden var.
0: Var. Luria kabalası, o yüzden
1: yani,
0: dedim. Farklı
1: tamam,
0: bir yorumunu yapıyor.
1: Anladım. Yoksa Kabala çok daha eski bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii ki çok daha eski. O yüzden
1: Evet.
0: Luria kabalası
1: Eyvallah.
0: diyoruz. Kabalayı bulan kişi tabii ki değil. Ama kendi bir yorum ekliyor buna. Ve Yahudilere tabii ki buradaki Mesih düşüncesini empoze eden bir görüş de var. Çünkü orada, yani düşünün, İspanya'sınız, sürgün ediliyorsunuz. Bir ümitsizlik hali var.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bir topluluğu ayakta tutmak, canlandırmak için, hani Mesih gelecek, tekrardan krallığımız kurulacak, iyi günler bizi bekliyor şeklinde de bir anlatı. Bu kozmolojik de bir anlatı. Özellikle okurlarımız, bu Türkçe'ye de tercüme edildi yanlış hatırlamıyorsam. Gershom Scholem'in sabataycılık üzerine yazdığı baya binlerce sayfa bir kitap var. Onu tavsiye edebilirim. Ben de oradan konuya devam edeceğim. Şimdi burada bir kozmolojik, onların inançlarında daha sonra Luria kabasında şöyle bir şey var. Kozmolojik bir kaza oluyor. Ve bu kozmolojik kaza sırasında nurlar, ilahi nurlar, kelipot denen şeylerin içine sıkışıp kalıyor. Kelipotlar kötülük demek. Kötülük kapsülleri. Yani nurlar, ilahi kıvılcımlar buranın içine sıkışıyor. Bir Yahudinin, iyi bir Yahudinin görevi de ibadetlerle, nefis tezkiyesiyle vesaire, iyilik yaparak, yani iyiliği arttırarak, buradaki kıvılcımların kötülüklerden kurtularak ilahi kaynağına geri dönmesini sağlamak. Buna tikkun deniyor. Yani dünyayı iyileştirmek. Tabii ki bunu Luria kabalasında bunu iyilikle, iyiliklerle doldurarak yapıyor. Ama Sabataysevi ile beraber ve ondan sonra Jacob Frank Avrupa şeydi.
1: Hala merak ettiğim şu. Sabataysevi mi önce Luria mı?
0: Sabataysevi.
1: Tamam.
0: Jacob Frank 1700'lerde bu işte Illuminati'nin çıktığı Avrupa, işte Almanya, o bölgelerde Sabatay'ın reenkarnasyonu olarak çıkıyor ki çok daha ileriye götürüyor bu öğretiyi. Ve buradaki şey, iki yolla dünya, yani diyor ki biz krallığı nasıl getireceğiz? İyilik yapmamız lazım. Ama mükemmel iyi olmamız mümkün değil. O zaman ne yapalım? Kelipotların kötülüğünü arttıralım. Kelipot mesela Müslümanlar ya da Hristiyanlar. Dolayısıyla Hristiyan veya Müslüman gibi gözüküp onların ahlaksızlığını arttırırsak kıvılcımlar daha çok içeri sıkışacak ve bir süre
1: patlayacak.
0: Sonra patlayacak.
1: Of.
0: Evet. Yani bu kozmolojik bir öğreti. Şimdi halbuki Luria'nın şeyi böyle değildi ama Sabataysevi özellikle Jacob Frank'le beraber dünyayı ne kadar ahlaksızlaştırırsa kelipotların içine sıkışacak olan ışıklar ilahi kılıncına patlayacak ve bu şekilde de o kötülüğün en yaygın olduğu dönemde bir anda bizim krallığımız tekrar kurulabilecek. Yani bu anlamda onlar, tabii burada çok daha farklı şeyler var. Dediğim gibi Gershom Scholem bunu çok detaylı bir şekilde anlatıyor.
1: Aslında burada krallık derken belki uzun vadede bir İsrail hayali olabilir ama aslında sadece İsrail meselesi değil bu. Dünyadaki krallıktan bahsediyoruz. Dünyaya hakim olmak
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii.
1: Dünyaya... Yani nerede olduğunuz önemli değil. Dünyaya hakim olmanız önemli.
0: Kesinlikle. Evet. Yani sadece İsrail'den bahsetmiyoruz. Evet. Dolayısıyla bunu

0: bilmek önemli. Ben tabii şimdi bizim programımız bunun hakkında olmadığı
1: güzel,
0: için.
1: Güzel bence.
0: Ama
1: hala,
0: madem Brandeis'teydim. Madem Brandeis Üniversitesi'ne gittik. Yani Louis Brandeis'in de bütün kökeni French ya da Sabateist. Hı-hı. Dolayısıyla bunu bilmek de...
1: Ve Kabalacı aynı zamanda.
0: Tabii ki ve Siyonist aynı zamanda. Hı-hı. Bunların hepsinin arasında bağlar var. Hı-hı. Dolayısıyla bugün olan olaylar, yani niye bu kadar kötülükler, ahlaksızlıklar artıyor ve birileri Müslüman gibi gözükerek ya da işte hatta Kur'an'da da böyle taktikleri var ya, sabah deyin ki biz Müslümanız, akşam tamam biz döndük deyin. Niye? Etki. Hı-hı. Etki sağlamak amacıyla. Aa baksana bu adam bile Müslümanlığı okudu, hı-hı, yaramaz dedi, döndü. Ya da Hristiyanlık gibi gözükerek, aa baksana, hı-hı, Hristiyan ama şunları yapabiliyor. Demek ki normalleştirme. Yani her türlü ahlaksızlığı, edepsizliği, etik dışı hareketleri normalleştirerek kötülüğü yayma ve bu kötülüğün sonunda patlamasıyla sözde krallığın kurulması stratejisi ve bunun bir kozmolojik arka planı olması.
1: Eyvallah.
0: Çok bunu tabii ki güçlü kılıyor aslında bir öğreti
1: olarak. Kozmoloji ile kozmotik aynı kökten geliyormuş. Süsleme, güzel gösterme.
0: Yıldızlar süsledik diyor ya.
1: Enteresan. Şey diyeceğim, yani siz bu kadar duyarlı, bilinçli ve bir Siyonist üniversitede okuyorsunuz. Yani tabiri caizse bugünkü moda tabirle antisemitik birisisiniz. Nasıl mezun oldunuz bu üniversiteden? Hakikaten
0: zor,
1: merak
0: zor
1: ettim.
0: Zor mezun olduk. İşte iki yıllık şeyi üç yılda bitirdik. Bir şekilde mezun olduk ondan sonra. Orada bir tane daha şey var. Kardeşliğin üçüncü kısmına gelelim. Şimdi ilk dedik Galatasaray Lisesi'ndeki bir kardeşlik şeyi var. Ondan sonra o üniversite yıllarında o fraternity şeklinde bir kardeşlik. Şimdi üçüncü kardeşliğe gelelim.
1: Eyvallah.
0: Brandeis'te bir namaz kılınıyordu. Bir hoca atamışlar. Brandeis imam.
1: Chaplin.
0: Yani nasıl Hristiyanların var şimdi?
1: Chaplin diyorlar.
0: Evet, Chaplin. Bir tane Müslüman vardı.
1: Bir imam yani.
0: Evet, şeyli Lübnanlı bir imam. Ve o namaz kıldırıyor, hutbe yapıyor, cuma namazı kıldırıyor falan. Benim dikkatimi çeken tabii ki bazı ayetlere hiç girilmiyor. Tabii ki yani orada.
1: Eyvallah.
0: Yani bazı ayetlere. Burada bir samimiyetsizlik oluşturuyor tabii hepsine girilmediği için. Aynı zamanda da Waltham denen bir şehir burası. Orada da bir tane normal şehirde bir cami var, mescit. Ugandalı kardeşlerimiz kurmuş. Dedim ben oraya takılmaya başladım. Hatta benim bir Endonezyalı bir arkadaşım
1: var. Ugandalılar çılgındır bu arada, iyi bilirim.
0: Bayağı çılgınlar yani. Zaten orada onlarla beraber yani kardeşliğin yavaş yavaş ne demek olduğunu.
1: Farklı kardeşlik gördün.
0: Tabii.
1: Üniversitedeki yani, kardeşliğin dışında başka bir kardeşe mi geçtin?
0: Başka yani İslam kardeşliği. Ben ilk defa Amerika'da tattım diyebilirim. Böyle ev ziyaretleri, işte insanları İslam'ı tanıtma, Müslümanları çağırma camiye. İşte ilk itikafımı orada yaptım mesela. O camide Ramazan'da sürekli yemekleri orada yiyoruz, teravihlere kalıyoruz. Yani böyle güzel bir ortam. Hatta bizim Darni diye Endonezyalı bir arkadaşım vardı. Ondan sonra hepimizi sabah namazında toplardı arabayla. Hatta ben bazen tembellik ediyordum sabah namazına uyanmaya. Dedim Melih sen bana arabanı ver. Arabamı ona verdim. O bizi topluyordu sabah namazında. O çünkü böyle şey bir arkadaş, değişik bir arkadaş.
1: Güçlü tip.
0: Güçlü bir tip. 5-6 tane çocuğu vardı. Evet. Orada yüksek lisans falan yapıyor. Gece ışık açık uyurdu. Ki teheccüde falan rahat kalkayım diye falan, öyle bir arkadaştı. Neyse bayağı bu bizi topladı. Brandeis'te okuyan Müslümanlar. İşte Somalilisi bilmem nesi. Biz hepimiz camiye gidiyoruz sabah namazına. İmamımız kim? Oradaki taksici faslı birisi. O da normalde hukuk okumuş üniversitede. Ondan sonra orada mı imamlık yapıyor. Bir yandan taksicilik yapıyor. Bir yandan geliyor vakit şeylerinde imamlık yapıyor bize. Cuma hutbesini okuyor falan. Orada güzel bir kardeşlik ortamı vardı.
1: Bu üçüncü kardeşlik kastettiniz bu.
0: Bu üçüncü kardeşlikte bu. Esas kardeşliği de gerçek anlamda orada Amerika'da özellikle bu farklı kültürler. Tabii burada bir şey de var yani. Yani azınlıksın. Azınlık psikolojisi
1: tutunmak
0: de var.
1: Tutunmak zorundasın
0: tabii,
1: bir yerlere.
0: Birbirine tutunuyorsun. O tutun şeyi ve Amerikalıların da şeyi var sonuçta, o 9-11 işte ikiz kuleler şeyi olmuş. Doğru. Falan belli bir tepki var.
1: Siz orada mıydınız o dönemde?
0: Yok, 2001'de orada değildim. Ben 2003'te gittim Amerika'ya. 2003-2011 arasında orada kaldım ama tabii gittiğim zaman
1: atmosfer hazırdı.
0: Atmosfer hazırdı.
1: Çok negatifti.
0: Tabii negatif bir atmosfer. Doğru. Tabii orada Müslümanlar daha da birbirine yapışmış. Özellikle Afrikalı Amerikalılar çok inanılmaz bir ruhları var. Ben çok hoşuma gitti orada. Gerçekten müthiş yani Müslüman olunca.
1: Afro-Amerikanlar.
0: Afro-Amerikan müthiş bir ruh. Müthiş bir güç. Ben onu da gördüm. Orada ciddi bir güç var. Amerikalıların da siyasi çekindiklerini düşünüyorum. Yani ciddi mesela liderleri, o Afrikalı Amerikalıların liderleri hep hapislerde vesairelerde öyle etkili olabilecek çıkış yapan falan insana hemen.
1: Biz sadece Malcolm X'i tanıyoruz ama çok Malcolm X
0: çok
1: var
0: Malcolm
1: orada.
0: X var orada. Çok Malcolm X var. Bir de hani fiziken de çok güçlüler. Fizik olarak da çok güçlüler. Beni böyle bir sarılıyordu adam. 1.90 böyle güçlü kuvvetli falan. Kardeşim diye beni şey yapıyor. Ben orada şey vardı, bizim Kemal abi vardı. Kemal Bozkurt. Orada Habername diye bir kanal kurmuş. Onunla tanıştım falan. Türkiye'den seccade getiriyordu. Seccade, tesbih falan. onun orada satış yapıyordu. Ben de ticarete atılmak istiyorum biraz daha. Orada İslam konferansları oluyor. Bütün Müslümanlar bir araya geliyor. Yazarı, osu, tiyatçısı.
1: İslam mı kastediyorsunuz? İslam
0: evet,
1: konferansı.
0: Evet, evet.
1: İslamic Society of North America.
0: Evet, evet ve birçok onun gibi şey. Ben orada seccade falan satıyorum. Kitap satıyorum, seccade satıyorum falan. Hem ticareti öğreniyorum. Eyvallah. Hem de Müslüman grupların arasında oralar da çok güzel deneyimlerdi.
1: Bana dediler ki ben Amerika'dayken, when I was in America diyorlar. Dediler ki bu Harlem bölgesi çok tehlikeli. Ben şimdi merak ediyorum Malcolm X nerelerde yaşamış, nerede yetişmiş falan. Melik Şahbaz oluyor daha sonra biliyorsunuz. Dediler ki Harlem'de bir mescit var orada. Ben dedim bu camiyi görmem lazım. Dediler Harlem'e gitmek çok tehlikeli. Dedim ben görmem lazım. Ve gittim Malcolm X'in yetiştiği camide namaz kıldım hocam.
0: Elhamdülillah. Ne güzel.
1: Çok tabii biraz çok da gelişmiş bizim Türk camileri gibi bir şey değil ama değil. Olsun. Yani Malcolm X orada yetişmiş. Aynı şekilde Güney Afrika'da da dediler ki bu Nelson Mandela'nın doğduğu yer neresi dedim. Dediler Soweto diye bir şey var. 4 milyon insanın yaşadığı teneke evler var hocam. Yani böyle o düşünebiliyor musunuz Afrika sıcağının o teneke evlere vurduğunu. Zaten ev dediğimiz yer toprağın üzerinde yaşıyorlar vatandaşlar. 4 milyon insan. Dedim ben Nelson Mandela'nın yaşadığı köye gitmek istiyorum. Dediler çok tehlikeli. O kampa giremezsiniz. Sağ çıkamazsınız. Ve ben beyazım. Hanım beyaz. Dedim bana bir tane zenci rehber verin. Ben gideceğim oraya. Ve Nelson Mandela'nın evine gittim hocam. Düşünebiliyor musunuz? Ve orada oturdum. Fotoğraflar falan çektik. Sonra oradaki zenci kardeşlerimiz yani yerel insanlar bize diyordu hello white man falan. Böyle bizi beyaz görünce biraz da şaşırıyorlardı. Biz oraya nasıl girebildik falan diye. Dolayısıyla bu tecrübeler çok önemli hocam. Evet. Brandes'le ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Burada bu kadar. Aslında burada temel şey.
1: Tez yazdınız mı? Bitirme tezi.
0: Benimki tezsiz yüksek lisanstı ama benimki tezim şey gibi oldu. O Mr. Tarzan gibi oldu aslında.
1: Ha, çok makale yazdırdılar ama değil mi?
0: Tabii projeler çok
1: projeler,
0: fazla.
1: Projeler,
0: çok fazla
1: makale
0: sayıda,
1: dediğimiz o. Evet.
0: Her derste çok fazla sayıda projeler
1: aslında
0: vardı.
1: Aslında 10 tane tez yazmış gibi oluyorsunuz o projelerle.
0: Bayağı bir yazdık, çizdik tabii. Evet. Yani orada da verimli bir şekilde geçti ve ondan sonra Türkiye'ye döndük.
1: Türkiye'ye döndünüz.
0: Ve evet.
1: Türkiye'de doktora yapma imkanınız oldu mu?
0: Tabii. Daha sonra Türkiye'de doktoraya başladık. Halen de devam eden.
1: Nerede doktora
0: İstanbul Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finansı bölümünde doktora çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Bir tanesinin süresi doldu. Onu kitap olarak çıkardık bir doktora tezini. Ondan sonra süreye yetişmedi. İktisatçıların tutarsızlığı faiz lobisi. Şimdi ikinci doktora tezini yazıyoruz gibi bir şey oldu.
1: Atıldı mı üniversiteden?
0: Yani tabii ki süreye...
1: Şu an af çıktı biliyorsun.
0: Tamam, o yüzden geri döndük. Şimdi bu sefer kapital kavramı yani kapitalizmin içindeki o kapital sermaye kavramı üzerine çalışmamız var. İnşallah birkaç seneye
1: şey merak ediyorum. Mesela siz Brandeis'de okurken her ne kadar bu çok da fazla Siyonistlerin hoşuna gitmeyebilir ama Karl Marx'ın kapital kitabını Das Kapital'i okudunuz mu? Okuttular mı? İlgilendiniz mi onunla?
0: Şimdi bizimkisi daha çok uluslararası finans olduğu için daha çok finans üzerine ben yoğunlaştım. Dolayısıyla bize şeyde okuttular onu. Lisans eğitiminde o üniversitede. Ya kitabı okumadık, parça parça bölümler okuduk.
1: Bölümler okudunuz.
0: Onu daha sonra ben kendi zamanımda 3 ciltini aldım. Yani 3 ciltlik bir sanırım Yordam kitaptan
1: evet,
0: çıkmış.
1: Evet, Türkçe'de 3 cilt.
0: Güzel bir ciltleme yapmışlar. Onu okumuş oldum. Onu okudum ama o daha sonra üniversitede onu okutmadılar. Evet. Daha çok parça parça bölümler okutuldu. Haklı olarak da diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Çünkü
1: yani
0: onun
1: baştan
0: hepsini...
1: sonra okuyacak kitap değil zaten.
0: Yani belki
1: tabii.
0: Şey bir ders olsa onu özel... okutulabilir. İktisat tarihi okumaları ya da iktisat okumaları özel bir ders
1: yaparsınız. Ya da özel o konu tez yapan birisi olursa ancak baştan sonra
0: ancak, tabii
1: okuyabilir.
0: Ki, tabii ki.
1: Bazı kitaplar vardır hocam. Bir mütercimler okur. Bir de o konuda tez yapanlar okur. Başkalar okumaz o kitapları.
0: Evet, evet.
1: Alınır ama okunmaz yani. Normaldir. Ben Marx'la ben bir ilahiyatçıyım sonuçta.
0: Evet.
1: Dinler tarihinde master yaptım. Dinler tarihinde master yaparken bize Marx'ın manifestosunu okuttular hocam. Ben Marx'la öyle tanıştım. Sonra baktım ki aslında Marx'ın o gün itibariyle yani ilgilendiği konular aslında Müslümanların ilgilendiği konular. Evet. Yani sanayi devrimi olmuş, kadınları, çocukları fabrikalara sürmüşler ve hak ettikleri maaşlara falan vermiyorlar. Marx buna isyan ediyor. Aslında bizim evet. İslam'daki sosyal adaletle Marx'ın çağırdığı şeyler aynı ama detaylarda tabii çok ciddi farklılıklar var.
0: Tabii.
1: Değerler sisteminde çok farklılıklar var. Ama onun için sordum yani.
0: Abi bir aşırılıktan bir aşırılığa gidiyor.
1: Gidiyor.
0: Yani
1: evet.
0: Tamam işte faize karşı çıkıyor, işte iş yerindeki zulme karşı çıkıyor ama bu sefer en sona gittiği yer kâra da karşı evet. Çıkınca bir başka aşırılığa.
1: İnsan fıtratına ters bir çözüm üretiyor.
0: Evet bu sefer evet. insan fıtratına evet. uymayan evet. bir ters bir çözüm üretmiş evet. oluyor.
1: Türkiye'ye geldikten sonra siz bir ara bir radyo programı yapmışsınız.
0: Ah evet onu
1: ben,
0: da almış
1: yani
0: olalım.
1: Fikret Hoca'yı bir analım. Kimdir o Fikret Hoca?
0: Fikret Hoca benim ilk radyo programı yaptığım abim, hocam, rahmetli.
1: Cami hocası mı?
0: Diş hekimi.
1: Oo.
0: Evet yani Fikret Hoca kim? 4 katlı bir bina var. Bu 4 katın 3 katında diş hekimliği var. 1 katını da yukarı bir radyo kurmuş ve orada Kur'an'ı anlatıyor insanlara. Allah. Böyle bir hayatını buna vermiş bir hocamız. Ya yani mesela siz
1: gelen hastaları
0: mesela hastalarda bir ışık görüyor. Hemen

0: muayenesini yaptıktan sonra yukarı kata alıyor.
1: Tedavi bitti, şimdi radyoya geçelim.
0: Hadi bakalım radyoya geçelim biraz da sizin alanınızda. Adı da o programın ansızın gelen misafir. He. Geliyor, program yapıyor. Geri kalan yine boş vakitlerinde orada Kur'an'ı anlatıyor. Ayetler çalışılıyor. Hocalar davet ediliyor. Altta da bir yandan dişçilik devam ediyor.
1: Sizi o programa davet etti kendisi.
0: Evet, orada tanıştım. Bir vesileyle tanıştık. Hı. O da hocam buyurun gelin dedi. Benim de öğrencilerim vardı o zamanlar. He. Genç, lise he. şeyinde. İmam Hatip seviyesinde. Hı. Kız öğrencilerimiz vardı. Hı. Hadi bakalım kızlar gidiyoruz dedik. Hepsini radyoya bir attık. He. Onlar tabii hepsi tedirgin. He. Ben de tedirginim. Ben de ilk defa. Ama Fikret hocamız hepimize radyo eğitti. Radyoda program eğitimi vermiş oldu. Bizi rahatlattı. Hmm. Bak işte radyo programı böyle oldu. Ama ilk önce insan heyecanlanıyor tabii ki. Hmm. Ama o mesela şimdi bazen dönüş alıyorum. Geçen gün talebelerimizin bir tanesinin annesiyle karşılaştık. Allah razı olsun hocam diyor. Sizin sayeniz o bütün korkusunu attı. Şu anda böyle ne programlar yapıyormuş. Orada yazıyor, burada şeyler yapıyor. Kendine güveni gelmiş. O ilk korkuyu attıktan sonra ben yüzmeyi de öyle öğrenmiştim. Çetin amcam rahmetli vardı. Beni denize atmıştı. Çırpınırken yüzmeyi öğrenmişim.
1: Eyvallah.
0: O yüzden o radyo programı da öyle oldu. Fikret hocamızı da rahmetle anmış olalım.
1: Allah razı olsun.
0: Böyle müthiş bir adamdı. Hmm. Müthiş dinamik, müthiş böyle heyecanlı.
1: Hmm. Hocam bu mesele nasıl bir şey biliyor musun? Evet. Burayla bitirelim. Derdiniz varsa,
0: evet,
1: dişçi de olsanız, mühendis de olsanız, o derdinizin peşine düşerseniz, bir davanız varsa hizmet edersiniz. Bakın bir dişçi muayenehanesinin üst katına radyo kuruyor,
0: evet,
1: ve orada insanlara bir mesaj vermeye çalışıyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani ne kadar güzel bir şey.
0: Çok ilham verici.
1: Çok ilham verici.
0: Çok ilham verici.
1: Yani tam iyi bir girişimci sizin tabirinizde.
0: Evet, müthiş. Yani bu da hani vaktim yok, şu ya, yok, bu yok değil.
1: Evet.
0: Çok da yoğun bir dişçi,
1: evet,
0: ama oraya gitmiş, giriyor çıkıyor, iniyor çıkıyor oraya.
1: Bizim bir hocamız vardı Pakistan günlerinde, hala hayattadır, Allah hayırlı ömürler versin. Derdi ki vakti olmayan kimdir biliyor musun derdi. İş olmayanların vakti olmaz derdi. Çok çalışan, çok işi olan insanların vakti çoktur derdi. Çünkü evet, onlar ona bir vakit bulurlar. Çünkü derdi var adamın yani.
0: Kesinlikle.
1: Melih hocam çok teşekkür ederim. Biliyor musun programımız bitti şu anda yine.
0: Vallahi yine bitti ama biz...
1: Bu maç burada bitmez, tekrar diyelim. Bir başka programda yine sizi ağırlamak isterim. Özellikle sizin ekonomiyle ilgili, iktisatla ilgili farklı görüşleriniz var. Faiz konusuna giremedik, iktisadi teorilerinize giremedik, kitaplarınız var, kitaplarınıza giremedik. İnsanlığın içinde bulunduğu krizle ilgili çözüm önerileriniz var. Bunları konuşamadık. Bence şu ana kadar yaptığımız tamamen bir tecrübe aktarımıydı. Bu tecrübeyi kayıt altına aldık, arşivledik şu anda. Yeni nesiller için de çok faydalı olur diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ben orada özür dilerim, bir saniye o notu da ekleyeyim. Amerika'da bu, hani demiştim ya, bir anda iktisadın hakikatini anlama. O yolculukta tabii ki burada ondanmadan geçmeyelim. Erbakan hocamızın fikirleriyle tanıştığım zaman, bu iktisat üzerine, siyonizm üzerine fikirleriyle tanıştığım zaman esas bana yön veren kişi de o oldu. Bu kadar ama, hani herkesi anmışken tabii ki Erbakan hocamızı anmamak olmaz.
1: Ama bu böyle olmaz. Sen şimdi son anda bir gol attın bize.
0: Son anda atarım böyle bir anda ama gerçekten.
1: Bunu ayrı uzun bir programda konuşalım
0: tabii,
1: tekrar.
0: Kesinlikle.
1: O ekonomide neyi kastediyordu, nasıl bir dünya görüşü vardı, iktisat anlayışı neydi, onu ayrı bir programda konuşuruz. Bunu da bize hatırlatmış oldun. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız.
0: Siz de öyle.
1: İyi ki Galatasaray'da okumuşsunuz. İyi ki Robert'te okumuşsunuz. İyi ki Amerika'da.
0: İyi
1: sonra
0: ki sizinle tanıştık.
1: Estağfurullah. Yani çok kısa bir tanışma oldu ama hızlı tanıştık. Hızlı dost olduk. Zannediyorum ruhlarımız çok eskiden beri tanışıyormuş. Zaten ikimiz de sütçüymüşüz. Çok teşekkür
0: süt
1: ederim.
0: Kardeşliği.
1: Süt kardeşliği. Süt kardeşliği. Güzel, süt kardeşliği. Dördüncü evre.
0: Dördüncü evre.
1: Çok teşekkür ederim Melih.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Ya ben bu programın nasıl bittiğini ben de fark edemedim doğrusu. Dinleyicilere de eminim bu kadar hızlı bittiğini fark etmişlerdir. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de bu saate kadar bizi dinlediğiniz için. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: İrfan Meclisi.